CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirdiği

%37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Türkiye dahil 8 ülke İsrailli bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Donald Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağı ile ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın saat 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midland'i 1-0 yendi. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

0: Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis Cihan Ünal, Hızır Reis Sadrettin Kılıç, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Silvana Serap Büyükağoğlu, Mario Mehmet Büyükağoğlu, Elçi Nedim Mete, Zindancı Nurtekin Odabaşı, Ses Ertan Dinçer.
1: Menteşeli Turgut isimli bir çocuk daha çok küçük yaşlarındayken derin bir deniz tutkusuna kapılmış, babasının yanından ayrılarak bir gemide iş bulmuştur. Kısa süre sonra üne ermiş, 19 oturaklı tek bir perkende ile Akdeniz'de İspanyol ve İtalyan korsanlarının korkulu rüyası haline gelmiştir. 16. yüzyılın başlarıdır. Akdeniz'de Barbaros kardeşlerin sancağı hüküm sürmektedir. Oruç, İshak ve Hızır kardeşler sayısız fetihlerde bulunmuşlar, hatta Cezayir'i ele geçirerek tahta geçmişlerdir. Turgut Reis'in tek dileği Barbaroslarla buluşmak, onların yanında savaşmaktır. Bu buluşma Cerba Adası'nda gerçekleşir. Hızır ve Turgut Reisler sevgiyle kucaklaşır, hayatları boyunca kader birliği etmeye and içerler. Bir süre peş peşe zaferlerle bütün Avrupa ülkelerini titretirler. O dönemde Kanuni Sultan Süleyman Almanya işlerine kadar girmiş, fakat karalardaki başarılarının denizlerde de sürmediğini görünce Osmanlı donanmasının da güçlendirilmesi gereğini duymuştur. Bir hattı hümayun çıkararak Hızır Reis'i paşalık rütbesiyle kaptanı deryalık görevine getirir. Hızır'a Hayrettin Paşa ismini veren Kanuni Sultan Süleyman 100 parçalık bir donanma hazırlatır. Dileği, o sıralarda Akdeniz'de ün salmış Andrea Doria isimli amiralin yenilgiye uğratılmasıdır. Doria peş peşe baskınlarla birçok adamızı ele geçirmektedir. Hayrettin Paşa en güvendiği arkadaşı Turgut Reis'i de yanına alarak denize açılır. Doria'nın güçlü donanmasıyla 27 Eylül 1538 Cuma günü karşı karşıya gelirler. Haçlı donanması tekne sayısı bakımından 3, asker sayısı bakımından 8 kat daha fazladır. Tarihin en büyük deniz savaşlarından biri Preveze'de Türk'ün büyük zaferiyle sonuçlanır. Artık uzun yıllar boyunca Barbarosların ve Turgut Reis'in karşısına çıkabilecek bir donanma düşünülemez. Preveze'den 1000 güçlükle kaçıp canını kurtarabilen Andrea Doria, İmparator Şalki'nin yardımıyla yeniden büyük bir donanma hazırlar. Yıllarca sinsi planlar, Turgut'u arkadan vuracak alçakça pusular düşünen Andrea Doria sonunda amacına ulaşır. Turgut Reis'in donanması Kavli yakınlarındaki Graletta koyunda demirlemiş, kalafata çekilmiştir. Graletta kalesi kumandanı Amiral Doria'ya gönderdiği casuslarla Turgut Reis'i iki ateş arasında bırakmaya hazır olduğunu bildirince Haçlı donanması yıllardır beklediği baskını gerçekleştirir. Turgut Reis gafil avlanmıştır. Göğüs göğüse bir cenk olur. Ama Turgut'un Arap tayfaları da ihanet edip kaçınca bir avuç Levent için şehitlikten başka ümit kalmaz. Turgut Reis esir edilip küreye vurulur. Zafer şenlikleriyle Cenova'ya doğru yol alan Haçlı donanmasında Maria Solmi isimli bir asılzade vardır. Geçmişteki bazı olaylar nedeniyle Turgut Reis'e karşı büyük sevgi beslemekte, yaşlı denizcinin acı kaderine üzülmektedir.

0: Yalnız değilsiniz Sinyor Drakut. Ben sizin dostunuzum.
1: Kimsiniz? Tanımıyorum sizi.
0: Yavaş konuşmalıyız. Craig gözcüleri duymamalı. Size yardımcı olmaya çalışacağım.
1: Adınızı söyleyin bana. Kimsiniz?
0: Sinyor Drakut. Mario Solmi adı size hiçbir şey hatırlatmıyor mu?
1: Solmi. Mario.
0: Ben sizi çok iyi tanıyorum Sinyor Drakut. Bütün ailece size minnet borcu taşımaktayız. Çok yıllar önce beni ve kız kardeşim Silvana'yı Cerbe'de esaretten kurtarmıştınız. Birkaç yıl önce ölen annemiz Rosena'ya da aynı büyüklüğü gösterdiniz. Annemin ölünceye kadar boynunda taşıdığı madalyon şimdi kız kardeşimin en değerli mücevheridir.
1: Hatırlıyorum. Cerbe'deki o iki

0: çocuk, anneniz. Evet, sağ olun Signor Sormi. Yıllar sonra beni hatırlamış olmanız bile yeter.
1: Sizin gibi büyük bir insanı, yüce bir komutanı nasıl unutabilirdik? Ama bugün içine düştüğünüz durum, inanın beni çok üzüyor.
0: Gafil avlandım. Çok reisim, çok levendim şehit oldu. Tanrı onlara bağışladığı şehitlik rütbesini benden esirgedi. Kaderim bu olmamalıydı.
1: Sadece birkaç Türk sağ kalabildi. Bir de genç bir hekim, Maltalı Abdullah. Türk olmadığını anlatınca onu bağışlayıp serbest bıraktılar.
0: Demek böyle. Demek Abdullah Türk olmadığını söyleyip kendini kurtardı ha. Yazık. Bir hayat bu kadar zillete değer mi? Ben bu çocuğu bir evlat gibi bağrıma basmıştım. İhanet edebileceğini düşünmezdim.
1: Yanılıyorsunuz Signor Dragut. Maltalı bu fedakarlığı sizin için yaptı.
0: Anlayamadım.
1: İleride anlayacaksınız. O sizi öz babası gibi seviyor. Kürekte çakılı kalsaydı size bir yardımda bulunabilir miydi? Ha, konuştuğumuzu görmesinler. Gelenler var. Cenova'da sizi görmeye çalışacağım.

0: Kim o?
1: Maltalı Abdullah. Açın kapıyı.
2: Senior Formide sizi bekliyordu. Gelin benimle. Bekleyin.
3: Kim o?
2: Geldi efendim. Maltalı Abdullah.
3: Nerede?
2: Taşlık'ta efendim. İşte orada.
3: Maltalı, gel içeri.
4: İyi akşamlar Senior Formide.
3: İyi akşamlar, anlat.
4: Cerbe'den geliyorum efendim. Adada herkes Turgut Reis için kurtulmalık altını topluyor.
3: Kurtulmalık mı? Boş yere uğraşılmasın. Dünyanın altınını bir araya toplasalar Turgut Reis'i Akçe ile geri alamazlar.
4: Ne yapabiliriz peki?
3: Bilmiyorum, bilmiyorum. Dragut kaptanı Cenova zindanına koydular. Yanına girmek, onu birkaç dakika için görebilmek bile kolay değil.
4: O zaman yapılacak tek şey kalıyor. Barbaros Hayrettin Paşa'ya haber uçurmak. Ama Osmanlı donanmasının da nerede olduğunu bilemiyorum.
3: Hemen bir şeyler yapmalıyız, hemen. Signor Dragut'u uzun süre aynı yerde tutacaklarını sanmıyorum. Galiba Dorya'nın gemisinde küreye çakacaklarmış.
5: Güzel Silvana. Bu müthiş korsanı görmek merakı da nereden aklınıza düştü?
6: Kadınca bir merak işte. Bu duygumu sizin gibi güçlü bir erkeğin anlayacağını sanıyorum. Yoksa yanılıyor muyum?
5: Fakat sizi içeri aldığımı duyacak olurlarsa beni yaşatmazlar Signorina.
6: Kim duyabilir ki? Bana bu iyiliği yapın lütfen. O korkunç korsanı görmezsem meraktan ölebilirim. Sonra bu hizmetinizi de karşılıksız bırakmayacağım. Şimdilik şu iki kese düka altınını alın.
5: İki kese altın mı? Peki o müthiş korsanla zindanda yalnız kalmaktan korkmuyor musunuz? Size bir kötülükte bulunabilir.
6: Rica ederim. Beni onun yanına götürün. Vakit geçiyor. Birazdan gün ağaracak. Bakın, bir kese altın daha vereceğim.
5: Gelin benimle.

0: Gün ağarmadan dışarı çıkın ama bu yaptığımı canımla ödeyebilirim.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Hiç merak etmeyin.
2: Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
1: Sizi görmeye geldim Signor Dragut. Ben Silvana.
2: Bir kadın.
1: Beni hatırlayacağınızı ummuştum. Mario Sormi'nin kardeşiyim ben.
2: Buyurun oturun. Siz iki kardeş şaşırtıyorsunuz beni. Buraya gelmeniz sizin için tehlikeli olabilir.
1: Bakın Dragut, bu madalyonla bu yüzüğü daima yanımda taşıdım. Hiç unutmadım sizi.

0: tanıdığım en mert, en güçlü erkek sizsiniz.
1: Ne istiyorsunuz peki?
0: Kurtulabilmenizi. Sizin için nasıl üzüldüğümüzü anlatamam. Abim Mario sizinle ilgilendiği için Cenova'dan kaçmak zorunda kaldı. Maltalı Abdullah durumunuzu bildirmek için Barbaros Paşa'yı bulmaya gitti.
1: Oh, sağ olun Silvana. Bana ümit getirdiniz, güç verdiniz.
0: Servetim daha büyük olsaydı sizin için daha başka çareler de arayabilirdim Dragut. Ama gücüm bu kadarına yetiyor. Abimden sonra benim de durumum güçleşti.
1: Benim gibi yaşlı bir denizciye böylesine yakınlık göstermek, ne diyeceğimi bilemiyorum. Anlayamıyorum.
0: Anlamanızı istiyorum Dragut. Beni Cerbe'de esircilerin elinden kurtardığınız zaman çok gençtim. Bir çocuktum. Ondan sonra yıllar boyu hayalimdeki, düşümdeki tek erkek siz oldunuz. Ününüzü, zaferlerinizi duydukça odama kapanır, bir başıma hasretinizi çeker, yüreğimde bir gün yeniden karşılaşabilmek ümidiyle yaşardım. Ama karşılaşmamız bu zindanda olmamalıydı. Esarete düştüğünüzü öğrenince çılgına döndüm. Ama inanıyorum ben, kurtulacaksınız Dragut. Mutlaka kurtulacaksınız.
1: Güzel Silvana, üzülmeyin. Kurtulacağım. Değil mi ki Hayrettin Paşa'ma haber uçurulmuş? Bütün Akdeniz devletleri bir araya gelse buna engel olamazlar.
0: Dua edeceğim Dragut. Çabucak kurtulmanız ve beni unutmamanız için.
1: Sizi unutmayacağım güzel Silvana.
0: Sevgili Dragut, sizi yine görmeye çalışacağım.
2: Birkaç gün sonra Turgut Reis'i zindandan çıkarıp Andrea Doria'nın kadırgasına götürdüler. Küreye çaktılar. Aylar, aylar geçti. Turgut ak düşmüş sakalına rağmen forsa olarak çalıştırıldı. Açlık ve yorgunluk onun demir gibi vücudunu yıpratamamıştı. Hemen hemen her gün bir küffar kumandanı yanına geliyor, bin türlü hakaretle onu incitmeye, küçük düşürmeye çabalıyordu. Ama bu gayretler boşuna oluyordu. Turgut Reis'in kırılmayan inancı, şimşekler çakan gözleri karşısında büsbütün ezilerek dönüyorlardı. Bir süre sonra koca reisi yeniden Cenova zindanına kapattılar. Turgut ne Mario Solmi'den ne Silvana'dan bir haber alabilmişti. Artık unutulmuş, gönüllerden silinmiş miydi? Bir sabah zindanın demir kapısı altından bir kağıt sürüldü.
0: Sevgili Dragut, sizi yeniden görebilmek için aklıma gelen her çareye başvurdum. Ama artık bunu başarabileceğimi sanmıyorum. Abim Mario Sicilya'ya sürgün edildi. Yalnızım, güçsüzüm. Sizi çok özledim. Yakında kurtulacağınızı umuyor, o mutlu günü heyecanla bekliyorum. Maltalı Abdullah Barbaros Hayrettin Paşa'ya ulaşabildiğini, her şeyi anlattığını, Osmanlı donanmasının yakında Cenova önlerinde görüneceğini söylüyor.
3: Baka elçi efendi, ben Cenova'ya ne harac almaya ne de şehri yakıp yıkmaya geldim. Ben Turgut kardeşimi isterim.
4: Büyük Barbaros hazretleri, inanınız ki Signor Dragut Cenova'da değildir. Amiral Doria'nın kadırgasında ve açık denizdedir. Bununla birlikte Cenova senatosu Doria'nın dönüşünde Signor Dragut'u serbest bırakma kararı almış.
3: Yalan söylüyorsun. Ben daha Tulon'dayken bu yöne yelken basmadan öğrendim ki Turgutça buradadır.
4: Efendim, inanın ki biz Cenovalılar sizin yüce ve soylu...
3: Uzun sözün gereği kalmamıştır elçi efendi. Var git efendilerine söyle, eğer Turgutça kardeşim derhal azat edilip kadırgama getirilmezse bütün limanı ve Cenova şehrini yakarım.
5: Paşa baba, Cenova'da büyük bir telaş gördüm. Halk yığın yığın şehri terk etmekte, yalılara boşaltmaktadır. Senato toplantı halinde. Umarım ki çoğa kalmaz, Turgutça beyimizi azat kararı alırlar.
3: Benim de umduğum böylesidir. Reis

0: Kardeşler, Turgutçam'ın geçirdiği üzüntüyü tez unutturmaya çalışalım. Benim yedek kadırgam tez dayatılıp döşetilsin. Onu Turgut kardeşime armağan hazırladım. Sancağını, kamerasını, giyimini, kuşamını, altın işlemeli palasını, Hint ipeğinden kuşağını, her şeyini düşünelim. Kadırganın forsası, donanımı, erzağı tam olmalı. Ve unutulmasın ki Turgutça reis bizden yeğdir.
1: Dört çifteli bir kayık yaklaşıyor.
2: Geliyor. Turgut reis geliyor.
0: Rabbim şükürler olsun sana. Beni can kardeşime kavuşturuyorsun. Öz yoldaşıma kavuşturuyorsun. Şükürler olsun Rabbim. Akdeniz'e yeniden bağışlıyorsun koca kaptanını. Turgutcan, seni dünya saltanatına değişmem.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altından.

Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede. Nerede saki, ehli dil yok meclisi mestanede. Ey gönül, alem değişmiş, gayrı feryad eyleme. Nerede saki, ehli dil yok meclisi mestanede. Doktor Cahit Öney'in güftesini yazdığı İrfan Doğru Söz'ün müsteğer makamındaki şarkısına Şeniz Güneş'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarından kemençeci Nikolaki'nin müsteğer peşevinin bir bölümünü dinledik. Ağla Çeşmem başlıklı bu şiire Avni Anıl'ın da meşhur bir hüzzam şarkısı ve birçok bestekarın farklı makamda besteleri vardır. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Bu gece müstear ve buselik makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci müstear eserin güftesi Necat Sefercioğlu'na, bestesi Rüştü Eriç'e ait. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dil teselli bulmuyor, ah, gitti canan neyleyim. Gitti gelmez bildim artık, derde derman neyleyim. Şimdi elden gelmiyor takdire.

Sıradaki müstehar eseri yine Güler Basuşe'nin yorumundan dinleyeceğiz. Nahit İlmi Özeren'in güftesini yazdığı Bilge Özge'nin bir bestesi. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Ruhum bu hayatın yalnız zehrini içti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Metin Everes'i Şakir Ağa'nın Müstehar eserinde dinliyoruz. Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bir aşkadır düştü gönlüm, yanarım kimseler bilmez.

Ahmet Haşim Bey'in dizelerine Supi Ziya Özbekkan'ın Müstehar şarkısını İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz. Dönsek mi bu aşkın şafağından, gitsek mi ekam-i leyale? Bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Cevdet Çağlı'nın müstehar eserini Filiz Çatıroğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Mahitabım, nurunu göster karanlık bağrıma. Bari bir tek gün deva ol dinmeyen kalp ağrıma. Hasretinle yandı dil, ey derdimin dermanı gel. Lazım artık gel deva ol dinmeyen kalp ağrıma.

Yıldızlar Altında Buselik makamında eserlerle devam ediyor. Kemençeci Nikol Akin'in Buselik Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Hakkı Gürsoy Dinçer'i Kemani Serkis Efendi'nin Buselik eserinde dinleyeceğiz. Hoş ola bu nevbahar ey gül sana, gayrı yar sevmek haram oldu bana.

İsmail Hakkı Baradan'ın güftesini yazdığı Ali Ulvi Baradan'ın Buselik şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam, pervane gibi ateşi vuslat ile yansam, öpsem o güzel leblerini aşkına kansam.

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Buse'lik eseri Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir? Bir yudum tatmak diler gönlüm o kahrından getir. Güllerin en tatlı zevki kalbi yırtan yerdedir. Bir yudum tatmak diler gönlüm o kahrından getir.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısını Nermin Demirçay'dan dinliyoruz. Aman cana, beni şahat et, terahüm eyle imdad et, dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Necaizade Mahmut Ekrem'in dizelerine Vecdi Seyhun'un Buselik şarkısını Turhan Özek'ten dinliyoruz. Dil bestenim, meşhurunum, üftadenim, mecburunum, biçarenim, mehcurunum, üftadenim, mecburunum.

Sıradaki Buse'lik şarkının güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait. Müzeyyen Yıldız Doğan'dan dinliyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Buğzelik eser Tamburi Mustafa Çavuş'un bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Mahitap'ta gördüm yari, ders eyledim ahüzarı. Ta ezelden ben yanarım, gülizardır aşkın narı. Hoşçakalınız.

0: Yıldızlar Altında sona erdi. Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı ve mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün hepimiz için çok önemli bir konudan, gıda güvenliğinden, takvit ve tahşiş listelerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Güvenli gıdalar tüketmek her zaman son derece önemli, en temel sağlık konularından biri. Sıkça gündeme gıda güvenliği ile ilgili sorunlar gelebiliyor. Takvit ve tahşiş listeleri yayımlanıyor. Bazen akıllarda farklı sorular oluşabiliyor. Ve bununla ilgili konuşacağız biz de Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz'la. Denetimlerden, hangi gıda ürünlerinde takvit ve tahşişe daha sık rastlandığından, güvenilir ürün seçme konusundaki sorumluluklarımızdan ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Profesör Doktor Remziye Yılmaz stüdyomuzda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi gıda güvenliği çok önemli, hatta yaz aylarında daha da önemli olmaya başlıyor hakikaten. Belki daha fazla saklama koşulları ile ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor ya da belki bağışıklık belli dönemlerde düşebiliyor vesaire. Bununla ilgili de sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Gıda güvenliği, gıdaların düzgün saklanması, onlar ayrı bir konu. Yine onlara da değiniriz ama bir de taklit ve tahşiş listeleri var. Bunlar yayımlanıyor, sürekli güncelleniyor. Hatta bugün okuduğum bir habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listeye bu ay 28 ürün daha eklenmiş ve daha çok et, süt, sakatat gibi ürünlerde sıkıntılar görülmüş. Şimdi önce bir bakalım, taklit ve tahşiş listesi denince ne anlamalıyız?
3: Taklit ve tahşiş listesinden taklit ve tahşiş yapılan gıdaların yayınlandığı listeyi anlıyoruz ama burada iki kavram karşımıza çıkıyor. Birisi gıda sahteciliği, birisi de gıda güvenliği. Gıda güvenliği dediğimiz zaman bizler bir gıdanın tüketiciye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi, taşınması ve sunulmasını tanımlıyoruz. Yani önemli olan tüketicinin bu gıdaya güvenilir bir şekilde ulaşması.
0: Evet.
3: Taklit tahşiş ise ürünün tüketiciyi aldatacak şekilde değiştirilmesi işlemi. İşte şimdi siz de bahsettiniz, Tarım Bakanlığı'nın 28 ürün bu listeye dahil ettiğini ve baktığınız zaman işte zeytinyağına daha ucuz bir yağın katılmış olması ya da kıymaya kanatlı eti karıştırılması. Evet. Ya da balın şeker şurubu ile seyreltilmesi ya da çayda gıdada kullanımına izin verilmeyen bir boya maddesinin tespit edilmesi gibi başlıkları görebiliyoruz. Burada işte doğrudan sağlık riski oluşturmayan taklit tahşiş var. Sadece ekonomik çıkar amaçla yapılanlar, işte zeytinyağına ucuz yağ katılması gibi. Ama öte yandan sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar da, işte çaydaki boyar madde gıdaya uygun olmayan boyar maddenin katılması gibi olabilir. Bu nedenle bakanlık hem taklit tahşiş yapılan gıdaları hem de sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları belirtiyor ve ayrı kategorilerde yayımlayabiliyor.
0: Bu listeleri yayımlama amacı nedir?
3: Aslında bunun temel amacı cezalandırmaktan çok caydırıcılık. Bir caydırıcılık görüyoruz burada. Eskiden bu bilgileri biz ulaşamıyorduk.
0: Evet.
3: Bunlar topluca açıklanmıyordu. Şimdi bakanlık internet üzerinden sürekli olarak bunları açıklıyor. Bir sistem kullanıyor ve şeffaflık arttıkça vatandaşlarımız da, bizler de hangi üründe hangi uygunsuzun olabileceği konusunda hem bilgi ediniyoruz hem de bu üreticilerinden satın almıyoruz.
0: Tabii. Ve artık internet ortamına bir kere isminiz düştü mü onun sonrasında çok rahat 3-5 ay sonra, 2 yıl sonra, 5 yıl sonra bile görebiliriz. Evet. Çok önemli o yüzden.
3: Evet tabii, kesinlikle. Ama bu listelerin bu kadar uzun olması kötüye işaret değil. Hı-hı. Aslında. Bu bizim gerçekten piyasada çok fazla hile yapılıyor anlamına gelmiyor. Bizim evet. için şu anlama geliyor. Denetimler çok daha etkili hale gelmiş anlamına geliyor. Evet, hangisinin hangi gıdaların tüketebileceğimize ilişkin bir temel bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir liste olduğunun farkındayız. Bunun uzunluğuna değil de daha çok bu gıda güvenliği açısından bu listenin işte 28 ya da 30 içermesi gıda güvenliği yoktur anlamına gelmez aslında. Bu risk esaslı denetimlerin nasıl yapılabileceği konusunda, nelere dikkat edildiği konusunda bize temel bilgileri sunuyor bu listeler.
0: Yani aslında biz bu kadar çok duymuyorduk eskiden. Demek ki hiçbir şey güvenilir değil. İyice bozuldu her şey. Herkes sahtekar gibi düşünceler. Yanlış, sadece denetimler daha fazla yapıldığı için ve biz de daha kolay ulaşabildiğimiz için o yüzden böyle bir uzun liste görüyoruz.
3: Tabii
0: değil
3: ki,
0: mi?
3: Tabii ki. Aslında zaten eskiden de şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı yıl boyunca yüz binlerce de resmi denetim yapar ve bu resmi denetim, resmi kontrol sonuçlarını da kendileri için kullanırlar. Ayrıca akredite analiz laboratuvarlarına sahip.

0: Bakanlığı çok üst düzey teknikleri kullanabilecek durumda. Gıdalarda evet, moleküler düzeyde analizler yapıp bu analizlere bağlı olarak sonuçları açıklayabilecek durumda. Ve hile artık laboratuvarda rahatlıkla tespit ediliyor anlamına gelir. Hı
1: hı hı. Nasıl yapılır bu denetimler? Nasıl tespit ediliyor?
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir denetim politikası var. Bu denetim politikası kapsamında gerçekleştirilir. Ama bu denetimler sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın bütün ülkelerinde gıda güvenliğini sağlamak için önemli bir unsurdur. Bütün ülkelerde belirli programlar, planlar, yıllık planlar dahilinde gerçekleştirilebilir.
1: Hı hı. Daha çok bazı ürünleri görüyoruz hakikaten, hı hı, bu denetimlerde, hı hı, sıkıntı çıkan işte, hı hı, zeytinyağı gibi, hı hı, kıyma gibi, hı hı, mesela, hı hı, yine belli peynirlerde çok fazla, hı hı, sıkıntı görebiliyoruz. Farklı başka ürünler var mı böyle daha çok problem görülen, bunun sebebi nedir?
0: Tabii hangi ürünlerde daha fazla problem görülüyor diye baktığınızda haklısınız. İşte zeytinyağı hemen başında geliyor. Evet. Zeytinyağı fiyatları bakımından
1: çok yüksek.
0: Bal aynı şekilde. Bal fiyatları da çok yüksek. Et ürünleri ve süt ürünleri, işte peynir gibi, bitkisel yağlar yine, bunları görebiliyoruz. Ve baharatlar yine fiyat bakımından pahalı ama tüketicinin daha ucuza ulaşabileceğini düşündüğü ürünleri görebiliyoruz. Ama bunlarda ekonomik kazanç yüksek olduğu için, ucuz bir ham maddenin pahalı bir ürün yerine kullanılması üreticiye büyük bir kazanç sağlayabiliyor. Bu yüzden sorun buradan kaynaklanıyor. Hı
1: hı. Yani bir şeyi olduğundan çok daha ucuz gördüğümüzde bir durup düşünmemiz gerekiyor mu? Ya da sadece, hı hı, o zaman mı oluyor mesela? İlla ki çok mu ucuz olması lazım sıkıntı olması için?
0: Şimdi eğer beklediğinizin altında bir fiyat görüyorsanız zaten, hı hı, hani örneğin et ürünlerinde ya da zeytinyağı, evet, gibi çok spesifik bir üründe bu çok ucuzmuş diyorsanız, bir mutlaka bir aklınızda bir soru işareti oluşturmak gerekir. Yani biz işte gıda okuryazarlığı diyoruz, denetimler diyoruz ama karşınıza çok çok ucuz bir ürün çıkıyorsa, biz bunu ucuza mal edelim derken kaliteden ve taklit ve tahşiş yapılmamış bir ürün olmasından ödün vermiş olabiliriz. Hı hı. Bunu da gözle anlayamadığımızdan,
1: evet,
0: gıda okuryazarlığı kapsamında işte bu belirli bir etiketi var mı, etiket bilgileri nelerdir, ne zaman üretilmiş, kim tarafından üretilmiş, neden bu kadar ucuz gibi sorular sormamız gerekiyor. Ama örneğin 5 litre bir su şişesinde, pet şişede,
1: evet,
0: size zeytinyağı sunuyorlarsa ve bu da hiçbir marka, hiçbir tarih, hiçbir etiket bilgisi bulunmayan bir ürünse ve ucuzsa, bundan %100 emin olun ki bu zeytinyağı
1: bir sıkıntı
0: mutlaka
1: var.
0: Sıkıntılıdır.
1: Evet, evet. Tam da onu soracaktım hocam. Şimdi açıkta satılan zeytinyağları var, peynirler, tereyağlar var, birçok salça var mesela. Onlar hatta organik diye satılabiliyor. Böyle biz işte köyden getirdik, yaptık, çok doğal vesaire diye pazarlanabiliyor. Şimdi onlardan ziyade daha çok marketteki markalı ürünleri tercih etmek daha mı uygun bizim için de?
0: Şimdi burada doğal olan her zaman çok sağlıklıdır diye bir şey söylemek çok yanlış olur. Hı hı. Nasıl üretildiğinden emin olmak lazım. Şimdi köydeki insanlarımızı da incitmeden şunu söyleyebilirim. Onlar tabii ki temiz üretiyorlar ve köy pazarlarında bu ürünlerini de sunuyorlar. Ancak biz eğer tamamen doğal olduğunu düşünüyorsak bu ürünleri satın almak istiyorsak, mutlaka nasıl üretildiklerini bilmemiz lazım.
1: Ne, nasıl taşındı?
0: Nasıl taşındı? Nasıl, demin söylediniz, evet, yaz dönemi nasıl, evet, saklandı?

0: Bunlar çok önemli unsurlar. Ama biz ambalajlı olan ve endüstriyel olarak üretilmiş olan salçayı öneriyoruz mesela. Neden? Çünkü nasıl taşındığını, salça küflenmeye çok açık bir ürün.
1: Çok.
0: Ve gerçekten bir kez küf ürediğinde biz bu salçanın işte yüzeyinden bu küfü alarak kullanılmasını asla önermiyoruz.
1: Hepsini
0: çünkü
1: atacağız.
0: Çünkü küflerin hifleri vardır. Bir ağacın köküne benzer. O yüzden biz salçayı bir kez küflü gördüysek maalesef bir daha kullanmayı önermiyoruz. Tabii bunları söylüyorsak maddi kayba da uğrarsınız. Bu yüzden endüstriyel ürünlerin doğru şekilde üretilmiş, teknolojiyle üretilmiş, doğru şekilde saklanmış, korunmuş, taşınmış, pazara sunulmuş ve orada da siz evinize götürene kadar doğru şekilde saklanmış, etiketli, kimin tarafından üretildiğini, nasıl üretildiğini bildiğiniz ürünleri daha sağlıklı olduğunu, daha güvenilir olduğunu her zaman söylüyoruz.
1: Evet, çünkü bazen bununla ilgili yanlış algı olabiliyor. Gidip işte oradan alacağınız o paketli üründür diyor mesela salça için. İşte şuradan alın ki daha iyi olsun dediğiniz gibi.
0: Evet, eğer açıktan bir salça alıyorsanız zaten biz bir salça üretim hattını denetlerken bunun gıda güvenliği açısından uygun olmasını sağlamak üzere mutlaka küf kontrolleri yaparız.
1: Evet, evet.
0: Eğer bunu biz şimdi laboratuvarımızda kendi öğrencilerimize de bir deney halinde sunuyoruz sürekli, salçada küf tayini diye. Çok önemlidir, gözle göremezsiniz, mikroskop altında görürsünüz.
1: Biz göremiyoruz
0: tabii
1: yani bunu.
0: Ki ama küf sporları kısa bir süre içinde uygun ortamda 3 gün içinde gelişir. Aynı şekilde çiğ sütten yapılmış peynirlerde ciddi brucella sorunları var.
1: Evet, evet.
0: Ve doğal olduğunu, köylüler tarafından üretildiğini, bunun çok doğal olduğunu düşünürsünüz. Ama çiğ sütten kaynaklanan problemler size sağlık problemi olarak geri döner.
1: Kesinlikle, hele ki yaz aylarında çok daha fazla dikkat etmek lazım. Hocam, sohbetimizi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim.
0: Tabii.
1: Sonrasında konuya ilişkin yine önemli bilgiler almaya devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Taklit ve tahşiş listelerinden, gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Bu listeler yayımlanıyor. Biz açık olarak görebiliyoruz hangi firmalar olduğunu, hangi ürünlerde hangi sıkıntılar yaşandığını. Listeler uzadıkça bazen dediğimiz gibi yanlış algılar da oluşabiliyor. Bu durum sadece Türkiye'de mi böyle, yoksa Avrupa'da, dünyada, Amerika'da da yine benzer sonuçlarla karşılaşılıyor mu?
1: Kesinlikle karşılaşabiliyoruz. Çünkü gıda sahteciliği tek başına Türkiye'nin bir sorunu değil. Ekonomik olarak değerli ürünlerden bahsetmiştik.
0: Evet.
1: İlk bölümde bal, zeytinyağı, baharat, et ürünleri gibi. Benzer uygunsuzluklar Avrupa Birliği'nde de görülebiliyor. Sadece Avrupa Birliği'nde değil, en eski yasal düzenlemelerden birinde biri hatta Avrupa Birliği'nde yer alıyor. Bu zeytinyağına farklı yağların karıştırılmasının kontrolü üzerine.
0: Evet.
1: Ama bunun yanı sıra Japonya'da da görebiliyoruz benzer gıda sahteciliğini. Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi farklı ülkelerde de görebiliyoruz. İngiltere'de de var. Örneğin İngiltere'de balık kızartması çok yaygın bir gıdadır. Hemen popüler bir şekilde tüketilir, ama bu balıkların kızartılmış balıkların gerçekten söylenen balıklar olmadığı, cinsi belirtilen balıklar olmadığı yönünde önemli araştırmalar ve bunu engellemek üzere kontrol planları uyguluyorlar.
0: Ki fast foodlarda zaten ne kadar sorun olduğunu haberlerde de gördük.
1: Evet.
0: Geçen aylarda.
1: Evet. O yüzden sadece Türkiye'ye özgü bir sorundur diyemeyiz. Bütün dünyada benzer sorunlar yaşanıyor.
0: Peki biz bu açıdan hangi yönlerden güçlü, hangi yönlerden aslında biraz daha zayıfız, ne dersiniz?
1: Bence burada hakkını teslim etmemiz gereken durumlar var. Ciddi güçlü bir mevzuatımız var. Gıda güvenliği açısından güçlü bir mevzuata sahibiz. Akredite ve kamu laboratuvarlarımız var. Özel gıda kontrol laboratuvarlarımız var. Bunlar Türk Akredite Kurumu tarafından akredite ediliyor ve akreditasyon kapsamında da bu analizleri gerçekleştiren laboratuvarların denetimleri de 2 yılda bir, 1 yılda mutlaka yapılıyor. Her analiz bazında doğrulamalar ölçülüyor. Bunlar çok önemli. Tabii bir de eğer sizin güçlü bir mevzuatınız varsa, iyi akredite laboratuvarlarınız varsa şeffaflık artar. Şeffaflık taklit ve tahşiş listelerinin açıklanmasıyla tüketici açısından önemli bir kazanımdır diyebiliriz. Ama tabii buna karşın sadece taklit ve tahşiş listelerinin tespit edilip kamuoyuyla paylaşılması gıda güvenliği açısından yeterli midir diye sorarsanız, maalesef buna da yeterlidir diyemiyoruz. Üst üste açıklanan bu listeler ülkelerde, diğer ülkelerde olduğu gibi, nasıl önlem alınacağını, bu sorunun bir daha ortaya çıkmaması için yapılması gerekenleri, yeni politikaların belirlenmesini ve işte denetimlerin hangi noktalarda sıklaştırılması gerektiğini ve bu önlemleri nasıl alabileceğimiz konusunda bazı sorular sormamız gerektiğini

0: gösterir. Yani evet, tüketici açısından kıymetli, şeffaflık var. Biz bu listeleri görüyoruz. Ama aynı zamanda kamu kurumları içinde bu listeler politikalarını nasıl oluşturacaklarına, bu listelerin bir daha bu kadar bu şekilde oluşmaması için nasıl davranacaklarına ilişkin bir ipucu vermelidir. Biz umarım bunu da gerçekleştiriyoruz.
1: Neler yapılmalı şu an önleyici olarak sizce?
0: Yani bu denetim sonuçları yalnızca firma ürünleri üzerinden değil de işte bu denetim sonuçlarından firmaların tek tek zeytinyağı gibi bir sorunumuz varsa bunun nasıl çözülebileceğine ilişkin yerinde denetimlerle, üretimlerin denetlenmesiyle, belki başka politikalarla, Tarım Bakanlığı'nın bir görevidir bu, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kontrolün görevidir, hı hı, demelidir ki ben bu listeler hep böyle açıklıyorum, şu hep zeytinyağı, hep bal, hep peynir, hep et ürünüyse ne yapayım ki, hangi politikayı uygulayayım ki bunu kökten çözebileyim, bu, hı hı, sorun bir daha gündeme gelmesin. Aynı şey mesela Avrupa Birliği'nde alarm sistemi var, evet, bizden giden gıdalar biliyorsunuz bazen geriye dönüyor ve bu gıdalar konusunda da diyorlar ki biz sizin bazı ürünlerinizde böcek ilacı bulduk, pestisit bulduk, bazı ürünlerinizde toksin bulduk, bazı ürünlerinizde mikroorganizma bulduk, bunları istemiyoruz. Bu da Türkiye'nin gıda güvenliğine ilişkin bazı ipuçları verebilir ve burada işte politika yapıcı kurumların oturup hem Avrupa'dan gelen sonuçlar, hem Türkiye'deki taklit tahşiş listeleri, efendim bizim sorunlarımız var, ne yapabiliriz, nasıl bir politika izleyebiliriz diye sormaları gerekiyor.
1: Hı hı. Biz tüketici olarak ne yapabiliriz? Son olarak onu da sorayım size. Hı hı. O da çok önemli. Gıda okuryazarlığı da çok önemli.
0: Evet, tüketicilerin tabii birinci görevi mutlaka bu aldıkları ürünlerin bir etikete olması gerekiyor. Evet. Bu etikete bakacaklar. Ne zaman üretilmiş, kim tarafından üretilmiş, nasıl üretilmiş ve son kullanım tarihi nedir, tüketim tarihi nedir? Buna göre almaya çalışacaklar. Gerçekten açıkta satılan ya da herhangi bir bilmediği kişi tarafından bu orijinaldir diye satılan, bu doğaldır diye satılana asla üzerinde etiketi yoksa yönelmeyecekler ya da fiyatı ucuz diye bunu almaya çalışmayacaklar. Çünkü mutlaka eğer fiyatı ucuzsa gerçekten bir laboratuvara götürüp test ettirebilirler. Eminim şey çıkacak. Yani
1: tercih etmese daha iyi.
0: Taklit ya da tahşiş, evet, olduğu ortaya çıkacak.
1: Aha. Peki bu etiketli ürünlerde etiket içeriği uzadığında, çok uzun uzun bir sürü içerik yazıldığında, birçok koruyucu vesaire yazıldığında, orada da bir aslında tercih konusunda bize ipucu veriyor mu bu? Çok fazla etiketin uzun olması ve çok fazla koruyucu vesaire içermesi.
0: Evet, ben o etiketin çok uzun olması ya da kısa olması, bunlar hepsi standartlarla belirlenmiş durumdadır. Örneğin bir kayıt ve onay numarası kontrol edilmesi lazım, eğer ya da işte son kullanım tarihi var mı gibi, ya da koruyucu olarak ne içeriyor, ya da alerjenik bir madde içeriyor, hı-hı, mu içermiyor mu gibi bütün bilgileri, bunlar standartlarla belirlendiği için zaten bu üretici firmaların, yani profesyonel endüstriyel üretici firmaların çok dikkat ettiği bir konudur. Etiket oluşturma. Her o partideki her bir ürüne aynı etiketi basma gibi sorumlulukları vardır. Hmm. Küçük bir harf, küçük bir şey bile değiştiremezler. O yüzden etiket için başlı başına bir çalışma yürütülür. Hatta şimdi son duyduğum çalışmalardan biri, yapay zeka araçlarıyla etiketlerin tek tip hale getirilmesi için üretici firmalarımız uğraşıyor. Ciddi bir gıda endüstrisi var aslında Türkiye'de. Bu açıdan da şanslıyız.
1: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Remziye Yılmaz bizimle birlikteydi. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngen.

0: Erçek hazırladı. Sinan Kılıç teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Anne,
2: baba,
1: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
1: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant. 1978'de Amerika'da doğan Kobe sporla iç içe büyüdü. Basketbolcu olan babası Joe Bryant'ın transferi sebebiyle 6 yaşında İtalya'ya taşındı. 1991'de babasının basketbolu bırakmasıyla da ülkesine döndü. Lise dönemindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kobe Bryant, NBA seçmelerine katıldığında tam 17 yaşındaydı. 18 yaşında Los Angeles Lakers formasını giyen Bryant, o dönem NBA'de oynayan en genç basketbolcu unvanının da sahibi oldu. Phil Jackson'ın 1999'da baş antrenörlüğe getirilmesiyle elit şütör oyun kurucularından birine dönüştü. Kara Mamba lakaplı efsane basketbolcu kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu yaşadı. All-Star maçına üst üste en fazla seçilen oyuncu unvanını aldı. Milli takımla olimpiyatlarda 2 kez altın madalya kazandı. 2016'da 20 yıllık kariyerine son veren Kara Mamba 8 ve 24 formalarıyla NBA'de aynı takımda iki forması emekli edilen ilk basketbolcu olarak tarihe geçti. 2020'de helikopter kazası geçiren Kobe Bryant 41 yaşındayken hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'li bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattında gerginlik sürerken çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Donald Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı.

aralarında Haluk Levent ve Babala televizyonu kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Fatih Özmen'in kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağıyla ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız bugün saat 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi ikinci eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midland'i 1-0 yendi. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Hatay, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para politikası kurulunun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Tüketici güveni artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks aylık bazda %2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Böylece tüketici güven endeksi 2023 yılı Mayıs ayından sonraki en yüksek seviyeye ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala Televizyonu'nun kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Fatih Özmen'in kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Türkiye dahil 8 ülke İsrailli bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun

0: Çatışmalar Kızıldeniz'e uzandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerlerine saldıran Husilerle İran'ı tehdit etti. Husilerin saldırılarından İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade eden Donald Trump, bir daha olursa İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verilecek dedi. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağı ile ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız bugün saat 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçını Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midland'i 1-0 yendi. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz'de fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7, yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre yüksekliğinde, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı ve çok bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Ege parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, güneyi 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Akdeniz parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güney ve güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan, güneyi güney ve batıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre yüksekliğinde, görüş iyi. Van Gölü az bulutlu ve açık, rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 25 santimetre ila yarım metre yüksekliğinde, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Sefa Saygılı. Sefa Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Hoş geldiniz hocam. Sefa Hocam, yaşlıların bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde çok önemli bir yeri vardır. Yaşlılar tamamlayıcıdır, öğreticidir, eğiticidir. Anne babanın mesela evladına gösteremediği şeyi yaşlılar torunlarına gösterirler. Bizim için büyük bir zenginlik yaşlılık. Dolayısıyla böyle baktığımızda yaşlının hem bir aileye hem de topluma ciddi katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Siz
2: de bana çok kim söyleyeyim? Teşekkürler, çok güzel özetlediniz. Günümüzde yaşlar adeta topluma bir yük olarak görülüyor.
1: Evet, maalesef.
2: Çünkü insanlar giderek daha çok yaşıyorlar. Yani ortalama yaş süresi artıyor. Bir yandan doğum oranları azalıyor. Toplumlar giderek yaşlılar toplumu haline geliyor. Bunlar tabii birçoğu yaşların artık emeklilik dönemi çoğu. Çalışmıyorlar. Sanki üreticilikleri gitmiş gibi görülüyor. Topluma bir yük olarak görülüyor. Sadece sosyal güvenlik kurumlarına değil, hastanelere, sağlık sistemlerine bir yük olarak görülüyor. Çünkü yaşlılık arttıkça malumunuz birçok hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlar genellikle kronik hastalıklar. İşte romatizma, astım, bronşiyole, takım artritler, yani eklem iltihabı durumları. Böyle olunca bunlar devamlı diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, kalp yetmezliği gibi bunlar devamlı ilaç kullanmak zorunda olan ve fonksiyonellikleri azalmış olan bireyler haline düşünüyor. Bu durumda tabii giderek yaşlılıkta yakınları vefat ediyor. Bireyselleşme artıyor günümüzde, yalnız yaşam artıyor. Arkadaşlık bağları zayıflıyor. Yaşların birçoğu bir takım kurumlarda hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar ve birçok problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzden adeta yaşlılık istenmeyen, topluma bir yük gibi görülen durum. Halbuki yaşlılığın birçok topluma katkıları da olabilir. Geçmişte yaşlılar toplumla iç içeydi. Yani geleneksel aileler vardı. Anne, baba, çocuklar yanında. Yaşlılar da bir arada yaşarlardı veya yakında yaşarlardı. Çocuklarına, torunlarına yardımcı olurlar. Onlara öncülük ederlerdi. Ama günümüzde maalesef demeyelim, gidişat öyle. Çekirdek aileye geçildi. Evet, artık anne baba, bir veya iki çocuk apartman dairelerinde yaşıyor. Kırsal hayat kalmadı gibi bir şey. Herkes şehirlerde yaşıyor. Yani büyük apartman dairelerinde.
1: Hocam, bir şey söyleyeyim.

0: zannedersiniz. Giderek yaşlanan biri olarak benim gözlemlediğim şu hayatım boyunca, yaşlıların dışlanmaya başladığı dönemler bizde çok eskilere dayanmıyor. Yani bunun belki 30-40 yıllık bir geçmişi var. Ve dikkat ederseniz aile yapısı değişiyor. Mesela bir çocuğun dedesiyle ya da anneannesi, babaannesiyle ilişkisi adeta kontrollü. Yani bir kere büyükler, yaşlılar o aile içinde yer almıyor artık. Mesela modern şehirlerde anne babasıyla beraber yaşayan aile, yaşlarla yaşayan aile sayısı herhalde azalmıştır.
1: Çok azaldı. Biz bizzat meslek pratiğinde görüyoruz.
0: Evet. Ben de acizane yaşlıyı besleyen şeylerden birinin, yani onu mesela Alzheimer çok yükselen bir, artan trend, bir rahatsızlık. Mesela torunla ilgisinin yaşlı zihnini beslediğini ve moralini yükselttiğini ve onu, ona bir dinamizm kazandırdığını düşünüyorum naçizane. Bu torunla dede ya da babaanne anneanne ilişkisi bitince yaşlılar sanki kendilerini daha fazla yaşlı hissetmeye başladılar ve verimlilikleri düştü ve bir takım hastalıklar çöküş, erken tezahür etmeye başladı.
1: Bedensel ve ruhsal çöküşler hızlandı. Evet,
0: evet, evet, evet. Siz buyurdunuz ya, yaşlının topluma katkısı büyük.
1: Evet.
0: Torunların da yaşlıya katkısı büyük. Böyle bir ilişki sanki ortadan kalktı artık.
1: Aynen, evet. Torun sevgisi çok önemli. Günümüzde bu çekirdek ailelere geçince torundan uzaklaştı yaşlar.
0: Ya, evet, evet.
1: Evi düşünün. Evde oturma odası, salon, mutfak var. Çocuk odası var ama yaşlı odası yoktur.
0: Yok.
1: Yaşlara yer yok.
0: Yok, doğru, doğru.
1: Yaşlar ayrı yerlerde yaşamak zorundalar.
0: Hocam bir halk arasında
1: bir söz vardır. Torunlarından kopuyorlar.
0: Evet, hani derler ya, evlat sermaye, torun kar. Yaşlıyı o kardan mahrum bırakmış.
1: Aynen.
0: Evet. Ne kadar kötü bir şey.
1: Yani ailenin o küçük bireylerine, büyük anne ve babanın sevgisine ihtiyaçları var çocukların.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü büyük anne ve büyük babayı gördüğü zaman torun ailesinin geçmişe dayandığını görür, köklerinin geçmişe dayandığını, kendilerine ve çevrelerine güvenleri artar. Özellikle annelerin çalıştığı ailelerde büyük annelerin çok önemli bir rolü var, torunlarıyla bizzat ilgilenirler. Bakıcı kadınlar bir samimi büyük anneler gibi bakamazlar. Büyük anne kendi evladıymış gibi aynı torununa bakar, besler. Sadece torun için gerekli değil bu sevgi. Büyük anne ve büyük baba, yani büyükler için de bu,
0: evet,
1: şey sevgi.
0: Evet, evet.
1: Tolstoy'un romanlarında geçen bir cümle var, ben onu unutamıyorum. Diyor ki, bir insan kendi çocuklarını sevmeyebilir icabında, ama torunlarını mutlaka sever yaşlılar.
0: Evet.
1: Torunlarla böyle sihirli bir bağlılık vardır.
0: Enteresan.
1: Onu hayata bağlar yaşlıları. Ve yaşları dinlediğiniz zaman en mutlu vakitlerim torunlarımla geçirdiğim zamandır.
0: Kesinlikle hocam. Çok.
1: Onlar güzel, hayatımı daha anlamlı kılıyor derler. Onların sağlık sorunlarını azaltır, ömrünü uzatır. Torunlarını sevmek çok...
0: Alzheimer riskini de azaltır.
1: Alzheimer riskini azaltır. Yani kendi çocuklarını veremedikleri sevgi torunlarına verilir. Çünkü evet, yaşların vakitleri daha geniştir.
0: Doğru, doğru.
1: Yaşlılık sevgi ve şefkatte zirve yapıldığı dönemdir. Çocuk gerçekten sevgiye, şefkate doyar adeta. Çin'de bir araştırma yapılmış. Bir kişinin eğer emekli maaşı varsa yaşlının, torunlarıyla iç içeyse, bakıyorsa, çocuklarıyla temastaysa ruh sağlığında önemli iyileşmeler görülmüş. Torun sevgisi o kadar önemli, torun ilgisi.
0: Hocam bir ara verelim. Gafletin çok arttığı bir çağda yaşıyoruz maalesef. Bir Gaziantep türküsü, hı, burada bir ikazda bulunuyor. Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Gafil, gezme şaşkın. Buyurunuz.

0: Hocam yaşlıların şimdi tabii katkılarından bahsettiniz topluma, ondan sonra aileye. Ama bu kadarla sınırlanmaz
1: Sınırlı
0: herhalde yani.
1: değildi. Devam edeceğiz.
0: Bunların biraz daha açalım.
1: Açalım, evet, iyi olur.
0: Yani evde mesela torunun bakıcısı gibi adeta. Bizim geleneğimize de bu var.
1: Geleneğimize de, evet.
0: Yani çocuğu bırakıyor anne ya da baba, kendi anne babasını.
1: Hiç rahat tabii ya.
0: Gözü arkada kalmadan
1: Kendinden
0: çıkıyor
1: bile iyi
0: gidiyor.
1: bakıyor
0: Biraz
1: icabında.
0: bunları
1: Çünkü
0: konuşalım
1: deneyimli,
0: isterseniz.
1: tamam.
0: Tabii.
1: Gerçekten yaşların çok katkıları var ailelere ve topluma. Bunlar mesela koruyuculuk rolünü üstlenirler. Diyelim bir ailenin dışarıdan bir maddi manevi zararlara karşı aileyi korurlar, bir araya getirirler. Adeta ailenin sözcüsü, toparlayıcısı durumuna
0: O
1: girerler
0: çok önemli.
1: büyükler. Etrafta olanlar onlara adeta bağlanarak beraber hareket eder. Psikolojik bir görev şey yaparlar. Aile üyeleri arasında sevgi bağını güçlendirirler.

0: güçlendirirler. Anadolu'da halen devam ediyor. Bayramlarda mesela aile büyüklerinin evinde toplanırlar, onun çevresinde. Bütün akrabalar birlikte bayramı kutlarlar ve birbirleriyle olan bağları, sevgi bağları artar, güçlenir.
1: Çatışma varsa onları da anne baba gider.
0: Yani bu yaşlılar çatışma varsa
1: çözer tabii. Mesela.
0: Aynen tabii. Yerine göre bazen çocukların maddi durumlarına yardımcı olurlar. Onlar çünkü elleri daha açık olur. Yine ailenin adet, gelenek, göreneklerini, dini bilgilerini yaşlılar genç nesle, torunlara aktarırlar. Adeta toplumun devamı, değerlerin devamı olur. Yine deneyimlerinden yararlanır yaşların. Türk toplumunda yaşlar özellikle geleceğe ait olayları, bilgileri gelecek nesillere aktararak önemli bir görev şey yaparlar. Çünkü zor durumda, içinden çıkılamayacak problemlerde yaşlara sorulur. Onların deneyimlerinden yararlanır, fikrine başvurulur. Onlar yaşamsal zenginlikleri, birikimleriyle, deneyim ve donanımlarıyla bilgilidirler. Yaşlılık giderek bilge de yapar insana.
1: Evet, yani
0: bir hikmet ehli yapar. Daha insan sakin olur. Sinirlenmekten, kavgadan, gürültüden daha uzak olur. Kendine güveni daha yüksek kişilerdir yaşlar icabı. Bunlar da aileye büyük katkılar sağlarlar. Tabii bir de yaşlı ile tüketici demek de değildir. Yani şeye bakarsak, geçmiş tarihe mesela Mimar Sinan, benim içimde bulduğum üniversitenin külliyesini 86 yaşında yapmış. Atik Valide Cami ve külliyesini.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani yaşlılıkta o deneyimle, o birikimle çok daha güzel eserler meydana getirebilir yaşlar. Müzik evet. Alanında da öyle.
1: Tabii,
0: değil mi? Birikimler.
1: Tabii var öyle örnek çok hocam.
0: Çok örnekler evet, var. Evet. Yani ve bu yaşlar aynı zamanda gençleri yetiştirirler. Yani ustadırlar çünkü.
1: Evet. Hocam mesela.
0: Ustadırlar.
1: Evet ya. Evet. Bir baba mesela ilk çocuğunu, ikinci çocuğunu yetiştirirken o iş yoğunluğundan, kargaşadan ilgilenemeyebiliyor.
0: Acemilik de çekebiliyor.
1: Ama dede, anneanne, babaanne belki evlatlarına gösteremediği özeni torununa gösteriyor ve birçok şeyi öğretebiliyor.
0: Evet, evet.
1: Mesela torun Allah'ı, Peygamber Efendimiz'i, dinini dedesinden veya babaannesinden, anneannesinden öğreniyor.
0: Kesinlikle öyle, evet. Onların vakti evet. Daha müsait, bilgileri de müsait. Uygulayarak aynen öğretebiliyor torunlara. Torunlar için bir öğretici, bir hoca, bir muallim gibi görev görüyorlar aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Yaşların toplum içindeki avantajları da sayısız şey olarak.
1: Tabii yani toplumun iyi bir aile katkısı aynı zamanda iyi bir toplumsal katkı demektir hocam malum.
0: Evet.
1: Yani çünkü aile eğer o toplumun bir çekirdeğiyse dede, babaanne, anneanne bunların iyi torun yetiştirmeleri aynı zamanda iyi toplum oluşmasına ciddi bir katkı da sağlıyor.
0: Kesinlikle torunları ne kadar çok onlarla bir araya getirirsek, onlarla birlikte vakit geçirirlerse hem torun hem büyükler bundan kazançlı çıkarlar.
1: Evet, yani. Evet. Sefa hocam çok teşekkür ediyorum. Yaşlılarımıza sağlık, sıhhat dileyelim.
0: Ve sahip çıkalım.
1: Sahip çıkalım.
0: Hürmet edelim.
1: Ve bizlere daha fazla katkı sunmalarına imkan sağlayalım çok diyerek güzel, bitirelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Profesör Doktor Sefa Saygılı hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine

Merhaba aziz dinleyicilerimiz. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Profesör Doktor Vahit Göktaş, Merhamet Allah'ın rahmet ve rahim sıfatlarının tecellisi başlıklı sohbetiyle konumuz olacak. Ardından ilahiyatçı yazar Sami Kalay'la evlilikleri yeniden düşünmek üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi dinleyeceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepimize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Rahman Suresi 1. ayetten 25. ayete kadar okuyan Ahmet Yüksel.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de onundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yüce dinimiz İslam, şefkat ve merhamet dinidir. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Er-Rahman'dır. O, merhametin yegane kaynağıdır. Allah'ın bütün peygamberleri birer rahmet elçisidir. Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa, alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamberdir. Sevgili dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz şiddetin yerine şefkati, nefretin yerine merhameti inşa etmiştir. O, canlı cansız her varlığa şefkat ve merhametle davranmıştır. Bir cana kıymanın bütün insanlığa kıymakla, bir gönlü incitmenin Rahman'ın arşını yıkmakla eşdeğer olduğunu bize o haber vermiştir. Dini, dili ve rengi ne olursa olsun her insanın hürmete layık olduğunu, canının, kanının, malının ve haysiyetinin dokunulmaz olduğunu bize o öğretmiştir. Savaşın da bir ahlakı olduğunu, masum canlara, hatta çevreye ve hayvanlara zarar verilmemesini bize o göstermiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, ne yazık ki Allah Resulü'nün bize miras bıraktığı merhamet öğretilerinden gün geçtikçe uzaklaşmaktayız. Ailede, işte, trafikte, hasılı gündelik hayatın içerisinde şiddetin her türlüsüne üzülerek şahit olmaktayız. Maalesef şiddetten en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlılar etkilenmektedir. Oysa ki kimden gelirse gelsin, kime yönelik ve hangi gerek

0: gerekçeyle yapılırsa yapılsın, şiddetin hiçbir çeşidi kabul edilemez. Şiddeti meşru gören hiçbir söz, tutum ve davranış kendine Kur'an ve sünnette yer bulamaz. İslam'a göre şiddet zulümdür. Kul hakkı ihlalidir. Ağır bir vebaldir, büyük bir günahtır. Bizler rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Merhameti kendisine rehber edinen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bize düşen anne babamıza öf bile dememek, onların üzerine rahmet kanatlarımızı germektir. Eşimize sevgi ve muhabbetle, çocuklarımıza ilgi ve şefkatle muamele etmektir. Akraba ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmak, güven ve huzurun teminatı olmaktır. Mesleğimiz ve işimiz gereği hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız herkese karşı saygı ve nezaketle davranmak, birbirimize yardımcı olma noktasında gayret göstermektir. Kin ve nefreti kalbimizden söküp atmak, gönüllerimizi ilahi rahmet ve nebevi merhametle donatmaktır. Kardeşliğimizi merhametle güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin geniş olmasına umut bağlayarak haramlara yeltenmemek, kul ve kamu hakkını ihlal etmemektir. Yüce Rabbimizin şu ayetlerini asla unutmamaktır. Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayan ve çok esirgeyen olduğumu haber ver. Azabımın da çok elem verici olduğunu bildir. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Merhamet, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'la konuşuyoruz. Programımızı şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Efendim bugün merhamet konusunu konuşacağız inşallah. Merhamet, Allah Teala'nın işte Rahman ve Rahim esması var. Allah Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisi olan bir duygu, merhamet. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göklerdekiler de size merhamet etsin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Araf suresi 156. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ve rahmeti ve siyat külle şeyin buyuruyor. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu bilhassa müttakilere, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım buyuruyor. Allah'ın rahmetinin hesap gününde özellikle müminlere has olması, bu ilahi adalet gereği olduğu ifade ediliyor. Onun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte hadis-i şeriflerde de geçtiği şekliyle merhamet edenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak ve hiçbir zaman Allah-u Teala zulmetmeyeceğim ayet-i kerimelerde zikrediliyor. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu, hayırlı şerrin aydınlıkla karanlığın bir olmadığı Kur'an-ı Kerim'de hep anlatılıyor efendim. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey nefisleri aleyhine günah işlemekte haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Hazreti Ömer'den nakledilen bir rivayette Allah'ın kullarına olan merhameti şöyle anlatılıyor. Hazreti Ömer diyor ki efendim, bir keresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la esirler getirilmişti peygamberimize. Bir de baktık ki esirlerden bir kadın çocuğunu araştırıyor. Esirler arasında bir çocuk bulduğu vakit onu alıyor, göğsüne bastırıyor ve onu emziriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz dedi. Biz de hayır ya Resulallah, vallahi bir anne evladını ateşe atmaz, kadın da evladını ateşe atmaz dedik. Bunun üzerine Nebi Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Bir annenin evladına olan şefkatinden daha merhametli, daha şefkatli Cenab-ı Hak kulları için. Yine Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırmıştır buyruluyor. Ve bunun 99'unu kendi katında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirlerine merhamet ederler. Anne at süt emzirdiği işte yavrusuna zarar verir diye ayağını kaldırır. Bu %1'lik merhametin eseridir. Allah-u Teala'nın en belirgin vasfı işte dolayısıyla merhamet, yani Rahman esması. Allah isminden sonra hemen Rahman esması ismi zikrediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da yine en temel niteliği onun da merhameti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cömert oluşu merhametinin bir gereği. Sehavet sahibi oluşu ve son derece her şeyiyle böyle cömert olması, bu da bir merhametin bir gereği, yani sehaveti. Allah'a güzel bir borç vererek verecek olan var mı buyuruluyor. Allah bunu onun için iki katına

çıkarsın ve kendisine daha nice kıymetli mükafatlar ikram etsin bu ayet-i kerimede. Allah tayyiptir, güzeldir, güzel olanı sever, temizdir, temiz olanı sever, kerimdir, keremi sever ve cömerttir, cömert olanları sever buyuruluyor. Allah-u Teala'nın cömert oluşu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da son derece sahih oluşu, yani cömert oluşu, bu merhametinin bir gereği olmuş oluyor. Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey istendiğinde şayet yanında yoksa borçlanır ve ihtiyaç sahibini memnun ederek gönderirdi. Bir gün böyle birisi Peygamberimize giderek bir şeyler istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında sana vereceğim bir şey yok dedi, çünkü yanında yoktu. Git benim namıma satın al, mal geldiğinde ben öderim dedi. Yani başkasının namına borçlanmış oldu. Efendimizin sıkıntıya girmesine gönlü razı olmayan Hazreti Ömer, ya Resulallah, yanında varsa verirsin, yoksa Allah seni gücünü yetmeyeceği şeye mükellef kılmamıştır deyince, bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadı. Bunun üzerine, yani yüzünü ekşitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Ensardan birisi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ver dedi. Arşın sahibi azaltır diye korkma dedi. Bu sahabenin sözleri üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Yani bu sahabenin sözleri Efendimizin çok hoşuna gitti. Ve dedi ki, ey Ömer dedi, ben dedi bununla emrolundum dedi. Yani vermekle emrolundum, cömertlikle emrolundum. O yüzden Peygamberimizin cömertliği çok, yani ileri seviyede, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametinin bir gereği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğindeki nihayetsizliği en güzel şekilde ortaya koyan bir hadise var ki çok ibretliktir. Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif savaşlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmadı. Allah Resulü Cihane'de toplanan ganimet malları arasında dolaştı ve onlara göz gezdirdiği sırada Safvan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyordu. Develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakıyordu. Sevgili Peygamberimiz onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Ona hitaben Ebu Vehb dedi, vadi pek mi hoşuna gitti dedi. Safvan da evet ya Resulallah dedi. O vadi de içindekiler de senin olsun o zaman buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Safvan kendisini tutamadı. Peygamberden başka dedi hiç kimsenin kalbi bu derece cömert olamaz dedi. Ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Yani o zamana kadar Müslüman olmamıştı. Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ı bu merhameti ve cömertliği karşısında İslam olmayı seçti. Yani Müslüman oldu. Ve daha sonra Kureyş'e döndü Safvan. Ve onlara dedi ki ey kavmim dedi Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmuyor dedi. Allah'a tam manasıyla güvendiğini Peygamberimizin ve yokluktan yoksulluktan korkmadan son derece cömertlik gösterdiğini bu şekilde ifade etmiş oldu. Yani Allah-u Teala'nın Rahman ismi, Rahim ismi ve rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamen merhametle alakalı olmuş oluyor. Men la yerham la yurham, işte merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimede Peygamberimizin insanlara davranışlarındaki merhametine, yani katı kalpli olmamasına dikkat çekiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet duygusunun öncelikle inananlar arasında tesis edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bundan dolayı da müminlerin birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerinin korumada bir vücut gibi olduğunu buyuruyor. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır buyuruyor. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar birbirlerine, müminler birbirlerine acımakta, birbirlerini korumakta bir vücut gibi olmaları gerekiyor. Birbirlerine karşı merhametli olmaları gerekiyor. Birbirlerine zarar vermemeleri gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuk gördüğü zaman onu öperdi, severdi, onunla konuşurdu. Yani bu son derece insani ilişkilerde, çocuklarla olan diyalogunda da böyle merhametli bir kişiydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Merhametin olmayışı hepimizin malumu, işte bir kalp katılığının sonucu. İnsan kalbi katılaştıkça merhameti azalıyor. Sadece insanlara merhamet değil, tüm kainata, hayvanata, işte nebatata ve çevresindeki varlıklara hassasiyeti azalıyor kişinin. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyuruluyor. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Yani ne kadar insan böyle şefkatli, merhametli, cömert, diğer gam, fedakar ve isar sahibi olursa

0: Allah da o kişiye karşı o şekilde olmuş oluyor. Merhamet bazı insanların sandığı gibi sadece bir acıma duygusu değil, sevgiyle gelişen, yardım ve fedakarlıkla büyüyen çok daha farklı bir duygu. Yani sadece acıma duygusu olarak bunu görmemek gerekiyor. Eğer bir kalpte merhamet yoksa, kalp katıysa o kalp hastalık kalp olarak nitelendiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek örnek tavırlarıyla gerekse sözlü anlatımıyla yeryüzünde merhametin en büyük temsilcisi, yani yaşantısı zaten merhametin, cömertliğin bir örneği, numuneyi, imtisali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devemin ücretini verdiği ve kendisini de bağışladığı zaman tanıdık bir Yahudi'ye rastladım diyor. Bu Cabir hadisi de zikrediliyor. Yani Cabir radıyallahu anh'ın karşı yapmış olduğu bir cömertlik neticesinde hayret içinde kalmış bu Yahudi. Demek devenin parasını verdi, sonra da onu sana hibe etti, öyle mi demiş. Onun sözünü tekrar etmiş Yahudi, ben de evet dedim diyor. Bu alışverişte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cabir'in durumunu düzeltmeyi hedeflemiş. Yani ona bir deve satın almış ve bu şekilde Hazreti Cabir'in sıkıntısını gidermiş oluyor. Yani cömertliğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor efendim. İnfak ve cömertliğin zirvesinde bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhametinin gereği olarak ashabın cömertlik duygularında bir zayıflık sezdiği zaman da onları uyarmış ve cömertliğe teşvik etmiş. Bir gün Amr bin Avf oğullarından birisi işte geliyor onların yurduna gidince, Ensar cemaati diye sesleniyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a buyur ya Resulullah, emrine amadeyiz diyorlar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sizler cahiliye döneminde Allah'a ibadet etmezken bile ağır mükellefiyetler altına girer, mallarınızdan muhtaçlara verirdiniz, yolda kalanlara yardım ederdiniz. Allah size İslam'ı ve peygamberini lütfedince mallarınızı kale içine alıp korumaya mı başladınız diyor. Adem oğluna vahşi hayvanların veya kuşların yediğinden dolayı ecir vardır buyuruyor. Yani sadece insanlara yapılan bu hayır hasenat değil, vahşi hayvanlara, kuşlara, sokak hayvanlarına veya işte diğer mahlukata da yaptığımız iyiliklerden dolayı, yardımdan dolayı, güzelliklerden dolayı insana bir ecir olduğunu bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmiş oluyor. Yine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerin yetinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Ayet-i kerimesi. Bunun nüzul sebebi şu şekilde efendim, bizlere itiba edilmesi gereken yıldızlar olarak takdim edilen ashab-ı güzin cömertlik hususunda yani son derece örnekliklerle bize yol gösteriyorlar. Bunun üzerine Ukbe bin Amr radıyallahu anh şöyle diyor bununla alakalı olarak, sadaka ayeti inince diyor sırtımızda yük taşıyacak kazancımızdan infak etmeye başladık derken bir adam geldi ve çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi, bir ölçek hurma tasadduk etti. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Yani çok fazla verene de laf ettiler, az verene de laf ettiler. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır buyurdu Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime nazil olmuş oldu. Demek ki efendim yani az da olsa çok da olsa infak etmemiz bize tavsiye ediliyor. Sadaka vermemiz tavsiye ediliyor. Gücümüzün yettiği oranda. Bunun da bir cömertliğin yani vermenin bir merhametin bir gereği olduğu bize anlatılıyor. Cömertlik, misafirperverlik ve hayır yapmak işte bir vakıf medeniyeti olan ecdadımızın da çok böyle yani yıllardır, yüzyıllardır bize örnek olarak gösterilen vakıf medeniyeti toplumumuzun ve bunun devamı olan işte yani toplumdaki o sosyal muaşeretin ve sosyal yapının güçlü kalmasını sağlayan en temel sebeplerden olmuş oluyor. Yani insanın bencilliği, egosu, sadece kendini düşünmesi kişiyi bu dünyada da huzursuz ediyor. Ahirette de zaten bir husrana sebep oluyor. İnsanın mutlu olmasını, iç dünyasında huzurlu olmasını sağlayan duygu merhamet duygusu ve bu merhametin getirmiş olduğu diğergamlık, fedakarlık ve cömertlik duygusu olduğunu bilmemiz gerekiyor efendim. Bunun işte göstergeleri yani insanın kendinden verebilmesi sadece malıyla değil yerine göre işte canıyla katkıda bulunması buna şehitler olmuş oluyor. Yani şüheda minennebiyyine ve sıddıkine ve şüheda şehitlik en büyük mertebe olmuş oluyor. Vatanımızı koruyan işte askerimiz yani şehit olduğu zaman canını Allah yolunda feda etmiş oluyor. Bu da bir fedakarlık örneği, yani bir merhamet örneği olmuş oluyor. Merhametin gereği olmuş oluyor. Allah Teala merhamet eden kuluna da kendisi merhamet etmiş oluyor. Bizim Cenab-ı Hakk'ın merhametine, şefkatine çok fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne kadar merhamet sahibi olursak, ne kadar cömert olursak, ne kadar diğer gam fedakar olursak Allah da bize o oranda muamelede bulunmuş olacaktır inşallah. Allah Teala merhamet sahibi olabilmeyi, cömertlik duygusunu en güzel şekilde iç dünyamızda yaşayabilmeyi ve bunu da gösterebilmeyi bizlere nasip eylesin efendim. Bu duyguda düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Vahit Göktaş'ın merhamet Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisi konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

İnşallah bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dinleyicilerim, evlilikte öncelik, önemli şart, küfüv Arapçası, Türkçesi denklik demek. Yani gençlerimiz gerek eğitim, gerek sosyal yapıları ve gerekse maddi yapıları itibarıyla birbirlerine denk olmaları gerekir ki paylaştıkları bu güzel hayatı kendilerine cennet gibi yaşasınlar. Yoksa denklik olmadığında bazen çiftler arasında sıkıntılar olabiliyor. Evlilikte çok önemli bir husus anne baba rızası. Evet, anne ve baba rızası evlenecek gençlerimiz için ileride üzülmemeleri için çok önemli bir şartlardandır. Anne ve baba rızası ile nikah kıyılan, evlilik müessesesini başlatan kardeşlerim ömür boyu mutlu olmanın ilk imzasını atmış olurlar. Yine evliliğin çok önemli bir hususu evliliği önemsemek, evliliğin ne kadar önemli bir paylaşım olduğunu bilmek gerekir. Nikah ve talak konusu çok iyi bilinmeli. Nice kardeşlerimiz var. Nikahları kıyılırken nikahın ne olduğunu bilmiyorlar. Talakın ne olduğunu bilmiyorlar. Evliliğe ilk adım atan bütün kardeşlerimiz, bütün gençlerimiz özellikle evlilikten önce nikahın ne demek olduğunu, talakın ne demek olduğunu araştırmaları veya öğrenmeleri gerekiyor. Evet, evlilikte yine çocuktan önceki dikkat edilecek hususlar, çocuk olduktan sonraki dikkat edecek hususlar, yine çiftlerimiz bu konuda da derslerine çalışmalı, hayatlarını buna göre yönlendirmeler gerekiyor. Çünkü artık evliliğin meyvesi bir meyve gelecek. Bu meyvenin güzel yetişmesi gerekiyor ve bu güzel meyve ile birlikte toplumun temelleri atılması gerekiyor. Evliliğin yine çok önemli bir olmazsa olmazı ebeveynin örnek alınması gerekiyor. Yani ebeveyn evlenecek olan kardeşlerimiz, gençlerimiz anne ve babalarında gördükleri güzellikleri kendi hayatlarına yansıtmaya gayret edecekler. Evlilikte çok önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, evliliğe karar veren ve evlenen gençlerimiz şu 3 şifreye dikkat etsinler. Biz buna 3M formülü diyoruz. Evet, 3M formülünü hayatımızda uygularsak inanıyorum ki çok güzel bir dünya hayatı yaşarsınız. Evet, birincisi evli kardeşlerim, çiftlerimiz, gençlerimiz birbirlerine hayatın her safhasında merhametli olmaları gerekiyor. İkinci formül merhametten sonra kardeşlerim müsamaha, anlayış, hoşgörü gerekiyor. Bey işten gelir, hanımefendi işten gelir, yorgunlardır, sıkıntıları vardır. Eve geldiklerinde biraz sesini yükseltebilir, farklı davranışlarda bulunabilir. Arabayı park edememiştir, trafikte sıkıntıları olmuştur. O zaman eş müsamaha formülüyle bu sıkıntıyı gidermiş olacak. Evet, diğer M formülü de muhabbet, sevgi çok çok önemlidir. Birbirimizi Allah için seversek o zaman evliliğimiz gerçekten muhabbetle dolu dolu olur. Zaten şu hususu dikkatlerinize arz etmek isterim. Allah Resulü'nün bir sıfatı da Habibullah'tır. Allah'ın sevgilisidir. Habib, muhabbet buradan geliyor. İnşallah gençlerimiz muhabbetle, merhametle ve müsamaha ile kurdukları bu yuvayı nice güzel günlere ulaştıracaklar. Yine nikah kıyılırken gençlerimizin dikkat etmesi gereken bir husus daha var. Nikahlar kıyılırken nikahın nasıl kıyıldığını, nikah kıyılma ortamının ne kadar önemli olduğunu bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Gerek nikah şahitlerinin tercihi, tespiti, gerek nikah kıyanın, gerekse nikah ortamının çok önemi vardır. Ve özellikle nikah kıyılırken yapılan dua çok önemlidir. Evet, bazen biz bu hususu atlıyoruz. Dua ile başlayan evlilikler Allah'ın izniyle kıyamete kadar devam eder. Şöyle devam eder, dua alırlar. Şu çift ne kadar güzel insanlardı, ne kadar örneklerdir diye gıyabımızda dua ettikleri zaman bizim ünümüz, kıymetimiz kıyamete kadar devam eder. Nikah kıyarken bizler şöyle dua ederiz. Allahümme ellif beynehüme keme ellefte beyne Adem ve Havva.
Allah'ım, Hazreti Adem aleyhisselamla Havva annemizin arasındaki ülfet ve muhabbeti yuva

Kuracak bu kardeşlerimize nasip et deriz. Ve böylece işte bu dua ile başlayan evlilikler gayet güzel hayatlarını yürütürler. Yine nikah ve evlilik, Hazreti Adem ve Havva aleyhisselamla, Havva annemizle başlayan bu nikah bütün peygamberlerin sünnetidir. Yüce Rabbimiz Hucurat suresi ayet 13'te şöyle buyuruyor: İnne halaknakum min zekerin ve unse ve cealnakum şuuben ve kabaila litaarafu. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattım. Sonra sizler birbirinizi tanışasınız diye sizleri akraba kabilelere dağıttım. Yani işte evlilikle, kıymetli dinleyicilerim, bu şekilde bizler de peygamber sünnetini uygulamış oluyoruz. Yine Nur suresindeki ayet 32'de Yüce Rabbimiz ve enkihul eyyame minkum, içerinizdeki gençleri evlendiriniz diye yine nikaha çok önem veriyor dinimiz. Yine kardeşlerim, dinleyicilerim, en güzel misal, en güzel örnek bizim için rol model Allah'ın ve meleklerin salat ve selamla dua ettiği Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Meleklerin ve peygamberlerin gıpta ettiği Hazreti Muhammed aleyhisselam bizim en güzel örneğimizdir. O en güzel eştir, o en güzel dededir, o en güzel idarecidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evliliklerde ne kadar dikkat edilmesi gereken hususları kendisi sıhhat ve afiyetiyle yaşadığı bu güzel hayatında insanlara örnek olarak anlatmıştır. Yine kıymetli dinleyicilerim, ebeveynin evlilik esnasında çocuklarını yetiştirirken haram lokmaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela burada çok önemli bir kıssayı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Mezhep imamımız Ebu Hanife Hazretleri, Numan bin Sabit, yani Sabit'in oğlu Numan. Numan'ın babası Sabit bir elma bahçesinden gelen bir elmayı nehrin kenarında abdest alırken geliyor ve önüne. Tabi Sabit bu elmayı alıyor, elmayı ısırıyor. Ancak elmanın kendisine ait olmadığını anlayınca eyvah diyor, ben bu elma bana ait değil, niçin yedim diyor ve bu elmanın sahibini bulmak için nehrin akış istikametine doğru yol alıyor ve netice elma sahibini buluyor. Elma bahçesinin sahibini bulunca meramını anlatıyor. Diyor ki, kardeşim, ben ileride abdest alıyordum, bu elma önüme geldi, ben de bu elmayı ısırdım. Sonra bana ait olmadığını anlayınca bu elmanın sahibini, bahçenin sahibini bulayım diye huzurunuza geldim. Bana hakkınızı helal eder misiniz? Tabii bahçe sahibi bakıyor, duyarlı bir insan, haramı helali bilen bir insan. Hayır diyor, ben sana hakkımı helal etmeyeceğim. Ancak senden bir şartım var. Benim bir kızım var, gözü görmez, ayakları kötürüm, kulağı duymaz. Eğer bu kızımla evlenirsen ben sana hakkımı helal edeceğim diyor. Tabii Sabit tamam diyor, kabul ediyorum diyor. Sonra evlilik hazırlıkları başlıyor ve Sabit'in huzuruna bir gelin geliyor. Tabii Sabit başını kaldırıyor, karşısında dünyalar güzeli bir bayan, kulağı duyuyor, ayakları sağlam ve hemen kızın babasına gidiyor. Diyor ki, ey kardeş, ey büyüğüm, herhalde bir yanlışlık var. Siz dediniz ki benim kızım böyle böyle, siz herhalde yanlışlık yaptınız. Tabii bahçe sahibi bu duyarlı kişiye hayır diyor, yavrum, sen o kadar güzel bir insansın ki harama, helale o kadar çok dikkat ediyorsun ki ısırmış olduğun bir elmanın bile kimden geldiğini anlamak için bu kadar yol kat ettin ve huzuruma geldin. İşte böyle bir güzel insana ben harama bakmayan, gözü görmüyor demiştim, harama bakmadı, haram dinlemedi ve kötü söz konuşulan yerlere gitmeyen bu kızımı sana layık gördüm dedi ve kızıyla Sabit'i evlendirdi. İşte bu güzel evlilikten Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam Efendimiz dünyaya gelmiş oldu. Allah ondan ve bütün mezhep imamlarımızdan razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, tabii evlilik hususunda yine dikkat etmemiz gereken çok önemli hususlar var. Bunlar da evli kardeşlerimiz birbirlerine

0: hitap ederken aralarında eşinin hangi kelimeyi sevdiğini tespit eder ve o şekilde hitap ederse bu evlilik gerçekten çok dengeli, çok güzel olur. Yine kıymetli kardeşlerim, evlilikte tabii evli olan yavrularımıza ebeveynlerin gerek kız tarafının gerekse erkek tarafının fazla karışmamaları gerekiyor. Niye? Artık iki çift dünya için karar vermişler, yaşamak için karar vermişler, sorumlulukları paylaşmak için karar vermişler. Artık bundan sonra bizim bu gençlerimizin iç işlerine müdahale edip dengeyi bozmamamız gerekiyor. Yine önemli bir husus daha kıymetli dinleyicilerim. Evlilikte maalesef bazen kardeşlerimiz maddi bazı çıkarlara önem veriyorlar. Tabii evlilikte bazı maddi sıkıntılar çekebiliriz. Yani bu hayatın bir cilvesidir. Şu anda yaşamış olduğumuz şu dünya coğrafyasında bazen sıkıntılarımız olabilir. Bu sıkıntılarda maddi sıkıntılarımızı mümkün mertebe birbirimize sorun etmeden, mesele etmeden geçimin önemli bir husus olduğunu bu şekilde karar vermemiz gerekiyor. Çok kıymetli dinleyicilerim, evlilik hususunda yine dikkat etmemiz gereken bir husus daha var. Çocuklarımızın yanında konuşmalarımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eşler birbirine hitap ederlerken nasıl hitap ediyorlarsa çocuklar da daha sonra gerek arkadaş ortamında gerekse evlendiklerinde birbirlerine anne ve babalarından duydukları kelimelerle hitap ediyorlar. Bu konularda anne ve babanın gerçekten çocuklarına önem vermesi, güzel bir örnek olması gerekiyor. Yine kıymetli kardeşlerim, çocuklarımıza hitap ederken, çocuklarımıza ilgilenirken onların arasında adaleti, sevgiyi, hitabı eşit ve dengeli tutmalıyız. İki çocuğumuz var. Birisine Ahmet'im, Ayşem diyorsun. Diğerinin ismine hitap ederken Fatma, Elif veya Enes diyorsun. Şimdi elbette iki tane yavrucuk. Birisi der ki annem konuşurken veya babam kardeşimi çağırırken Ayşem, Fatma'm, Enes'im diyor. Beni çağırırken direkt ismimi söylüyor. Evet, çocuklarımız arasında hitaba çok dikkat etmeliyiz. Sevgiyi ve merhameti ortak göstermeliyiz. Birisini fazla sevip diğerisini biraz daha az seversek elbette çocuklarımız bu hususta rahatsız olurlar ve incinirler. Bu konulara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evlilik o kadar önemli bir husus ki, önemli bir müessese ki, evlilik ne kadar güzel olursa, evliler ne kadar mutlu olursa, evlilerin oluşturduğu aileler, evlilerin oluşturduğu toplum ve güzel evlilerin oluşturduğu milletler de o kadar huzurlu ve dengeli yaşarlar. Demek ki aile toplumun çekirdeği. Çekirdek sağlam olursa, çekirdeğin bakımı güzel olursa, çekirdeğin etrafındaki kötü marazları temizleyip güzel bir temel atarsak, işte bu güzellik daha güzellere vesile olur. Bütün gençlerimize başarılar diliyorum, hayatlarında mutluluklar diliyorum.
1: İlahiyatçı yazar Sami Kalay'la evlilikleri yeniden düşünmek üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Karayollarımızda motosikletlerin hız sınırını onların motor hacimleri belirlemektedir. L3 sınıfı motosikletler motor hacimleri 50 santimetre küpün üzerindeki sepetsiz iki tekerlekli ulaşım araçlarıdır. Ülkemizde yaklaşık 2 milyon motosiklet bu sınıfta yer almaktadır. L3 sınıfı motosikletlerin hız sınırları hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Otomobiller gibi motosikletler için de şehir içi hız sınırı 50 kilometredir. Motosikletler şehir içini terk ettiği anda otomobillerden daha yavaş gitmek zorundadır. L3 sınıfı motosikletler minibüs ve otobüsler için uygulanan hız sınırlarına uymak zorundadır. Motosikletler için bölünmüş şehirler arası yollarda hız sınırı 80 olurken otobanlarda hız sınırı motosikletler için 100 kilometredir. Motosiklet sürücüleri otomobillere kıyasla hız sınırı farkı hakkında bilinçli olmalıdır. Motosiklet, otoban hız sınırları hakkında birkaç örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da motosikletler için otoban hız sınırı ülkemizdeki gibi 100 iken, Almanya'da otobanlar üzerinde motosikletler için hız sınırı yoktur. Ancak tavsiye edilen hız sınırı motosikletler için 130'dur. İspanya'da hız sınırı 120 iken İngiltere'de 112, Fransa'da 130 ve Polonya'da 140'tır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 Müslüman ülkeden Mescid-i Aksa'da artan İsrail provokasyonlarına karşı çok sert bir ortak bildiri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 Müslüman ülkeden Mescid-i Aksa'da artan İsrail provokasyonlarına karşı çok sert bir ortak bildiri geldi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile birlikte Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Türkiye söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında provokatif eylemlerin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğu hatırlatıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Türkiye'nin Filistin halkının ve Kudüs'ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tek taraflı adımları bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyada yer alan açıklamasında Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Trump, Hürmüz'de gemilere verilecek zararında el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Trump'ın tehditlerine Tahran'dan yanıt geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak isterken yükselen petrol fiyatları nedeniyle kendi kendini cezalandırdığını söyledi. Açıklamalar sürerken sahada da hareketlilik devam etti. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Keşm Adası, Ahvaz, Bender Abbas, Hürremabad, Firuzabad, Kask ve Taft kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD basınındaysa Irak Başbakanı ile iletilen ateşkes teklifinin İran tarafından reddedildiği iddiası yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılışı ve Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir." dedi. Erdoğan, "Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir." vurgusunu yaptı. 6 Şubat depremlerini hatırlatan Erdoğan,

0: Erdoğan, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için devlet millet olarak tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Murat Emir toplantı çıkışında yaptığı açıklamada yeni parti başvurusuna ilişkin somut bir karar almadıklarını söyledi. Murat Emir, biz yeni bir yola çıkmak üzere resmi işlemleri sürdürüyoruz. Sizinle paylaşacağımız somut bir tarih ve somut bir milletvekili sayısı şu an için söz konusu değildir, açıklamasını yaptı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın sert eleştirilerine de cevap veren Murat Emir, onlar muhatabımız değil, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Genel merkezdeki mesaisi sonrasında Polatlı'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP içindeki tartışmalar soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu, tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum, dedi. Bu arada İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP'de kalacağını açıklayan isimler arasında yer aldı. Salıcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada Özgür Özel'i eleştirerek, dağılma emareleri dün değil, Özgür Özel genel başkanken başlamıştır, dedi. CHP İstanbul Milletvekili Salıcı, Özgür Özel yönetimine eleştirilerini sürdürdü, biz CHP'liyiz, bir yere gittiğimiz yok, ifadesini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Kamuoyunda yeni partiye geçebilecek 80-90 milletvekilini içeren çeşitli listelerin yer aldığını ifade eden Bahçeli, CHP'nin mal varlığının nasıl bölüştürüleceği ayrı bir tartışma konusu, dedi. CHP'nin sahip olduğu bina ve makam aracı gibi mal varlıklarının CHP'de kalması ihtimalini hatırlatan Devlet Bahçeli, bu durumda CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liralık hazine yardımından yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında pay aktarılması etik olanıdır, ifadesini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurguladı. Enflasyonun ana eğiliminin Haziran ayında gerilediğine dikkat işaret edilen karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yinelendi. Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı toplantısını Eylül ayında yapacak. Ağustos ayında da yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Kerkük-Ceyhan boru hattının büyük önem kazandığını söyledi. Şırnak'ta Habur sınır kapısını ziyaret eden Bolat, burada yaptığı açıklamada sınır kapısından araç geçişinin günlük 5000 araca ulaştığını da belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, bu savaşın bölge ülkelerine de maalesef sirayet etmesi karşısında bölgede enerji koridoru olarak, taşımacılık koridoru, lojistik koridor olarak en önemli geçiş noktalarının başında Irak ve Suriye üzerindeki ulaşım hatları ve enerji koridorları gelmekte. Kerkük-Ceyhan boru hattı tekrar büyük önem kazandı. Habur gümrük kapımız en az batıya açılan Edirne'deki kapı kule gümrük kapımız kadar önemli ve o hacimde çalışan çok büyük önemli en önemli iki gümrük kapımızdan ikisidir. Habur ve Kapıkule. Bu yılın ilk 6 ayında günlük ortalama 2000 civarında araç girişi, 2000 civarında araç çıkışı gerçekleşiyordu. Bu Temmuz ayının ilk 22 günde ortalamalar günlük 2500 araç girişi, 2500 araç çıkışı şeklinde yükseldi.
0: ...2026-2027 futbol sezonu öncesinde İstanbul'da spor güvenliği değerlendirme toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda yaptığı konuşmada stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı.
2: İl spor güvenlik kurullarımız Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanacaktır. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır. Aynı stadyumlarda görev yapan amirlerimiz stadı, taraftar gruplarını ve muhtemel riskleri daha yakından tanıyacak, olaylara daha hızlı ve daha doğru müdahale edebilecektir. İllerimize tahsis edilen 582 yaka kameramızla riskli müsabakalardaki gelişmeleri takip ediyor. Kent güvenlik yönetim sistemi ve kamera izleme merkezleri üzerinden stadyumların her noktasını anlık olarak takip ediyoruz.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da İstanbul'da düzenlenen spor güvenliği toplantısına katıldı. Sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Osman Aşkınbak, herkesin sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.
3: Bu spor kültürünün yaygınlaşması, paylaşılması, sporun bir toplumsal uzlaşı sahası olması için de hep beraber çalışmamız lazım. Bu çok önemli. Bu kültürü oluşturmamız gerekiyor. Taraftar kitlesinden yöneticisine kadar, sporun elemanlarından, futbolcusundan, hakeminden, teknik direktöründen herkese görevler düşüyor. Herkes bu süreç içerisinde katkı sunmak zorunda. Sadece işi İçişleri Bakanlığı'na, güvenlik alanına bırakamayız. Burada herkese görev düşüyor. Kulüp başkanına, kulüpteki yetkililere, federasyonun yetkililerine planlama yaparken, riskler oluştururken, değerlendirirken herkese görev düşüyor. Bunları çok ince şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Doku soruşturması kapsamında Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden ikisinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Tunceli'de sağlık kontrolünden geçirilen güvenlik korucusu Fatih Özmenli, iş insanı O.Y. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Fatih Özmen, kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklanırken, iş insanı O.Y. hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Ödemiş'e bağlı Çamlıca Mahallesi Çerkez Tepesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenli yangın çıktı. İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesi'nde de Kızılçam Ormanı'nda akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin güvenlik uyarısında bulundu. İbrahim Yumaklı, yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin dedi. Sosyal medyada yaptığı açıklamada vatandaşların güvenliğine vurgu yapan Yumaklı, ayran, su ve benzeri malzemelerle yardıma gitmenin uygun olmadığını ifade etti. İbrahim Yumaklı, lütfen yangın sahasına her ne olursa olsun girmeyin. Koordinasyonu sağlayan ilgili kurumlarımızın bilgilendirme ve uyarılarını takip edin dedi. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağıyla ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle

0: nedeniyle bazı muhabirlere tebliğ edilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times ve ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Beyaz Saray sözcüsünden de itiraf gibi bir açıklama geldi. Sözcü Levitt, anlaşma Amerikan sanayi çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacak dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 Müslüman ülkeden Mescid-i Aksa'da artan İsrail provokasyonlarına karşı çok sert bir ortak bildiri geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hamlesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Spor. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi ikinci eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili bir değişiklik olmayacak dedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Van 30, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Samsun 29, İzmir, Manisa ve Denizli 33, Antalya 35, Adana 34, Trabzon 28, Diyarbakır 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun ilk 15 kilometresi Akyazı ve Erenler Kavşakları mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı kavşağına girişlerle otoyoldan çıkışlarda trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtiliyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapım çalışması nedeniyle şerit daraltılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli

0: 300.000 TL krediyle Teonic sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
4: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı yokuş aşağı park ederken ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yokuşta park etmenin en büyük riski aracın aşağı kaymasıdır. Aracı yokuş aşağı park ederken yolda kaldırım olsun olmasın tek bir teknik uygulanır. Öncelikle kaldırım olan bir yokuşta park işlemi yapalım. Kaldırıma yanaştığınız zaman aracı stop etmeden önce direksiyonu kaldırım yönüne çevirin. Bunu yapmanızın sebebi, araç bir şekilde kurtulursa, el freni devre dışı kalırsa, araç vitesten çıkarsa veya arkadan başka bir araç çarparsa aracın kaldırım yönüne doğru gitmesidir. Yolun ortasına değil. Burada ufak bir not. Aracınızın lastiği kaldırıma yakın olsun ancak kaldırıma yaslanmasın. Eğer aracın tüm ağırlığı ile kaldırıma yaslanırsanız zamanla lastiklerinizin yanaklarında balon oluşabilir. Bu gibi durumlarda lastiğinizi değiştirmek zorunda kalırsınız. Şimdi ayağınız frendeyken el frenini çekin. Aracı düz vites ise birinci vitese, otomatik vites ise park konumuna getirin ve motoru stop edin. Aynı işlemi kaldırım olmayan yerde aynı şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Önemli olan, araç kurtulup aşağı yönde kayarsa yolun ortasına değil yolun yanına gitmesidir. Bu arada kaldırım olan dik yokuşlarda park ettiğiniz zaman araç kaldırımdan uzak kalırsa kurtulma durumunda aracınız hız kazanıp kaldırımı atlayabilir. Dolayısıyla kaldırıma yakın park etmeniz önemlidir. Güvenli yolculuklar.
3: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 7.54'ü gösteriyor. Yapımcımız Mehmet Ertuğrul Çalık, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 24 Temmuz Cuma ve gündemin başlıkları ise şöyle. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlendi.

0: zannettiği baskını en güçlü biçimde kınadı. Türkiye ile birlikte 8 ülkeden baskına tepki geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolden çıktığı uyarısında bulunarak hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor, bölge giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'daki askeri hedefleri bu gece 13. saldırı olduğunu ifade etti, saldırıları tamamladığını duyurdu. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları geçtiğimiz salı günü açıklandı. Öğrenciler tercih dönemine girdi. Tercihlerini şekillendirecek adaylar üniversite ve bölüm tercihlerinde nelere dikkat etmeli? Haftanın öne çıkan kültür sanat etkinliklerinden ayrıntılar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
1: zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
1: zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken
1: olup bitenleri,
2: geçip gidenleri,
1: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
2: üzüntüleri,
1: sevinçleri,
2: hayatı dinleyin. Radyoda
1: gündem,
2: hayatın içinde sizinle.

gündeme günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberlerle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz gazete turumuza da. Suç örgütü gibi vali, Gülistan Doku soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Soner'in cep telefonu incelenirken tutuklu eski ihraç polisi Gökhan Ertok'la yazışmalarda birçok suç unsuru ortaya çıktı. İki gözaltı daha. Dönemin valisi Soner'in cep telefonu ve dijital materyallerindeki incelemelerde Soner'le polis Ertok arasındaki yazışmalar, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi. Şüpheli EE ve SK dün sabah Ankara'da gözaltına alındı. Suç olmalı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, eski valinin kamu gücünü kullanarak işlemediği bir suç kalmadığını söyledi. Çimen, soruşturmanın adı Tuncay Soner Suç Örgütü Soruşturması olmalı. Dosya avukatı olarak inanın yok ve bu kadar da değil dediğim birden fazla an oldu. Tuz kokmuş dedi. Önce dilekçe, sonra Hacı Bayram. Özgür Özel cephesi yeni partinin kuruluşunu Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan bugüne yetiştirmek üzere planlama yaptı. Yeni partinin kuruluş dilekçesi öğleden önce İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacak. CHP'den istifasını sabah saatlerinde videolu paylaşımla duyuracak olan Özel, ardından Hacı Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılacak. Hazine yardımı çağrısı yaptığı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Özgür Özel'in yeni partisine sahip olacağı milletvekili sayısı oranında CHP'nin bu yıl için aldığı hazine yardımından pay aktarılmasının etik olacağını söyleyerek, CHP'ye ödenen 1,8 milyar liradan pay aktarılmalı dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Mafya gibi dövdürdü. Yine Gülistan Doku dosyası Hürriyet gazetesinde de manşette yer alıyor, tıpkı Milliyet gazetesinde olduğu gibi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundan şok yazışmalar çıktı. Karanlık bir ağ kuran Soner'in kendisini eleştiren kişilere karşı mafyatik yöntemlere başvurduğu, evinden aldırtıp dövdürdüğü anlaşıldı. Yazışmalara göre Soner, başkası adına açılmış WhatsApp hesabından "İvedi lazım bu pislik kimse kardeş, gereğini yapar mısınız kardeş" gibi ifadelerle ihraç edilen tutuklu polis Gökhan Ertuğ'a talimatlar veriyordu. Vali sosyal medyada kendisini eleştiren kişilerin bulunmasını istiyordu diyor. Yine kanlı fotoğrafı valiye gönderdi denilerek bir de fotoğrafın paylaşımı yapılmış Hürriyet gazetesinden. Yeni partide teknik mesai

Sanayi, Murat Emir Bahçeli'nin yeni partiye hazine yardımı önerisiyle ilgili olarak şu an mümkün değil ama Sayın Bahçeli bir adım atabilir dedi. Madımak'ta tazminat kararı, Anayasa Mahkemesi Madımak Oteli'nde katledilenlerin yakınlarının yargı sürecinin etkili işletilmediği gerekçesiyle yaptıkları başvuruyla ilgili önemli bir karar verdi. Yüksek Mahkeme yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine hükmetti. Karar oy birliğiyle alındı. Bu kararla birlikte başvuruculara manevi tazminat ödenecek. Kararın ayrıntılı gerekçesi daha sonra açıklanacak. Madımak kurbanlarının yakınları yargısal sürecin etkili bir biçimde yürütülmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı. Anne karnında omurga ameliyatı Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez 26 haftalık bir bebeğin omurgası anne karnında yapılan operasyonla onarıldı. Sebiha Çakmağ'ın muayenesinde bebekte beyin ve omurilik gelişimini etkileyen doğumsal anomali tespit edildi. Hacettepe Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişilik bir ekibin gerçekleştirdiği 6,5 saatlik operasyonla bebeğin omuriliği üzerindeki açıklık kapalı yöntemle başarıyla kapatıldı. Sebiha Çakmak, adını Umut koymayı düşünüyoruz oğlumuzun, bize umut oldu dedi. Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde de Haluk Levent dosyası var. Muhaliflerin sahte kahraman fiyaskosu. Önce İmamoğlu, şimdi de Haluk Levent üzerinden oluşturulan kahraman algısı gerçeklerle yüzleşince çöktü. Maskesi düşen İmamoğlu'nun altından yolsuzluklar çıktı. Bağışları kumara yatıran Levent ise bu kesimin suratına çarpan en utanç verici tokat oldu. AFAD'a, Kızılay'a iftira attılar diyor haberin detaylarında. Bu ülkede siyasi nefretle hareket eden, mantığını kaybetmiş bir kesim var. Haluk Levent'i adeta bir yardım prensi gibi lanse eden muhalif kesim, AFAD ve Kızılay'ı da itibarsızlaştırmak için türlü yalanı ortaya attı. Bu iftiraları sistematik şekilde dillendirdi diyor Sabah gazetesi. Ayasofya, Kutlu Fethin zafer nişanesi. Başkan Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel hazırlanan eser için takdim yazısı kaleme aldı. Ayasofya-yı Kebir Cami yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletimizin tarih şuurunun, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sitede fahiş aidat kavgası, bu haberi de son olarak Sabah gazetesinden aktaralım. İstanbul Silivri'deki 481 daireli bir site, yönetim aidat artışı yapıp ek gider olarak daire başına 130 bin TL isteyince savaş alanına döndü. Site sakinleriyle yöneticiler tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Sandalyeler havada uçuştu. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis 2 site yöneticisini gözaltına aldı. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti, dövize vergi olmazsa faiz ve enflasyon düşmez, TL korunamaz. Amaç vergi almak değil, dolarizasyonu engellemek. Bireysel döviz alım satımlarından elde edilen kazancın vergi dışı tutulması enflasyonla mücadeleyi zorlaştırırken faiz indirimine de engel oluyor. Merkez Bankası, yatırımcı, üretici ve sanayicinin yükselen şikayetlerine rağmen döviz kuru artar endişesiyle dün de faizi %37'de sabit tuttu diyor Yeni Şafak. Tüm bölgede savaş, Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi askeri hedeflerin ötesine geçip bölgedeki tüm enerji altyapısına zarar veriyor. ABD ordusu Huzistan, Hürmüzgan ve Buşehir eyaletlerinde çok sayıda noktaya saldırı düzenlerken İran'da devlet medyası, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki önemli enerji santrallerinin listesini yayınladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki, Yemen'deki Husilerin ise Babül Mendeb'deki tankerleri hedef alması da petrolün fiyatını yeniden $100 bandına çıkardı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uyardı, durum kontrolden çıkıyor. BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da durum kontrolden çıkıyor, hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor, bölge giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor, diyor. Hırsızlık müzikali, Şile'yi güle oynaya soymuşlar. Türkiye gazetesinin bugünkü manşeti bu. Konserler için 22,5

0: kapımız açık, isteyen gider. Kılıçdaroğlu rest çekti. Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'in partisine gitme konusunda kararsız olan vekilleri kalmaları için ikna etmeye çalışmayacak. Bu arada yeni parti için çalışmalar son aşamaya geldi. Evraklar tamamlandı. Kurucular kurulu listesine girecek. Vekillerin de imzalarını bugün tamamlaması bekleniyor. Pilotlarımız kokpite geçiyor. İngiltere'de eğitim görecekler. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon için pilot ve teknik personel kafilesinin Ağustos'ta İngiltere'ye gideceğini açıkladı. Pilotlarımız yeni nesil uçakların operasyonel kullanımına hazırlanacak. Teknik personel de filonun altyapısını oluşturacak. Ve Akşam Gazetesi'ne geçiyoruz. Yine Gülistan Doku dosyasının Akşam Gazetesi'nde de manşette olduğunu görüyoruz. Vali değil, Ali Kıran baş kesen manşeti atılmış bugün. Gülistan Doku cinayetinin tutuklu sanığı, eski Tunceli valisinin görevini de haddini de aşan işleri ortaya çıktı. Vali Tuncay Sonel'in telefonunda ihraç polis Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Gereğini yaparsınız diyor. Yine yazışmaların detayları da ilk sayfada yer alıyor Akşam Gazetesi'nde. Emniyet imkanlarını kullanarak ulaştığı kişiye sabaha kadar işkence yapan Ertok, kanlar içindeki fotoğrafını valiye gönderip görev tamam mesajı iletiyor. Sonel de kendisine teşekkür ediyor. Trump'tan İran'a Husi tehdidi, savaşta yeni cephe Kızıldeniz. ABD ile İran arasındaki çatışmalar Husilerin iki Suudi tankerine saldırmasıyla Kızıldeniz'e taşındı. Washington, Tahran'ı Husileri kandırmakla suçladı. Şeyh Marmaris'e servet bıraktı. Yine bir fotoğrafla bu haberi de aktaralım. Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı Şeyh El Nahyan lüks yatıyla Marmaris'e demir attı. 90 milyon TL'lik yakıt ve erzak ikmali yaptı. Ve geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine. Üretim ve ihracat cephesinden SOS çağrıları yükseliyor. İş dünyası, üretim ve ihracat üzerindeki çoklu baskının giderek şiddetlendiği uyarısı yapıyor. %50 faizle üretimin sürdürülemeyeceğini işaret eden sanayi ve ihracatçılar, programda üretimi önceleyen revizyon talebini dile getiriyor. Faiz sabit, marjinal fonlamaya devam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret ediyor, dedi. Merkez Bankası faiz oranlarında Temmuz ayında da değişikliğe gitmedi. Politika faizi %37'de, politika faizi yerine halen temel fonlama aracı olarak kullanılan gecelik borç verme faizi de %40'da sabit tutuldu. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokon.

0: fırsattırı sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Tatilse Setur.
1: 20-27 Temmuz tarihleri arasında JB

0: Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda İbn Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereğli bizimle. Sayın Ereğli hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Senem Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Gündemin bugün ilk konusunuz. Birlikte değerlendireceğiz. ABD-İran saldırılarını konuşacağız. Bu gece ABD'den İran cephesine 13. saldırı gerçekleşti. Ve CENTCOM, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu 13. saldırının sona erdiğini, tamamlandığını ifade etti. Ama 13 son mu, 14.sü gelebilir. Bir bilinmeze doğru gidiyor esasında saldırılar. İran'ın karşılıklı bu saldırılara karşılıklarını ve misilleme saldırılarını görüyoruz. Bölge ülkelerine, Körfez ülkelerine yönelik yine saldırıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yeni açıklaması vardı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Bu demek oluyor ki biraz daha Hürmüz Boğazı'nda geri adım atmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Dondurulmuş varlıkları da kullanırız diyerek biraz daha baskı oluşturmak istiyor. İran üzerindeki müzakere masasındaki elini de kuvvetlendirmek istiyor. Bildiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 milyar dolar civarında bir dondurulmuş varlığı var İran'ın ve bunun üzerine bunu teslim edeceği şeklinde de müzakere masasında konuşulmuştu. Ama şimdi tekrar o mutabakat metninin artık geçersiz olduğunun bir kanıtı daha ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklaması ve dondurulmuş varlıklardan gemilere verilen zararın karşılanacağını ifade ediyor. Bir de İran'ın ABD'nin ilettiği ateşkes teklifini reddettiği konusu var. Trump İran'a yönelik daha büyük çaplı yeni bir askeri harekat başlatmayı değerlendiriyor. İran'da Irak vasıtasıyla bir ateşkes metni ulaştırıldı ABD'den, bunu reddetti. Dolayısıyla gelişmeler var ama savaşta bir yol kat edilemiyor Sayın Gökhan Ereğli. Bu süreç bizleri nereye doğru sürüklüyor ve daha çok ABD-İran ekseninden ekonomiyi de etkilediği üzere Hürmüz Boğazı'nı, Babül Mendeb'i nasıl etkiliyor bu süreç?
2: Evet Sinem Hanım, aslında temelde şunu söylemek lazım bence. Yani 28 Şubat'ta bu İran'a yönelik olarak ABD tarafından başlatılan saldırı bir savaşa neden oldu. Uzun bir süre savaş devam etti. Ardından belirli bir mutabakat üzerinde anlaşıldı. Birden fazla kez, yani yanlış hatırlamıyorsam 3 ayrı ateşkes girişimini gördük. Hı hı. Ama şu an sizin de bahsettiğiniz gibi henüz tamamen bu mesele şu an bitmiş değil. Yani ciddi bir askeri, siyasi, kurumsal düzeyde iç içe geçmiş. Her biri böyle neredeyse tek başına savaşı uzatmaya yetecek bir dizi parametre var. Siz de bahsettiniz. Şimdi burada izin verirseniz bence en önemli meselelerden bir tanesi, bence artık günümüzde ABD'nin bu askeri konsepti, özellikle İran'a yönelik olarak bu savaşta devam ettirdiği, yani İran'ın konvansiyonel savunma tesislerini imha etmekle sınırlı kalmayacak. Rejim için hayati önem taşıyan bu işte lojistik noktalar, çift kullanımlı hem sivil hem askeri altyapısına yönelik yıpratması stratejisi, mesela CENTCOM'un köprüleri, sınır geçiş hatlarına yönelik hava saldırılarını gördük.
1: Evet.
2: Yani temelde şunu söylemek

0: lazım. Çatışmanın dozu yükseldikçe bu İran'ın da asimetrik olarak vereceği cevabı sertleşeceğini görebiliriz. Yani nitekim burada şimdi siz dondurulmuş varlıklardan bahsettiniz. Şimdi İran'ın bu en önemli taleplerinden bir tanesi. ABD diyor ki yani siz burada Hürmüz'ü açacaksınız, biz de dondurulmuş varlıkları salacağız. İran da diyor ki dondurulmuş varlıklar salınmadığı sürece ben Hürmüz'ü açmayacağım. Dolayısıyla burada tam olarak bir çıkmaza doğru gidiliyor. Yani temelde bu Hürmüz meselesi bağlamında düşündüğümüzde yani İran'ın bu boğaz üzerindeki egemenlik dayatması aslında temelde şöyle, işte küresel deniz hukuku ve seyri sefer serbestliklerine doğrudan bir yani meydan okuma. Çünkü baktığınızda İran tarafının çoğu zaman dünyadaki farklı örnekleri vererek Hürmüz'deki egemenlik meselesini meşrulaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Ama şöyle bir durum var. Hürmüz Boğazı tamamıyla İran'a ait bir yer değil. Dolayısıyla İran burada kontrollü ve harç, yani hem kontrollü şekilde ben burayı kapatayım, hem de harç ödemeli geçiş rejimi diye bir şey ortaya atıyor. Ama evet, yani tabii ki bunun olması pek mümkün değil. Şimdi ABD bu korsan bir geçiş olarak görecek bunu ve bunu kırmak için bir daha de bulunacak. Zaten bulunuyor. Dolayısıyla şimdi uluslararası deniz taşımacılığını ortaya koyun, enerji sevkiyatını düşünün. Bütün bunların tek bir jeopolitik aktörün insafına bırakılamayacağını söylüyor ABD ki şu da önemli bence. Yani savaşın bu kadar uzun süre devam etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi bence. Yani savaş coğrafi olarak da yayılıyor biliyorsunuz, işte hem işte İran, Irak, diğer coğrafyalar. Şimdi bu savaş coğrafi olarak yayılmaya devam ettikçe yönetilmesi de güçleşti. Yani dolayısıyla burada işte biz yine gördük. Dün mesela Kuveyt'e yönelik saldırılar vardı. Ondan önce Bahreyn'e yönelik saldırılar vardı İran tarafından.
1: Evet.
0: Yani bütün mesele şimdi coğrafi olarak da savaş yayılmaya devam ettikçe hani tek meselemiz işte Hürmüz, dondurulmuş varlıklar, İran'ın nükleer politikaları bunlardan çok daha fazla hale geliyor. Yani adeta şu hali görüyoruz sinemanın. Mesele İran'ı durdurmaktan çıkıp bütün bir bölgesel güven krizine dönüşüyor. Yani biz Şubat ayından beri en önemli olarak neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki ABD'nin İran'ı vurması, İran'ın Körfez ülkelerini vurmasını gerektirmiyordu. Bu dolayısıyla hem ABD ile Körfez ülkeleri arasında hem de İran ile Körfez ülkeleri arasında ciddi bir güven krizini de beraberinde getirecek.
1: Evet, bu bölgesel krize doğru mesele ilerliyor diyorsunuz Sayın Gökhan Erili. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şey bu olabilir mi?
0: Kesinlikle. Aslında biraz da onu söylemek lazım. Yani bence burada biz temelde bir caydırıcılık meselesinden bahsediyoruz. İşte Washington ve Tel Aviv, yani tabii ki biliyorsunuz İsrail'in de bu konuda çok ciddi bir parmağı olduğu net. Bu savaşa girerken aslında temel bir varsayıma güvenmişti. Yani bakınız biz neye şahit olduk. 2025 yılında 12 gün savaşı yaşandı. Ardından işte İran'a yönelik ciddi suikastlar gerçekleştirildi. Bütün bunlar zannedildi ki İran'ın caydırıcılığını ciddi ölçüde kırdı. İran artık herhangi bir şekilde İsrail'e yahut ABD'ye ciddi bir tehdit oluşturamayacak diye düşünüldü. Ki ondan dolayı bu Şubat ayındaki saldırılar başlatılmıştı. Fakat bunun böyle olmadığını gördük. Yani mesele şu an her iki tarafa da, aslında sadece iki tarafa değil, yani hem ABD'ye hem Körfez'e hem İran'a hem bütün bölge ülkelerine ve buradan etkilenecek bütün dünyadaki aktörlere ciddi bir zarar veriyor. Şimdi ABD ve İran savaşında bence şu noktayı da söylemek lazım. Yani bugün mutabakat oluyor, yarın bir ateşkes sağlanıyor. Ertesi gün Donald Trump'ın açıklamalarını okuyoruz. Diyor ki İran'ı yerle bir edeceğiz, İran diye bir medeniyet kalmayacak. Yani burada şunu söylemek lazım, şuna getirmeye çalışıyorum. Şimdi her iki tarafta birbirine ciddi zarar verme kapasitesini koruyor. Yani hiçbiri bunu tam anlamıyla önleyemiyor. Bu yüzden ateşkes süreçlerine rağmen biz halen her iki aktörün işte masaya oturmak tamamen bir zorunluluk haline geldi. Biz masaya oturalım ve bunu tamamen çözelim olarak meseleyi o aşamaya gelmediklerini görüyoruz. Yani İran'ın içerisindeki işte çok ciddi farklı siyasi meseleler de var. Yani işte yeni dini lider biliyorsunuz Müştebe Hameney halen tamamen ortaya çıkmış değil. Yani ailesinin büyük bölümünü Amerikan saldırılarına kaybetti. Dolayısıyla bu ciddi de bir direniş iklimi, direniş kültürü yaratıyor. Yani evet, İran'ın içerisindeki kurumsal sorunlar, işte baktığınız 3 tane Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında 3 ayrı mutabakattan bahsedildi, 3 ayrı ateşkesten bahsedildi.

0: Ama devrim muhafızları diye bir gerçeklik var, bir gerçeklik var İran'da. Yani hem İran'ın füze kapasitesini hem Hürmüz Boğazı'ndaki askeri baskı unsurlarını bu aktör doğrudan kontrol ediyor. Dolayısıyla bir tarafta biz İran'ın mutabakatı imzaladığı, ateşkesi yönelik olarak yetkili gönderdiği bir durum görüyoruz. O tarafın yine İran içerisinde farklı grupların anlaşmayı tanımadığını görüyoruz. Ve bu da kağıt üzerindeki anlaşmaların ateşkesi daha da ciddi bir karşılığı olmadığını gösteriyor ki zaten şu önemli bence. Yani Trump'ın işte Versay'da attığı imzayı biliyoruz. Ondan sonra mesela her iki aktör bunu imzaladı. Ama Tahran sokaklarında belki de bunun o kadar bir karşılığı olmadığını görüyoruz ki zaten burada ya ABD bir şekilde bu ateşkesi bozuyor ya da İran bu ateşkesi bozmaya devam ediyor.
1: Evet, şimdi Axios haber ajansına konuştu Donald Trump. İran'a yönelik geniş kapsamlı bir saldırı konusunda karar vermeye yaklaştığını, işte ancak henüz nihai karar vermediğini söyledi. Hep böyle bir daha büyüğü, saldırıların daha büyüğü iki taraftan da ifade ediliyor. Yani İran diyor ki işte Amerika Birleşik Devletleri altyapıları hedef alırsa biz de işte bölge ülkelerinin elektriğini keseceğiz, daha büyüğünü yapacağız, işte enerji altyapılarını hedef alacağız diyor. Saldırılarımız çok daha şiddetli olacak diyor. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri yine İran'a yönelik, işte Trump'ın açıklaması bu yönde, daha geniş kapsamlı bir saldırı olacağı yönünde. Yani böyle saldırıların şiddeti her zaman böyle artacakmışçasına yapılan açıklamalar var. Dolayısıyla sanki evet, siz de ifade ettiniz, bölgesel krize doğru ilerliyor olabilir diye ifade ettiniz ama bölgeyi gerçekten psikolojik anlamda ve bölge ülkelerini psikolojik anlamda halkları da etkileyen bir süreç var şu anda ABD-İran savaşıyla birlikte. Şimdi olası bir bölgesel krizin en çok yarar sağlayacak ülkesi de sanıyorum ki İsrail olacaktır.
0: Kesinlikle. İsrail'in buradan ciddi anlamda kazançlı çıkacağını görüyoruz ve biliyoruz. Aslında hani siz de biliyorsunuz ki burada çok uzun zamandır konuşuyoruz. Özellikle bu savaşın devam etmesini isteyen tek aktör neredeyse. Yani tabii ki hani İran'da ABD'yi ve Körfez ülkelerini vuruyor. ABD de İran'ı vuruyor ama savaşın devam etmesi İran'ın buradan ciddi anlamda zarar görmesi sebebiyle İsrail'in işini yarıyor. Ama bir de şu var, mesela Donald Trump'ın yaptığı açıklamalardan bahsederken bence şunu da söylemek lazım. Hı hı. Özellikle Doğu Akdeniz tarafına mesela ciddi oranda ABD'nin bir askeri yığınak yaptığını görüyoruz. Bu da bence temelde şunu söylüyor, yani çatışma şimdi sadece Körfez eksenli kalmıyor. Akdeniz havzasında kaldı, hem ABD tarafından böyle bir güç projeksiyonuna da dönüştürülüyor diye düşünüyorum. Çünkü ABD işte bölgedeki deniz kuvvetlerini, hava hakimiyetini maksimuma çıkarıyor ki aynı zamanda işte burada hem Rusya'ya hem Çin'e bu gibi küresel aktörlerin Doğu Akdeniz'de, Körfez'de, Orta Doğu'daki manevra alanlarını kısıtlamayı da hedefliyor. Yani bence şunu söylemek lazım, çok kısaca söyleyeyim. Şimdi bu savaşın biz ne zaman biteceğini öngörebiliriz. Bence yani kısa vadede yeni bir işte ABD'nin hava harekatı, zaten hani bir kare harekatının yapılmasının çok çok zor olduğunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Bence bununla bir herhangi bir hava harekatıyla yahut ciddi yapılan bir askeri yığınakla bu mesele bitmez. Dolayısıyla burada tabii ki imzalanacak bir ateşkes metniyle de bitmesi çok zor görünüyor. Yani son 5 aydır bunun mümkün olmadığını gördük. 5 ayda 3 kere bir ateşkes ve metinler imzalandı. Mutabakata varıldı. Gerçekten bence şu olursa ciddi bir şey olabilir. Yani ya devrim muhafızlarının İran'daki işte komuta bütünlüğü filan çözülecek. Merkezi otorite bunu telafi edip diyecek ki yani biz sivil otorite olarak burada bir anlaşmaya varız, ateşkes olarak imzalıyoruz. Ya İran'ın işte petrol ve askeri altyapısı bu Donald Trump'ın sürekli bahsettiği kadar yani telafisi mümkün olmayacak biçimde tahrip edilecek ki ABD bence bunu bugüne kadar her ne kadar Trump açıklasa da bilinçli olarak yapmaktan kaçındı. Çünkü savaş sonrası İran'da kim olursa olsun orada düzenin devam etmesi için bir altyapıya da ihtiyaç var. Yani her iki taraf için de aslında iç siyasi baskı da var biliyorsun. Hem işte İran'dan bahsettik, hem ABD'deki hem Savunma Bakanlığı olsun, Dışişleri Bakanlığı olsun, Kongre olsun, Donald Trump yönetim olsun, bunlar arasında da ciddi sorunlar var. Bu iç siyasi baskı altında gerçekten taraflardan birisi tükenecek ve kabullenmeye razı olacak. Ama şunu söylemek lazım, bunların hiçbirisi siz de biliyorsunuz ki kolay bir senaryo değil.
1: Evet. Şimdi sözü İsrail'e de getirmişken şunu da ifade edelim. Yine o ayrı aşırılıkçı bakan eşliğinde, İsrailli bakan Ben Gvir

0: gittiğinde 1300 kişi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Türkiye ile birlikte de 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından bir ortak açıklama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Haşimi Krallığı Dışişleri Bakanları açıklamada şu ifadelere yer verdiler. İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa Harem-i Şerif'e yönelik devam eden kitlesel baskınlarını, Mescid-i Aksa Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açılmasını, İsrail polisi tarafından iki çadır kurulmasını, diğer tüm tahrik edici eylemleri en güçlü biçimde bu dışişleri bakanları ve ülkeler elbette kınamaktadır şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu çok dikkat çekiciydi. Şimdi bir de süremiz de çok hızlı ilerliyor. Sayın Gökhan Ereli, Kızıldeniz'de İran destekli Husilerin Yemen, Suudi Arabistan tankerini durdurması ve işte o iki tankeri durdurması dolayısıyla Kızıldeniz'i de gündeme getirdi. Acaba savaşın boyutları genişliyor mu sorusunu da akıllara getirdi. Siz savaşın sınırlarının genişleyebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Savaşın sınırları biraz önce bahsettiğim gibi kesinlikle genişleme eğilimi gösteriyor. Ama önemli olan bence bu noktada şu, son sorudan başlayayım. Genişleme eğilimi tabii ki gösteriyor ama bu genişleme eğiliminin ne kadar kalıcı olup olmayacağını düşünmemiz lazım bence. Mesela Husiler ciddi bir karar verdi ve Suudi Arabistan limanlarına yönelik bir deniz ambargosu başlattılar Kızıldeniz bağlamında. Zaten şöyle bir şey, şimdi biz savaşın başından itibaren Suudi Arabistan'ın petrol ticaretinin %70'ini neredeyse bunların Yanbu Limanı'na, mesela Suudi Arabistan'ın batısına yönelik, yani Kızıldeniz tarafına kaydırdığını görüyorduk. Çünkü Hürmüz'de ciddi bir gerginlik var Körfez bölgesinde. Dolayısıyla böyle bir karar almıştı. Yani Kızıldeniz'le Basra Körfezi'nin tamamen şu an işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Deniz ablukası var. Yani tabii ki burada İran ve Husiler arasında da ciddi bir koordinasyon olduğu açık. Dolayısıyla burada temelde şundan bahsetmek lazım. Yani Suudi Arabistan'ın işte 2022-2023 dönemi sonra benimsediği bu tarafsızlık, işte ekonomi odaklı bölgesel entegrasyon politikaları, vizyon 2030 programları gibi bunların sabote edilmesini içeriyor. Yani bunlar sadece biz Körfez ülkelerine ciddi zarar verelim der yani. Daha böyle şey, Suudi Arabistan'ın savaş sonrası posturunu, Suudi Arabistan'ın savaş sonrası düzenini devam ettirmesini de engelleyecek hamleler diye düşünüyorum. İlk soruya gelirsek, yani İsrail'in özellikle hem savaşı devam ettirmeye yönelik olarak hamleleri hem de bütün İslam, Müslüman coğrafyaya yönelik olarak bu hamleleri, mesela işte Mescid-i Aksa'nın basılması, halen devam eden bu ABD-İsrail, ABD-İran savaşının ortasında mesela Gazze'ye yönelik, Batı Şeria'ya yönelik her gün ciddi haberler çıkıyor, mesela bunları görüyoruz, okuyoruz. Yani bütün bunların ortamında temelde şunu söylemek lazım. Bölgede ABD ve İsrail tarafından dayatılmaya çalışılan bir güvenlik mimarisi, bir düzen var. Ve buna yönelik olarak bakın, bir karşı düzen de kurulmaya çalışıyor. Mesela bunun karşısında biz Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, Pakistan'ın, Katar'ın olduğu bu ABD ve İsrail tarafından dayatılan güvenlik mimarisinin bölge ülkeleri tarafından kabul edilmeyeceğini yönelik olarak bir oluşumunda, platformunda ortaya çıkmaya başladığını söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Evet, son bir soru daha. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolden çıktığı uyarısında bulundu. Bugün de gazetelerde de yer alıyor bu ifadeleri. Hayal edilemez bir noktaya doğru ilerliyor. Bölge giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor diyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden böylesine bir açıklama geldi ama fiili olarak bir adım bekliyor muyuz? Birleşmiş Milletler ne yapabilir? Bu savaş devam ederken nasıl kararlar alabilir? Savaşın gidişatını nasıl etkileyebilir?
1: Yani maalesef şöyle, Birleşmiş Milletler'de biliyorsunuz Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi adlı yapılanmalardan Genel Kurul böyle biraz daha bağlayıcı karar alamayan ve küresel vicdanı yansıtan, uluslararası toplumu yansıtan kararlar alabiliyor. Burada asıl mesele Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kilitlenmesi. Bu da çok açık. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin işte küresel güvenlik mimarisi olsun, uluslararası hukuk bunun geçersizleştiği bir ortamda kurumsal bir krizi var. Yani ABD'nin veto gücü ya da buna yönelik diplomatik engellemeleri, işte Rusya ve Çin'in ise buna karşı olarak yine veto sürücüyle blok bağlamında bu meseleleri engellemesi. Yani uluslararası sistemin, Birleşmiş Milletler'in, hatta spesifik olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çatışmaları çözme yeteneğinin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz yani bugünlerde. Uluslararası hukuka yönelik olarak zaten bölge ülkelerinden işte İsrail'in bunu son derece eğip bükmesi, diğer ülkeleri de tabii ki bu konuda, yani bunun aslında çok ciddi oranda uluslararası toplum tarafından önemli bir şey olarak görülmediğini gösteriyor. Yani çok taraflı diplomasinin, işte bir ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurmuş olduğu bu çok taraflı, çok kutuplu sistemin biz yavaş yavaş ciddi oranda zarar görmeye başladığını görüyoruz. Çünkü kuvvet kullanma meselesi var, yani kuvvet kullanma meselesi, özellikle İsrail'in bu Gazze'ye yönelik, İsrail'in Lübnan'a yönelik, İran, Irak, bütün bu coğrafyaya yönelik olarak ortaya koyduğu askeri meselelerde biz bunun artık bir baş mesele, yani bir adeta temel bir mesele ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu bir örnek temsil edecek ve bu da çok önemli ve sıkışık bir duruma gitmemize sebep oluyor. Görüyorsunuz kilitlendi mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Şimdi taraflar, çok taraflı masalar yerine ancak insani ve ekonomik kayıpların ardından üçüncü taraf bölgesel aktörlerin yürüteceği ateşkes görüşmelerine, üçüncü tarafların yürüteceği müzakere süreçlerine gidiyor. Mesela görüyorsunuz biz Pakistan'a öne çıktı. Ondan önceki dönemde Katar ve Umman ortaya çıkmıştı. Yani burada bence Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çok ciddi bir şey beklemek çok da iyimserlik olur diye düşünüyorum.
0: Sayın Gökhan Ereli, aslında son bir soru demiştim ama ilave bir görüş daha almak istiyorum sizden. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediye Başkanı Mamdani, biliyorsunuz onun bir videosu vardı. Ve aslında çıkışları da vardı ki, hatta bu çıkışları üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump cevap verme gereği de duydu. Mamdani Netanyahu eleştirisinde bulundu. Netanyahu 73 binden fazla Filistin'in öldürüldüğü soykırımın sorumlusu olarak nitelendirdi. İşte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Bu kararın da yerine getirilmesi gerektiği yönünde ifadeleri vardı ama Donald Trump'a baktığınızda da hayır, Eylül ayında geldiğinde tutuklanmayacak şeklinde bir açıklama da var Donald Trump cephesinden. Şimdi böyle bir ayrı düşünce var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Eylül ayını bekliyoruz Netanyahu'nun gidip gitmeyeceğini, nasıl katılacağını. Siz nasıl bir görüşte bulunursunuz bu konuda?
1: Evet, şimdi şöyle bir şey söylemekte fayda var. Biz çok uzun zamandır Donald Trump ve Netanyahu arasındaki Gazze'ye yönelik, Suriye'ye yönelik ve İran'a yönelik görüş ayrılıklarından bahsediyoruz. Bu üç temel konu üzerinde hem ABD dış politikasında hem de İsrail dış politikası bağlamında görüş ayrılıkları var. Ve bunlar temelde Trump ve Netanyahu'nun görüş ayrılıklarından kaynaklanıyordu. Ama maalesef ki şöyle de bir durum var. Yani hem Donald Trump hem Netanyahu olsun hem de ABD ve İsrail devlet bağlamında dışarıya yönelik olarak düşündüğünüzde bu görüş ayrılıklarının çok ciddi bir ayrılığa, yani ciddi bir politika farklılığına gitmesine de engelliyorlar. Bunun önüne geçiyorlar her zaman. Ama bu demek değildir ki, işte Mamdani örneğini verdik, New York Belediye Başkanı, bu gibi Amerika Birleşik Devletleri gibi kişisel örgütlenmelerin, Amerika Birleşik Devletleri gibi topluluk örgütlenmelerinin, yani çok farklı şekilde önemli hale gelebileceği ülkelerde, sivil toplumun çok güçlü olduğu ülkelerde biz her türlü şeyin eleştirilebildiğini görüyoruz. Dolayısıyla Netanyahu her ne kadar ABD'nin çok ciddi oranda bir dostu gibi, Donald Trump'ın çok ciddi bir dostu gibi görünüyor olsa da biz ABD'den hem siyasilerin hem yetkililerin hem sivil toplumun buna yönelik bir eleştiri ve hatta karşı tutum içerisine girdiğini görebiliyoruz. Yani tabii ki Netanyahu'nun ABD'ye yakın zamanda dediğimiz gibi bir ziyareti olacak Eylül'de ve burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları bağlamında tutuklanıp tutuklanmaması meselesi. Yani bunu açıkçası çok basitçe söylemek gerekir. Netanyahu'nun tutuklanmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani her ne kadar Mamdani bunu kendisine yapmak istediğini ve bunu aslında doğru olanın bu olduğunu ima ediyor olsa da açıkçası ben Netanyahu'nun Amerika'da tutuklanacağı bir denklem göremiyorum. Keşke bu gerçekleşse ve Netanyahu bütün bu suçların hesabını verecek bir şekilde geçse, ama zaten hani ABD'nin bu tip uluslararası anlamda mesela ceza mahkemesi gibi hem devletleri hem de kişileri etkileyen mahkemelere dahil olmadığını ve bu kararları uygulamayacağını biliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, kıymetli fikirleriniz için sağ olunuz.
1: İyi yayınlar dilerim Sinem Hanım.
0: Teşekkür.

0: İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi reklamlar, ardından biz devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türk El Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.38'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'la bir bağlantı gerçekleştiriyoruz. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: ABD merkezli The New York Times gazetesinin bir haberi var. İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırıyor bu haberi. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin ABD tarafından hazırlanan bir ateşkes teklifini İran'a gerçekleştirdiği son ziyaret sırasında Tahran yönetimine sunduğu belirtiliyor bu haberde. İranlı yetkililerin ise Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen bu geçici bir anlaşmayla ilgilenmediklerini ifade ediyor haberin detaylarında. Bu haberi ve daha fazlasını, İran cephesini sizden dinlemek isteriz.
2: Evet, yani işin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı noktasında gelecekte yönetimi İran'a bırakmak istemiyor. Wall Street gazetesinin yapmış olduğu araştırmaya göre eğer Hürmüz Boğazı İran'ın elinde kalır da yönetimini o sağlarsa yılda 40 milyar dolar gibi bir para kazanacağı varsayılmış. Dolayısıyla bunu ne Amerika, ne Avrupa, ne de başka ülkeler çok da haz etmiyor ve istemiyor. Ve bunun için de Amerika Birleşik Devletleri aslında bu son 13 gündür geceleri her gün neredeyse düzenlemiş olduğu bu saldırıların ana sebebini kendince diyor ki işte ben bu saldırıları gerçekleştiriyorum. Amacım İran'ın askeri ve stratejik olarak zayıflayıp Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere engel olmaması. Aslında bunun ötesinde buraya bir hakimiyet mücadelesi işin doğrusu o. Yani adını o anlamda koymak lazım. Bu sürüyor. Dün gece de yine Amerika Birleşik Devletleri 13. dalga saldırısını gerçekleştirdi. Bender Abbas'a saldırdı, Ahvaz'a saldırdı, Kaş

0: Adası'na saldırdı. Tabii buna mukabil olarak da gece İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetli olan üslerine saldırı düzenledi. Bu bağlamda elbette ki hem can kayıpları var hem mal kayıpları var. Can kayıpları noktasında çok fazla bir açıklama yapılmadı. Ama mal kayıplarının olduğu zaten aşikar, o patlamalardan da çok rahatlıkla görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ı dize getirmek için en son dedi ki işte eğer İran bizim şartlarımızı kabul edip de anlaşma masasına gelmezse biz çok kapsamlı bir saldırı düzenleyeceğiz. Bu saldırı içerisinde artık bundan sonra başkent Tahran'da olacak dedi. Tahran'da önemli noktaları vuracağız. İçinde bulunan insanları vuracağız. Bunun üzerine İranlı yetkililer de açıklama yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerini boyun eğmeyiz. Bizim ordumuz onlara cevap verecek nitelikte biz hazırız dedi. Öte taraftan yine İran Meclis Başkanı Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, bu savaşın denklemi açık ya hep ya hiç. Bizim güvenliğimiz sağlanamazsa burada hiç kimsenin güvenliği olmayacak. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacaktır diye böyle bir net ifade kullandı. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin uçakları getirdiği söyleniyor. Yani B-1 uçaklarını. Bunlar daha önce hatırlarsanız özellikle nükleer tesislerin bombalanmasında kullanılmıştı. Bu son günlerde Koleng, Türkçe ifadesiyle Kazma Dağı, Natanz nükleer tesisinin yakınında İsfahan'da Amerika Birleşik Devletleri iddia ediyor ki santrifüjler buraya taşınmış. Burada nükleer çalışma yapılıyor. Ama hemen onun akabinde İran Dışişleri Bakanı sözcüsü İsmail Bekay dedi ki hayır, Amerika'nın dediği gibi böyle bir nükleer çalışma yok. Amerika Birleşik Devletleri saldırı için bahane arıyor dedi. Bunun üzerine yine İran'ın devrim muhafızları ordusu açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri eğer rahat durmazsa savaş sadece İran'la sınırlı kalmayacak. Bundan sonraki süreçte bütün bölgeye yayılacak. Ki onun ilk işaretini de aslında dün az çok aldık. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın tankerlerine saldırdı. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunun üzerine tekrar ciddi bir tehditte bulundu. Trump özellikle. Eğer dedi Husiler bu saldırılarını sonlandırmazsa bundan sonra İran'ı sorumlu tutacağız. Çünkü bunlar İran'ın söylemleri çerçevesinde hareket ediyorlar. Ki daha önce yetkililer şunu demişti. Eğer ABD ve İsrail bu çatışmacı anlayışlarını sürdürürlerse Babül Mendeb'den Tahürmüz Boğazı'na, oradan Beyrut'a, Beyrut'tan Irak'a, Sana'ya kadar her tarafı tabiri caizse ateş çemberine çevireceğiz. Yani bölgesel bir savaş başlatacağız. İran'ın da tehdidi bu noktada. Şu anda çok ciddi atışmalar oluyor. Ama bütün bu atışmaların yanında bir barış arayışının da olduğunu söylemek lazım. Bundan birkaç gün önce İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Pakistan'a gitti. Pakistan'da çeşitli görüşmelerde bulundu. Pakistan'ın 3 teklifi oldu onlara. İşte 15 günlük bir ateşkes yapalım. Hürmüz Boğazı açılsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı çevresinde olan askerleri geri çekilsin. Bunlar olur mu olmaz mı? Tabii bunlar tartışılır şeyler. Ama bize şunu gösteriyor. İran eğer gerçekten kendisinin de menfaatine olabilecek bir anlaşma zemini sunulabilse hazır. Yok, sunulmadığı için savaş dayatıldığından diyor ki ben de savaşa hazırım. Bu kadar net yani İran.
1: Çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda. Kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi. İran cephesinden son bilgileri aktardı. Şimdi yine reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Biraz garaj yapma
1: ekspertiz. Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
2: 1 milyon devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Ve saat 8.47'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde şimdi ise akademisyen doktor Ozan Arslan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Arslan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizinle de esasında biraz Avrupa cephesini konuşmak istiyoruz. Biz evet ABD, Suudi Arabistan tarihi nükleer anlaşmalarını konuşmuştuk dün ve esasında bunun yankılarını çok daha fazla konuşacağız ilerleyen dönemde ama baktığımızda Almanya'da ilk kez nükleer tatbikatı hazırlanıyor ve tatbikatın Almanya'yı nükleer güç haline getirmeyeceği belirtiliyor ancak Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği de açık. Bu hedef doğrultusunda Almanya'nın nükleer tatbikat yapmasını nasıl yorumlamak lazım?
1: Bir süreden beri malum transatlantik ilişkilerdeki kırılmayı değerlendirmekteyiz. Her ne kadar iki tarafta yani Avrupa cephesi de Amerika cephesi de NATO'nun varlığına devam etmesi konusunda hemfikir olsa da Avrupalı NATO müttefikleri kendi ulusal savunma imkan ve kabiliyetlerini ve beraber işbirliği içerisinde savunma kabiliyetlerini geliştirme konusunda bazı kararlar almak noktasındalar. Fransa-Almanya işbirliği çok uzun zamandan beri zaten tartışılmaktaydı ama sembolik bir iki girişimin ötesine geçemedi. İşte 90'lı yıllarda bir ortak Tugay kuruldu ama o da çok genişleyemedi, daha büyük askeri kıtalara dönemedi. Hatırlayalım, Macron'un önemli açıklamaları vardı ama Fransa kamuoyundan tepki çeken açıklamalardı bunlar. Avrupa Birliği'nin mevcut halinde Britanya'nın ayrılmasından sonra nükleer silahlara sahip tek AB üyesi devlet olarak biz bu imkanımızı diğer AB üyesi devletleri savunması için kullanabiliriz. Ve bu noktada da özellikle Rusya kaynaklı tehdit algısına karşı bir caydırıcılık sunabiliriz diğer AB üyesi devletleri demişlerdi. Ama Fransa içerisinden tepkiler gelmekte gecikmedi. Pek çok Fransız vatandaşı dediler ki biz ulusal hakimiyetimizin, egemenliğimizin Charles de Gaulle dönemi dış politikasından beri üzerinde özellikle titriyoruz. Biz bu imkan ve kabiliyetleri gerek konvansiyonel silahlarda gerek stratejik silahlarda Fransa'nın savunulması için kullanmaktayız. Biz bunu başka ülkelerin kullanımına sunarsak otomatikman hedef haline dönüşeceğizdir. Dolayısıyla bu noktada bir direnç gelişti. Öte yandan Almanya tarafında da aykırı sesler o dönem itibariyle duyuldu. Onlar da şunu dile getirdiler. Biz gerçekten böyle büyük bir saldırı veya tehdit altında kalsak Rusya Ukrayna sonrasında Polonya'yı, Almanya'yı hedef alsa biz Fransa'ya gerçekten tam anlamıyla güvenebileceğimizi, Fransa'nın bizzat kendisinin Rusya'nın hedefi olacağını bile bile Almanya'yı korumak için kendine ateşe atacağını nasıl bilebiliriz, buna nasıl kani olabiliriz şeklinde yaklaşımlar oldu. Dolayısıyla bunun ileri aşamaları oldukça sorunlu ve hala meçhul Sinem Hanım ama kısa vadede NATO zirvesinde de bu dile getirildi. Avrupalı müttefikler biz ayrı bir Avrupa ordusu kurma peşinde değiliz. Ama Trump yönetimine söz verdiğimiz gibi ulusal imkan ve kabiliyetlerimizi çok uzun zamandan beri atalet içerisinde bıraktığımız, ihmal ettiğimiz savunma sanayimizi geliştireceğiz. Gayri safi milli hasılamızın önemli daha büyük kısımlarını savunmaya ayıracağız şeklinde bir yaklaşımları var. Malum Avrupa Birliği'nin şimdi 21. yani Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaştaki 21. yaptırım paketi devreye girdi. Dolayısıyla Trump yönetimi Biden yönetiminden farklı olarak Ukrayna'ya en çok destek veren batılı devlet olmaktan çıkıp kendini geriye çektikten sonra malum Avrupa Birliği üyesi devletler bu rolü üstlenmek mecburiyetinde kaldılar.
0: Evet.
1: Yaptırımları da çok önemsiyorlar ama Yunanistan'ın bu konuda ayak diremesi, özellikle sıvılaştırılmış doğal gazın taşınması noktasında Rusya menşeli doğal gazını AB üyesi olmayan devletlere satışta biz hala taşıyalım. Biz Yunanistan olarak Avrupa Birliği'nin en büyük ticari filosuna sahibiz. Hatta dünyanın en büyük ticari filosuna sahibiz. Bu imkanı bize tanıyın şeklinde ayak diretmesi ciddi anlamda bir antipati topladı Brüksel'de ve Avrupa Birliği genelinde. Dün mecburen Avrupa Birliği bunu kabul etmek durumunda kaldı. Zaten 3 tane seçenek vardı. Ya Yunanistan'ı bir şekilde, çünkü Yunanistan tek başına ayak diretmekteydi. Ya ikna edeceklerdi, ya bu yaptırım paketini erteleyeceklerdi. Ya da Yunanistan'ın bu talebine bir şekilde boyun eğip Yunanistan'a muafiyet getireceklerdi. Bu seçeneklerden üçüncüsü gerçekleşti. Yani Yunanistan o istediği muafiyeti aldı. Ama ne pahasına demek, bunu cevaplamak gerekirse çok ciddi anlamda Avrupa Birliği içerisinde bir iritasyon, bir antipati yaratarak. Ve tabii ki bu 21. yaptırım paketinin bu kadar zor geçmesi, bu arada Yunanistan dışında daha sonra Avusturya ben de muafiyet isterim dedi. Avusturya'nın en büyük bankası Raiffeisen Bank, Doğu Avrupa'da önemli yatırımlara ve Rusya içerisinde de önemli yatırımlara sahip. Özellikle Rusya örneğinde tabii ki bu savaştan önce sahipti. Şimdi onlar savaşın ortaya çıkışı ve yaptırımlar sürecinde çok büyük milyarlarca euroluk zararı uğradılar. Ve onlar da o zaman dediler ki biz de muafiyet istiyoruz. O zaman bizim de Rusya içerisindeki yatırım yaptığımız firmalarda finans kurumlarıyla işbirliğimiz devam etti. Bu sefer Bulgaristan dedi ki biz de Rus Ortodoks Kilisesi'nin başındaki patriğe yaptırım getirilmesine karşıyız. Bulgaristan'da her ne kadar otosefal, yani kendi ulusal Ortodoks Kilisesi'ne sahip olsa da tabii ki Rusya ile tarihi bağları içerisinde. Dolayısıyla bu bize bir kez daha şunu gösterdi. Ulusal çıkarlar söz konusu olduğunda AB üyesi devletler Brüksel'in daha geniş bir politika planlamasını maalesef, yani Avrupa Birliği bütünleşmesi adına, entegrasyon modeli adına bir anlamda atalete uğratmak, sabote etmek, yani tırnak içerisinde kullanmak gerekirse sabote etmek imkanına sahip oluyorlar. Tabii öte yandan baktığımızda bu yaptırım paketi zor geçti, muafiyetlerle geçti ama Rusya'ya zarar verecek mi? Verecek. Çünkü son dönemde cephedeki durum yavaş yavaş da olsa Rusya'nın aleyhine dönmeye başladı. Cephe gerisindeki dönüm daha bile fazla Rusya'nın aleyhine dönmeye başladı. Bütün haber ajanslarında görmekteyiz. Sosyal medyada Rus vatandaşları paylaşmaktalar. Akaryakıt kuyrukları günlük belli bir kota dahilinde alınabilecek benzin istasyonları önündeki kuyruklar ardı ardına uzun menzilli drone saldırıları ile Ukrayna'nın cephe gerisini, yani Rusya'nın içlerini vurması ve hatta şunu da ifade etmek isterim. Malum savaşın çıktığı tarihten beri sinemanın Kremlin ısrarla çok tutarlı bir şekilde aslında bu çatışmayı, silahlı çatışmayı savaş olarak adlandırmıyordu. Hatta savaş kelimesini tabu olarak görüyorlardı. Bütün Kremlin'in açıklamalarında onlar özel askeri operasyon, özel askeri harekat, sınır ötesi harekat içerisindeyiz. Yani bu savaş boyutunda değildir diyorlardı. Ve tabii ki bu silahlı çatışmayı çok kısa zamanda kazanacaklarını ümit etmektelerdi. Ve ülke içerisinde de basında da zaten hükümetin kontrolündeki olan medya kuruluşlarında da savaş kelimesi bir tabuydu. Artık son dönemde savaş kelimesi kullanılmakta. Evet. Çünkü artık Rus halkı daha fazla bu savaş gerçekliğiyle yüzleşmekte. Yaptırımlar yavaş yavaş etkisini göstermekte ve savaşın başında çok ciddi anlamda döviz rezervleri, Rusya'nın oluşturmuş olduğu döviz rezervleri erimekte. Rusya'nın Rusya dışındaki mal varlıklarına malum el konulmuş durumda. Bunlar bir ölçüde Ukrayna'nın savaş çabası gayreti masrafları için kullanılmakta. Tabii burada yalnız Rusya lehine bir küçük gelişmeyi ifade etmek isterim. O da sizin programın ilk başında zaten tartışmış olduğunuz İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı. Çünkü bu tabii ki bir anlamda Rusya'ya bir kaldıraç güç sağlıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın gizli şekilde İran'a destek sağlamasından, yani bu ihtimalden oldukça tedirgin. Çin'in önemli ölçüde dolaylı desteği olduğunu biliyoruz. Ama Rusya'nın desteği konusunda önemli soru işaretleri var. Şunu da ifade etmek isterim. Şimdi son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani Jared Kushner'ın, işte Witkoff'un tekrar Moskova'ya gideceği, Kremlin'de Rus yetkililerle görüşeceği, tekrar acaba bir barış müzakere süreci canlandırılabilir mi şeklinde çabaları olacağı ifade edilmekteydi. Putin'e soruldu. Yani burada bir gecikme söz konusu herhalde, Amerikalılarla görüşmeler olacak mı? O da çok manidar bir şekilde, biliyorsunuz Amerikalılar şu anda çok meşgul oldukları için bu konuyla ilgilenemiyorlar. Tabii ki biz gelirlerse bu konuda müzakereleri devam ettiririz. Zaten bizim pozisyonumuz belli dediler. Yani İran, Amerika'nın İran politikalarının ve askeri müdahalesinin nasıl önemli ölçüde akamete uğramış olduğunun da altını çizmek istedi Kremlin ve Rusya yönetimi. Bu tabii bir o anlamda Rusya'ya bir imkan sağlıyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri de Körfez'de İran'a karşı o büyük askeri gücüne rağmen sonuç alamıyor. Biz de burada değişik sebeplerden dolayı, zaten resmi söyleminde Rusya, biz Ukrayna'ya karşı savaşmıyoruz, NATO'ya, Batı dünyasının hepsine, tümüne karşı savaşıyoruz şeklinde bir resmi söylem geliştiriyor. Evet. Rus kamuoyunu ikna edebilmek için varoluşsal bir tehditle karşı karşıyayız. Yani bizim mücadelemiz Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya'yı tamamen çevrelemek isteyen dış güçlere karşı mücadele ediyoruz şeklinde bir ifadeyi devam ettirmekler. Dışişleri Bakanımızın Sayın Fidan'ın geçtiğimiz hafta ziyareti vardı malum Kiev'e. Tabii orada şu da söz konusu, şu anda Amerika Birleşik Devletleri bu müzakere sürecinde çok çok aktif bir rol oynamıyor. Malum İran zaten şu anda en önemli gündem maddeleri. Hatırlayalım yine, Türkiye savaşın başında İstanbul'da, hatta mutabakata çok çok yaklaşıldığı görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.
0: Evet.
1: Şimdi bu tabii Karadeniz'deki özellikle bu belirsizlik, orada ciddi anlamda Ukrayna tarafında, zaman zaman Rusya tarafında yakındığı.
0: Süremizin sonuna yaklaştık.
1: Tabii, yani bu tahıl anlaşmasının en nihayetinde akamete uğraması, Karadeniz'e güvenliğin çok ciddi anlamda sarsılması.
0: Evet.
1: Bu Türkiye'nin özellikle çözülmesini istediği, savaşın sona ermesi noktasında iki tarafla da konuşabilen, evet, iki tarafla da görüşebilen bir bölge devleti olarak müzakere sürecine yeniden bir canlılık kazandırabilme çabası olarak bunu okuyabildik. Peki. Tabii ki ticari boyutu da vardı bu gezinin. Ama ne yazık ki bu savaşın bir süre daha devam etmekte olduğunu göreceğiz diye düşünmekteyim. Son dönemdeki gelişmelere rağmen.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra ayrıntılı olarak da sizinle konuşacağız. Akademisyen Doktor Ozan Arslan bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Saat 9.
2: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Hatay'ın ana vatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'ne ilişkinde aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadelerini kullandı. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ankara söz konusu baskını en güçlü biçimde kınadı. Yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını dün açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sağlığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak.
3: Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'daki Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin konuştu. Ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Bakan Çiftçi AFAD'a teşekkür etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı Ankara'da gözaltına alınan iki şüpheliden güvenlik korucusu Fatih Özmen tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Keşm Adası, Ahvaz, Bender Abbas, Hürremabad, Firuzabad, Cask ve Taft kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta. Benim bankam iş bankası. İş bankası.

ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödeme

0: reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Saat 9'u 7 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz, tekrar günaydın ve gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümde ilk olarak Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oğuz Karadeniz telefon konuğumuz. Sayın Karadeniz günaydın, merhaba.
4: Günaydın Sinan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
3: Yüksek öğretim kurumları sınavları açıklandı ve tercih dönemi başladı. Dolayısıyla biz tercih döneminde nelere dikkat etmeli öğrenciler, bunu da önemsiyoruz. Ve bunun dışında mesleki eğitimin önemi yeterince anlaşıldı mı ve nasıl anlatmak lazım önemini, bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Sayın Oğuz Karadeniz, dilerseniz önce mesleki eğitimin öneminden bahsedelim. Ne ölçüde değerli ve yeterince biliniyor mu mesleki eğitim? Sizden dinlemek isteriz.
4: Tabii mesleki eğitim esasında ara eleman diye geçiyor ama artık gerçekten iş gücü piyasasında aranan eleman olarak biz adlandırıyoruz. Gerçekten işte mühendise kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz belki ama bulabiliyorsunuz iş gücü piyasasında. Ama o makineyi çalıştıracak, torna makinesinin, tesviye makinesinin başında duracak, CNC torna tezgahını çalıştıracak teknikeri bulamıyorsunuz. Ya da gerçekten mühendisle işçi arasında bir köprü olacak teknikerleri, teknisyenleri, tekstilden tutun da işte mermere kadar, sağlıktan tutun da bilişim teknolojilerine kadar pek çok alanda bulamıyoruz. İşte 2 yıllık ön lisans programları bu yüzden çok kritik hale geliyor. Meslek liseleri çok kritik hale geliyor. Bu yüzden tercih dönemi başladı. Tercih dönemi yaklaşırken tabii pek çok şeye dikkat edeceğiz ama öncelikle kısa vadede kolumuza bir altın bilezik takmamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden meslek okullarını önemsememiz ve programlarını incelememiz gerekiyor. Ama bundan da öte tabii öncelikle kendi yetkinliklerimiz nerede? Kendi becerilerimiz nerede?
3: Evet.
4: Kendi hayal dünyamız nerede? Bunlara da dikkat etmemiz lazım ki bunlarla gerçekten piyasadaki meslekleri karşılaştırabilelim. Yükseköğretim sınavı kılavuzundaki meslekleri karşılaştırabilirim. Biraz sonra bahsedeceğiz. İşkur'un danışman bilgi sistemindeki sonuçları karşılaştıralım. Ancak biz gerçekten kendi yeteneklerimize, yetkinliklerimize, hayallerimize uygun meslekleri seçersek orada başarılı olabiliriz. İşte kimi insanın çok bir zeka kuramı var, iletişim kabiliyeti çok kuvvetlidir. Kimi insanın işte matematiği, fen bilgisi kuvvettir. Kimi insanın mekan zekası vardır. Yani mimarlık alanında çok büyük başarılar elde eder. Kimi insan müzikte, sanatta, resimde, görsel sanatlarda gerçekten harika işler yaratabilir. O yüzden potansiyelimizi bileceğiz. Hangi alanlara gerçekten ilgimiz var ve yeteneğimiz var bileceğiz. Bunları hayallerimizle birleştireceğiz. İşte bu noktada gerek İşkur danışman bilgi sistemi, gerekse yükseköğretim kurumu, üniversiteler tabii ki destek olacak. Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı destek olacak ama öncelikle bunları keşfetmemiz gerekiyor. Liseden mezun olmuş gençlere de tavsiyem, puanlarına göre değil, gerçekten geleceklerini şekillendirecek meslekleri seçsinler. Ve bunun içinde 2 yıllık 4 yıllık ayrımı tabii ki yapmasınlar diyorum ben. Sinem Hanım, kısaca tabii bu İşkur'un yeni programından da bahsetmek isterim.
3: Lütfen.
4: Danışman bilgi sistemi çok kıymetli bir program. Esasında 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Üniversite diye bir program başlatmıştı. Burada mezunların 2 yıllık 4 yıllık iş bulma süresi, ücret dağılımı, istihdam oranı, girişimcilik oranı vardı bölümlere göre. Şimdi bunu İşkur devraldı daha sonra ve İşkur çok önemli.

yönlü bir iş yaptı. Bunu iş ve meslek danışmanlarına açtı. Yani öğrenciler gidip velilerle beraber veya kendileri iş ve meslek danışmanlarından destek alabiliyorlar. Hala da alabiliyorlar ama bunu bir aplikasyon geliştirdi. Aplikasyonla İşkur'un Dabis aplikasyonuyla telefonunuza indirip üniversite bazında, örneğin Pamukkale Üniversitesi'nin işte diyelim lojistik programının, çalışma ekonomisi programının, çalışma ekonomisi endüstri programının mezun olanların istihdam oranı ne, ücret oranı ne, yaptıkları işte aldıkları eğitim arasındaki bağlantı ne, gelişmişlik oranı ne, sektörel bazda dağılım nasıl, akademide kalma oranları ne, bunları görebiliyorsunuz. Bunları SGK verilerinden hesaplıyor program. 2010-2024 yılları arasındaki verilerden hesaplıyor. Tamamen tam veriden hesaplıyor. Müthiş bir program. Bu noktada iş kurumumuzu tebrik ediyorum. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok ufuk açıcı bir program. Bu aynı zamanda tabii kişilerin geleceklerini belirlemede bir destek sağlayacak. Yani acaba ben şu üniversiteyi seçersem, bu üniversitenin şu programı seçersem benim istihdam edilebilir oranım ne kadar, ücret düzeyim ne kadar olur tahmini. Tabii bunlar 2010-2024 verilerini kapsadığı için çok uzun bir süre, onu da belirtelim. Hani ilerleyen süreçte muhtemelen iş grubunun son bir yılda mezun olanların, 3 yılda mezun olanların, 5 yılda mezun olanların da istihdam durumlarını, ücret durumlarını, yaptıkları işte aldıkları eğitim arasındaki bağlantı durumlarını da sisteme koyacaktır. Bu nedenle bu programdan destek almak, İşkur iş ve meslek danışmanlarından, rehber öğretmenlerden destek almak çok önemli. Ama bu da yetmiyor. Tabii ki istihdam önemli, istihdam oranları önemli. Ama üniversitenin görevi tek başına istihdam değil tabii ki ama sonuçta insanlar ciddi eğitime yatırım yapıyorlar ve bunun da karşılığını bekliyorlar. O zaman üniversitelerin web sayfalarına girip tek tek incelememiz gerekiyor. Üniversitemiz akredite mi? Programlar akredite mi? Akreditasyon belgesi var mı? Hı-hı. Ne demek akreditasyon? Bağımsız denetim kurumları tarafından üniversitelerin gerçekten uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma yapmadığının bir şekilde kanıtlanması, ciddi denetime uğruyor üniversiteler. İşte biz de Çalışma Ekonomisi Endüstri Bölümümüze 5 yıl akreditasyon belgesi aldık. Türkiye'deki az sayıda programdan bir tanesiyiz. Erasmus var mı? Staj imkanı var mı? Yurt dışı imkanı var mı? Müfredatları nasıl? İşte ikiz dönüşüm, üçüz dönüşüm dediğimiz yapay zeka, dijital teknolojiler, yeşil dönüşüm, bunları hazır mı? Üniversite müfredatını buna göre değiştirmiş mi? İşte biz kendi üniversitemizde, Pamukkale Üniversitesi İktisadi Derme Fakültesi'ne veri bilimi sertifika programı koyduk. Ve öğrencilerimize güncel teknolojiyi, yapay zekayı, makine öğrenmesini öğretiyoruz. Bunu öğrenmek için kendimiz de yeniliyoruz. Ekonomi yaz seminerlerimiz var. Şu anda ben öğrenciyim. Oturdum, gerçekten yurt dışından gelen hocalardan makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay zeka öğreniyorum. Ama neden? Kendimi geliştirebilirsem ancak müfredatı geliştirebilirim. Günceli yakalayabilirim. Hocalar Harika. Kendini güncelliyorlar mı? Ya bence bu çok önemli. Mentörlük programı var mı? Mesela bizim üniversitemizde, fakültemizde var, Pamukkale Üniversitesi İktisadi Derme Fakültesi'nde. Mentörler atıyoruz. O mentörler 4 yıl boyunca mezunlar, öğrencilerimizi izliyorlar. Ve bunun dışında tabii sosyal imkanlar var mı? Spor imkanları var mı? Üniversite tabii yaşanılan şehir mali anlamda uygun mu? Bu noktada işte Denizli gibi kentlerin ben öne çıktığında görüyorum öğrencilerin tercihlerinde. Gerçekten bakıyorsunuz hayat büyük şehirlere göre daha ucuz en azından buralarda. Hı hı. Bunun dışında tabii bazı becerilerde öğrencilerimize kalmış. Yani OECD'nin kaybolmayacak beceriler, yani yapay zekanın elimizden alamayacağı beceriler diyelim biz artık, eleştirel düşünme, bilgiyi doğrulama, yapay zekadan her şeye ulaşıyorsunuz ama gerçekten doğruyu söylüyorum. Hayır, halüsinasyon görüyor çoğu zaman maalesef. Yaratıcılık, yeni fikir geliştirme, karmaşık problem çözme, bunlar hala insana içkin, insana ait özellikler olarak kalacak. Empati, başkalarının bakış açısını anlayabilme, etkili iletişim, dinleme, karşıdakini dinleme, işbirliği, ekip çalışması, öz denetim, değişime uyum sağlama gibi, inisiyatif alma gibi. İşte üniversitenin size bunları verebiliyor mu? Müfredatında bunlar var mı? Kariyer planlama derslerinde bunlar var mı? Tek tek web sayfalarına girin, inceleyin. Gerçekten web sayfaları size çok şey söyler. Tabii ki bunun dışında bizim kendimiz de geliştirmemiz gerekiyor. Yani üniversite size imkanları sunuyor ama sizler bunu almaya ne kadar heveslisiniz? İşte belki bu noktada üniversitelerin bazıları bakıyorsunuz sosyal transkriptler geliştiriyorlar. İşte bir takım öğrenci kulüplerine katılırsanız, bir takım

0: sempozyumlara, panellere, diyelim kendisi geliştirecek aktivitelere katılırsanız ilave puanlar alabiliyorsunuz. Böyle uygulamalar üniversitenizde var mı? Bunları incelemek gerekiyor. Ondan sonra karar vermek gerekiyor. Yani gerçekten Türkiye'de yüksek öğretim kalitesi her geçen gün artıyor. Dünya standartlarında gerçekten eğitim veriyoruz. Ücretsiz bir eğitim veriyoruz. Bakın bunun kıymetini bilelim. Ve gerçekten yani ben yılda 3 tane 4 tane kendi alanımda kongreye katılıyorum. Ülkemle gurur duyuyorum yurt dışına. Gerçekten iyi işler yapıyoruz. Ve bu noktada da öğrencilerimizin öncelikle kendi yeteneklerini düşünmeleri, kendi hayallerini düşünmeleri, bu bir hafta, 10 gün, 15 gün belki. Ondan sonra da üniversiteleri bu çerçevede bölümleri seçip, arkasından üniversiteyi seçip, belki üniversiteyi önce seçip sonra bölümü içinde seçip değerlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Sayın Oğuz Karadeniz, Yüksek Öğretim Kurulu ön lisans öğrencilerine yönelik başlattığı yeni eğitim modelini açıkladı. 120 bin gencin mezun olmadan iş deneyimi kazanmasının önü açılıyor. Ve bu işletmede mesleki eğitim adı verilen bu model 2026-2027 akademik yılında başlayacak. Yani teorik bilginin sahada pratiğe dönüştürüleceği muazzam bir model bizimle birlikte olacak. Bu modeli biraz konuşalım mı?
0: Müthiş. Türkiye'de bu modeli uygulayan ilkokullardan bir tanesi benim dönemde benim de yöneticiliğini yaptığım Honaz Besseks Okulu'ydu. Pamukkale Üniversitesi'nde 3+1 diyoruz biz bu modele. Ve gerçekten 3 dönem öğrenciler teorik eğitim alıp bir dönem iş yerinde işbaşı eğitimi yapıyorlar. Daha sonradan bir TÜBİTAK projesiyle bu programın etkinlik analizini ölçtük. Yani gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? 3 yıl sonra bu programlara katılanlarla katılmayanları, Sakarya Üniversitesi bu programı ilk uygulamaya başladı. Kocaeli Üniversitesi uygulamamış. Mezundan 3 yıl sonra iş güç meslek durumlarını inceledik. Ortaya şu sonuç çıktı. Gerçekten aynı programlarda bir kere işe girişi çok kısaltıyor. Ücretler %25 daha fazla oluyor. Bir tanesinin işe girişi süresi 8 ayken ötekisinin işte 3 ay oluyor. Yaptıkları işte aldıkları eğitim arasındaki bağlantı daha yüksek oluyor. Öğrenciler daha mutlular ve gerçekten iyi işlerde çalışıyorlar. Çünkü iş yerinde yaparak öğreniyorlar ve notların %50'sini denetleyen danışman %50'sini de baktığınız zaman işveren veriyor. Tabii ki uluslararası literatür bize bunu şunu söylüyor. Bizim de bu konuda 2 tane Citation Index'te Q1'de makalemiz yayınlandı. İyi dergilerde, dünya çapındaki dergilerde. Evet, bu gerçekten işe yarıyor. Biz Türkiye örneğinde bunu gösterdik. Ama tabii ki staj yapılan yerin, işbaşı eğitim programı yapılan yerin de kurumsal olması, işverenlerin de tırnak içerisinde söylüyorum, taşın altına eline sokması gerekiyor. Yani işverenler artık orada mentor, işverenin vekilleri, insan kaynakları yöneticileri, işte muhasebe müdürleri veya ustabaşılar artık orada mentor, eğitmen haline geliyorlar. İşte bu noktada sanayi odalarının, organize sanayi bölgelerinin öğrencilere daha fazla staj yeri sağlaması gerekiyor. Belki üniversitelerin yerelde daha fazla protokol yapması gerekiyor. Ben bu programı çok olumlu buluyorum. Yani gerçekten 7 ilde pilot olarak başlıyor. Ama yaygınlaşacağını düşünüyorum. Zaten 3+1 programı pek çok üniversiteye yaygınlaştı. Bizim Pamukkale Üniversitesi'nin tüm meslek okullarının aşağı yukarı var. Dolayısıyla öğrencinin işe geçişini çok kolaylaştıran programlar, sınıf içi eğitim programlarındansa işbaşı eğitim programları gerçekten etkili. Literatür bize bunu söylüyor işe girmeden.
1: Proje ilk aşamada Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da başlatılacak. Doğru. Ve ardından 81 ile de yayılacak. Biz de takipçisi olacağız. Çok daha fazla konuşacağız elbette Sayın Oğuz Karadeniz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Adayları şimdiden tebrik ediyorum. Onların da çok güzel gerçekten yıllar var.
1: Evet.
0: Hayallerinin mesleklerine umarım en kısa zamanda kavuşurlar.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum efendim.
1: Teşekkürler. Pamukkale Üniversitesi'nden Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikteydi. Çok kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından haftanın kültür sanat etkinliklerini konuşacağız.

0: Saat 9.21'i gösteriyor ve telefon hattımızın diğer ucunda Akşam Gazetesi Kültür Sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, sinema.

0: Hanım hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Haftanın kültür sanat etkinliklerini, vizyona girecek filmlerini merakla bekliyoruz.
0: Tabii hemen isterseniz konserlerden başlayalım. Bu akşam gerçekleşecek epey bir konser var İstanbul'da. Onlardan bir tanesi Vibe vokal topluluğu, pop ve caz repertuarından oluşan a cappella konserini bu akşam Zorlu Performans Sanatları Vestel Amfi'de gerçekleştirecek. Bu konserden başka bu akşam yine gerçekleşecek Harbiye Cemil Açık Hava Topluluğu Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bir konser. Rock müziğinin sevilen isimlerinden Keoman bu akşam yine sevenleri için şarkılarını yorumlayacak Harbiye'de. Bir başka etkinlik de bugün başlıyor ama 1-2 ay Ağustos'a da yayılan bir etkinlikler zinciri İstanbul Şerefiye Sarnıcı'nda düzenlenecek. Derinden Gelen Sesler konser serisi sanatseverleri ağırlayacak bu tarihi mekanda. Temmuz ve Ağustos aylarını kapsıyor dediğim gibi. Programda tangodan barok dönemin bestelerine uzanan iki ayrı seçki dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Tango'nun Altın Ezgileri konseri bu akşam Ertuğrul Şentürk'ün icra edeceği Arjantin Tango Klasikleri konseriyle başlamış olacak. Etkinlikler dediğim gibi devam edecek bu bir seri halinde. 2 Ağustos'a kadar sürecek. 2 Ağustos'ta Furkan Cicim ve Doğukan Çelikbilek'in kemanla viola icralarından oluşan barok esintiler konseriyle sona erecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz Şerefiye Sarnıcı'nın ve İstanbul Belediyesi'nin ilgili internet sitelerinden de program detaylarına ulaşabilirler. Bir konserde yine yakın zamanda oyuncu Bergüzar Korel 27 Temmuz'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda Hatırladıkça başlıklı bir konser verecek. Onu da söyledikten sonra tiyatro dünyasından bir haber var. Haberle devam edelim. Devlerin Savaşı adlı bir oyun. Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu gibi ustaları bünyesinde barındırıyor oyuncu olarak. Nihal Usanmaz da eşlik ediyor bu iki oyuncuya. Peter Danish'in kaleme aldığı bir oyun Devlerin Savaşı ve bu akşam Enka Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda izlenebilecek. Önemli bir sergi açıldı geçen günlerde İstanbul'da 15 Temmuz haftası olması münasebetiyle de Vakıfbank Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul Finans Merkezi içerisindeki Vakıfbank Genel Müdürlük yerleşkesinde açıldı. Sergi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Türk milletinin bağımsızlığına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkışını gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlandı. Bu darbe girişimi gecesini kronolojik bir anlatımla ziyaretçilere aktaran sergi İstanbul'un 15 Temmuz öncesinde görüntülerinin yer aldığı iki ekranla başlıyor. Ardından FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin hazırlık süreci ve ilk harekat anından itibaren yaşanan gelişmeler saat saat hazırlanan dijital ekranlar, fotoğraflar ve görsel materyaller eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Bu sergide 15 Temmuz anma ve o gece yaşananları hatırlama imkanı sunuyor bir kez daha bize. Bizim için en önemli şey bu direnişin devam ettiğini bilmek, mücadelenin devam ettiğini bilmek, unutmamak, unutturmamak bize düşen en önemli görev. Ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşları da zaten bu tür etkinlikleri bizlere sunuyorlar. Bizim de oraları izlememiz, görmemiz, gelecek kuşaklara da aktarmak adına önemli. Bir de TRT'de biliyorsunuz çok önemli bir dizi var bununla ilgili. Bu akşam da, Cuma akşamında yeni bölümde yayınlanacak Asırlık Gece. Evet. O da o darbe gecesinde yaşananları gerçekten bir hafıza, bütüncül bir hafıza şeklinde seyircilerine aktarıyor. Bunu da vurgulamak istedim. Bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki finans merkezindeki serginin de ay boyunca bu ay sonuna kadar ziyaret açık olacağını da hatırlatayım. Rami Kütüphanesi'nde de önemli bir etkinlik var. Türk Arap Derneği ile Türk Arap Sanat Evi işbirliğinde düzenlenen

0: yine İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde 8. Arap Sanat Buluşmalarına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik F3 salonunda gerçekleşecek Rami Kütüphanesi'nde. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimin geliştirilmesini amaçlayan bir organizasyon. Resim, hat sanatı ve el sanatlarından oluşan eserler burada sanatseverlerin beğenisini sunuluyor. Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Fas, Mısır, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Filistin, Kuveyt, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'dan sanatçılar katılıyor bu uluslararası etkinliğe Rami Kütüphanesi'nde. Yaklaşık 80 sanatçı katılıyor. 90'a yakın eser burada görülebilecek. Ve 25-26 Temmuz'da yarın başlayacak bu sergi. 25 ve 26 Temmuz'da saat 10, sabah 10'dan akşam 18 saatine kadar ziyaret edilebilecek.
1: Harika.
0: Yine İstanbul'da nostalji günleri var bu arada. Topkapı Kale İç Meydanı'nda gerçekleşiyor ve Fatih Belediyesi tarafından düzenleniyor. Mahalle kültürünü yansıtan geleneksel oyunlar, nostaljik müzikler, klasik araçlar ve çeşitli sahne gösterilerinin gerçekleştirileceği bir etkinlik. Evet. Ve 26 Temmuz'a kadar da devam edecek. Başladı. Çocuklara yönelik de çok güzel etkinlikler var burada. Bunu belirttikten sonra Bodrum'a uzanalım. Bodrum, İstanbul Devlet, İstanbul değil, Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali 31 Temmuz'da başlayacak. Yakın bir zamanda başlıyor. Ay sonunda. Ve 17 Ağustos'a kadar da sanatseverlerle birlikte olacak. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirecek festival konser etkinlikleri ve klasik bale eserlerinden çağdaş dans yapımlarına uzanan seçkin bir repertuar izleyiciyle buluşacak. Dediğim gibi 31 Temmuz 1 Ağustos 31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta başlayacak ve Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesiyle başlayacak bu Bodrum Opera Balesi Festivali. Kuğu Gölü Balesi de hatırlanacağı üzere aşk ve sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alan bir eser. Yine detaylı bilgiye operavebale.gov.tr adresinden Bodrum Bale Festivali ile ilgili 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ile ilgili detaylara da yine Devlet Opera Balesi'nin ilgili sayfasından da dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Sinema haberlerine gidecek olursak İstanbul'da Metro, bu hafta İstanbul ağırlıklı bir kültür sanat etkinlikleri oldu. İstanbul'da Metro İstanbul tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri Metro İstanbul Esenler yerleşkesinde başladı. Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösteriminde Selvi Boylum Al Yazmalım izleyiciyle buluştu. Etkinlik kapsamında 27 Ağustos'a kadar Salı ve Perşembe akşamları gösterimler yapıldı. Ama dediğim gibi etkinlik yakın bir zamanda da devam ediyor etkinlik. Ağustos tarihine kadar yakın tarihte başladı. Ve hangi filmler gösteriliyor diyecek olursak da Alexander ve Felaket, Korkunç Berdan, Çok Kötü Bir Gün, Doğanın Güçleri, bu bir film adıydı bu arada, uzun bir film adı. Doğanın Güçleri, Benim İçin Şampiyon, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Gerçek Kahraman, Babam ve Oğlum, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, işte Türk sinemasından da klasiklerinden Tosun Paşa gibi filmler yer alıyor. 27 Ağustos'a kadar etkinlikler devam edecek Metro İstanbul Açık Hava Sineması'nda.
1: Bu arada etkinlik.metro.istanbul internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak kayıt yaptırmaları gerekiyor etkinliğe katılmak isteyenlerin. Filmlere geçelim isterseniz, bu haftanın filmlerine yaklaşık bir 3-4 dakikamız var.
0: Tabii bu hafta seyirciyi bekleyen 6 film bugün itibariyle gösterime girmiş durumda. Oscar ödüllü bir yönetmen onun imzasını taşıyor. John Carney imzasını taşıyan Hayatımın Şarkısı adlı bir film bugün gösterime girdi. Düğün grubu solisti Rick ile eski bir pop yıldız olan Danny'nin yazdığı doğaçlama bir şarkının dünya çapında hit olmasıyla başlayan bir süreç anlatılıyor bu filmde. Şöhret peşinde koşarken tabii ihmal edilen aile değerleri, aile üyeleri ve dostları kaybetme riski gibi konuları da ele alan

0: İki eski ismin yeniden piyasaya çıkma hikayesini anlatan bir film. Müzikal filmlerden hoşlanmanın da dikkatini çekeceğine inandığım bir film. Onun dışında Nicholas Winding Refn'in yönettiği 10 yıllık aranın ardından yeniden bir sinema filmi yönetti. Onun Şahsi Cehennemi bu filmin adı. Gizemli bir metropolde babasını arayan genç bir kadının kızının cehennemde tutulduğuna inanan bir Amerikalı askerle yolların kesişmesini konu alıyor. Bilim kurgu tarzında bir film. Aynı zamanda gerilim ve melodram unsurlarını da bir arada taşıyor bu film. Bunun ardından haftanın animasyon filmlerine bakacak olursak da TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4, tarihin ve zaman dengesinin bozulmasını önlemeye çalışan Nasrettin Hoca ve arkadaşlarının dinozorlar çağı ile kadim medeniyetler çağı arasında geçen maceralarını odağına alıyor bu film. Haftanın bir diğer animasyon filmi İzci Takımı adını taşıyor. İzci Takımı Şelalenin Peşinde adını taşıyor. Bir izci takımının karne gününün ardından öğretmenleri liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak amacıyla çıktıkları doğa gezisini anlatıyor bu film. Korku filmleri var, gerilim filmleri var. Ahmet Toksun'un yönettiği yerli korku filmi Hannas 3, bebeğini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ve emlakçı eşi Ali'nin tatil için gittikleri köy evinde açıklanamayan olaylarla yüzleşmesini konu alıyor. Hannas 3 filmi Ahmet Toklu'nun yönettiği. Pinokyo, Kanlı Matal, bir başka yine bu hafta gösterime giren korku filmlerinden.
1: Evet.
0: Bu da Pinokyo'nun farklı bir yorumla sinema perdesine uyarlanması diyebiliriz. Bir ikonik bir kutla tabii ki Pinokyo. Onun karanlık ve rahatsız edici bir yüzüyle bu sefer perdeleri göreceğiz. Pinokyo'nun Kanlı Masal filminde.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim sinema.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
0: İyi çalışmalar diliyorum. Sağolunuz.
1: Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikteydi. Son olarak sevgili dinleyicilerimiz, haftanın öne çıkan kültür sanat etkinliklerini de Sayın Bedir Acar'dan dinledik. Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin simge ismi, tıp doktoru ve siyasetçi Doktor Sadık Ahmet, hayatını Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığın kimlik mücadelesine ve haklarını savunmaya adadı. 24 Temmuz 1995'te geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doktor Sadık Ahmet'e Allah'tan rahmet diliyoruz, saygıyla anıyoruz. Doktor Sadık Ahmet'in mücadelesi ve yaptıkları bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Batı Trakya'da öngördüğü sorunlar ve hak ihlalleri günümüzde hala kronik bir şekilde devam ediyor. Geçen yıllar onun ileri görüşlü bir lider olduğunu kanıtlar nitelikte. Saygıyla anıyoruz Sadık Ahmet'i ve programımızın da artık sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız bugün Mehmet Ertuğrul Çalık'tı. Teknik yönetimde Zafer Altay ve Atilla Aliler vardı. Mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz ve şimdi sona eriyor. Tekrar görüşene dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Radyo 1.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Kobe Bryant Los Angeles Lakers'taki 20 yıllık kariyeri boyunca tam 5 kez NBA şampiyonluğu yaşadı. 2006'da Toronto Raptors'ı ağırladıkları maçı 81 sayıyla tamamlayan Bryant, 1962'de 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'den sonra bir maçta en fazla sayı atan ikinci basketbolcu unvanını aldı. 2007 Mart'ında 4 maçta üst üste 50 sayı barajını geçen efsane basketbolcu, Wilt Chamberlain'den sonra bu rekoru kıran ikinci NBA oyuncusu oldu. 2013'te bir maçta tam 47 sayı, 8 rebound, 5 asist, 4 blok ve 3 top çalarak tarihe geçti. 37 yaşındayken Utah Jazz karşısında 60 sayı kaydederek bu barajı aşan en yaşlı NBA oyuncusu unvanına sahip oldu. NBA'de normal sezonda çıktığı 1346 maçta 25 sayı, playoff'ta ise 220 müsabakada 25,6 sayı ortalamasını yakaladı. İki kez en değerli oyuncu ödülünü alan Kobe Bryant, kariyeri boyunca 135 karşılaşmada 40 sayı, 25 maçta ise 50 sayı üzerinde skor üretti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
3: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam Net. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
4: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
7: Kahve makinesi deyince Vatan.
8: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar.
10: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Turgut Reis, 9. bölüm. Yazan Feridun Fazıl Tülbentçi. Radyoya uygulayan Dinçer Sümer. Yöneten Ejder Akışık. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Kerim Afşar, Turgut Reis, Cihan Ünal, Kanuni Sultan Süleyman, Zafer Ergin, Maltalı Haluk Kurdoğlu, Rüstem Paşa Alpay İzbırak, Sokullu Mehmet Paşa Ertan Savaşçı, Charles Ken Çetin Köroğlu.

0: Andrea Doria, Alp Öyken. Silvana, Serap Büyük Ağoğlu. General, Erol Kardeseci. Uluç Ali Reis, Levent Öktem. Deli Cafer, Kaya Akarsu. Sancaktar, Nurtekin Odabaşı.
1: XVI. Yüzyılın başları. Barbaros kardeşler bütün Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirme yolundayken, İtalya, İspanya sahillerinde bir başka Türk denizcisi de ün salmıştır. Turgut isimli bu genç korsan, tek bir perkende ile güçlü donanmalara kafa tutmakta, Dragut kaptan geliyor sözünü bir fırtına gibi bütün Akdeniz yalılarında estirmektedir. Turgut ve Hızır reisler bir gece Cerbe adasında karşılaşır, sevgiyle kucaklaşırlar. Artık hayatları boyunca ayrılmayacaklardır. Uzun yıllar boyunca peş peşe zaferlerle bütün Avrupa'yı titretirler. O dönemde Osmanlı Devleti'nin başında Kanuni Sultan Süleyman bulunmaktadır. Avrupa işlerine varan fetihlerinden sonra denizlerde de güçlü bir donanma gezdirmenin gereğini duymaktadır. Bir hattı şerif çıkararak Hızır Reis'i İstanbul'a çağırır. Hızır Reis bundan böyle paşa rütbesiyle Osmanlı donanmasının kaptanı deryasıdır. Turgut'un da yardımıyla Preveze'de Haçlı Donanmaları Komutanı Amiral Andrea Doria'ya karşı büyük bir zafer kazanır. Artık Akdeniz bir Türk gölüdür. Kaptanı Derya Hızır Paşa'nın İstanbul'a dönüşünden sonra da Akdeniz'in tek hakimi Turgut Reis'tir. Yıllar peş peşe fetihlerle, zafer destanlarıyla geçer. Amiral Doria Preveze'nin intikamı için yanıp tutuşmaktadır. Turgut'un donanması Kavli Koyun'da bakıma çekilmişken Kavli Kalesi Komandanı ile işbirliği yapan Doria ünlü korsanı gafil avlar. Türk Leventleri büyük bir kahramanlık örneği verirler. Ancak Turgut'un Arap tayfaları ihanet etmiş, Kavli Kalesi'nin topları Türk gemilerini iki ateş arasında bırakmış, Turgut ve Leventleri için şehitlikten başka ümit kalmamıştır. Turgut elinde pala saatlerce vuruşur ama küffarın eline tutsak olmaktan kurtulamaz. Yaşlı denizci Doria'nın kadırgasında küreye çakılır. Daha sonra Cenova zindanlarında aylar geçer. Ama Turgut Reis'in ümidi hiç sönmez. Ve bir sabah Cenova önlerinde görünen Osmanlı donanmasının kaptanı deryası Hızır Paşa derhal Turgut Reis'in serbest bırakılmasını, yoksa şehri yakacağını bildirir. Korku ve telaşa düşen Cenova senatosu için alınabilecek tek karar vardır. Koca denizci serbest bırakılır. İki dost sevgiyle kucaklaşır, sevinç gözyaşları dökerler. Hızır Paşa yedek kadırgasını Turgut Reis'e armağan eder.
2: Baba reis, kadırganın çevresi binlerce sandalla, binlerce kadınla, çoluk çocukla çevrildi. Hepsi de yalvarıp ağlaşırlar.
3: Ne isterlermiş Maltalı?
2: Bizim Cerbe'ye gideceğimizi öğrenmişler. Orada tutsak olan yakınlarının azat edilmesini dilerler. Dragut reis merhametlidir, bize acısın diye yalvarırlar.
3: Anladım Maltalı. Pekala, onları eşlerine, çoluk çocuklarına, babalarına kavuşturacağım. Hele Cerbe'ye varalım da.
2: Buna çok sevinecekler baba reis. Bugün Cenova'ya çıkmıştım. Zavallılar öyle ağlaşıyorlar.
3: Sen bugün şehre çıktın öyle mi?
2: Evet reis baba.
3: Tedbirsizlik etmişsin. Tehlikeye atılmışsın. Ya yakalansaydın nasıl bulabilirdik seni?
2: Önemli bir işim vardı reis baba. Affet, izinsiz çıktım. Silvana'yı görmek istemiştim.
3: Silvana mı? Görebildin mi?
2: Evet reis baba. Hem de evine gitmeme lüzum kalmadan. Sahildeydi.
3: Nasıl, iyi mi?
2: Solme ailesi sıkıntı içinde reis baba. Mario sürgünde.
3: Mario kız kardeşini de beraberinde götürmemiş demek. Neyle geçinir bu kadın şimdi?
2: Elinde avucunda olan 3-5 kuruşla idare etmiş bugüne kadar. Ama bundan sonrası ne yapar bilemem.
3: Abisinin yanına gidebilirdi.
2: Beni bağışla reis baba. Anladığıma göre burada kalması için önemli bir sebebi vardı.
3: Neymiş bu sebep?
2: Siz reis baba.
3: Yıllarca önce yaptığım bir iyiliği hiç unutmadı. Vefalı kadınmış. Yazık. Belki onu bir daha göremeyeceğim.
2: Belli olmaz reis baba.
3: Ne demek istersin Maltalı? Sende bir gariplik var.
2: Hiç reis baba. Hiç.
3: Keşke şehre çıkarken bana haber verseydin. Birkaç torba düka altını gönderebilirdim. Neyse, gün kararıyor. Yarın sabah şafakla yelken basacağız. Ben kameramdayım Maltalı.
2: Peki reis baba. Kim var orada?
4: Benim Turgutcuğum.
3: Silvana, buraya nasıl geldin?
4: Beni gördüğünüze sevinmediniz mi?
3: Böyle bir şey demedim. Ama birdenbire pek şaşırdım da.
4: Beni buraya Maltalı Abdullah getirdi. Öyle özlemiştim ki sizi.
3: Silvana, bu kaçıncı fedakarlığın?
4: Aylardır bugünü bekledim Turgutcuğum. Kurtulduğunuz, kavuştuğumuz günü. İzin verirseniz bir daha yanınızdan hiç ayrılmayacağım.
3: Sevgili kadınım, iyi hoş ama biz deniz adamıyız. Cenkeriyiz. Bizim aramızda kadın barınamaz.
4: Turgutcuğum, yalvarırım.
3: Sen çok güzel bir kadınsın Silvana. İncesin, duygulusun, fedakarsın. Ama bir korsan gemisinde bir kadına yer yoktur.
4: Turgutcuğum, hiç değilse beni hemen salıverme. Hiç değilse bir süre yanında kalayım. Sonra istersen beni Sicilya'ya, abimin yanına gönder. Ama ara sıra gel, göreyim seni. Aylarca yolunu gözlerim, beklerim kadırganı. Yeter ki adaya yaklaşan bir gemide senin forsunu tanıyayım. Yeter ki yılda bir olsun sana kavuşayım.
5: Ahmaklar, korkaklar! Demek Akdeniz'in en büyük, en değerli esirini Osmanlılara teslim etmişler.
3: İmparatorum üzülmeyiniz. Evet, Cenova senatosu bir hata işlemiş. Ama ben Grelletta'daki zaferin bir benzeriyle Kaptan Dragut'u tekrar küreye çakmasını bilirim.
5: Amiral Doria, saçmalıyorsunuz. Grelletta'nın bir zafer olmadığını çocuklar bile anladı. O korkunç denizciyi pusuya düşürdünüz. Talih ve tesadüfler sizden yanaydı.
3: Yüce imparatorum, bana güvenmenizi rica ederim. Göreceksiniz, çok yakında size zafer haberleri uçuracağım.
5: Yarın sabah donanmanızın başına geçip yelken açmalısınız. Akdeniz yalıları korku içinde. Papa hem beni hem de sizi lanetliyor. O müthiş denizciyi kadırganızda tutmalıydınız. Cenemoz'un dallarına göndermekte çok yanlış bir iş yaptınız.
3: Efendimiz, göreceksiniz, çok yakında her şey düzelecek.
6: Yüce imparatorum.
5: Söyleyin general, ne var?
6: Akdeniz'den yeni haberler efendimiz.
5: Çabuk söyleyin, çabuk.
6: Haberler pek sevindirici değil efendim. İspanyol ve Sicilya donanmaları büyük yenilgilere uğramışlar. İspanyol donanması amirali 300 denizcisiyle birlikte esir edilmiş.
5: İnanılır şey değil. İspanyollar donanmalarını güçlendirmişlerdi. Güvenilir bir armadaydı o.
6: Haberler bu kadarla bitmiyor yüce imparatorum. Pozel ve Castella Maria şehirleri yanıyormuş. Senjan tarikatının Malta gemileriyle Trablusgarp'a gönderdiği 70 bin dük altını kaybedilmiş.
5: Peki kim yapmış bütün bu işleri?
6: Kaptan Dragut efendimiz.
5: Doria, duyuyorsunuz değil mi? Niçin susuyorsunuz? Biraz önce atıp tutuyordunuz. Konuşsanıza, bir şeyler söylesenize. Birkaç dakika önce size güvenmemi istiyordunuz. Pekala, güveniyorum size. Derhal Akdeniz'e açılmanızı emrediyorum.
3: Emredersiniz imparatorum.
5: Şunu da aklınızdan çıkarmayın amiral Doria. Bu size verilen son fırsattır. Zafer haberleriyle dönmeyen bir Andrea Doria'yı görmek istemem.
1: Aradan aylar geçti, yıllar geçti. Almanya İmparatoru Şalken Andrea Doria'dan beklediği haberi alamadı. Üstelik Osmanlılar Avrupa işlerinde de peş peşe zaferler kazanıyor, günden güne daha da güçleniyorlardı. Şalken çaresizdi. İstanbul'a ricacı elçiler göndererek barış diledi. 1546 yılı Temmuz ayının 4. pazar günü Barbaros Hayrettin Paşa şanlı hayatını tamamladı, Tanrı'nın rahmetine ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde, Cezayir'de, bütün Akdeniz'de yas tutuldu. Kanuni Sultan Süleyman denizlerin bu eşsiz kahramanı için acısını saklayamadı.
7: Cihan böyle bir derya adamını bir daha göremez. İçimiz kan ağlar.

0: deryalık makamına kim gelirse gelsin onun yeri doldurulamaz.
1: Tanrı'nın rahmeti üzerine olsun. Büyük kahramandı. Dinin, devletin has kuluydu.
0: Vezirlerim, Hayrettin Paşa'dan sonra kaptanı deryalık görevine kimi düşünürsünüz?
2: Sultanım, ol yüksek makam için en isabetli tayini siz buyurursunuz.
0: Ben kaptanı deryalığa 40 yıl denizlerde dolaşmış, nice zaferler kazanmış Turgut Reis'i düşünürüm. Rahmetli Hayrettin Paşa'nın Turgut için o benden de yeğdir dediğini hatırlıyorum.
2: Sultanım, izin verirseniz bir düşüncem vardır. Turgut kulun yüreklidir, iyidir ama eninde sonunda sadece bir korsandır. Devlet adabını bilemez.
0: Prevese'de büyük yararlığı görülmüştür. O yüce zafer Turgutsuz kazanılmazdı.
2: Beni bağışlayın sultanım. Bence o zafer Büyük Hayrettin'in hüneridir. Emrindeki reisleri cenge nasıl süreceğini böylesine bilen bir Hayrettin'in yanında kim olsa iyi görev yapardı. Turgut kulun için şöyle düşünürüm ki, denizlerde Levent gezmek başkadır, kaptan paşalık başkadır. Yine de en doğrusunu siz bilirsiniz sultanım.
0: Pekala Rüstem Paşa, pekala. Öyleyse bana bir başkasını salık verin. Genç, zeki, bilgili ve yürekli olmalı.
2: Efendimiz, böyle biri yakınınızda, divanınızdadır. Ketüda Sokullu Mehmet kulunuz şimdiye kadar hiçbir işinde kusur göstermemiştir.
0: Sokullu Mehmet kulum?
1: Buyurun sultanım, emrin başım üzeredir.
0: Vezir-i Azam'ın Rüstem Paşa'nın düşüncesine katılırım. Seni kaptan paşa tayin kıldım. Mirmiran rütbesiyle hemen görevine geç. Devlete hizmette kusur kılma.
1: Sultanım, bilirim Barbaros Hayrettin Paşa'ya halef olacak iktidarımız yoktur. Bu bizim talihsizliğimizdir. Ancak padişah efendimizin sayesinde ikdam gösterip yüz aklıyla çıkmaya gayret edeceğiz.

0: Turgutça Reis kamerasına kapandı. Sel gibi gözyaşı döküyor. Dün sabahtan beri güverteye çıkmadı.
1: Hayrettin Paşa'nın ölümünü öğrendiği zaman benzi kül gibi oldu. Yüreğine inecek sandım. Eli ayağı titredi. Şöyle sallandı kaldı. Barbaros'um, ah Barbaros'um, bizi öksüz koydu diye hıçkırdı.
2: Hepimizi öksüz koydu Hayrettin babamız. Onsuz Akdeniz'in tadı mı olur? Akdeniz, Akdeniz değil artık.
0: Turgutçamız yadigar bize. Hayrettin Paşa'mız gitti, o kaldı. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
2: İstanbul'un donanmasına yapamadım. Kaçtım geldim. Derya Cengi'ni bilmez bir kapıcılar ketüdasını kaptan paşa yaptılar. Ben Sokullu'nun yanında yelken basmam.
1: Hayrettin Paşa'dan sonra kaptanı deryalık Turgut ağamıza yaraşırdı. Sultan Süleyman Han'ın da fikri buymuş ama...
2: Ne var ki o padişah damadı başvezir Rüstem Paşa gün olur karşıma dikilir diye Turgutça'dan korkarmış. Tersanede ünlü kaptanlar biz Turgutça'yı isteriz diye direttik ama söz geçiremedik. Türlü dalavereyle padişahın fikrini de çelmesini becermiş.
0: Deli Cafer Reis haklı. Kaptanı deryalık Turgutça'nın layığıydı.
1: Susun reis kardeşler. Turgutça geliyor.
3: Reis kardeşler, sizinle bir kararımı konuşup danışmak isterim.
0: Buyur Turgut ağam.
3: Yıllardır düşünürdüm. Ama şimdi kararın zamanıdır. Hepiniz 20-30 yıldır denizlerde levent gezmiş yiğitlersiniz. Ölüme razı, serazat kişilersiniz. Korsanlık, başıboşluk, derya kulluğu hoştur ama deryada pervasız dolanmanın da bir sonu, bir amacı olmalıdır derim. Hiçbirimiz kaderin bizleri denize attığı günden beri mala ve paraya tamah etmedik. Din düşmanlarına, Türk düşmanlarına pala salladık. Ama şimdi bu kadarını yeterli görmem. Bir emelim vardır. Kuzey Afrika'da bir beylik kurmak dilerim. Hayrettin Paşa'mızın da yolu buydu.

0: Biz de onun yolunu sürelim. Kurduğumuz beylikte Sultan Süleyman Han adına hutbe okutup sikke kestirelim. Eğer padişah şerefimize uygun bir görev verirse devlet kulu olarak hizmette bulunalım.
1: İyi düşünürsün Turgut ağam. Hoş düşünürsün de, ya Derya Leventli'yi? Biz de bırakırsak Derya Leventli ölür. Meydan küffara boş kalır.
0: Sancaktar kardeşim, Uluç kardeşim, Deli Cafer'im, endişenizde haklısınız. Ama merak etmeyin, palalarımız Akdeniz'de küffarın başı üzerinden eksilmeyecektir. Derya'yı boş komayacağız gene.
2: Şimdi ben de ferahladım Turgutçağım. Yeter ki Leventlik mesleği ölmesin. Elbette devlete kuluz.
0: Amacım Trabluskarp'tır. Fethi bize müyesser olur. Beyliğimizi kurarsak devlet katında da hizmet eylemiş sayılacağız. Baharda sefer düşünürüm. Önce Sus, Sfax ve Metiye kaleleri, sonra Trablus.
2: Sen nasıl olsun görürsen öyle olsun.
3: Ben söylemiştim size Amiral Doria, bu Dragut çoğa kalmaz, bütün Avrupa'nın başına bela kesilir demiştim. İşte buyurun, Sus, Sfax, Monastır kalelerini ve Metiye'yi basıp ele geçirmiş. Siz hala süslü apuretlerinizin altında saray balalarında caka satıyorsunuz.
4: Haşmet Bab, inanın bana, Akdeniz'de Türklerin sonu gelmek üzeredir.
3: Size yıllardır inanmakla budalalık ettim Doria. Artık başka çareler düşünmeliyim. Size güvenim kalmadı.
4: İspanyol ve İtalyan donanmaları ile ilgi kurdum Haşmet Meap. Dragut'un donanması bakım ve onarım maksadıyla Cerbe'de bulunmaktadır. Pek kısa bir zaman sonra onu Grelletta'daki akıbetine uğratacağım.
3: Doria, siz Avrupa'nın en ünlü, en tecrübeli amiralisiniz. Büyük Almanya'nın imparatoru olarak elim kolum bağlı kala kaldım.
4: Casuslarım çok değerli bilgilerle döndüler efendim. Dragut'u tarihten silmek için gereken bütün hazırlıklarımı tamamladım. Cerbe emiri Fazlı bizimle işbirliği yapmaya, tıpkı Grelletta'daki gibi onu iki ateş arasında bırakmaya hazır olduğunu bildiriyor. İnanmanızı rica ederim, bu seferden eli boş dönmeyeceğim. Tunus Sultanı Mevlay Hamid de bizimle beraberdir.
3: Pekala Doria. İmparatorluğumun bütün imkanlarını önüne seriyorum. Yeter ki beni bu korkunç denizciden kurtar. Ardında bütün Avrupa'nın ve papalığın desteği olduğunu da unutma.
4: Hiç merak etmeyiniz imparatorum. Bu sefer Cerbe koyunu Dragut'a mezar edeceğim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Hatay'ın Anavatan'a katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan Erzurum Kongresi'ne ilişkinde aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadelerini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını dün açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak.

Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı davettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Merkezi 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri de bulunuyor. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Burek mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria da işgalci İsrail'in hedefindeydi. Doğu Kudüs'te bir genci yaralayan İsrail unsurları El Halil kentine de baskın düzenledi. ABD ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kente patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın...

katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yepyeni bir güne uyandık. Yine taptaze umutlarla. 24 Temmuz 2026 tarihini gösteriyor takvim yaprakları. Hayırlı cumalarınız olsun efendim. Programımızı Elif Sefer Bey, TRT Trabzon Radyosu'nda hazırladı sizler için. Seher Evren bizlerle birlikte. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz Bölge Gündemi programıyla 11'e dek devam edecek. Gelişmeleri an be an alıcılarınıza ulaştıracağız. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava ve yol durumu.
0: İki ayrı noktadan alıyoruz hava tahmin raporumuzu her zaman olduğu gibi sevgili dinleyenler. Önce Doğu Karadeniz'e bir bakalım. Telefon hattımızda Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Eda Nur Gözet bizi bekliyor. Günaydın.
2: Günaydın Seza Bey.
0: Sizi dinliyoruz.
2: Tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimleri ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 29, Artvin 27, Giresun 30, Gümüşhane 32 ve Rize 30 derece. Denizlerimizdeki hava durumu ise şöyle: fırtına beklenmiyor, hava çok bulutlu. Rüzgarın doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 1,5 metre, görüşün ise 10 kilometrenin üzerinde olması beklenmektedir. Bölgemizden aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ederiz. Asıl kolay gelsin size ve çalışma arkadaşlarınıza Eda Nur Hanım. Şimdi de Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne uzandık sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda uzmanımız Nurullah Kara bizi bekliyor. Günaydın Nurullah Bey.
3: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Sizi dinliyoruz.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesini bekliyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Samsun, Sinop ve Kastamonu 29, Ordu 26, Amasya 33, Tokat 31 ve Çorum 30 derece. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları Samsun ve Sinop'ta 26 ve Ordu'da 25 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarımız bu yönde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden aldığımız yol bilgilerini de hemen sizlerle buluşturalım sevgili dinleyicilerimiz. Artvin-Şavşat yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde gerçekleştirilecek olan yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle 24 Temmuz 2026 yani bugün saat 7'den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahlarında gerçekleştirilecek olan drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 27 Temmuz 2026 tarihiyle 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında 8 ile 17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Yomra-Üçpınar-Taşköprü yolunun 35 ile 62. kilometreleri arasında da üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması sürüyor. 23 Temmuz 2026 tarihinden itibaren de saat 12'den başlayarak çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı,

hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 312 alan koduyla 449-9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun sevgili dinleyenler.

0: Piyasalarda bugün. Para piyasalarına ilişkin son bilgileri sürekli konuğumuz Trabzon Kuyumcular ve Sağaçılar Odası Başkanı Sayın Ali Yazıcı'dan alacağız sevgili dinleyicilerimiz. Şu anda telefon hattımızda kendisi. Sayın Yazıcı günaydın.
1: Günaydın Sezer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
1: Hoş bulduk tekrar.
0: Sizi dinliyoruz gelişmeleri almak üzere.
1: Tabii ki bugün haftanın son günü baktığımızda Cuma günü dünkü Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz oranlarını sabit tutma kararı altında bir tık da olsa bir ons tarafında bir gerileme olduğunu, 100 dolar gibi bir gerileme olduğunu haliyle 24 ayar altına da bu yansıdı. Çarşamba günü 6.350 sizinle yayın yaptığımız 6.350 seviyesi bugün 6.250 seviyesinde işlem gördüğünü söyleyebilirim 24 ayarın. 22 ayar altın 5.900 seviyesini işlem görüyor. Cumhuriyet altın 43.000'den alıcı buluyor. Çeyrek altın 10.800'den alıcı bulduğunu ifade edebilirim. Dolar ve euro tarafına bakıldığında serbest piyasada doların 47.300 TL'den işlem gördüğünü, euronun da 53.800'den alıcı bulduğunu ifade edebilirim. Çarşamba günü sizinle yapmış olduğumuz yine bir görüşmede çarşamba günü 4.130 seviyesinde olan onsun değeri bugün 4.026'dan işlem görüyor. Tabii ki bunun da bahsettiğimiz gibi jeopolitik yükselim ve özellikle de bakıldığında dünyada gelişen savaş nizalarının çokça dolandığı bir ortamda altında baskı ve enerjide pahalılık ve faizlerde sabit olma ve yukarı yönlü hareketlerin öngörüldüğü bir ortamdan bugünlerde de dediğim gibi altında sabit ya da böyle yatay bir çizgi bir tık aşağıya bir tık yukarı gibi rakamlar oynayabiliyor. Yani bunu bu sene birçok kez zikzak olacağını görmekteyiz. Benim söyleyeceklerim bunlar.
0: Bunlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kısa ve öz bir değerlendirme yaptınız bizim için. Çok kolaylık sağ diliyoruz çalışmalarınızda da Sayın Yazıcı.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun efendim.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
3: Basında bugün.
0: Gazetelerimizden yansıyan haberleri paylaşmak üzere Trabzon'da yayımlanan 3 gazetemizi elime aldım. Karadeniz'de Son Nokta, Taka ve Kuzey Ekspres'ten bugün aktaracağım gelişmeleri. Manşeti Karadeniz'de Son Nokta'nın sevgili dinleyicilerimiz Uzun Göl'e üst düzey güvenlik. Etiketi haberin Trabzon'un turizmdeki lokomotifi acı olaylarla anılmasın. Sektörden uyarı, en ufak ayrıntı bile düşünülsün. Hemen biz de ayrıntısına bakalım konunun. Pandemi sonrası her geçen yıl turizm canlılığı artan Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de dereye düşme ve trafik kazaları yaşanmıştı. Bu sezonsa birbiri ardına hem gölde hem derede Arap turistlerin başına gelen ve ölümle sonuçlanan olaylar güvenlik zafiyeti tartışmalarını beraberinde getirdi. Her gün binlerce yabancı yerli turisti ağırlayan Uzungöl'de göle ve derelere girilmemesine yönelik uyarı levhaları bulunmasına, tur görevlilerinin uyarılarına rağmen olan oluyor. Gölde geçen hafta yaşanan ölüm olayının ardından korkuluklara belli aralıklarda can simidi yerleştirilmesi kararı valilikçe alınmıştı deniliyor. Bu talepler çok önemli. Bunun yanı sıra sektörden gelen talepler de dikkat çekiyor denilmiş. Jandarma karakolu bünyesinde uzman can kurtaran personeli

0: görevlendirilmesi, bölgede devriyelerin artırılması, korkuluk ve çit sistemlerinin güçlendirilmesi, çok dilde uyarıcı tabelaların yaygınlaştırılması, trafik levha ve hız limiti uygulaması talep ediliyor denilmiş. Sağ üst köşeden verilmiş bir başka haber. Karadeniz'de son noktada. Savaşın acısı bu gemiden çıktı. Rusya'nın Taman limanından yüklediği kömürü getirirken Novorossiysk açıklarında bombalı saldırıya uğrayan yük gemisi dün sabah Trabzon limanına ulaştı. MV Reyhan Sarı adlı gemide İHA saldırısı sonucu yaşanan büyük hasar dikkat çekerken limana yanaşmasının ardından AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Demir yığınları altında ölen Savaş Çakar, 54 yaşındaymış, için çalışma yapıldı. Rahmet diliyoruz denizcimize. Gemi personeli Savaş Çakar'ın cesedi demir yığınları altından güçlükle çıkarıldı ve ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı deniliyor. Çok acı bir haber. Gemide yapılan incelemelerde bombalı saldırının yarattığı ağır hasar da görüntülendi denmiş. Bu konu diğer gazetelerimizden de verilmiş. Hatta Taka gazetesi manşetine taşımış. Haddini bil Ukrayna diyerek Karadeniz'de terör sulara sıçradı etiketiyle paylaşılmış haber. Ayrıntıya girmiyorum, az önce paylaştığım Karadeniz'de son nokta gazetesinden. Yine devam edelim. Trabzon DTM'de ihale hazırlığı. Trabzon Dünya Ticaret Merkezi AŞ Yönetim Kurulu Birol Hacıoğlu başkanlığında Trabzon'da toplandı. Toplantıya Hacıoğlu'nun yanı sıra başkan vekilleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Ticaret Borsası başkanları ve diğer DTM ortakları katıldı. Dünya Ticaret Merkezi ortakları katıldı. Toplantıda Trabzon Dünya Ticaret Merkezi kompleksinde tamamlanması planlanan yapılar için hazırlanan ihale şartnamesi değerlendirildi. Ve sevgili dinleyicilerimiz, geçiyorum bir diğer başlığa. Gazetemiz Kuzey Ekspres şu anda elimde. İlk sayfada manşet haber bugün: son viraj, dev yatırımda son viraj. Trabzon'un dev sağlık yatırımı için geri sayım başladı denilmiş. Trabzon Şehir Hastanesi'nde sona gelindi. Ekim sonu ya da Kasım başında teslim alınması planlanan 900 yataklı dev sağlık yatırımının teknik tesislerin tamamlanmasının ardından 2026 sonunda hasta kabulüne başlaması bekleniyor denilmiş. Yine ilk sayfadan paylaşılan Artvin'de ıslah çalışmaları tamamlandı başlığı. Artvin'in merkeze bağlı Şehitlik Köyü'nde uzun süredir ihtiyaç duyulan altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının büyük bir koordinasyonla tamamlandığı belirtiliyor. Gümüşhane'den bir haber paylaşılmış gazetemizde sevgili dinleyicilerimiz. Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse'nin geçtiğimiz günlerde Kerkit ilçesindeki Satala Antik Kenti'ne gerçekleştirdiği ziyaret, bölgenin turizm geleceğine ilişkin mesajlar verdi deniliyor. Ve yerel basına desteğimiz artacak başlığı da yine ilk sayfadan paylaşılmış. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay'ın katılımıyla düzenlenen toplantıya, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu ile Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den gazete ve internet haber sitesi temsilcileri katıldı deniliyor bu haberde de.
1: TRT Trabzon Radyosu. Haber Turu.
0: Gelişmeleri sizler için almaya devam ediyoruz. Yine yayın alanımızdaki illerden Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den notlarını paylaşmak üzere TRT Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Şeyda Şahin'i aldık telefon hattımıza. Şeyda, günaydın.
2: Merhaba, günaydın.
0: Seni dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Artvin'den başlıyoruz bugün. Hazırlıklar yapıldı, güvenlik önlemleri alındı. Adrenalin tutkunları 250 metre yükseklikten kendilerini boşluğa bıraktı. Deriner Barajı'ndan bahsediyoruz. Deriner Barajı ekstrem spor severler için halatla atlayış merkezi haline geldi. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce macera sever, eşsiz manzara eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşıyor. Ve Hanife Vaksin şöyle söyledi mikrofonlarımıza, 500'ün üstünde katılımcı var, birçok ülkeden baraj atlayışını duyup bu deneyimi yaşamak için buraya gelen insanlar oldu. Çünkü burası dünyadaki en yüksek, üstelik baraj atlayışının olduğu yer. Ve katılımcıların arasında ilk kez halatla atlayış yapanlar da vardı. Ve şöyle söyledi mikrofonlarımıza, ilk defa katılıyorum, çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum, muhteşem bir adrenalin patlaması dedi. Deriner Barajı'nda atlayışlar pazar gününe kadar da sürecek, bunu da belirtmiş olalım. Sıradaki haberimiz Rize'den. Önce kasklarını taktılar, ardından sıraya girdiler. 200 metrelik parkurda birinci gelebilmek için mücadele ettiler. Rize'de 15. Uluslararası Tulum ve Halk Dansları Festivali başladı. Festivalin ilk gününde tahta araba yarışları düzenlendi. Ardışen'de düzenlenen etkinliğe 13 ülkeden tam 25 katılımcı katıldı. Rus erkek yarışmacıyla röportaj yaptı arkadaşlarımız. Şöyle söyledi mikrofonlarımıza. İnsanları bir araya getiren, birbirine yaklaştıran, yakınlaştıran ve dünyada çok güzel, dostane bir ortam oluşturan inanılmaz bir etkinlik dedi. Diğer bir yarışmacı da çok eğlendim. İzleyip görüntülerimiz de çok daha heyecanlıydı. Ufak bir kaza yaptık. Dış arabı birbirimize girdik ama ona rağmen çok eğlendik. Çok güzel geçti dedi. Yarışlarda kıyasıya rekabet de yaşandı. Yabancı bir kadın yarışmacı da şöyle söyledi mikrofonlarımıza. Yarış gerçekten çok heyecan verici ve harikaydı. Bu oyunu ülkemde daha önce hiç görmemiştim. Gerçekten çok eğlenceli. Bitiş çizgisine ulaşanlar tezahüratla karşılandı bu arada. Ve Trabzon'dayız şimdi de. El titremesi şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninde bir kitle olduğunu öğrendi. Kaşında yapılan küçük kesiyle tümörden kurtuldu, sağlığına kavuştu. Trabzon'da yaşayan Esengül Maden'e hastanede beyin tümörü tanısı konuldu. 40 yaşındaki kadın Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne başvurdu. Ve Esengül Maden şöyle söylüyor hastamız, 2 ay gibi bir süreç oldu. El titremesiyle farklı bir birime başvurdum. Orada ortaya çıktı. Oradaki tetkiklerde ortaya çıktı. Bir hafta içerisinde de karar verildi. Ameliyata alındık dedim. Kitlenin iki göz siniri ve şah damarı arasında olduğu tespit edildi. Cerrahi müdahale çok riskliydi. Fakat doktorumuz şöyle söylüyor mikrofonlarımıza. Doçent doktor Ali Samet Topsakal şöyle söylüyor. Biz bu bölgeye daha az hastaya zarar verecek kafatasından daha az bir kemik çıkararak sonraki iyileşme sürecine daha hızlı ve daha güvenli yönetebilecek bir teknikle beraber taşının içerisinden girerek yaptık diyor. Ve Esengül Maden sağlığına kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor ve şöyle söylüyor. Ameliyat sürecimiz çok iyi geçti. Sonrasında şikayetlerim olmadı. Çok iyi bir şekilde ilerlediğini söylediler zaten. Yüzümde perde geliyordu bir anlık. Uzun süre sürüyordu. Ameliyattan sonra daha hiç karşılaşmadım öyle bir şeyle dedi. Ve son haberimizde Gümüşhane'den iş insanı Orhan Ünsal özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne gerçekleştirdiği 2 saat 45 dakikalık uçuş sosyal medyada da hayli ilgi görüyor. Ankara'nın Polatlı ilçesinden 19 Temmuz'da özel uçağıyla havalanan ve aynı zamanda Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı olan Ünsal, Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya Köyü'ne iniş yaptı. Yolculuğuna dair sosyal medyada paylaşılan videoları kısa sürede beğeni toplayan Ünsal, çocukluğunda kurduğu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bir arkadaşının babasının desteğiyle yaklaşık 10 yıl önce pilotluk eğitimi aldığını dile getiren Ünsal, daha sonra Polatlı ilçesinde bir araziye kendi adına hava parkı düzenlendiğini ifade etti. Ünsal, pilot olmanın özel bir duygu olduğuna işaret ederek, çocukluk hayalimde yaklaşık 7 yaşında bu hayali kurmaya başladım. Rabbim bunu bana nasip etti ve hayalimi gerçekleştirdim. Pilot olmak gerçekten çok özel bir duygu dedi. Özel uçak kullanımının ülke genelinde yaygınlaşması için mücadele ettiğini aktaran Ünsal, buraya iniş yapmamızın temel amacı da bu konuda farkındalık oluşturmaktı. Biz iş insanları olarak bu hava parklarında yapılmasına destek vermeye hazırız. Ancak En büyük sorunumuz uygun arazi bulmak. Devletimiz bu konuda gerekli imkanları sağlarsa havacılığın yaygınlaşması için elimizden geleni de yapmaya hazırız ve elimizden geleni de şeyi vermeye de hazırız diye konuştu. İzinli ve kurallara uygun bir uçuş gerçekleştirdik dedi. Suya iniş yapmadan önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek gerekli prosedürleri tamamladığına dikkat çeken Ünsal, rotamız boyunca hava trafik kontrolünün yönlendirmeleri doğrultusunda ilerledik ve iniş yapacağımız noktaya güvenli şekilde ulaştık. İnişimizi gerçekleştirdikten sonra da uçuş planımızı kapattık ve ilgili birimleri, gerekli bildirimleri de yaptık. Yani tamamen izinli ve kurallara uygun bir uçuş gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Ünsal uçuş sırasında eşinin de kendisine eşlik ettiğini değinerek sınırı kaydetti. İlk kez köyümüzün üzerinde uçtuk ve ilk kez uçağımızla köyümüze indik. Bunun heyecanını tarif etmek gerçekten zor. Kuleden istediğimiz istifayı aldık ve 9500 fit yükseklikte İran'a doğru yolculuğumuza başladık. Köyümüzü selamladıktan sonra iniş noktamıza yönelerek güvenli bir şekilde inişimizi gerçekleştirdik. Bizim için gerçekten çok heyecan verici ve duygusal bir an oldu. İnişimizin ardından yakınlarımız, köylülerimiz ve muhtarımız bizi karşıladı. Çok fazla ilgi gördü. Türkiye'nin birçok yerinden arayanlar ve mesaj gönderenler oldu. Hatta yurt dışından da dönüşler aldık. Anneme uçakla köye gelirim diye söz vermiştim. Şu Türkiye, Cenab-ı Allah bana önce pilot olmayı, sonra bir uçak sahibi olmayı, ardından da bir hava parkı kurmayı ve en sonunda da kendi uçağımla köyüme inmeyi nasip etti dedi. Diyelim de bugünlük bana ayrılan sürenin de sonuna gelelim. Böylelikle aktaracaklarım bu kadar bugün.
0: Çok teşekkür ediyoruz Şeyda. Kolay gelsin.
2: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek dileğiyle. Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu Merkez 90.4, 99.9, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 99.9.
1: TRT Trabzon Radyosu.
0: Saatimiz 10.30, Trabzon Radyosu'ndasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, gelişmeleri almaya devam ediyoruz. Yine yayın alanımızdaki illerden Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'tan gelişmeleri aktarmak üzere TRT Akkuş muhabirimiz Gökhan Beşikçioğlu telefon hattımızda. Gökhan, günaydın.
3: Günaydınlar Sezer Bey.
0: Seni dinliyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum. İlk haberim Ordu, Ünye ile başlıyorum. Ünyeli Eylül Uyar, YDT, Almanca, Türkiye birincisi. Ünyeli bir ailenin kızı olan 18 yaşındaki Eylül Uyar, yükseköğretim kurumlar sınavında önemli bir başarıya imza attı. Uyar, yabancı dil testinde Almanca bölümünde Türkiye birincisi olurken, alan yeterlilik testi sayısal puan türünde Türkiye 58.liğini elde etti. Ünyeli emekli öğretmen Hanife ve Mustafa Uyar ile Ayşe ve merhum Ahmet Erlibeş'in torunu, inşaat mühendisi Patoş ve Emre Uyar'ın kızları Eylül Uyar başarısı ve ailesini Ünyelileri sevinçle gururlandırarak mutluluğa adım atmış oldu. Yükseköğretim kurumlar sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren adaylar da belli oldu. Üsküdar'da yaşayan ve Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan 18 yaşındaki Eylül Uyar, hem yabancı dilde hem de sayısal alanda aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Almanca yabancı dil testinde bütün sorulara doğru cevaplayarak Türkiye birinciliğine ulaşan Uyar, alan yeterlilik testinde sayısal puan türünde de Türkiye 58. olarak iki farklı alanda elde ettiği derecelerle genç öğrencinin disiplinli ve çok yönlü çalışmasının sonucu olduğunu değerlendirdi. Eylül Uyar, elde ettiği başarının çok uzun saatler boyunca çalışmaktan ziyade planlı ve düzenli çalışmaktan kaynaklandığını söyledi. Sınava hazırlık sürecinde çalışma düzenini koruyan Uyar, istikrarlı çalışmasının başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Uyar'ın Türkiye genelinde elde ettiği dereceler, ailesine ve mezun olduğu Kabataş Erkek Lisesi'ne büyük gurur yaşattı. genç öğrencinin başarısı Ünye'deki yakınları ve hemşehrileri tarafından da mutlulukla karşılandı. Yabancı dil alanında Türkiye birincisiyle sayısal alanda Türkiye yerleşimciliğini aynı anda sınav sürecinde elde eden Eylül Uyar'ın üniversite tercihleri ve eğitim hayatında izleyeceği yolda önemli merakla bekleniyor. Ordu ile devam ediyoruz. Bayramca Tepesi Millet Bahçesi 2027'de hizmete açılacak. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçenin eşsiz koy manzarasına hakim noktada yapımı devam eden Bayramca Tepesi Millet Bahçesi projesinin 2027 yılında vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Ünye'nin sosyal yaşamına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacak olan Bayramca Tepesi Millet Bahçesi projesindeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin bir yeni bir cazibe merkezine kavuşacağı belirtiliyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı projenin önemine vurgu yaparak şunları kaydetti. Ünye'mizin muhteşem koy manzarasına sahip, bölgemizin en dikkat çekici projelerinden biri olan Bayramca Tepesi Millet Bahçesi projemiz hızla ilerliyoruz. 2027 yılı tarihi itibariyle hizmeti açmayı planladığımız projemizle birlikte kentimizin sosyal yaşam ve turizm açısından çok değerli bir lokasyona daha kavuşmuş olacak dedi. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü üreticilere yönelik yaprak analiz sürecinin başladığını duyurdu. Enstitüsü bünyesinde toprak, yaprak analiz laboratuvarındaki fındık yaprak numunesinin kabulünü başladığı bildirildi. Yapılan açıklamada doğru analiz sonuçlarının elde edilebilmesi için numune alanında belirlenen kurallara uyulmasının da önem taşıdığı vurgulandı. Buna göre yaprak numunelerinin belirlenen ocaklardan insan boyu yüksekliğindeki meyveli dalların o yıla ait orta kuvvetteki sürgünlerinden alınması gerekiyor. Numunelerin güreş gören, hastalıksız, sürgün uçlarındaki saplı 3. ve 4. yapraklardan seçilmesi istendi. Her numunede toplam 35-40 yaprağın bulunması gerektiği belirtilirken, yaprakların kese kağıdı veya delikli torbalara konularak Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toprak, yaprak analiz laboratuvarına teslim edilmesi gerektiği de ifade edildi. Yetkililer, yaprak analizlerin gübreme programlarının doğrultusunda planlanması, verimli ile kalite artışı katkı sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, yaprak analizlerin gübre programlarının doğru ve kaliteli artışına katkı sağlanması için büyük taşıdığı dikkat çekerek üreticilerin numune alım kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini de söylediler. Samsun'da sisteme devre alındı. Trenler çaldı. Samsun'da Afet İl Müdürlüğü ile Aselsan İşbirliği'nde kurulan yerli ve milli İKAZ alarm sistemi İKAZ başarıyla test edildi. Saat 14.30'da kent kenarında siren sesleri yükselirken önceden yapılan bilgilendirme sayesinde vatandaşlar herhangi bir panik yaşamadı. AFAD, Samsun İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tepki kapsamında Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli ikaz ve alarm sistemi devreye alınarak teknik kontroller yapıldı. Kentin farklı noktalarındaki sirenler eş zamanlı olarak verilen uyarılar sisteminin kapsama alanı ve seviyesi ve çalışma performansı ölçüldü. Yerli ve milli ikaz ve alarm sistemi deprem, sel, yangın, enstitüsel kazalar ve diğer acil durumda vatandaşların en kısa sürede uyarılmasını sağlayacak. Sistem, afet ve sivil savunma altyapısını güçlendirmesi amacıyla hayata geçirilirken, olası tehlikeli de hızlı bilgilendirme yapılmasına da katkı sunacak. Samsun'la devam ediyoruz. Samsun Valiliğinden denize girmeyin uyarısı. Samsun Valiliği Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan veriler doğrultusunda vatandaşlara denize girmeme çağrısı yaptı. Valilikten açıklamada 24 Temmuz 2026 Cuma günü il genelinde dalga yüksekliğinin 1,5 metre, rüzgar hızının ise 25 deniz mili olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla vatandaşların denize girmemelerinin önem taşıdığı vurgulanarak Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın alınan verilere göre ilimiz genelinde dalga yüksekliği 1,5 metre ve rüzgar hızının da 25 deniz milisi olması beklendi. muhtemel boğulma vakalarını öne geçebilmek için denize girmemesi önemli duyurulur ifadeleri kullanıldı. Ve son haberimiz Sinop'ta.

0: Sinop'un tescilli lezzeti yazında ilgi görüyor. Sinop'ta av sezonunda balıkçılar tarafından avlanan orik ve palamutlardan yapılan lekar ve tuzlu balık yav mevsiminde de büyük ilgi görüyor. Balıkçı İbrahim Gündoğdu, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işaretle tescilli alınan lekardaların kent ekonomisinin bir parçası olduğunu söyledi. Sinop mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan lekarda yapımının incelik gereklerini de anlatan Gündoğdu, balıkçılık mesleğine 30 yılımı verdim. Lekarda yapımının en önemli kriter torik veya palamut öğelerinin olması dedi. Lekardanın her öğün tüketebileceği bir lezzet olduğunu da vurgulayan Gündoğdu, lekarda ekmek arası yenilebilecek gibi kahvaltıda veya yemekte de tüketilebilir. Lekarda artık yaygınlaştı, talep çok arttı ifadesini kullandı. Lekardanın en lezzetli olduğu dönem ise Kasım, Aralık ve Ocak ayları olduğunu işaret eden Gündoğdu, bu aylarda torik ve palamutlar daha yağlı ve lezzetli olduğunu da kaydetti. Gündoğdu, şehir dışında da talep aldıklarını, özel paketleme yöntemleriyle gönderdikleri lakadaların saklandığını ve 1 ve 1,5 yıl boyunca da tüketebileceğini de sözlerine ekledi. Bugünkü bana ayrılan süre ve haber başlıklarımız bu kadardı. Söz tekrar sizde Seza Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Gökhan. Çalışmalarında da kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.
1: Görüşmek dileğiyle.
2: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Saatimiz 10.39'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. Programımızın bu dakikalarında bir projeyi konuşacağız. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği. Telefon hattımızda Ordu Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü Sayın Fatih Duman bizi bekliyor. Efendim hoş geldiniz aramıza.
3: Hoş bulduk Seza Bey, teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun Fındıkdal'da Aklın İşçide Kalmasın projesi.
3: Doğrudur.
1: Temel amacımız nedir efendim? Burada, ve neyi buradan nasıl bir fikir ortamı oluştu?
3: Öncelikle merhabalar. Burada şöyle bir proje oluştu. Sayın Bakanımızın önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in önderliğinde Fındıkdal'da aklın işçide kalmasın projesi kapsamında fındık bahçe sahipleriyle işçileri buluşturmak için bir proje başlattık. 7 yıldır da bu projeyi hayata geçirdik ve uyguluyoruz. Çok da memnun ise vatandaşlarımız.
1: Neler yapıyorsunuz bu proje kapsamında? Neyi hedefliyorsunuz efendim?
3: Bu proje kapsamında bahçe sahipleriyle Ordu'da günübirlik çalışan işçileri bir araya getiriyoruz. Onları birbirleriyle buluşturuyoruz. Orada ekonomiste katkı sağlamak için böyle bir proje başlattı Sayın Bakanımız ve devam ediyor. 7 yıldır da uyguluyoruz.
1: 7. yılındasınız değil mi bu doğrudur projenin?
3: Doğrudur Seza Bey.
1: Finansmanını tamamen belediye mi karşılıyor projenin efendim, yoksa şöyle, başka kurumlardan da destek alıyor musunuz?
3: Biz sadece işçiyle bahçe sahibini buluşturuyoruz. Arada aracıyız. İşçiyle bahçe sahibini buluşturuyoruz. Geri finansman yöntemini kendileri hallediyorlar.
1: Nasıl bir yol izliyorsunuz bunun için işçiyle iş yeri sahibini ya da bahçe sahibini buluştururken?
3: Bahçe sahibi bizi arıyor. Diyor ki benim orada işte belli bir ilçelerde fındığım var. Bunun için ben işçi arıyorum. Tabiri caizse günübirlik çalışan işçiler arıyorum diyor. Biz de o işçilerin telefonlarımızı bahçe sahiplerine veriyoruz. Burada amele başı deriz biz işçilerin başındakilere. Onlarla birlikte onları buluşturuyoruz. Onlar kendi arasında hallediyorlar işlerini, anlaşıyorlar. Birbirlerine para alışverişinde kendileri hallediyorlar. Proje bu şekilde devam ediyor.
1: Fiyatlandırma nasıl yapılıyor efendim? Ücretlendirme nasıl yapılıyor? Bu sene içinde belirlenen bir rakam var galiba.
3: Şu an rakamlar zannedersem açıklanmadı.
1: Öyle mi?
3: Evet. Şu an için 2025-2026 sezonunda en son 195 Levant fındık demişlerdi.
1: Hayır, ben işçi ücretini kastettim efendim.
3: İşçi ücreti
1: açıklandığını duydum çünkü geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı.
3: Evet. Bunu işçiler bahçe sahipleri anlaşırken bazıları yüksekten, bazıları aynı fiyattan anlaşıyorlar.
1: Yemek dahil hariç şeklinde bir pazarlıkta yapılabiliyor galiba, değil
3: tabii
1: mi?
3: Tabii ki de. Doğrudur. Evet. Tamamen
1: bahçe sahibiyle anlaşmalarına bağlı. Aralarındaki anlaşmaya bağlı. Şimdi tabii üreticilerimizin

0: bu projeye başvurabilmesi için doğrudan size ulaşmaları gerekiyor herhalde, değil mi?
1: Tabii
0: Başvuraları
1: ki.
0: bizzat mı yapıyorlar yoksa online'da yapılabiliyor mu efendim?
1: Şöyle Feza Bey, bizim ordu.ben.tr adresimiz var. Buraya da başvuru alıyoruz. Ayrıyeten de 452-233-4040 telefon hattımız var. Her gün sabah 8 ile 17 arasında talep topluyoruz. İşçilerimizi bahçe sahipleriyle birbirlerine telefonlarını verdiriyoruz. Bununla çalışan arkadaşlarımız var. Bu şekilde yol izleyip 7. ayın sonuna kadar, 8. ayın 10'una kadar bu uygulamamız devam ediyor.
0: Sayın Duman, tabii küçük aile işletmeleri var, bahçeleri var, büyük bahçe sahipleri var malumunuz.
1: Evet.
0: Bunlar arasında bir önceliklendirme yapıyor musunuz? Yoksa sıralama yapılıp da ona göre mi değerlendirme
1: Bize kim
0: gerçekleşiyor?
1: şöyle Sezai abi, bize kim başvurursa, adamın atıyorum 7 dönümlük bir bahçesi var, diyoruz ki size uygun şurada bir dayıbaşı dediğimiz, yani amelebaşı dediğimiz arkadaşımız var, size onu gönderiyoruz. 20 tane elemanı var veya 30 tane elemanı var, bununla irtibata geçin, bahçesini buna toplatabilirsiniz diyoruz. Biz onları buluşturuyoruz, aradan çekiliyoruz.
0: Evet. Geçen yıllarda projeye başvurup da yararlanamayan üreticiler olmuş muydu?
1: Şu ana kadar hiç olmadı.
0: Aa,
1: Olmuş
0: çok
1: gibi
0: güzel.
1: durum
0: Bütün
1: yok.
0: başvuruları değerlendirdiniz yani.
1: Kesinlikle doğrudur. Şu ana kadar hiç olmadı. Gene 7 yılda 33.193 bahçe sahibiyle 11.804 işçiyi buluşturmuşuz 7 yılda.
0: Ne kadar güzel. Proje sayesinde üreticilerin hasat maliyetlerinde de bir düşüş yaşanıyor mu Sayın Duman?
1: Hem yaşanıyor.
0: Nasıl?
1: Bahçe sahipleri şundan dolayı, bahçe sahipleri ikinci, üçüncü aracıya gerek kalmaksızın, biz amele başları yine tekrardan dayıbaşı dediğimiz insanlarla direkt buluşturduğumuz için bir miktar maliyeti aşağı düşürmüş oluyorlar.
0: Aracı ücretlerini ortadan
1: Aracı ücreti
0: kaldırıyorsunuz.
1: kalkıyor, evet.
0: Dolayısıyla bu tabii maliyete yansıyor olumlu olarak.
1: Kesinlikle doğrudur Sezai Bey.
0: Değil mi? Efendim, hasat
1: Yani...
0: döneminde işçi yetersizliği yaşanmıyor anladığım kadarıyla. Geçtiğimiz yıllarda da talepleri tamamen değerlendirdik dediniz.
1: Doğrudur.
0: Ola ki böyle bir şey yaşandı. Bir B planımız var mı?
1: Şöyle, genelde ordunun içindeki yerli halkımız fındık topluyor. Lakin bazı illerden de gelenler oluyor. Tabii herkes bizi aramayıp bunlardan da destek aldıkları oluyor. Ama bize başvurup da fındık dalda kaldan hiçbir tane bahçe sahibimiz olmadı
0: Ne
1: şu ana
0: güzel.
1: kadar.
0: Projenin denetimi de yapılıyor mu? Yani siz
1: Tabii ki.
0: buluşturduktan sonra işçiyle bahçe sahibini bir denetim mekanizması da çalışıyor mu? Yani kaynakların
1: Aynen.
0: adil kullanıldığına dair.
1: Doğrudur. Bazen bahçe sahiplerinin bahçesine gidiyoruz. Buluşturduğumuz işçilerle, bahçe sahipleriyle röportajlarımız var. Sitemizde de yayınlıyoruz bunları. Gidip orada yerinde de görüyoruz. Çok memnun kaldıklarını da bize iletiyorlar. Özellikle Sayın Bakanımıza, Doktor Mehmet Ümit'e çok teşekkür ediyorlar. Böyle bir projeyi sundukları için. Biz de memnunuz, vatandaş da memnun. Bu şekilde bir
0: Ne güzel.
1: projemizi yürütüyoruz.
0: Geri dönüşler de gayet iyi anladığım kadarıyla. Onu
1: Çok
0: belirttiniz
1: güzel.
0: zaten.
1: Evet,
0: Bu
1: doğrudur.
0: devam edecek mi önümüzdeki yıllarda da? Belki daha da büyüteceksiniz projenin
1: Bence
0: kapsamını.
1: evet, bunu şu ana kadar devam ettiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Belki dediğimiz gibi yeni yeni projeler de olabilir. Fındıktan başka neler yapabiliriz? Nasıl insanları tekrardan başka bir projeyle buluşturabiliriz? Onu da araştırıyoruz.
0: Son olarak projeden faydalanmak isteyenlere, fındık üreticilerimize, çalışanlarımıza bir mesajınız olur mu Sayın Duman?
1: Bizim 7/24 hattımız açık. Bizi aramalarını özellikle istiyoruz. Bir tane bile fındık dalda kalmasını istiyoruz. Çünkü ordunun geçim kaynağı şu anda büyük olasılıkla fındık olduğundan dolayı 233-40-40 telefon hattımızdan ya da ordu.bel.tr adresimizden bizlere her dakika ulaşabilirler.
0: Efendim, çok teşekkür ediyoruz
1: Ben
0: verdiğiniz
1: teşekkür
0: bilgiler
1: ederim
0: için.
1: Sezai abi.
0: Hayırlı uğurlu olsun tekrar yedincisi aslında. Gelenekselleşen bu proje Fındık Dal'da Aklın İşçi'de Kalmasın projesi. Emeği geçen herkese de tebriklerimizi sunalım ve kolaylık dileyelim size de.
1: Çok teşekkür ederim Sezai Bey. Ben teşekkür ediyorum size.
0: Sağolunuz efendim. Görüşmek dileğiyle.
1: İyi günler, sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Şube Müdürü Sayın Fatih Duman konuğumuzdu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 10.47'yi gösteriyor. Trabzon Radyosu'ndasınız. Bölge Gündemi programını

0: bulunuyorsunuz. Karadeniz bölgesinde fındık hasadının yaklaşmasıyla birlikte bağ, bahçe ve tarım arazilerinde çalışacak vatandaşlar için de kene tehlikesi yeniden gündeme geliyor. Konuya ilişkin bilgiler alalım, uyarıcı bilgiler. Özellikle kırsal alanlarda uzun süre vakit geçirenler için de ciddi tehdit olan Kırım-Kongo kanamalı ateşi riskini değerlendireceğiz. En aza indirebilmek için bu hastalığı neler yapılabilir? Telefon hattımızda uzman doktor Ali Coşkun bizi bekliyor. Sayın Coşkun hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Sağ olun, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Sizler de iyi misiniz efendim?
1: Çok sağ olun efendim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Sayın Coşkun, arzu ederseniz öncelikle bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığını bir tanımlayalım.
1: Şimdi Kırım-Kongo kanamalı ateş hastalığı şöyle, yani seyircilerimizde çok teknik şeylere boğmadan.
0: Tabii ki. Kısaca lütfen.
1: Dünya virüsler diye bir virüs ailesi var. Biliyorsunuz bakterilerden ayrı bir de virüsler var. Bunların kenelere gidiyorlar. Kenelerde yaşıyorlar bunlar. Onları kullanıyorlar. Onun vücudunu kullanıyorlar. Ve bu kene ısırdığı zaman bu virüs olduğu gibi insana geçiyor. Geçince de ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, işte baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal, hatta kanamalar. En çok sıkıntımız da zaten buradan kaynaklanıyor. Kanamalar gibi bulgular yapılıyor. Bunu Kırım Kongo'da bulunmasının nedeni iki ayrı yerde bulunduğu için bu isim verilmiş. Bunların çok teferruatına girmek istemiyorum. Ama genelde kene ısırdıktan sonra bir veya üç gün sonra en fazla 9 gün sonra, 10 gün sonra yani en fazla vücutta bu belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu kenelerin de hepsi değil tabii ki. Özellikle Tokat bölgemize yaygın bir kene grubu var. Bu grup, demin bahsettiğim grup. Bunlar Ordu'ya da komşuluk olduğu için, yüksek akımlarda da bunlar olabileceği için bizim bölgemiz için, Ordu için önemli. Dolayısıyla bir zaman keneyi ısırdığında bu hangi kenedir, nedir? Vatandaşımız bunu ayırt etme şansı olmadığı için.
0: Tabii ki.
1: Bütün kene ısırıklarında biz diyoruz ki mutlaka hekime gidin. Kendiniz çıkarmaya çalışmayın. Çünkü çıkarırsanız orada ifrazatını hayvan daha çok kusar, daha çok rahatsız olursunuz. Üstüne bir şey dökmeyin. İşte sirke, kolonya vesaire vesaire. O da aynı şekilde hayvanın ifrazatını oraya boşaltmak. Derhal hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin. Orada EHİT tarafından bu kene çıkarılır. Evet.
0: Şimdi alınan tedbirler ve uyarılar sonrasında sanıyorum geçtiğimiz yıllara göre vaka sayısında ciddi bir azalış var. Bu sevindirici. Bu sevindirici.
1: Vatandaşlarımız bilinçlendikçe bu daha da azalacak.
0: Daha da azalacak tabii ki.
1: Burada yapılması gereken işte oraya çıkıştaki herkes iş bittikten sonra bir kere birbirini muayene etsin. Yani herkes birbirinin sağına, soluna, kollarına, bacaklarına baksın ki bir özellikle ense köküne, ense grubuna baksın ki saç arasında bir kene oraya ulaşmış mı? Kene oraya bir yapışma
0: göz, var. Gözle bir muayene etmekte fayda var, bakmakta fayda var.
1: Tabii.
0: Fındık bahçelerinde özellikle zirai ürünlerle ilgili olarak üretimle ilgilenen herkes şu anda açık alanlarda. Ve sanıyorum tarım işçileri için de özellikle risk var bu dönemde.
1: Kesinlikle tarım işçileri için risk var ama ben bir şey daha söylemek istiyorum. Keneyi burada bir virgül koyduktan sonra özellikle şu anda bağ bahçede çalışan vatandaşlarımız yılan sokmalarından da muzdarip. Buna da çok dikkat etmeli. Özellikle dökülen fındıklar arasında kalan yılanlar olabilir.
0: Zehirli yılanlar da var değil mi bunların arasında efendim?
1: Tabii efendim. Tabii. Çünkü bakın zaman zaman yağışlar alıyoruz. Çeşitli su taşkınları oluyor. Bunlarla beraber hayvanlar da bahçelere sürüklenebiliyorlar. Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Kene de tabii bunlardan bir tanesi. Yine arazimiz bizim biliyorsunuz Karadeniz araziler hep meyilli ve düşmeye karşı önlem alsınlar.
0: Evet.
1: Ve özellikle fındık dallarının gözlere temas etmesi, göz rahatsız yani göz yaralanması diyeyim. Yaralanması olabiliyor. Göz hekimlerimize acile müracaat olabiliyor bunlardan. Bunun için de benim önerim fındık toplayan kişiler şeffaf plastik gözlükler var. Şeffaf plastik gözlükler.
0: İş gözlükleri var plastik. Onlardan
1: evet,
0: diyorsunuz. Basit ama hayat kurtarır. Hayat kurtarır değil mi? Ve ciddi yaralanmaların önüne geçiyor bu tip şeyler.
1: Evet. Evet efendim. Bir de efendim şimdi oralara tabii tarım ilaçları döküldü.
0: Evet.
1: Bizim malum bir takım yerel şeyler de var, bitkilerimiz var. İşte galdirik diyoruz, işte ne bileyim bir sürü halkın yediği yerel bitkiler var. Bunları da o alanlardan topladıktan sonra eğer illa yiyeceklerse 4-5 defa suyla yıkamaları gerekiyor. Yani o ilaç kalıntılarının onların üzerinden gitmesi için. Bir önemli nokta da yanlarında bol miktarda su

0: dursunlar. Yaklaşık her bir saatte bir, bir, bir buçuk bardak su içsinler. Sıcak çarpması ve güneş yanıklarına karşı da serin yerde kendilerini zaman zaman dinlendirsinler. Bir önemli noktada fındık toplanacak. Tabii bunun ne olacak diye taşıması olacak. Taşımada da birçok vaka hasta bize ben bu fındığı herhalde torbayı yanlış yerden kaldırdım hocam. Belim tutuldu. Bel fıtıkları, kas yaralanmaları da gelebiliyor. Bunlara da çok dikkat etsinler. Kaldırabilecekleri kadar yükü dengeli olarak taşısınlar. Benim önerilerim bunlar olabilir.
1: Sayın Coşkun, biz Kırım Kongo kanamalı ateşini konuşacaktık. Siz çok teşekkür ederiz. Bütün riskleri neredeyse değerlendirdiniz bu kısa zaman dilimi içerisinde. Tarım işçileri için, fındık bahçelerinde çalışanlar için, hareketli olan insanlar için açık alanlarda. İyi ki varsınız diyelim. Bu arada kene tutunmalarına karşı da paçalar çorapların içine sloganıyla geçtiğimiz yıllarda çok konuşuldu. Bu da işe yarıyor mu bu tip önlemler? Bahçeye çıkmadan önce kıyafetlerimize de dikkat edelim mi, giydiğimiz kıyafetlere?
0: Çok, kesinlikle çok yarıyor. Bir kere dediğiniz gibi paçalar mutlaka çorapların içerisinde olacak ve açık renk giymeye çalışalım ki keneyi bir bakışta uzaktan bile insanlar görebilsin, üzerimizde kene varsa. Bunlar çok işe yarıyor ve mutlaka iş bittikten sonra da kendimizi arkadaşımıza bir şöyle her tarafımızı bir muayene ettirelim. Kene ulaşmış mı bize diye. Bunu mutlaka yaptıralım. Ve kene de varsa panik yok. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna çıkartıyoruz. Sonra 10 gün boyunca kendimizi kontrol ettiriyoruz. Yani bir ateş, halsizlik, kanama bir şey vesaire var mı diye 10 gün boyunca da kendimizi takip altına aldırıyoruz.
1: Herhangi bir sıkıntı olursa da en kısa zamanda zaten sağlık kuruluşuna başvuruyoruz.
0: Evet efendim. Evet efendim.
1: Değil
0: aynen
1: mi?
0: Hocam. Aynen.
1: Bu arada keneyle mücadele için de ilaçlama yapılıyor kimi yerlerde. Bu dönem için önerir misiniz efendim? Tehlikeli olabilir mi?
0: Şöyle efendim, ben aslında bütün tarım ilaçlarını insan sağlığı için tehlikeli buluyorum. Ama bununla ilgili yapılacak her zaman önce kendi önlemimiz, yani insan kendi önlemini alacak. Orada yetişen bir şeyi mutlaka onlardan bertaraf edecek. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Ama bunlarla ilgili, yani bu ilaçların ne kadar toksik olup olmadığıyla ilgili tarım il müdürlükleriyle irtibat kurarlarsa vatandaşlarımız, sıkı ilişkide olurlarsa daha iyi sonuç alacaklarını düşünüyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için.
0: Rica ederim efendim, ne demek.
1: Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum efendim.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek dileğiyle. Saygı bizden efendim, sağ olun. Uzman doktor Ali Coşkun konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, özellikle açık alanlarda çalışanlar için önemli uyarılarda bulundu. Başta Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı olmak üzere. Beraberliğimiz devam ediyor. 10.55'i gösteriyor saatimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Yavaş yavaş da artık bir bölge gündemi programının sonlarına yaklaşıyoruz. Spor. Her zaman olduğu gibi noktayı gazetelerimizin spor sayfalarından yansıyan haberlerle koyacağız. Sultanlar yarı finalde diyor Kuzey Ekspres gazetesi. Yürekten tebrikler. Ay Yıldızlılar ilk setini kaybettiği karşılaşmada Kanada'yı 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Çin oldu. Milli kadın voleybol takımımız 2026 FIBA Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. FIBA Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadeleye devam ediyor ve başarılarının daim olmasını diliyoruz. Biz de kadın A milli takım voleybol takımımızın, sevgili dinleyicilerimiz, geçiyoruz bir diğer gazetemize. Gücüne güç katacak diyor. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampına başladı. Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmaları için dün Avusturya'ya gitti. Bordo Maviler Schalming kasabasında gerçekleştireceği kamp süresince fiziksel ve taktik çalışmalarla yeni sezona hazırlanacak. Teknik direktör Fatih Tekkeh yönetimindeki Trabzonspor'un Avusturya kamp kadrosunda takımdan ayrılması beklenen ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Batista Mendy, Landstrom, Cihan Çanak ve Gökhan Gürbüz yer almadı. Fırtına 2 Ağustos'a kadar sürdüreceği kamp döneminde 3 hazırlık maçı oynayacak. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar Türkiye saatiyle 16.30'da, Frankfurt 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da, Alsat ve 2 Ağustos Pazar'da 17.30'da Udinese Calcio'yla karşı karşıya gelecek. Rize Lig'e hazır girecek diyor bir diğer başlıkta Taka'dan. Yeni sezon hazırlıklarını 20 Temmuz'dan beri Slovenya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da antrenmanlar giderek artan tempoda devam ediyor. Erzurum kampından sonra Slovenya'da da verimli çalışmalar yaptıklarını ve istenen seviyeye ulaşmak için her geçen gün mesafe aldıklarını belirten teknik direktör Recep Uçar, fiziksel, mental ve taktiksel olarak bu hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirip lige tam olarak hazır girmek istiyoruz dedi denilmiş. Faye'nin gözü formada. Çaykur Rizespor'un kiralık olarak iki sezondur birinci lig ekibi Esenler Erokspor'da forma giyen 21 yaşındaki Senegalli forveti Mamef Mor Faye, antrenmanlardaki gayretiyle öne çıkan futbolcular arasında ilk sırada yer alıyor. Bulut Uysal Sebatspor'da kırmızı beyazlı ekip Trendyol 1. Lig temsilcisi Manisa FK'nin 19 yaşındaki futbolcusu Bulut Uysal'ı bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Hayırlı olsun diyelim. Bulancağı gençlik aşısı altyapıdan 4 futbolcuyu kadrolarına kattılar denilmiş bu haberde de. 100. yılında yer aldığı 3. lig 3. grupta tutunamayarak yeniden amatörlüğe dönmek zorunda kalan ve yeni sezonda profesyonelliğe geçiş lisesi geçişinde mücadele edecek olan, ligde mücadele edecek olan Bulancakspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ve böylece Bölge Gündemi programı sona eriyor. Az sonra Hayatın İçinden programı başlayacak. Beraberliğimiz 13'e dek devam edecek sevgili dinleyenler. Bizden ayrılmayın lütfen.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

Adın Bahar'dı. Soner Arıcan'ın sesinden dinlediğimiz, sözleri Yılmaz Erdoğan'a, bestesi Deniz Erdoğan'la Hakan Altun'a ait şarkıda. Adın Bahar'dı dedi. Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündeminin öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaştık sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Şimdiden itibaren de şarkılar, türküler eşliğinde yine keyifli söyleşilere birlikte imza atmaya çalışacağız. Neler var programımızda? Şöyle ana başlıklarla duyurayım. Cuma sohbetleri köşemizin konuğu Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı Sayın Salih Özbek. Yaz Kur'an kursları ile ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Sonrasında da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden değerli bir hocamız, doçent doktor Firdevs Aksoy'la birlikte olacağız. Artan sıcak havalar kontrolsüz gıda ve su tüketimini de beraberinde getiriyor. Tabii bu da riskleri artırıyor olabildiğince. Besin zehirlenmelerine de işaret edecek hocamız, sevgili dinleyicilerimiz. Uyarıcı bilgiler alacağız. Ve üniversite sınav sonuçları belli oldu. Şimdiden itibaren de tercih süreci işliyor. Öğrencilerimize, adaylarımıza biz de yol gösterici bilgiler sunmaya devam ediyoruz. Bugün 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesini tanıyacağız. Telefon hattımızda olacak 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Hekim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Çenesiz. Ve değerli bir kadın girişimci Fulden Çavuşoğlu'nun hikayesini dinleyeceğiz. Üniversite yıllarında kurduğu hayalini gerçekleştirerek bir fındık işleme tesisi kurdu Fulden Çavuşoğlu ve her geçen yılda işletmesini geliştiriyor. Bakalım nasıl yola çıkmış, neler yapmış ve özellikle genç kızlarımıza, kadınlarımıza örnek bir proje olarak dillendireceğiz, konuşacağız kendisiyle. 11.07'yi gösteriyor saatimiz. Yeliz'i dinliyoruz şimdi de. Haykırdım sessizce diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de Zerrin Özer'i dinleyeceğiz. Salim Dündar'la birlikte seslendiriyorlar. Selahattin Erhan'a ait sözler. Ayrıldık diyoruz.

0: Cuma sohbetleri.
1: Cuma sohbetleri köşemizde yaz Kur'an kurslarının faaliyetlerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gümüşhane ilimiz için şu anda telefon hattımızda Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı Sayın Salih Özbek bizi bekliyor. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi cumalarımız olsun efendim hepimizin.
2: Teşekkür.
1: Hayırlı cumalarımız olsun. Öncelikle tabii bir genel bilgi vermeden olmaz. Bir kez daha paylaşalım. Yaz Kur'an kurslarının temel amacından başlayalım mı söyleşimize? Çocuklara sadece Kur'an okumayı mı yoksa farklı değerleri de kazandırmayı hedefliyor musunuz bu süreçte efendim?
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle zatıalileriniz vasıtasıyla bütün dinleyicilerimizin cumasını tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
2: Cumanın feyiz

0: ve bereketinden istifade edebilmeyi Mevlam cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle gerek yurt içinde, gerek yurt dışında, gerek evlerinde, gerek hastanelerde yatmakta olan bütün hastalara Mevlam şifalar ihsan eylesin. Güvenlik güçlerimize Mevlam başarılar, güvenlikler ihsan eylesin. Ben öncelikle yaz kurslarının temelini oluşturan okumayla ilgili bir iki izniniz olursa arz etmek istiyorum. İslam tarihine ve Kur'an-ı Kerim'in indiriliş sürecine baktığımız zaman ilk inen ayetlerin, ilk inen surelerin okumakla ilgili olduğunu görürüz. Hatta Yüce Rabbimizden Cebrail vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e ve onun vasıtasıyla da bize gelen ilk Kur'an emri lafzı okuma, oku anlamına gelen ikra olduğunu görürüz. Bu da İslamiyet'in okumaya ne kadar önem verdiğinin açık göstergesidir. Ve İkra suresinin ilk 5 ayeti kerimesi bize Rabbimiz tarafından gönderilen ilk hediyelerdir. Bu ilk 5 ayeti kerimede Rabbim okuma ve okumayla ilgili üst üste 3-4 kez aynı emiri veya aynı emre karşılık gelecek emirleri, bilgileri bize tekraren bildirmektedir. Diğer taraftan yine Yüce Rabbimiz okumanın öneminden bahsederken de hiç bilenle bilmeyen bir olur mu ayeti kerimesiyle de okumanın ne kadar önemli olduğunu, okumakla beraber araştırmanın ne kadar önemli olduğunu ayeti kerimeyle bizlere bildirmiş oluyor. Son bir husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de okumayla ilgili okumanın öneminden bahsederken ilim okumak, araştırmak, incelemek kadın erkek her Müslümana farzdır buyurmuştur. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak, müminler olarak, insanlar olarak sadece belli kesimi değil, bütün herkesin okumaya teşvik edilmesi ve okumaya yönlendirilmesi gerektiği Allah Resulü'nün bu ayet, hadisi şerifi ve emriyle, tavsiyesiyle de bizlere bildirilmiş oluyor. Hazreti Ali Efendimiz de bu doğrultuda çocuklarınızı emsallerinden geri kalmayacak şekilde ve yaşayacakları devirden, bilgi yönünden eksik kalmayacak şekilde eğitim ve öğretim konusunda teşvik edin, eğitim ve öğretimlerine katkı sağlayın buyurmaktadır. Bu da her devirde eğitimin gerekli olduğu maksimum seviyeye kadar çocuklarımızın okutulması gerektiği hususunda Hazreti Ali Efendimiz'in bize tavsiyesidir. Biz de bu doğrultuda okullarımızın tatile girmesi kapsamında çocuklarımıza hem yaz tatili havasını yaşatmak, tatil havası içerisinde yaz kurslarında bu ayeti kerime ve hadisi şerifler kapsamında, tatil havası kapsamında yaz kurslarında çocuklarımıza yaz kursu eğitimlerini veriyoruz. Bizlere çocuklarını bu doğrultuda emanet eden, başta anne ve babalara olmak üzere, çocuklarımızın velilerine olmak üzere, bu aşamada görev alan bütün görevlilerimize, hocalarımıza, imamlarımıza, müezzinlerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize, gönüllülerimize huzurlarınızda izninizle beraber teşekkür etmek istiyorum.
1: Sağolunuz efendim.
0: Öncelikle en büyük teşekkürü de bizlere kıymet verip de sabahın erken saatlerinde kapımızı çalan yavrularımıza, çocuklarımıza en büyük teşekkürü yapmak istiyorum. Çünkü tatillerini bizimle geçirmeyi tercih edip de geldikleri için.
1: İlgi nasıl efendim Kur'an kurslarına?
0: Bizim şu anda Gümüşhanemizde bugün itibariyle 6586 öğrencimiz bize kayıtlı olarak devam etmektedir.
1: Kaç camide gerçekleştiriyorsunuz eğitimi efendim?
0: Bu bahsetmiş olduğum 6586 tüm Gümüşhane il ve ilçelerini kapsayacak tarzdadır. Bazı camilerimizde öğrenci sayımız 100'ün üzerine çıkmışken bazı öğrenci camilerimizde öğrenci sayımız 1 veya 2. 1 ve 2 olmasına rağmen biz bütün camilerimizdeki görevlilerimiz bir öğrenci dahi olsa bu eğitim ve öğretime zamanını ayırıyor. Yeni gelecek olan öğrencileri, çocuklarımızı özlem ve hasretle bekliyor. Toplamda 1000'in üzerinde camimizde, Kur'an kursumuzda eğitim ve öğretim veriliyor efendim.
1: Sanıyorum sosyal ve kültürel

0: faaliyetlerle de destekli yaz Kur'an kursları değil mi? Bu da ilgiyi artırıyor olabildiğince galiba. Ne dersiniz?
1: Şimdi biz Kur'an kurslarımızda, yaz kurslarımızda öncelikle tatil havasını önceliyoruz. Tatil havasını ön plana alırken çocuklarımıza Kur'an eğitimi, elifba eğitimi, dini eğitimlerin yanında milli ve manevi değerler eğitimini özellikle vermekteyiz. Ahlak eğitimini ön plana alıyoruz. Saygı, sevgi, paylaşım gibi değerler eğitimine ağırlık veriyoruz. Bununla beraber çocuklarımız yaz tatili havasının içerisinde eğitim ve öğretimlerini sürdürsünler diye kurumu ve kuruluşlarla yapmış olduğumuz ki protokoller, sözleşmeler, anlaşmalar, görüşmelerle çocuklarımıza sportif faaliyetler yaptırıyoruz. Gezi programları yaptırıyoruz. Bununla beraber çocuklarımıza zaman zaman piknikler düzenliyoruz. Almış olduğumuz ki izinler doğrultusunda, aile veli izinleri doğrultusunda. Yarışmalar düzenliyoruz. Çocuklarımız yeni yeni arkadaş ortamları edinmiş oluyorlar. Yeni yeni bilgilere kavuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla biz sadece çocuklarımıza din eğitimi, Kur'an eğitimi yaz kursunda değil, milli ve manevi değerlerin yanında kültürel değerler ve özellikle tatil havası içerisinde etkinliklerle süslüyoruz.
0: Kurslara devam eden öğrencilerimiz için Sayın Özbek, güvenlikle ilgili, sağlıkla ilgili tedbirler de hayata geçiyor mu bir yandan?
1: Zaman zaman Sağlık İl Müdürlüğümüzden, ilçe müdürlüklerimizden Kur'an kurslarımıza, camilerimize, çocuklarımıza yönelik ilk yardım dersleri vesaire, sağlıklı beslenme
0: Ne güzel.
1: gibi etkinlikler düzenleniyor. Alanında uzman kişileri davet ediyoruz. Gelen uzman ekipler bizlere sağlık konusunda gerekli bilgileri veriyorlar. Aynı şekilde trafik kuralları, emniyetli servislerde emniyetli gidiş geliş için alınması gereken önlemler, yapılması gereken hususlarla ilgili yine emniyet il ve ilçe müdürlüklerimizde yapmış olduğumuz ki görüşmelerle, yazışmalarla alanında uzman görevlilerimiz, güvenlik görevlilerimiz gelip çocuklarımıza bu konuda da bilgiler vermektedirler. Yoldan karşıdan karşıya geçmeden alın da sağlıklı yolculuk yapmak veyahut da trafik işaretleri şeklinde bilgiler
0: Ne güzel.
1: vermektedirler.
0: Özel gereksinimli çocukları da kucaklıyor musunuz efendim? Onlar da kurslarda kendilerine yer bulabiliyorlar mı?
1: Bizim öğrenci kayıtlarımızı internet ortamından yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın sistemine kayıt yaparken de her öğrencimizin bilgilerini işliyoruz. Şöyle ki sağlıklı veya sağlıklı değilse işitme engelli, görme engelli şeklinde sisteme onları da işliyoruz aynı şekilde. Ve özellikle ilgi ve alakaya ihtiyaç olan veya engelli statüsünde olan öğrencilerimize ayrı bir eğitim, özel bir eğitim, ilgi ve alaka eğitimi gösteriyoruz. Bu doğrultuda ben izninizle bir şey de paylaşmak
0: Lütfen efendim.
1: istiyorum. Bizim görevlilerimizden Kur'an kursu öğreticimiz anadan doğma, doğuştan görme engelli.
0: Ha, evet.
1: Fakat görme engelli olan hanımefendi hocamız hiç görmediği için Kur'an-ı Kerim'i Biril alfabesi ve yani işiterek, duyarak, kendisine okunarak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemiş.
0: Ne güzel.
1: Sadece ezberlemekle kalmamış. Geçen yıl Türkiye birincisi oldu ve Türkiye birincisi olduğu ki yarışmada kendisiyle yarışan kişiler arasında engelli hiç kimse yoktu. Yani rakipleri diyelim, her biri görerek ezberlemiş oldukları Kur'an-ı Kerim'de bizim hoca hanım birinci oldu. Türkiye birincisi yakın tarihte de dünya birinciliği için programı yapılmakta. Dünya birinciliğine de gittiği zaman onu da ayrıca paylaşmış olacağız
0: Harikulade.
1: inşallah.
0: Engelleri aşan bir
1: Aynen.
0: görevlimiz var,
1: Evet, evet,
0: eğitmenimiz
1: evet.
0: var. Bu da
1: Evet
0: tabii
1: efendim.
0: çocuklar için de çok güzel olacak. Onu
1: Evet.
0: örnek alacaklardır. Özellikle özel gereksinimli çocuklarımız için de bir motivasyon kaynağı olacaktır. Değerli hocamıza uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Ne güzel. Azmini de takdir ediyoruz buradan.
1: Biz zaman zaman bu hoca hanımı eğitimin engel tanımadığı konusunda örnek olması açısından
0: Harika.

0: kurslarımıza ziyaret bağlamında, konferans bağlamında kendisine programlar yapıyoruz. Kendisi de zaten ilahiyat alanında yüksek lisans yapıyor.
1: Çok güzel.
0: Eğitimin hiçbir engeli tanımadığı örneğiyle beraber personelimizle yaşamaktayız efendim.
1: Sayın Özbek, çocuklarımızın kaydını yaptırmamış aileler vardır. Zaman geçmiş midir? Vakitleri var mı? Nereye başvurularını yapsınlar? Nasıl yapsınlar? Bir aydınlatalım onları isterseniz.
0: Ben özellikle kayıt yaptıran bütün öğrencilerimize teşekkürlerimi tekraren arz ediyorum. Bununla beraber bizim kayıtlarımız önceden, daha önceki yıllarda belli tarihlere bağlanmıştı. Şimdi günün, haftanın hangi günü isterlerse en yakın camiye veya müftülüğe başvurmaları halinde veya internet ortamında kendi müracaatlarıyla beraber gitmek istedikleri camiyi belirterek, Kur'an kursunu belirterek kayıtlarını yapabilirler. Kayıt oldukları tarih itibariyle, gün itibariyle bizim öğrenci sayımızın içerisine girmiş olacaklar. Dolayısıyla bizim 6586 öğrencimiz bu sabah itibariyle vardı. Belki de sizinle şu anda program yaparken yeni olan kayıtlarla beraber sayımız daha da yukarıya çıkmıştır. Çünkü her gün bizim sayımız birer, ikişer, üçer, beşer, onar şeklinde yukarıya doğru çıkmaktadır.
1: Belki bu yayını dinledikten sonra da kayıt yaptırmak isteyenler olacaktır velilerimizden, öğrencilerimizden.
0: Bütün öğrencilerimizi, öğrenci velilerimizi hasreten davet ediyoruz sizin aracılığınızla efendim.
1: Var mı bir son söz değerli hocam?
0: Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bizim Kur'an kurslarımız eğitim öğretimin alternatifi değildir. Biz Kur'an kurslarında camilerimizde çocuklarımıza vermiş olduğumuz ki eğitim öğretimi elbette ki okullarımızda ve yaygın eğitimde çocuklarımız almaktadır. Bununla beraber biz çocuklarımıza yeni yeni bilgiler, bilgilerinin tekrarı veyahut da yeni arkadaşları, yeni ortamlar, yeni bilgilerinin diğer arkadaşlarla paylaşılmasını sağlıyoruz. Ama herhangi bir okulun, herhangi bir eğitimin alternatifi değiliz. Ama bütün öğrencilerimizi yaz tatili havası içerisinde kurslarımıza bekliyoruz.
1: Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Yavrularımıza, gençlerimize güzel bir eğitim dönemi dileyelim, tatil dönemi dileyelim. Çalışanlarımıza kolay gelsin, sizlere de kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyor, hayırlı yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz efendim. Gümüşhane İl Müftü Yardımcısı Sayın Salih Özbek konuğumuzdu. Kur'an kurslarına ilişkin bilgiler aldık. Yaz Kur'an kurslarına ilişkin kendisinden ayrıntılı olarak sizler adına sevgili dinleyicilerimiz. 11.31 saatimiz, Trabzon Radyosu'ndasınız. Hayatın İçinden programının bu dakikalarında Hakan Altun geliyor radyolarınıza.

Sözleri Yunus Emre'ye aitti eserimizin. Hafız Zeki Altun bestesini dinledik Hakan Altun'un sesinden. Aşık oldum ben Allah'ın adına. Ve sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimize Murat Biçer'in sesinden dinleyeceğimiz Erzurum yöresi türküsüyle devam ediyoruz. Haydar Telhüner'den alınmış, Ali Canlı derlemiş eserimizi. Şafak söktü gene sunam uyanmaz.

0: Saatimiz 11:43 sevgili dinleyicilerimiz. Yaz geldi, sıcaklıklar arttı ve beraberinde de bazı sorunlar yaşanmaya başlandı. Onların başında da besin zehirlenmeleri geliyor, gıda zehirlenmeleri. Bu konuda neler yapılabilir? Uyarıcı bilgiler alacağız sizler için. Telefon hattımızda değerli bir akademisyenimiz bizi bekliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı dalından Doçent Doktor Firdevs Aksoy'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz aramıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, özellikle bu yaz döneminde sanki besin zehirlenmelerinde böyle bir artış oluyor gibi. İstatistiki veriler ne yönde? Sizin elinizde de var mıdır bilmiyorum ama bir genel değerlendirme yapar mısınız öncelikle hocam?
1: Yaz döneminde hava sıcaklıklarının artmasıyla, işte özellikle bizim bölgemizde tabii nemin de artmasıyla gıda ve sıvılarla ilgili hem besin zehirlenmeleri hem de alım eksikliklerine bağlı bir takım problemler yaşayabiliyor insanlar. Özellikle besinlerin tüketilmesi sırasında yaşanan bir takım zehirlenmelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Hem besinlerin hem de işte kaynağı belli olmayan sıvıların tüketilmesi besin zehirlenmelerinin en önemli nedenlerinden. Bunun dışında da besin zehirlenmelerini sadece bu gıdaların tüketimiyle değil, işte bu besinlerin saklandığı saklama kaplarıyla ilişkili olarak da işte saklandıkları kapların kimyasal özellikleriyle de ilgili bir takım zehirlenmeler de görebiliyoruz. O yüzden tüketilen gıda saklama koşullarının uygunluğu, saklanma şekli, saklandıkları kapların özellikleriyle ilişkili farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyorlar.
0: Öncelikle arzu ederseniz bu girişten sonra besin zehirlenmesini bir tanımlayalım Firdevs Hocam. Vücudumuzda nasıl bir etki oluşturuyor?
1: Besin zehirlenmesi biraz önce bahsettiğim gibi hem tükettiğimiz gıdaların hem de sıvıların içerisinde mikroorganizmaların bulunmasıyla ortaya çıkan zehirlenmeler. Bunların içerdikleri mikroorganizmalara göre farklı farklı şikayetlerle başvurulabilir.
0: En sık hangi mikroorganizmalar görülüyor efendim besin
1: Yani
0: zehirlenmelerinde?
1: bunlar bakteriler de olabilir, virüsler de olabilir, parazitler de olabilir, mantarlar da olabilir. Daha çok bakterilerle ve virüslerle görüyoruz en sık. Dönem dönem bizim işte şehrimizde, bölgemizde, ülkemizde, dünya genelinde de farklı farklı mikroorganizmalar buna neden olabiliyor. Dediğim gibi bu tüketilen gıdayla ilişkili, hani mikroorganizmalar tüketilen sıvıyla ilişkili olabilir. Hatta bazen evdeki işte evcil hayvanlarla, böceklerle ilişkili olarak da görebiliriz. O yüzden bunun hani direkt olarak en çok şudur, en çok budur diye bir sınıflandırma yapmak da çok doğru değil açıkçası. En sık başvuru şikayeti genellikle bulantı, kusma ya da ishal oluyor. Ama bazen tek başına baş ağrısıyla da gelebilir hastalar. Bu da yine söylediğim gibi işte mikroorganizmayla ve tüketilen besine ilişkili olarak değişebilir. Ama
0: Her mide bulantısı ya da karın ağrısı besin zehirlenmesi anlamına gelmiyor herhalde, değil mi hocam?
1: yok, değil tabii ki. Yani onların farklı nedenleri olabilir ama hani bunu hastalar özellikle yaz döneminde başvurduklarında mutlaka bunlarla ilişkili eğer şikayetlerle gelmişlerse, yani işte baş ağrısı ya da bulantı kusma ya da işte ishal ya da karın ağrısı varsa kişilere mutlaka tükettikleri gıdaları sormak gerekiyor. Çünkü besin zehirlenmelerinde bazen salgınlar da görebiliyoruz. Ama her yiyen kişi her şekilde aynı şikayetle başvurmayabiliyor. İşte ortak gıda tüketiliyor ama atıyorum bir ailede 5 kişi aynı gıdayı tüketiyor. Bir kişi de daha ağır seyredebiliyor bu besin zehirlenmesiyle ilgili şikayetler. Kalanlarında hiçbir şikayet görülmeyebiliyor. Hani bazen dönem dönem işte sosyal medyaya ya da hani görsel basına ya da yazılı basına da yansıyabiliyor. İşte toplu yemek organizasyonlarında zehirlenmeler görüyoruz ama işte atıyorum 1.000 kişinin yediği bir yemekten sadece 30 kişi etkilenebiliyor gibi.
0: Belirtiler ortaya çıktı.

0: yaptıktan sonra ne zaman doktora başvurulmalı sizce?
1: Yani normalde bunlar kendi kendine aslında işte sadece sıvıyla işte ağrı kesici varsa, ağrısı varsa atıyorum işte bir ağrı kesici kullanarak geçebilen şikayetler. Ama ki eğer bulantı kusmanın şiddeti artıyorsa, baş ağrının şiddeti artıyorsa, ishal sıvı alımına rağmen ya da ishal önleyici gıdalar tüketilmesine rağmen artarak devam ediyorsa, işte çocuk ve yaşlı hastalar, özellikle işte bağışıklığı baskılayıcı herhangi bir hastalığı olan ya da bu duruma neden olan bir ilaç kullanımı varsa mesela kanser hastaları gibi bu hastaların böyle bir şüphe olduğunda hekime hemen başvurmalarında fayda var. Çünkü hızlı bir şekilde klinikleri bozulabiliyor. Klinikleri bozulmadan müdahale edildiğinde bunlar için daha hayat kurtarıcı ve daha konforlu hayat koşulları sağlanabiliyor.
0: Kusma ve ishal durumunda evde yapılan bazı uygulamalar da oluyor.
1: Evet.
0: Doğru bildiğimiz yanlışlar da var sanıyorum. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Gözleminiz nedir bu konuda? Değerlendirmenizi almak isterim.
1: Tabii. Şimdi bantı kusma ya da ishal olduğunda bazen böyle işte reçetesiz satılabilen bazı ilaçlar, ishal kesici ilaçlar ya da bulantı önleyici ilaçları kullanabiliyoruz. Ya da bitkisel bir takım şeyler kullanılabiliyor. Özellikle bitkisel kullanımlarda bu besin zehirlenmelerinde bazen karaciğer ve özellikle ishal bulantı kusma çok şiddetli olmuşsa böbrek fonksiyonları çok bozulabiliyor. Hatta hastalar bazen diyalize bile alınabiliyorlar. O yüzden bu ishal kesici ilaçları ya da bulantı kusmayı önleyici ilaçları alıp hastanın şikayetleri düzeldiğinde var olan bu böbrek fonksiyon bozukluğunu biz gizlemiş olabiliriz. Yani tanı konulmadan böbrek fonksiyon bozukluğu bakılmadığı için tespit edilmemiş olabilir. Bu durumda kişi işte bulantısı kusması ya da ishali durduğu için sıvı alımını azaltabilir. Sıvı alımını azaltınca da bu tespit edilmemiş olan böbrek fonksiyon bozukluğu daha ileri safhalara geçip işte akut böbrek yetmezliği dediğimiz tabloya ve diyalize almaya kadar giden sürece girebilir. O yüzden bu kendi kendimize tedavi yapma durumumuz söz konusuysa da yine mutlaka hepimizin bir aile hekimi var. Mutlaka yine bir hekime danışarak herhangi bir ilaç kullanımını kendimize uygulamamızda fayda var.
0: Tabi yaz döneminde açıkta satılan yiyecek ve içecekleri de tercih edebiliyor vatandaşlarımız bazen.
1: Evet.
0: Bunları tüketirken de dikkat etmek gerekir mi? Özellikle besin zehirlenmesine karşı.
1: Yani tabii bunları tüketirken de mutlaka uygun koşullarda saklanıp saklanmadıklarını bilmemiz gerekir. Çünkü açık havada satılan gıdaların bazılarının aslında belki de buzdolabında soğuk şartlarda saklanması gerekiyordur. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yine son tüketim tarihlerini mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Rak ömürlerine mutlaka uymak gerekiyor. Bir de özellikle konserve
0: Evet.
1: şeklinde tüketilen gıdalar varsa bunların da yine son tüketim tarihleriyle birlikte kapalı olarak bulunan evde kendi hazırladığımız ya da dışarıdan aldığımız hazır konservelerin kapaklarının kontrol edilerek kullanılması gerekiyor. Eğer kapaklarda bir bombelik varsa bu onun içinde bir gaz oluştuğunu ve bozulduğunu gösterebilir bize. O yüzden bu tür böyle kapakları bombeleşmiş olan hani işte siz açtığınız zaman hatta demaş şeklinde bazen etrafa saçılabilir. Bu gıdaları tüketmemeye özen gösteriyoruz. Dışarıdan aldığımız işte meyve sebzelerin mutlaka yıkanması, güzelce yıkandıktan sonra tüketilmesi gerekiyor. Onun dışında temiz gıdaya ulaşmayı hedeflememiz gerekiyor.
0: Siz de vurgu yaptınız. Özellikle bu besin zehirlenmelerine karşı buzdolabının doğru kullanımı önemli sanıyorum. Bir kez daha
1: Evet.
0: altını çizelim. Mesela derin dondurucuya konulan yiyeceklerin çıkarılıp tekrar derin dondurucuya yerleştirildiğini duyuyoruz. Bu tip uygulamalar zararlı sonuçlar doğurabilir mi? Tavsiyeleriniz ne olur?
1: Yani onlarla ilgili aslında sürekli değişen bilgiler var ama bunun hangisinin doğru olduğu halen tartışılıyor. Yani normalde hani buzdolabındaki özellikle derin dondurucuda tüketilenlerin çözdürüldükten sonra tüketilmesi en ideali. Hani çözdürüldükten sonra bekletilip tekrar derin dondurucuya kondurulmasının uygun olmadığı genel görüş. O yüzden dondurulduktan sonra çözünen gıdanın tüketilmesi gerekiyor. En uygun yaklaşım bu.
0: Firdevs Hocam, bu özellikle yaz dönemlerinde toplu yemekler veriliyor malumunuz. Düğün, dernekler
1: Evet,
0: kuruluyor,
1: evet,
0: piknik
1: evet.
0: yapılıyor, organizasyonlar gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Burada da bir risk var sanıyorum. Toplu zehirlenme vakalarını da zaman zaman duyuruyoruz vatandaşlarımıza haber
1: Evet,
0: bültenlerinde.
1: evet,
0: Ne
1: evet,
0: dersiniz?
1: evet. Yani bunlarda da söylediğim benzer kurallar geçerli. Bu toplu gıda tüketiminde aslında belki hazırlanma aşamasında aslında sorun yok muhtemelen. Tarihi geçmiş olabilir tabii. Bunları istisna bırakıyorum. Yani normalde aslında uygun koşullarda saklanmış ve uygun koşullarda hazırlanmış gıda muhtemelen bunlar, ama o bekleme süreci muhtemelen uzun olduğu için tüketilme süresi geciktikçe zehirlenme ihtimali artıyor. Çünkü dışarıda yine uygun koşullarda bekletilmiyor. Çünkü büyük miktarlarda hazırlanıyor bu gıdalar. Hepsini uygun koşullarda o an saklama şansı elde edilemediğinden mikroorganizmaların orada çoğalmaları hızlanıyor sıcak havadan dolayı. O yüzden bunları tüketirken de saklama koşullarında uygun şekilde olacak miktarlarda hazırlayıp tüketmek gerekiyor. Ama tabii toplu olanlarda bazen bu durum, özellikle açık havada olan etkinliklerde bunları daha çok görüyoruz. Ya da beklemiş gıdaların tekrar tüketilmesi şeklinde görebiliyoruz çok miktarda hazırlananların. O yüzden bunları tüketirken de her zaman kafamızda soru işareti olarak tüketeceğiz herhalde. Biz kendimiz için de geçerli bu.
0: Son olarak sıvı tüketimi de artıyor tabii yaz döneminde hocam.
1: Evet.
0: Ve pet şişelerden, plastik kaplardan daha ziyade tüketim gerçekleşiyor. Ancak orada da aşırı güneş altında kalma sıkıntısı olabilir mi? Ya da suyun içine yansıyan kimi zararlı maddeler tehlikeye sokabilir mi bizi? Ne dersiniz?
1: Yani onlarda da yine son tüketim tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Işık ve sıcak olmayan ortamlarda normalde o pet şişelerdeki sıvıların kullanılması gerekiyor, ama çoğu zaman görüyoruz hani birçok markette bunlar genelde en güneş alan ve en ışık alan
0: Evet.
1: yerlerde üretiliyor. O yüzden bunları mümkün oldukça aslında tüketmemek gerekiyor, ama şu an dünya şartlarında da pet şişelerde bu ilaçlar evlere alınan damacanalarda bile bu
0: Evet.
1: şekilde tüketiliyor. Hani mümkünse bunları da cam şişelerde tüketmek ya da işte hani özellikle bu şebeke suları daha güvenilir olabilir. Çünkü onların klor miktarları ve arıtılmaları sürekli kontrol edilebiliyor. Eğer herhangi bir sağlık açısından problem yoksa kontrol edilmiş suları ya da işte arıtıldığından emin olduğumuz temiz olan suları tüketmemiz gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyorum hocam.
1: Çok teşekkürler. Size de iyi çalışmalar diliyorum. İyi hafta sonları
0: Sağ
1: şimdilik.
0: olunuz efendim, sizlere de. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Firdevs Aksoy konuğumuzdu. Sevgili dinleyenler, Trabzon Radyosu'ndasınız. 11.56'yı gösteriyor saatimiz. Resul Dindar söylüyor şimdi de Sevdali.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, üniversite tercihlerinde gençlere, adaylarımıza yön vermek adına, yön göstermek adına bölgemizdeki fakülteleri ve bölümlerini tanımaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Fakültemizin değerli dekanı da şu anda telefon hattımızda bizi bekliyor. Profesör Doktor Metin Çenesiz'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Sezai Bey. Teşekkür ederim.
0: Evet, veteriner hekimlik önemli. Canlılarla, hayvanlarla iç içe olmak. Tabii
1: Kesinlikle.
0: öncelikle bu bölüme aday olacak öğrencilerimizin niteliklerini paylaşmadan sizden genel bir bilgi rica edelim. 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kısa bir tarihçesini de belki paylaşırsınız. Diğer veteriner fakültelerinden fakültemizi ayıran temel özellikleri de paylaşırsanız çok sevinirim.
1: Çok teşekkür ederim bize bu imkanı sunduğunuz için.
0: Görevimiz efendim.
1: Evet, fakültemiz 2004 yılında öğrenci almaya başladı. O dönemden bu döneme kadar da kesintisiz bir şekilde eğitimle devam etmekte. Başlangıçtan itibaren de %100 doluluk oranıyla kontenjanlarımız dolmakta. Veteriner fakülteleri biliyorsunuz 5 yıllık bir eğitime tabi tutuyor öğrencilerimizi. O yüzden tercih edecek olan öğrencilerimiz 5 yıllık bir fakülteye geldiğini öncelikli olarak bilerek tercih etmeliler, kabul etmeliler. 19 Mayıs Üniversitesi ülkemizde öğrenci kabul eden fakülteler arasında 4. sırada öğrenci almakta, tercihler sıralamasında. Fakültemiz imkanları oldukça yüksek, oldukça iyi. 106 akademik personelimiz mevcut. Bunlardan 65 tanesi profesör, 10 tanesi doçent, 6 tane doktor öğretim üyesi ve 25 asistanla araştırma görevlisiyle eğitim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Herhangi bir eksiği olmayan bir hastaneye sahibiz. İzolasyon ünitesi de dahil olmak üzere oldukça gelişmiş bir hastanemiz var. Yıllık yaklaşık 30 bin civarında hasta potansiyelimiz mevcut.
0: Laboratuvarlarınız var, uygulama
1: Tabii
0: olanaklarınız
1: ki.
0: çok yaygın anladığım
1: Tabii
0: kadarıyla.
1: ki, tabii
0: Çok
1: ki.
0: cezbedici değil mi öğrencilerimiz, özellikle bu alanda eğitim
1: Elbette.
0: almak isteyen öğrencilerimiz?
1: Elbette,
0: İlk yıldan
1: elbette.
0: itibaren uygulamalı eğitimde alabiliyor mu öğrenciler Sayın
1: Tabii ki.
0: Çenesiz?
1: Yani birinci yılla itibaren temel bilimlerle başlıyoruz. Yani anatomi, histoloji, ardından fizyoloji, biyokimyayla devam ediyoruz birinci sınıftan itibaren. Bunların her birisi elbette ki bölümümüzün gereği uygulamalı eğitime tabi tutuluyor. Daha sonra ikinci ve üçüncü sınıfta klinik öncesi bilimlerin dersleri başlıyor. Mikrobiyoloji, viroloji, farmakoloji, patoloji, parazitoloji gibi. Bunların yanı sıra da yine zootekni hayvan besleme ve beslenme hastalıkları ile ilgili dersler öğrencilerin alacağı müfredat içerisindeki dersleri oluşturuyor. Daha sonra üçüncü sınıfta çok küçük bir şekilde hastaneye girmeye başlıyorlar. Hastanede sadece bunlar üçüncü sınıf öğrencileri hastanenin genel işleyişini görebilmesi, orayı tanıyabilmesi ve oradaki yapacakları işlemlerin ön hazırlıklarını öğrenmesi için daha az miktarda hastaneye giriş yapıyorlar. Ancak 4. ve 5. sınıftan itibaren klinik bilimlerin dersleri başlıyor. Bunlar iç hastalıkları, cerrahi, doğum ve jinekoloji, androloji, yabani hayvan hastalıkları. Ama bunlarla da sınırlı değil. Tabii ki fakülte içerisinde derslerimiz devam ediyor. Aynı zamanda da bizim mesleğimizin olmazsa olması gıda hijyeni ile ilgili dersler söz konusu. Burada besin hijyeni, et ve süt teknolojisiyle aynı zamanda bunların muayenelerini de içeren dersler almaktalar. 5. sınıfın son döneminde de yani 10. dönemde de internlik eğitimimiz söz konusu. Tüm bu aldıkları eğitimin tam teşekküllü bir uygulamasına tabi tutuluyorlar. Bir de 4. sınıfın yaz tatilinde zorunlu yaz stajımız

0: söz konusu 20 günlük. Bu da mesleki gelişimlerine ekstra bir katkı sağlıyor elbette ki.
1: Veteriner hekimlik eğitimi zor eğitim, zor bir eğitim süreci olarak bilinir hocam.
0: Kesinlikle doğru.
1: Hayvan hastanesi olması üniversitemizin öğrencilerimiz için büyük bir avantaj sanıyorum, değil mi?
0: Tabii ki hayvan hastanemiz oldukça gelişmiş olduğunu biraz önce söyledim. Yaklaşık 5500 metrekarelik bir kapalı alana sahip. Hastanemizde 4 tane ameliyathanemiz var. 6 tane küçük hayvan için muayene salonumuz var. 2 tane büyük hayvan için, çiftlik hayvanı için, 2 tane de at için yine muayene salonumuz söz konusu. Yaklaşık 25 adet küçük hayvan için, yani pet hayvan için yoğun bakım ünitemiz mevcut. 30 tane yine küçük hayvan için operasyon sonrası hospitalizasyon için kullandığımız ünitemiz mevcut. Yine çiftlik hayvanları ve at için de operasyon sonrası ya da tedavi süreci uzadığı zamanlarda onları misafir edebileceğimiz, hospitalize edebileceğimiz alanlarımız söz konusu. Tabii ki nekropsi salonuyla birlikte riskli gelen hastalar için de diğer hastalara tehdit oluşturmaması açısından da izolasyon ünitemiz söz konusu. Bütün bunlar hastanemizin temel işleyişini 7-24 saat, 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde hafta sonu ve resmi tatiller de dahil olmak üzere bölgeye sadece Samsun'a değil bölgedeki tüm şehirlere, illere hasta kabul ederek onlara hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Üniversite adaylarımız hocam tercih yaparken puana mı odaklanmalı yoksa kendi özellikleriyle uyumlu olup olmadığına mı bölümün bakmalı? Hangi kriterler dikkate alınmalı sizce?
0: Çok iyi noktaya parmak bastınız aslında Sezer Bey. Şu anda doğru. Yani aldıkları puana göre genelde öğrencilerimiz tercihlerini şekillendiriyorlar. Ancak elbette ki kendi ihtiyaçlarına göre, kendi hedeflerine göre sonrasında hangi sektörde çalışacaklarına bağlı olarak da birazcık fakülteler arasında farklılıklar tabii ki söz konusu. Mesela bizim su ürünleri ve hastalıkları ana bilim dalımız Türkiye'deki tüm veteriner fakültelerinde var olan bir ana bilim dalı değil. Bu bir avantaj oluşturabilir eğer o sektörde çalışmak isteyen bir adayımız mevcutsa. Bunun yanında elbette ki şehrimizin varlığı nedeniyle hasta potansiyelimizin çok büyük bir kısmını kedi ve köpekler oluşturuyor. Bu konuda uzmanlıkları yüksek ama tabii ki bu şu demek değil. Çiftlik hayvanları ile ilgili yeterince eğitim vermiyoruz, anlaşılmasın buradan. Çünkü hasta potansiyelimiz olmasa bile biz hastaların ayağına giderek bu eğitimin kesintisiz bir şekilde eksiksiz devam etmesini sağlıyoruz. Burada tabii ki Samsun'un, Atakum'un, 19 Mayıs Üniversitesi'nin harika bir kampüsün tadı da ve bunun sosyal etkinliklerinin varlığı da öğrenciler açısından tercih edilecek noktalarda bir kriter olabilir diye düşünüyorum.
1: Fakültemizin uluslararası değişim programlarıyla ilişkisi nasıl? Staj ve yurt dışı
0: Elbette.
1: eğitim fırsatları da var mı onlar için?
0: Elbette ki var. Erasmus'ta anlaşmalı olduğumuz üniversiteler söz konusu burada da tabii ki. İtalya'da, Polonya'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Romanya'da farklı farklı fakültelerimiz var. Ve her yıl Erasmus'la 6 ya da 7 öğrenci imkanı oluşuyor, gönderebiliyoruz. Yaz stajı olarak bir öğrenciyi gönderiyoruz. Genelde yaz stajına çok tercih etmiyor öğrenci arkadaşlarımız ancak daha fazla sayıda tercih eden olursa da onlarla ilgili de imkanlarımızın artışı söz konusu olabilir. Ancak eğitim için değişim programında her yıl istisnasız 6 ya da 7 öğrenci yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından da Erasmus kapsamında fakültemize gelen, eğitim alan, staj için gelen öğrenciler de mevcut.
1: Akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimize neler söylersiniz? Var mı imkanlar?
0: Tabii ki olmaz mı? Fakültemizdeki ana bilim dallarımızın büyük çoğunluğunda yüksek lisans, neredeyse tamamında yüksek lisans imkanı söz konusu. Ancak doktora biraz daha kısıtlı. Yine de doktora yapacak olan öğrencilerimizi, mezunlarımızı ya da bizi tercih edecek olanları da buradaki ana bilim dallarında oldukça yüksek düzeyde eğitime tabi tutup onların doktoralarının tamamlanması da söz konusu olacak. Tabii ki bu farklı bir enstitü kanalıyla gerçekleşiyor.
1: Mezunlarımızın istihdama dönük eğilimleri ne yönde? Burada oran verebilir misiniz? Hangi alanlarda çalışabilirler? En çok sorulan sorulardan biri bu belki de size.
0: Evet çok doğru. Şimdi tabii ki halkımız en çok serbest çalışan veteriner hekimlerle karşı karşıya geldik.

0: için sanki veteriner hekimlerin sadece klinik ya da bir hastanede görev yapacakmış gibi intiba doğmasına neden oluyor bu durum. Gerçekten de büyük çoğunluğu, mezunlarımızın büyük çoğunluğu serbest olarak meslek hayatlarına devam ediyorlar. Hayvan hastaneleri, veteriner poliklinikleri ya da serbest veteriner hekimler bu şekilde. Ancak bunun yanında kamu kurum ve kuruluşlarında da azımsanmayacak düzeyde istihdam olanı söz konusu. Tarım İl Müdürlüklerinde, Tarım Bakanlığı'na bağlı enstitülerde, gıda kontrol laboratuvarlarında, bunun haricinde belediyelerde, özel mezbahalarda, kesimhanelerde, her türlü gıda işletmelerinde, bunların olmazsa olmazıdır veteriner hekimler. Yani olmak zorundalardır. Yem fabrikalarında, kanatlı kuluçkahane ve damızlık işletmelerinde, ev süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim merkezlerinde, arı yetiştiriciliği merkezlerinde ya da hayvancılık ve veteriner hekimler aletleri, malzemeleri imal eden, pazarlayan şirketlerde, haşere mücadelesi yapan firmalarda, veteriner hekimler için aşırı ilaç satışı yapan firmalarda, üreten firmalarda, ithalatını yapan firmalarda, bunların tamamında veteriner hekimlerin istihdam edilmesi söz konusu. Bunlar da yine sayı olarak azımsanmayacak düzeydeler. Mezunlarımızla genel itibariyle irtibat halindeyiz biz ve şimdiye kadar mezun ettiğimiz bir öğrencimizle ben henüz iş bulamadım şikayetiyle geri dönüş yapmadı şimdiye
1: ne
0: kadar.
1: Güzel. Son olarak ben veteriner hekim olmak istiyorum diyen gençlere Sayın Çenesiz ve tabii ailelerine tavsiyeleriniz olur mu, mesajlarınız olur mu?
0: Şimdi veteriner hekimliği eğitimi zor bir eğitim. Öncelikle bunu kabul etmeleri gerekiyor. O yüzden tercih ederken bunu birazcık göz önünde bulundursunlar. Gerçekten de oldukça çalışma isteyen bir bölüm. Bunun yanında tabii ki hayvan sevgisi çok önemli. Hayvan sevgisini taşımayan bir insan da var mıdır? O konuda şüphelerim var da mutlaka büyük çoğunluğu bu sevgiye sahiptir. Bunlar gelsinler, tercih edecek öğrencilerimiz burada annelerinden babalarından farklı görmeyecekleri öğretim üyeleriyle karşılaşacaklar. Onlar için en iyi imkanları sunan, onların her türlü sorunlarını çözmek için burada çaba harcayan bir akademik personel ve idari personel var. Gözleri arkada olmadan buraya fevkalade gönderebilir veliler de kendi öğrencilerini. Onlar kazandıktan sonra benim ne demek istediğimi kendi çocuklarından dinleyecekler zaten.
1: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben çok teşekkür ederim Sezer Bey.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Ve şimdiden okulunuza yazılacak gençlerimize de başarılar diliyoruz.
0: Onlar adına ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesini tanıdık. Bizi fakültemizin değerli dekanı Profesör Doktor Metin Çenesiz aydınlattı. 12.22'yi gösteriyor saatimiz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Aşkın Nur Yengi söylüyor şimdi de. Baba Evi.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Mithat Körler'i dinledik. Seni yazdım kalbime. Saatimiz 12.30. Sevgili dinleyicilerimiz, beraberliğimiz devam ediyor. Sezen Aksu'yu dinliyoruz şimdi de. Beste Mustafa Sayan'a ait, sözlerini Ali Avaz yazmış. Tanrı istemezse diyoruz.

0: Saatimiz 12.36. Sevgili dinleyicilerimiz, bir başarı hikayesini konuşacağız şimdi de. Genç bir kadın girişimci olarak Giresun'un Göreli ilçesinde üniversite yıllarında kurduğu hayalini hayata geçiren bir isimle birlikteyiz. Fulden Çavuşoğlu telefon attığımızda. Sayın Çavuşoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhabalar.
0: Tebrik ediyoruz efendim sizi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: 2021 yılında sanıyorum yola çıktınız, değil mi?
1: Evet, 2021 yılında marka yolculuğum başladı. İlk önce markaya yatırım yaparak başladım. Daha sonra da atölyemizi hizmete geçirdim.
0: Sizi yakından biraz daha tanıtalım dinleyicilerimize. Hangi üniversiteden mezunsunuz?
1: 9 Eylül İngilizce İşletme bölümünden mezunum. Üniversite öncesinde de Trabzon'da eğitim gördüm. Bu şekilde.
0: Yabancı dil eğitimi aldınız.
1: Evet.
0: Fakat girişimcilik yapıyorsunuz şu anda, farklı bir alan. Ama aldığınız eğitimin herhalde bu alanda da çok büyük katkıları olacak size. Faydalanabiliyor musunuz branşınızdan?
1: Evet, tabii ki de. Ben işletmeyi okudum. Fakat bölüm birincisi olan arkadaşlarım beni standa ziyarete gelip katıldığım etkinliklerde standa ailesine işte ben anneciğim işte veya kardeşim ben birinci oldum ama şu anda sizden birebir bizim okuduğumuz şeyi her şeyiyle deneyimliyor. Biz sadece bir alanda çalışıyoruz. Hani farklı bir işte iken. O yüzden hani bu girişimcilik hikayesi birden fazla rolü üstlenmenize sebep oluyor. Muhasebesi, pazarlaması, insan kaynakları.
0: Ne güzel. Bütün bu işlerle uğraşabiliyorsunuz. Bilginiz, birikiminiz buna müsait. Bu da büyük bir avantaj tabii.
1: Evet.
0: Fındık işleme tesisi kurma fikri nasıl ortaya çıktı Sayın Çavuşoğlu?
1: Kendi mahsulümüzü aslında işlemek istedik. Bu şekilde yola çıktı. Ben daha önce kendi, yani çok fazla ürünümüz çıkmıyor mahsul anlamında. Fakat bizim çıkardığımız mahsulün lezzetinin farklı olduğundan emindim. Çünkü ilaç kullanmıyoruz. İşte çeşitli kimyasallar atmıyoruz. Hala dededen öğrenme yöntemlerle bahçemizi ayıklayarak temizliyoruz. Bu sebeplerden dolayı hem lezzetin, yani türünün verdiği lezzetinden hem de bölgesel olarak verdiği lezzetten emin olduğum için denemek istedim. Ve işlem üzerine de bu şekilde bir işlem yapan yoktu bulunduğum ilçede. Ben de dedim ki ben ve benim gibiler mutlaka vardır. Yani kendi fındıklarını yiyip tüketip illa markalaşma yolunda değil. Fakat kendi evlerinde de işte hediye etmek istedikleri, kendi ürettiğiniz bir şeyi hediye etmek istediğinizde de maddiyattan öte bir de manevi değeri taşıyor çünkü. Çok daha kıymetli olacağını düşünerek böyle bir yolculuğa başladım.
0: Bir nevi ata mirasına sahip çıkmış oldunuz aslında.
1: Evet,
0: değil
1: evet.
0: mi? İlk adımı atarken peki Fulden Hanım, sizi en çok zorlayan konu neydi? Sermaye mi, bilgi mi, cesaret mi yoksa başka bir şey mi?
1: Aslında cesaret olarak hiç zorlanmadım. Zaten mezun olduktan sonra hani maksimum risk alabileceğimiz yaşta olduğumuzu düşünüyorum. İşim vardı, çalışıyordum, yazılım sektöründe işe başlamıştım. Fakat tabii ki de dediğiniz gibi hani gelir kaynağı sağladığı için hem benim işim hem de aileden hani kabuklu bir şekilde fındığın satılması da yine çok da olmasa da bir gelir kaynağı sağlıyordu. O sebeple bu riski almak birazcık şeydi, cesaret istiyordu. Belli bir birikimim yoktu bu konuyla alakalı. Sonra COSGAP'te yani girişimcilik üzerine çeşitli şeyler araştırmaya başladım.
0: Destek programları, onlara başvurdunuz.
1: Evet, destek programlarına başvurdum. Onlardan birisine, daha doğrusu COSGAP'le hibe alarak yoluma devam ettim.
0: Siz aile şirketi olarak mı sürdürüyorsunuz üretimi yoksa istihdamda sağlıyor musunuz? Çalışanlarınız da var mı?
1: Şu anda aile şirketi olarak hala devam ediyoruz. Başladığımız yerde değiliz fakat yani şöyle Başladığımız yer daha 60 metrekarelik bir alandı. Şu anda iki katına çıkararak yan tarafa da biz işletme hakkına sahibiz. Bir taraftan satışı, bir taraftan üretimi daha rahatlaştırmak için üretim alanımızı genişlettik. Bir sonraki aşamalarda umarım istihdam da sağlarız. Neden olmasın?
0: Tabii ki fındık sektörü galiba büyük fırsatlar sunan bir sektör aynı zamanda. İş bilenler için, değil mi? Sizin ürünlerinizin yelpazesi geniş mi? Neler yapıyorsunuz? Ne tür ürünler üretiliyor?
1: Biz aslında kabuklu fındığı katma değerli hali denilen işte kavrulmuş, çifte kavrulmuş, natural, iç hale dönüştürülen fındık ezmesi, şekerli, şekersiz, fındık krokan, bir de işte etkinliklere özel fındıklı çikolata ve kurabiye çeşitlerimiz mevcut. Genellikle ya fındık evet biraz aslında riskli bir alan. Bilgi birikimi ya cesaretten de öte hani gerçekten boyutunuzu bilerek iş yapmanız gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü fındık her zaman talep gören bir mahsul. Her yerde talep görüyor. Fakat karşı tarafa verdiğiniz sözü tutmayla alakalı işte birden hani işin içine ben daha çok para kazanayım diye girerseniz bu şekilde de çok fazla kaybeden işletmeleri görüyoruz.
0: Pazarlamada nasıl bir yol izliyorsunuz?
1: Pazarlamada kendi internet sitemiz üzerinden başladık. Etrafa minik minik işte insanları tanıtarak başladım. Sonra çeşitli etkinliklere katılıyorum. Her yıl katılmaya da devam ediyorum. İzmir'de başladığım için marka yolculuğuma İzmir'in çeşitli etkinliklerini takip ediyorum. Yılbaşı özelinde yılbaşı pazarları kuruluyor. Urla Enginar Festivali, Alaçatı Ot Festivali bu gibi etkinliklere katılmaya çalışıyorum. Bir de pazar yerlerinde varım. Hepimizin elinin altında olan işte bilinen markalarda. Bilmiyorum şu anda isim vermek doğru mu? Oralarda varız. Bir de atölyemizden zaten bizi tanıyan eden nasıl iş çıkardığımızı gören artık yerli halk da bizden alışveriş yapıyor. İlk başladığım zamanlarda annem şey demişti.

0: bana başlarken. Kızım hali hazırda işin var. Ne gerek var? İşte başlayacaksın. Kimse bizden fındık almaz. Herkesin fındığı var diye. Şimdi annemin tüm çevresi işte fındık özelinde direkt annemi arıyorlar.
1: Ne güzel.
0: Bizden fındık almak istiyoruz. İşte kendi fındığımızı satıyoruz falan diye. Kabuklu halde kendi fındıklarını işte satıp bizden fındık alanlar da mevcut.
1: Çok güzel. Şimdi tabii sizin gibi bugün üniversite sıralarında hayal kuran genç arkadaşlarınız vardır. Onlara özellikle tavsiyelerinizi almak isterim. Gençlerin tarım ve gıda alanında ne yazık ki girişimcilikten uzak durduğu söyleniyor. Neler söylersiniz?
0: Açıkçası zor bir alan. Gerçekten yani biz hem üretici olduğumuz için bu işin arkasında neler gerektirdiğini de bilerek büyüdük bu yaşımıza kadar. Üniversitedeyken bile her yıl fındık nerede olursanız olun toplanmak zorunda gereken bir marşı.
1: Evet.
0: O yüzden bir arka çevresini biliyoruz. Dolayısıyla bu da ne gibi zorluklarla karşılaşacağımız aslında beni şey yapıyordu.
1: Ürkütüyordu biraz herhalde.
0: Birazcık tabii ki de ürkütüyordu.
1: Demotive ediyordu, evet.
0: Çünkü işçi bulmak, işçi çalıştırmak bahçede ve tarlada özellikle çok zor. O yüzden zaten şey oluyor. Biraz riski orada başlıyor. Fakat eğer ki bir şeye inanıyorsanız işte yani ben pakanatı kurduğumda sadece bir isim vardı ortada. Sadece bir fikir olarak başladı. Olur olmaz hani hiçbir şey yoktu arkasında ve aileden veya herhangi bir şekilde 3 nesildir işte kabuklu şekilde fındığı üretip tüccara satışı gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla işi birazcık da karar verdikten sonra öğrendim. Ve gelişmeye açık oldum. Devamlı işte her gün bir şeyler yapmaya çalıştım. Her gün içine bir şeyler katmaya çalıştım. Derken buralara geldim.
1: Tebrik ediyoruz gönülden. Hedefler nedir bundan sonrası için?
0: Teşekkür ederim. Hedefler aslında yani bizim seviyemizde olan şu anda bir sektör oluştu. Kırmacılar sektörü diye.
1: Evet.
0: Fındık kırmacılar. Biraz tabii ki de fabrika boyutuna geçemiyoruz. Yani bizim üretimlerimiz daha düşük kalıyor. Dolayısıyla hani ihracat olarak da hani birazcık daha geri planda kalıyoruz. Fakat hep isteğimiz tabii ki de bizim mahsulümüz, bizim markamız işte yöremizden çıkan daha fazla kitleye ulaşması. Ve işte gerçekten kaliteli, gerçekten taze ürün bulmak isteyenlere olanak sağlamak. Marka bilinirliğini daha çok oluşturmak. Ve çeşitliliği arttırmak. Bu hedeflerim bunlar.
1: Tabii başarıya giden yolda ailenizin ve çevrenizin çok büyük desteğini almışsınız belli ki.
0: Evet.
1: Onlara da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. İyi ki varlar.
0: Evet.
1: Yolunuz hep açık olsun Sayın Çavuşoğlu.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir kere daha sizler beni atölyemde ziyarete gelmiştiniz.
1: Doğru, evet.
0: 2022 yılında. Çok teşekkür ederim ilginize, beni konuk ettiğiniz için. Aynı zamanda aileme de çok teşekkür ederim. Buradan iyi ki varlar diye tekrardan ben de söylemiş olayım.
1: Kolaylık
0: Onlar
1: diliyorum.
0: olmazsa
1: Kolaylık
0: olmaz. Çok
1: diliyorum çalışmalarınızda.
0: teşekkürler. Sağ olun.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Genç bir girişimci kadın, Fulden Çavuşoğlu, üniversite yıllarında kurduğu hayali gerçeğe dönüştürdü. Memleketi Giresun Görele'de bir fındık işleme tesisi kurdu. Gelişmeye, büyümeye devam ediyor şirket olarak. Sevgili dinleyicilerimiz, örnek bir isimle, örnek bir kadın portresiyle sizleri buluşturmaya çalıştık. Beraberliğimizin de yavaş yavaş hayatın içinden programı için sonlarına yaklaşıyoruz. Trabzon Radyosu'ndasınız. Ayşen Birgör alıyor şimdi de sırayı. Yaşamak yalan belki, yalan derece sevmek diyecek.

Hayatın İçinden programını da Elif Sefer Bey hazırladı. Seher Evren bizlerle birlikteydi. Atilla Kurt teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Yepyeni bir Hayatın İçinden programında yeniden birlikte olmak dileğiyle her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Ve Grup Marsis'ten dinleyeceğimiz eserle de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP'den ayrılan toplam 91 milletvekili yeni parti kurucular kuruluna katıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine Ankara'dan sert tepki geldi. İstanbul'un fethinin nişanesi Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışının üzerinden tam 6 yıl geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Ahbap Derneği soruşturmasında Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon her geçen gün yükselirken ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı konusunda İran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD ile Suudi Arabistan nükleer alanda işbirliği anlaşması imzaladı. Ancak Trump anlaşmanın kongreden geçmesi için Riyad yönetimine İbrahim anlaşmalarına katılması şartını koştu. Rusya Ukrayna hattında saldırılar sürerken Ukrayna İHA ve füze saldırılarına yenilerini ekledi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Özgür Özel ve 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Milletvekillerinin yeni partinin kurucular kurulunda yer alacağı ifade edildi. Yeni partinin kuruluş evrakı Ankara Milletvekili Murat Emir tarafından İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. CHP'den istifa eden milletvekillerinin dilekçelerinin ayrı ayrı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'ne gönderilmesi bekleniyor. Meclis Başkanlığı'nın başlatacağı süreçle milletvekillerinin CHP grubu üyelikleri düşürülecek. Özgür Özel imzalı ve en az 20 milletvekilinin yer aldığı listenin Meclis Başkanlığı'na sunulması ve kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından parti grubu ilan edilecek. Böylece meclisteki grup sayısı 7'ye yükselirken CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 44'e düşecek. CHP mecliste ikinci partiyken 5. sıraya gerileyecek. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ankara'nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Türkiye dahil 8 ülke ortak bir bildiri yayınladı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının ortak açıklamasında İsrail'i bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubu Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını kabul edilemez bir tahrik olarak nitelendirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden verdi mesajlarını. Yapılan açıklamalarda Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün uluslararası toplumun sorumluluğunda olduğu vurgulandı. 24 Temmuz İstanbul'un fethinin nişanesi Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışının yıl dönümü. Açılışta takvim yaprakları 24 Temmuz 2020'yi gösteriyordu. Üzerinden tam 6 yıl geçti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran mesaj paylaşarak asırlık bir emanetin asli hüviyetine kavuştuğunu vurguladı. Ayasofya İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten itibaren de cami olarak kullanıldı. Fethin nişanesi olan yapı 1934'te müzeye çevrilmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı geçen yılın aynı dönemine göre hububat alım hacminin 2 kattan fazla arttığını belirtti. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarına ise 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'e, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve internet yayıncısı Fatih Koparan da ifadeye çağrıldı. O isimlerden Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Ece Üner savcılığa ifade verdi. vermişti. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım, özür dilemeye hazırım dedi. Soruşturmada Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 zanlı daha Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi. Sevki yapılan zanlılar arasında tutuklu olan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de bulunuyor. Daha önce adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanmış, biri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 13 kişi tutuklu, 12 kişinin ifade işlemleri ise devam ediyor. Yeni Nesil Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 13 şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Soruşturmada örgüt üyelerinin bazı kamu görevlilerinden arama ve yakalama kayıtları, araç sorgulama, kırmızı bülten ve gümrük geçiş bilgileri için işbirliği yaptıkları öğrenildi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı. Soykırımcı İsrail'in Bureyj mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. Doğu Kudüs'te bir genci yaralayan İsrail unsurları El Halil kentine de baskın düzenledi. Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail işgalcilerin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Donald Trump, Tahran'ın müzakere etmek istediğini ancak anlaşmaya hazır olmadığını öne sürdü. Hürmüz Boğazı konusunda da İran'ı tehdit etti. Gemilere ve kargolara verilecek her türlü zarar ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacak dedi. Trump'ın tehditlerine Tahran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başka bir ülkenin varlıklarına el koyup gelecekte alakasız tazminat taleplerini bununla karşılamak tehlikeli bir emsal oluşturur dedi. Açıklamalar sürerken sahada da hareketlilik devam etti. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Çatışmalar sürerken ABD basınında ateşkese dair dikkat çeken bir haber yer aldı. New York Times gazetesinin haberine göre İran, ABD'nin Irak Başbakanı Ali Zeydi aracılığıyla ilettiği ateşkes teklifini reddetti. Haberde İranlı yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın nihai statüsüne çözüm getirmeyen geçici bir anlaşmayla ilgilenmedikleri öne sürüldü. Washington'la Riyad nükleer alanında işbirliği anlaşması imzaladı ancak ABD Başkanı Trump anlaşmanın kongreden geçmesi için şart koştu. Suudi Arabistan'ın

Caroline Leavitt itiraf gibi bir yanıt verdi. Riyad'la anlaşmanın ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi. ABD ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmanın detayları açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Katar tarafından hediye edilen yeni Air Force One uçağı birçok başlıkta tartışılmaya devam ediyor. ABD yönetimi ve ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times konu hakkında karşı karşıya geldi. New York Times birkaç hafta önce uçakla ilgili güvenlik endişeleri içeriğiyle ilgili bir haber yayımladı. Bunun üzerine ABD Bakanlığı 4 muhabir hakkında celp kararı çıkardı ve savcılık gazetecileri büyük jüri önünde ifade vermeye çağırdı. Adalet Bakanlığı ayrıca muhabirlerin telefon ve kısa mesaj kayıtlarını ve bazı durumlarda aile üyelerinin kayıtlarını da talep etti. Karar sonrası başta New York Times olmak üzere farklı medya organları yaşananlara tepki gösterdi. New York'ta görülen duruşmada Adalet Bakanlığı'ndan geri adım geldi. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada New York Times muhabirlerine tebliğ edilen mahkeme celplerini geri çekici duyurdu. Bakanlık muhabirlerin değil gizli bilgileri sızdıranların hedef alındığını belirtmişti. Rusya-Ukrayna hattında saldırılar sürüyor. Ukrayna İHA ve füze saldırılarına yenilerini ekledi. Son dönemde hedef alınan Rus e-ticaret devi Wildberries bir kez daha vuruldu. Şirketin St. Petersburg ve Leningrad bölgesindeki depolarına İHA saldırısı yapıldı. Depolardan yükselen duman gökyüzünü kapladı. Leningrad'daki saldırıda 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Ukrayna, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da da aynı şirketin deposunu vurdu. Depoda çıkan yangın kameralara yansıdı. Kiev yönetimi 18 Temmuz'dan bu yana şirketin lojistik kapasitesinin yaklaşık %10'unu oluşturan 5 deposuna saldırı düzenledi. Rus ekonomisine büyük zarar verdi. Ukrayna Flamingo seyir füzesiyle de Rusya'nın kritik bir tesisine saldırıda bulundu. Uçak parçaları üreten bir fabrika vuruldu. Rus makamları can kayıplarının olduğunu açıkladı. Moskova yönetimi de Ukrayna topraklarını hedef aldı. Zaporijya'ya yönelik saldırılarda 5'i çocuk 18 kişi yaralandı. Rusya Slovyansk şehrine de saldırdı. Çok sayıda apartman vuruldu. 14 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. CHP'den ayrılan toplam 91 milletvekili yeni parti kurucular kuruluna katıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine Ankara'dan sert tepki geldi. İstanbul'un fethinin nişanesi Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılışının üzerinden tam 6 yıl geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Ahbap Derneği soruşturmasında Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade vermek için adliyeye gitti. ABD ile İran arasında tansiyon her geçen gün yükselirken ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı konusunda İran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD ile Suudi Arabistan nükleer alanda işbirliği anlaşması imzaladı ancak Trump anlaşmanın kongreden geçmesi için Riyad yönetimine İbrahim anlaşmalarına katılması şartını koştu. Rusya Ukrayna hattında saldırılar sürerken Ukrayna İHA ve füze saldırılarına yenilerini ekledi. Spor. Sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi ikinci eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibini 1-0 yendi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finalde Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, tartışmalı yabancı kuralına dair açıklamalarda bulundu. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile görüştüğünü ifade eden Doğan, bu saatten sonra bu kuralla ilgili bir değişiklik olmayacak dedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti. Bordo Mavili taraftarlar takımlarını Salzburg'da coşkuyla karşıladı. Yurdun kuzeyi iç ve batı kesimlerinin parçalı

0: yer yer çok bulutlu, Balıkesir dışında Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara 30, İstanbul, Bursa ve Samsun 29, İzmir ve Kayseri 33, Antalya ve Adana 34, Bolu 25, Malatya 36, Konya 31, Hatay 32, Trabzon 28, Mardin 37 ve Kars 27 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 15 kilometresi Akyazı Kavşağı ve Erenler Kavşağı mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik diğer istikamette çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
6: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Turuncu Teknosa'da Vivo Y10

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 24 Temmuz Cuma bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Haftanın son Ailece programında 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Bugün çocukta güven duygusundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Her zaman konuşuyoruz çocukların ailelerine güvenmesi gerektiğinden, her şeyi çok rahat anlatabilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Ama acaba bu nasıl olacak? Çocukta bu güven duygusunun zemini nasıl gelişir? Ve güven duygusunun hayatındaki önemi nedir? Hepsini çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin Başlı ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Eyvallah, hoş buldum.
0: Şimdi söylediğim gibi güven duygusunun önemini biliyoruz. Evet. Bir çocuğun hayata hazırlanmasında, problem çözmesinde, arkadaşlarıyla ilişkisinde, ileride daha sağlıklı bir yaşam kurmasında son derece önemli güven duygusu. Ama acaba bu güven duygusu nasıl geliştirilir ve güven duygusunun her şeyden önce içeriği nedir? Güven dediğimizde ne anlamalıyız? Hı-hı. Önce buradan başlayalım isterseniz.
1: Aslında doğumun ilk yıllarıyla başlıyor. Hatta Hı-hı. anne karnına düşmesiyle bebeğin başlayan bir olgudan söz ediyoruz. Altyapısı çok geniş.
0: Evet.
1: İstenen bir bebek miydi? İstenen bir gebelik miydi? Hani bunlara kadar uzanıyor. Aslında anne karnına kadar uzanıyor. Ve ilk iki yıl çok önemli. Hani o temel güven duygusunu kazanmak bebeklik döneminden geçiyor. O bebeklik döneminde bebek her istediği, ihtiyaç duyduğu anda ihtiyaçları karşılanıyor mu? İstediği zaman doğru şekilde nitelikli olarak ebeveynler bakım verebiliyor mu?
0: Hı hı.
1: Ya da işte ihtiyaçları gözetiliyor mu? Uygun bir çevrede yetişme ortamı sunuluyor mu? En büyük kıstasımız aslında ilk iki yıl. İlk iki yılda sağlıklı bir şekilde aslında ebeveynler bakım verdiyse, aslında hep anneler diye eski literatürler söyler ama son yıllarda babaların da bu işte çok çok Tabii. çok önemli olduğu ve çocuktaki temel güven duygusunun babalıkla birebir de çok örtüştüğü artık yapılan çalışmalarla çok ispatlanmış durumda. Dolayısıyla babanın da bebeğin bakımına katılması, bebeğin ihtiyaçlarını gözetmesi, onunla oyun oynaması, onu görmesi, duyması, yani bebeğin ihtiyaçlarını görmek bile çok önem arz ediyor. Yani ilk iki yılda o atılan temel güven duygusu kolay kolay sonraki yıllarda zedelenmiyor ama tabii ki sonraki yıllarında çok kıymeti var.
0: Hı hı. Mesela o ilk iki yılda belki istenen düzeyde gerçekleşmedi evet. o güven duygusu. Çünkü anne için de zor, baba için de zor, yeni bir hayata adapte olmaya çalışırken kimse mükemmel değil. Belki mükemmel bir güven duygusu gelişememiş de olabilir. O zaman tamam bitti artık diye bir düşünce yanlış tabii ki değil mi? Tabii sonrasında ki. Nasıl geliştirilebilir
1: yani
0: bu güven duygusu?
1: Gelişim zaten ömür boyu devam eden bir Hı-hı. süreç ve ömür boyu bir şeylerin telafisi yapılabilir.
0: Evet.
1: Nasıl geliştirilebilir? En büyük kıstası burada yani çocuğun ihtiyaçlarını anlayabilecek yakınlıkta ama kural ve sınırları koyacak kadar da yetkinlikte bir ebeveyn olabilmek.
0: Evet.
1: Yani oradaki kıstas çok önemli. Hani şeyle karışıyor. Sonsuz sevgi verelim, sonsuz oyun oynayalım, çocuğun güven veya psikolojisi zedelenmesin, hani güven
0: evet,
1: duygusu
0: her
1: zedelenmesin,
0: istediğini yapalım.
1: Her istediğini alalım, her istediğini yapalım.
0: Hı-hı.
1: Hani burada ciddi anlamda sınırlar ve kurallar asıl önemli olan. Neden? Hı-hı. Çünkü hani çocukta zaman kavramı yok, beyin gelişimi henüz buna müsait değil, nesne devamlılığı yokken bile bir şeyleri anlayabilmenin yolu ebeveynlerinin ona koyduğu sınırlar ve kurallarla mümkün. Çünkü belli bir noktada hareket etme şansına sahip oluyor. Bu da güven duygusunu en çok besleyen aslında olgu. Ama burada ebeveynlikle çok karışıyor. Yani sonsuz bir sevgi verelim, sonsuz ihtiyaçlarını giderelim. Orada işte yetkinlik dediğimiz şey burada devreye giriyor. Genelde babalarda görüyoruz. Çok oyun oynuyorlar. Çok güzel çocuklarıyla vakit geçirdiklerini söylüyorlar ama İş kurallar noktasına gelince orada ben yokum, annesi ilgilensin.
0: Sen ya, evet,
1: annesi
0: sen
1: ilgilensin,
0: söyle.
1: Annesi söylesin.
0: İyi polis, kötü polis durumu
1: evet.
0: olabiliyor hakikaten.
1: Ya da işte hani çocuğun annesinin uygun bulmadığı bir yiyecekle ilgili babalar maalesef ki işte yesin ne olacak, ağlatmayalım ne olacak gibi bunlar
0: ya
1: aslında.
0: Ya da babaanneler anne.

0: bahaneler de olabiliyor, evet. Burada devreye girebiliyorlar. Evet.
1: İşte burada da aslında çocuğun yine temel güven duygusunu zedeleyen anne baba ya da işte çocuğun bakımından sorumlu kişilerin birbirleriyle olan maalesef ki tutarsızlıkları oluyor.
0: Evet, evet. Aslında en önemlisi o değil mi? Evet. Bir tutarlılık gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hakikaten. Öbür türlü kafa karışıklığına ve hangisine güveneceğim, hangisi doğru söylüyor acaba gibi çocuğun da tedirgin olmasına sebep oluyor.
1: Ya da işte istediklerini farklı yöntemlerle yapmasına sebep oluyor. Hı-hı. Ama bu da çocukta o temel güven duygusunun oluşmasını çok zedeliyor.
0: Hı-hı. Bir tutarlılık olacak, belli sınırlar, kurallar olacak. Onun evet. haricinde sevgi, ilgi tabii ki gösterilecek. Hı-hı. Başka neler söylersin? Hangi noktalar çok önemli güvende?
1: Güvende temel noktalar bir miktarda güvensizlik hissedecek. Yani hani pamuklara sarıp da büyütmeyeceğiz aslında bebeğimizi. Hani bir miktarda o ayırt edebilme becerisi için ya da o beynin algılama becerisi için hani bir miktarda çocuk evet bir şeylerle mücadele etmesi için o güvensizlikleri de görecek. Ne bileyim anne her istediğinde evet belli bir yaşa kadar 1,5 yaşına kadar belki anne her istediğinde kucağına almalı ama işi varken artık işi olduğunu söylemek zorunda gibi. Ya da işte her dakika oyun oynamak da doğru bir kavram değil.
0: Evet.
1: Yani çocukların etrafında dönen anne babalara dönüştü maalesef son yıllarda
0: evet.
1: ebeveynler. Yani çocukların her istediğini yapan ama bir baktığınız zaman çocuklar da mutsuz, anne babalar da
0: evet,
1: mutsuz.
0: Herkes mutsuz.
1: Herkes mutsuz. Herkes yılgın bir şekilde.
0: Hı-hı.
1: O yüzden hani bir miktar sınırlar, kurallar her şeyin bir usulüne uygun olması gerekliliği çok küçük yaşlardan itibaren verilmeli aslında.
0: Çocuklar evet sonsuz isteklere sahip hakikaten. 5
1: evet.
0: Saatinizi onunla geçirseniz haydi tekrar diyerek o 6. saati de isteyebiliyorlar. Dediğiniz gibi burada büyük bir bıkkınlık söz konusu
1: evet.
0: olabiliyor. Hem annede hem babada. Çocukta da bir doyumsuzluk olabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Ne yapılmalı bu aşamada? Bu oyun saatleri vesaire nasıl düzenlenmeli?
1: Yani şey diye ben örnek veriyorum. Genelde danışanlarıma da bunu örnek veriyorum. Şimdi bir doktora gittiğimiz zaman antibiyotiğin her zaman aynı saatte verilmesi gerekliliğiyle ilgili hani çok ciddi anlamda bu uyarıyı dikkate alıyoruz değil
0: evet.
1: mi? Her gün aynı saatte vermeye çok dikkat ediyoruz.
0: Hı-hı.
1: Şimdi çocuklarda 7-8 yaşına kadar zaman kavramı gelişmediği için aslında onlar için işte bu sürelerin uzamasının sebebi tam anlamıyla bu beyin gelişimleriyle ilgili. Dolayısıyla sabah bir saat belirlediğimiz bir saatte 20-25 dakika ya da yarım saat, akşam da belirlediğimiz bir saatte 20-25 dakika bir oyun vakti ya da nitelikli zaman dediğimiz ama tamamen çocuğumuzla olduğumuz,
0: hı-hı,
1: tamamen hı-hı. ona ait olduğumuz, gözümüzün bir taraftan telefonda veya ekranda olmadığı bir zaman belirlersek emin olun 2-3 hafta sonra çocuk o düzene o kadar alışıyor ki ve sonrasına talep etmemeye başlıyor. Ama bizim koyduğumuz o rutinlerle, çocuklar rutinler içerisinde güvende ve düzende hissederler. O rutin düzen içerisinde aynı saatlerde yapılan o nitelikli etkinlikler çocuğun güven duygusu oluşturmasına, sakin kalabilmesine, evet annem veya babam benimle oyun oynayacak ama henüz vakti gelmedi diyebilmeye erişirler.
0: Ama tabii burada zorlu bir süreç var. O oturana kadar
1: evet,
0: biraz sıkıntı yaşanabiliyor
1: kadar,
0: değil mi?
1: Tabii ki sıkıntı yaşanıyor ama orada da üzmemek, kırmamak, yani ağlatmadan çocuk büyütmek çok da mümkün değil.
0: Değil.
1: Ama istediğimiz şey şu anda bu. Okulda ağlamasın, kimseyle kavga etmesin, evde ağlamasın. Ama çocuk kendini ifade etmek için de ağlar ya da daha iyi hissetmek için de ağlar. Bazen de
0: biz
1: regüle
0: de ağlıyoruz bu
1: evet,
0: arada.
1: Bazen
0: evet.
1: de regüle olabilmek için ağlar. Hı-hı. Yani hani çok sıkışmıştır çünkü onların duyguları bizim gibi adlandırmaları o kadar kolay değil küçük yaşlarda. Çok sıkışmıştır bunun için ağlar. Ama şimdi ebeveynler zannediyor ki ağlatmadan çocuk büyüteceğiz ama bu mümkün değil maalesef.
0: Yani doğrusu da bu değil.
1: Doğrusu
0: zaten
1: da bu değil evet.
0: Bu arada çünkü hayatta ağladığımız zamanlar da var, güldüğümüz
1: evet.
0: zamanlar da var. Ama biz öyle bir işte travmalarla belki büyüyoruz ki o ağlamalar bizi tetikliyor. Yani bizim içimizdeki belli sıkıntıları tetikliyor ve orada kendimizi suçlamaya başlıyoruz belki. Benim yüzümden ağladı ya da bu çok kötü bir şey. Ağlıyorsa şöyle bir sorun vardır, böyledir vesaire. Biz tetiklendiğimiz için aslında onu direkt bitirmeye çalışıyoruz.
1: Ya da şöyle diyelim, biz tetik

0: Etkilenmemizin sebebi sürekli bir sosyal medyada bir algı var. Kimse mükemmel değil, kimse
1: Tabii.
0: mükemmel anne baba değil. Ve sürekli kendimizi sorgulatan bir sistemin
1: Çok.
0: içerisindeyiz şu
1: Hı
0: anda.
1: hı.
0: Dolayısıyla aslında doğal olanı çok yitirdik. Hani sanki çocuğumuza bir kere sesimizi yükseltsek çocuk travma geçirecek.
1: Dünyanın sonu gibi. Evet.
0: Evet, travma
1: Hı
0: geçirecekmiş gibi.
1: hı.
0: Bunların hiçbirisi travma sebebi değil. Hiçbirisi değil. Aslında tam tersi. Yani o doğal süreçlerin çok maalesef ki önüne geçti. Herkes kendini sorguluyor. Herkes mükemmel ebeveynlik derdine düşmüş durumda.
1: Evet.
0: Ama bir çocuğun en iyi ebeveyni kendi ebeveynleri zaten. Ve onlar zaten onun ihtiyaçlarına göre dünyaya gelmiş durumda. Hani bu böyle de bir gerçeklik var. Dolayısıyla çocuğun ihtiyaçlarını anlayabilen, ilgisini esirgemeyen, sınırları ve kuralları doğru koyabilen ve rutinlerini oturtmuş her ebeveyn mükemmel ebeveyn zaten. Bu kadarı yeterli.
1: Yani zaten mükemmel olmaya
0: Evet.
1: da gerek yok
0: Gerek
1: dediğiniz
0: yok.
1: gibi.
0: Evet.
1: Yani demek ki çocukta güvenin gelişimi anne babanın kendine güveniyle de ilgili
0: Kesinlikle çok
1: aslında.
0: ilgili.
1: Değil mi?
0: Aslında birazcık da daha öncesinde karı koca olmakla da çok ilişkili. Biz de maalesef kavramlar çok çabuk hızlı hareket ediyoruz evlendiğimiz zaman. Karı koca sistemi tam olarak oturmadan evliliklerde, o sistemi tam olarak içimize sindiremeden anne babalığa geçiyoruz.
1: Evet.
0: Anne babalık farklı bir rol.
1: Hı.
0: Karı kocalıktan çok daha farklı bir yer. Hani dolayısıyla orada birazcık işler çok karışıyor. Belki tam anlamıyla eşimize güven duymuyoruz. Çocuk yetiştirme biçimine güven duymuyoruz. Çünkü farklı farklı yerlerden gelen, farklı farklı şekilde büyütülmüş iki insanın
1: Tabii.
0: birleşmesi evlilik.
1: Hı.
0: Hani dolayısıyla buralara da bakmak lazım. Yani birazcık evlilik öncesindeki ya da anne baba olmadan önce o sorumluluğu taşıyabiliyor muyuz? Bunları iyi tartmak gerekiyor.
1: Hı. İki kişi arasındaki güvenin çocuğa yansıması, bunlar da son
0: Kesinlikle.
1: derece önemli.
0: Evet.
1: Peki özellikle güven zedeleyici davranış olarak adlandırabileceğiniz davranışlar var mı? Şöyle şöyle yapılırsa bu çocuğun güven duygusu zedelenir gibi.
0: Yani şunlar var, yani özellikle 0-3 yaşta çok uzun süreli yalnız bırakılmaması gerekir
1: Hı
0: çocuğun.
1: hı hı.
0: Ya da işte annenin ya da bakım veren işte hala anne sütü alıyorsa uzun ayrılıkların olmamasını öneririz.
1: Hı.
0: Bir de şimdi kaçar gibi ayrılıklar, evden çıkmalar, işe
1: Evet.
0: başlamalar. Lütfen çocuğun da bir beyni olduğunu, bir aklı olduğunu unutmayalım. Ona da haber verelim. Evet, çok kısa vedalaşmalar tutalım ama haber verelim evden gideceğimizi. İşte şu saatte geleceğiz ya da işte sen öyle uykusuna yatacaksın, sonrasında geleceğim gibi. Çocuğun gözünde somutlaştıracak şekilde
1: Hı.
0: bunlar ona zedeler. Ya da çok uzun süre işte ağlatmak yine güven duygusunu zedeler. Yalnız olduğunu hisseder
1: Bir de
0: çocuk.
1: söz verip yapmamak
0: Söz
1: var, değil
0: verip
1: mi?
0: yapmamaklar çok zedeler. Evet.
1: Hı. Bunu yaparsan sana şunu alacağım ya da şu durumda ben sana bunu getireceğim, aman sussun diye. Ama sonrasında o
0: O
1: unutur nasıl
0: olmaz.
1: olsa diye yapmamak, değil mi?
0: Ama en güvendiği bizim penceremizden, bizim gözümüzden dünyaya açılıyor
1: Evet,
0: çocuklarımız. Hani
1: evet.
0: annelerin, babaların gözünden açılıyor. En güvendikleri böyle yaparsa o çocuğun
1: Dünyaya güveni
0: başkalarına
1: nasıl
0: veya
1: olsun?
0: dünyaya güveni nasıl olsun
1: Hı.
0: dediğiniz gibi.
1: Belki aile içerisinde böyle bir güvende sıkıntı yok ama dış dünyadan artık özellikle de işte okul çağına geldiğinde, okul çağı ilerlediğinde vesaire burada güvenle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor çocuk. Tabii ki hepimizin yaşadığı gibi arkadaşlarıyla, öğretmeniyle vesaire. O durumda neler yapılabilir? Belki aileden kaynaklanmadı sorun ama dışarıda böyle bir durum yaşadı.
0: Yani eğer özgüvenle ilgili bir problemse bunu aile içerisinde çözmem
1: Hı
0: gerekiyor.
1: hı.
0: Yani aile içerisine bakmam gerekiyor. Orada bastırılan bir kişilik mi var? Çok mu korkutulan bir çocuk var? Ama dış unsurlara karşı temel güven duygusunu kazanan bir erken çocukluktaki bir çocuk okul döneminde evet zaman zaman hepimizin yaşadığı güvensizlikleri yaşar ama
1: Hı.
0: kolaylıkla telafi eder bunları. Ama anne babanın her zaman çocuğuyla her şeyi anlatabilecek mesafede kalması, çocuğun
1: Evet.
0: ona ulaşabiliyor olması, çocuğun sorunlarını dile getirebiliyor biliyor olması en önemli etken. Çocuğun çünkü en güvendiği alan ya da yer evinin içerisi olması gerekiyor. Anne babası olması

0: gerekiyor. Anlattığı zaman da iyi dinleyip neyi anlatıyor, nereden problem yaşıyor, bunları tespit edip o yönde adımlar atmak gerekiyor.
1: Çok fazla didaktik olmak da bazen sıkıntı oluyor değil mi? Kesinlikle. Çocuk bir şey paylaşıyor, bir duygusunu, arkadaşıyla yaşadığı bir problem. Belki bize çok saçma geliyor. Hı-hı. O yaşlar için normal olmasına rağmen biz unutuyoruz o yaşları yaşadığımızı.
0: Biz unutuyoruz, evet. Evet. Ben hep oraları hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle. Ailelere.
1: Biz de çünkü o yollardan geçtik veya şu an devir farklı, zaten bambaşka problemler ortaya çıkabiliyor. Hemen bir şey öğretme yoluna gidebiliyoruz, evet, değil mi? Bunu evet. Ben bazen kendimde de gözlemliyorum bir öz eleştiri olarak. Hemen orada hayır şunu şöyle yapmalısın, bu böyle dediyse o zaman kendini şöyle korumalısın vesaire gibi. Bunlar fazla olduğunda da sanırım o anlatma durumu azalabiliyor değil mi?
0: Evet, azalıyor, kendini kapatma durumu oluyor. Hı-hı. Ne olursa olsun çocuk sosyalleşmeyi de bizimle öğreniyor aslında. Ama evet. Toplumsal olarak baktığımızda evimize misafiri kabul etmeyen bir devir haline geldik maalesef ki. Ve çocuklarımız bir takım sosyal becerilerde beceriksiz hale geldiler. Evet. Neden? Çünkü hani eve gelen misafirlerle bir yetişkinin arkadaşına, akrabasına nasıl davrandığını, nasıl oturması gerektiğini, nasıl kalkması gerektiğini çocuk böyle öğrenirdi. Hı-hı. Ama şu anda böyle maalesef ki zamanlarımız yok. Maalesef ki çocuklar ekranla büyüyorlar birçoğu. Hani tenzih ediyorum birçok aileyi ama maalesef ki çok düşmüş durumda ekran kullanımı. Yaşı evet. inanılmaz düşmüş durumda ve dolayısıyla çocuklar sağlıklı bir iletişim kuramadan, sağlıklı bir sosyal beceri öğrenmeden okula başlıyorlar ve okulda dolayısıyla da beceriksizlikler ve bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Bunlar da güvensizlere neden oluyor.
1: Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocukta güven duygusuyla ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor. Saat 13.41 sevgili dinleyenler. Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin Başlı ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocukta güven duygusundan bahsediyoruz. Bir takım güvenzedeleyici davranışlardan bahsettik. Güven duygusunun nasıl güçlendirilebileceğinden bahsettik. Özellikle tutarlılığın ne kadar önemli olduğunu söyledik. Ve konuşacak tabii ki çok daha fazla şey var güven duygusuyla ilgili. Mesela bir çocukta güven duygusunun eksik olduğunu biz nasıl anlarız? Bir çocukta, bir gençte, bir uzman gözlemlediğinde vesaire ya da bir öğretmenin gözüne takılan neler olabilir?
1: Yani zaten hani bedensel hareketleriyle de çocuk o temel güvensizliği çok yansıtır. Hı hı. Çok çekiniktir. Her an böyle yanlış yapacakmış gibi gözünde bir izlenim vardır. Ya çok suçlanmıştır. Yani ya da tam tersi hani çok böyle sınırsız hareket eden çocuklarda da temel güven duygusundan yoksundur. Evet. Çok evet. Sınırsızlık ve tam tersi çok içe kapalılık olarak gözlemleyebiliriz.
0: Hani uçlarda davranışlar evet. Varsa burada güven duygusunun eksikliğinden bahsedebiliriz.
1: Aynen öyle.
0: Söylediğimiz gibi işte söz verip tutmamak vesaire bunlar güven duygusunu zedeliyor ama sadece bunlar değil mi? Yeterli vakit ayırmamak, görmemek, duygularını küçümsemek ya da o duyguları aktarmasına izin vermemek, o duyguyu kötü olarak niteleyip bastırmasını sağlamak, bunlar da güven duygusunu zedeliyor değil mi?
1: Kesinlikle yani o bastırmalar ya da işte izin vermemek konuşmasına, duygusunu anlatmasına ya da başına gelen bir olaya anlatmasına müsaade etmemek, dalga geçmek,
0: evet.
1: Ebeveynlerin özellikle belki babaların dalga geçmesi çok etkili.
0: Evet.
1: Yani zaten güven duygusuyla babalar hani sosyalliğin aslında kapısıdır.
0: Hı hı.
1: Dışarıdaki dünyaya açılan kapı babanın çocuğuyla kurduğu iletişimle çok ilintilidir. Bir çocukta güven duygusu ne kadar yüksekse onun babasıyla ilişkisinin de o kadar iyi olduğunu varsayabiliriz. Ya da işte IQ puanlarında bile ciddi anlamda etkisi var babayla kurulan ilişkinin. Şimdi hep sırtımıza yapışmış durumda anneler büyütür çocukları ama ciddi anlamda yapılan son yıllardaki çalışmalar babanın rolünün babanın daha doğrusu ebeveynlik rolünü iyi yapan babaların çocuklar üzerinde çok ciddi anlamda etkileri olduğu çalışmalarla zaten ispatlanmış durumda. Ama özellikle güven duygusu dediğimiz zaman o güven duygusunun kapısı babadan
0: değil
1: geçiyor.
0: Aslında bazen anne ne yaparsa yapsın ne orada yaparsa bir eksik yapsın. Varsa.
1: Anne biraz iç dünyayı besliyor. Biraz duygu dünyasını besliyor ama babanın varlığı, babanın etkin olarak ebeveynlikteki varlığı ciddi anlamda çocuklarda güven duygusunu çok geliştiriyor.
0: Siz yıllardır bu mesleğin içerisindesiniz. Hem aile danışmanlığı yapıyorsunuz, hem çocuk gelişimi uzmanısınız. Birçok kişiyle karşılaştınız, birçok danışanınız evet. oldu. Siz en çok hangi alanlarda sorun gözlemliyorsunuz bizim ülkemizde? Size gelen danışanlardan yola çıktığınızda?
1: Çok şey

0: Hani her şey istediğimiz gibi olsun istiyoruz çocuklarımızla ilgili, ya da bizim çocuklarımıza atfettiğimiz bazı anlamlar var. Çok fazla şey bekliyoruz.
1: Evet.
0: Çok yüksek beklentilerle çocuk yetiştiriyoruz. Ama maalesef ki o çocuğun da kendi bir hayatı, kendi dünyası var ve buna müsaade etmeden yetiştiriyoruz. Ve dolayısıyla çocuklarda aslında hani o temel güven duygusundan yoksun çocuklarda, ileriki yaşlarda ergenlikle birlikte yoğun kaygılı
1: Değil
0: çocuk,
1: mi?
0: yoğun kaygılı yetişkinlere dönüşüyorlar. Hani anksiyete dediğimiz yoğun kaygı durumu maalesef ki aslında temelleri o zamanlardan atılıyor. Ya yani hepimiz mükemmeli hedefliyoruz. Mükemmel çocuk yetiştirmek. Belli bir kalıbın içerisinde çocuk
1: O bizi de
0: yetiştirmek.
1: geriyor bu
0: Bizi
1: arada.
0: de geliyor. Yani dediğim gibi doğallıktan çok uzağız. Ya da çocuğumuzun bir takım özelliklerini, güzelliklerini, farklı olan duygularını yaşamadan aslında bizimle aynı olsun istiyoruz.
1: Ya da bizim hayalimizi yaşasın
0: Hayalimizi
1: istiyoruz.
0: yaşasın
1: Evet.
0: istiyoruz. Yapamadıklarımızı
1: O
0: yapsın
1: yapsın.
0: istiyoruz. En büyük sıkıntı bence şu anda gördüğümüz, yıllar içerisinde de gördüğümüz bu. Çocukların kendi olmasına izin vermiyoruz.
1: Ne yapılabilir bu aşamada? Nasıl şeyler önerirsiniz velilere, annelere, babalara? Çünkü bunu fark etmek bile aslında büyük bir başarı. Sonrasında
0: Evet.
1: nasıl
0: Yani
1: ilerlemeliler?
0: sonrasında işte çocuklara biraz müsaade etmeleri gerekiyor. İlgi alanlarıyla ilgili ya da yönlendirmeleri ona göre yapmaları gerekiyor. Birazcık daha demokratik dediğimiz, hani aile tutumunu benimsemek, çocuğu da dahil etmek, çocuğu da belli sınırların, belli kuralların konuşulduğu aile toplantıları yapmak burada çok etkilidir. Çocuğun duygularını anlamak gerekiyor. Çocuğun ne hissettiğini anlamak gerekiyor. Haftada bir çok değil aslında, bir arada bir pazar kahvaltısında yapılan aile toplantıları çocuğun kendini hem aidiyetini yükseltir, hem güven duygusunu besler, hem de kendi olabilme fırsatı sunar.
1: Nasıl bir toplantı bu? Neler yapılabilir
0: Neler
1: orada?
0: yapılabilir? İşte duygularımızı anlatalım. Yani bizde en çok bastırılan yerler
1: Çok.
0: zaten
1: Tabii.
0: duygularımız.
1: Tabii.
0: Aslında çocukların duygularından bahsediyoruz ama biz yetişkinler olarak da duygularımızın çok farkında
1: Onu
0: değiliz.
1: öğreniyoruz çünkü bastırmayı.
0: Hala öğreniyoruz belki, ya da işte ifade ederken hala en zorlandığımız yer duygularımız.
1: Öfke, üzüntü, kaygı hepsi birbirine karışıyor. Mesela hepsine
0: Çok.
1: öfke diyebiliyoruz. Hepsine üzgünlük,
0: Üzgün
1: üzüldüm
0: ya da hep
1: diyebiliyoruz.
0: mutlu olmak zorundayız gibi bir
1: O
0: algımız
1: zaten
0: var.
1: genel
0: Evet.
1: pompalanan bir durum şu an.
0: Pompalanan bir durum şu anda. İşte mesela başımızdan geçen o hafta içerisindeki olaylar, işte ben böyle bir olay oldu, hani
1: Ve şunu
0: örneklendirerek,
1: hissettim.
0: ve bunu hissettim. Burada model oluyoruz zaten.
1: Evet.
0: Çocuk ilk başta bunu anlatmayacaktır. Zaten hemen buna karşılık vermeyecektir. Ama bu model olma davranışımızı ne kadar sürdürürsek, tutarlı bir şekilde bunu sürdürürsek, çocuk da duygularının farkında, çok daha kendini bilen ve kendi duygularını ifade edebilen bir birey haline gelir.
1: Şimdi çok fazla akademik de bakabiliyor ya bazen anne babalar
0: Evet.
1: mevzuya. Aslında buralardaki gelişim akademik hayata da
0: Çok
1: yansıyor, değil
0: yansıyor.
1: mi?
0: Tabii ki, tabii ki çok yansıyor. Yani ihmal ediyoruz. Ben hep şu örneği veriyorum. Biz ilkokulda ödev yapmıyorduk. Bakın şimdi ciddi
1: Ne kadar çok
0: anlamda,
1: ödev var şu
0: evet,
1: an.
0: şu anda
1: Evet.
0: ciddi
1: Ve
0: anlamda
1: anne babalarla
0: anne
1: çocuklar birbirine
0: babalar
1: girmeye
0: birbirine
1: başladı.
0: girmiş
1: Evet.
0: durumda.
1: Evet.
0: Duygularını hiç anlamıyorlar. Çocuğun oyun ihtiyacı hiç
1: Ne
0: görülmüyor.
1: yazık ki.
0: İşte görülme kısmı çok önemli. Çocuğun ihtiyaçlarını görme kısmı çok önemli orada. Ve ona göre müdahale edebilmek gerekiyor. Maalesef ki bir yarışın içerisindeyiz hepimiz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklar.
1: Evet, maalesef.
0: Ama en çok etkilenen maalesef yine çocuklarımız
1: Çocuklar
0: oluyor.
1: oluyor. Biz de elimizden geldiğince bu yayınlarla biraz olsun destek olmaya çalışıyoruz. Size de çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: geldiğiniz için.
0: ediyorum
1: Sağ olunuz.
0: davetiniz için.
1: Çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Yasemin Başlı bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Atilla Aliler teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Pazartesi Ailece programında buluşmak üzere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: evde bir dede, anneanne, babaanne.
1: Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ifade hürriyeti ve sınırları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: İfade özgürlüğü. Bireyin düşünce veya kanaatlerini açıklama ve yayma hakkını kapsayan, demokratik toplumun temelini oluşturan, rahatsız edici veya şok edici düşünceleri de koruyan temel bir özgürlüktür.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ifade hürriyeti ve bu ifade hürriyetinin sınırları. Bilindiği üzere gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse anayasamızda kişilerin ifade hürriyetine sahip olduğu belirtilir. İfade hürriyeti, bireyin düşüncelerini, kanaatlerini, eleştirilerini, bilgi ve fikirlerini serbestçe açıklayabilmesi, bunları yayabilmesi ve başkalarının düşüncelerine ulaşabilme özgürlüğünü ifade eder. Demokratik hukuk devletinin temel taşlarından biri olan düşünce ve ifade hürriyeti modern hukukların tamamında bir insan hakkı olarak düzenlenmektedir. Ancak hiçbir hukuk sisteminde ifade hürriyeti mutlak bir hak olarak, sınırsız bir hak olarak değerlendirilmez. Başkalarının hakları, kamu düzeni ve demokratik toplumun gerekleri doğrultusunda ifade hürriyetinin de sınırlandırıldığını bilmemiz gerekir. Netice itibariyle evet, ifade hürriyeti kanunlarımız, anayasamız, uluslararası sözleşmeler tarafından bir insan hakkı olarak herkese tanınmıştır. Ama bunun sınırları vardır. Bu sınırları bilmeden hareket edilmemesi gerekir. İfade hürriyetinin biraz kapsamına değinmek gerekirse, en başta düşüncelerimizi açıklama özgürlüğü akla gelir. Herkes düşünce ve kanaatlerini sözlü olarak, yazılı olarak, görsel ya da dijital yollarla açıklayabilir. İfade hürriyeti aynı zamanda bilgi edinme ve bilgiye ulaşma hakkıyla da bağlantılıdır. İfade özgürlüğünü sadece konuşmayı değil, bilgi alma ve bilgiye erişim hakkı çerçevesinde de değerlendirmekte fayda vardır. Özellikle ifade hürriyeti bağlamında basın özgürlüğü oldukça büyük öneme sahiptir. Yine sanatsal ve akademik olarak ifade hürriyeti de koruma altındadır. Siyasi olarak ifade hürriyeti de önemlidir. Devletin, hükümetin ve siyasetçilerin eleştirilmesi ve bu eleştirilerin ifade edilmesi oldukça önemli bir husustur. Tabii ki demokratik toplum düzeninde eleştiri hakkımız da vardır. Bu eleştiriler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Sert, rahatsız edici, hatta sarsıcı eleştiriler dahi demokratik toplum düzeninde büsbütün dışlanmamıştır. Toplantı ve gösteri ile

0: ifade hürriyeti yine yakından bağlantılı haklardır. Barışçıl toplantılar, gösteriler ifade hürriyetinin bir görünümü olarak genelde karşımıza çıkmaktadır. İnternet ve sosyal medyada ifade hürriyetinin geniş yer bulduğunu da belirtmekte fayda vardır. Düşüncelerimizi sadece ifade etmemiz değil, onları yayma hakkımız da vardır ve bu yayma da yine ifade hürriyetinin kapsamı içerisinde değerlendirilir. Evet, buraya kadar ifade hürriyetinin kapsamını açıklamaya çalıştık ve en başta da söylediğimiz üzere bu ifade hürriyeti her ne kadar demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez haklarından, olgularından olsa da sınırsız olmadığını belirttik. Peki, ifade hürriyetimizi kullanırken hangi sınırlara dikkat etmemiz gerekir? O sınırları aştığımızda artık işin ifade hürriyetinden çıkıp başkalarının haklarına saldırı, toplumun düzenini bozma ya da insanları şiddete teşvik etme noktasında bir yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğimizi bilmemiz gerekir. Atalarımız her istediğini söyleyen istemediğini duyar demiştir. Demek ki herkes her istediğini her ortamda serbestçe söyleyemez, yayamaz ve bunu topluma zarar verici bir şekilde yapıp ifade hürriyetinin arkasına sığınamaz. Peki nedir ifade hürriyetinin sınırları? Değerli dinleyicilerimiz, bir defa ifade hürriyetinin ilk sınırı başkalarına hakaret etmemektir. Evet, başkalarının kişilik haklarını zedeleyen, hakaret eden, onlara söven ve inciten davranışlar ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Ve bunun ceza kanunları anlamında cezası olduğu gibi medeni kanun anlamında tazminat yaptırımı da vardır. İkincisi, nefret söylemi. Yani düşüncelerimizi ifade ederken ırk, din, etnik köken, cinsiyet gibi nedenlerle insanlar arasında ayrımcılık yapan, insanlar arasındaki nefreti körükleyen davranışlar sergilemek yasaktır. Bir kimse "ben ifade hürriyetine sahibim, istediğimi söylerim" diyemez. "İstemeyen dinlemesin" diyemez. Diğer taraftan insanları şiddete teşvik edecek ifadeler de kanun tarafından yasaklanmıştır. Şiddeti öven ya da insanları suç işlemeye teşvik eden beyanlar, ifadeler ifade hürriyetinin kapsamında yer almaz. Başkalarının şeref ve itibarını zedeleyen, insanların onurunu ve saygınlığını ihlal eden söylemler ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Değerli dinleyicilerimiz, yine başkalarının özel hayatını ihlal edici, milli güvenliği, kamu düzenini tehlikeye düşürücü, yargıya müdahale anlamı taşıyan ya da çocuklar gibi korumaya muhtaç kişilerin aleyhine hassas grupları rencide edici, ölçüyü aşan, demokratik toplum düzenini zedeleyen söylemler de ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ifade hürriyetinin ne olduğu, kapsamı ve sınırları hakkında konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Reklamlar. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20

0: indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda değerli konuklarımız, uzmanlarımız marifetiyle sizlere aktüel bir meselenin farklı bakış açılarıyla nasıl anlatılabileceğini, kimi zaman uluslararası ilişkiler, kimi zaman iktisat, kimi zaman sosyoloji üzerinden sunmaya çalışıyoruz. Değerli konuğumuzu takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı sizlere önce arz etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yönetimde Mehmet Müesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler kıymetli hocam. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederiz bizler de. Hocam önce sizi ben kısaca takdim edeyim. Değerli konuklarımız sizi hem bizim programımızdan hem başka programlardan tanıyorlar ama Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamız Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi, aynı zamanda idari bir görev var, fakültenin dekanı. Hocamız Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de katkı veriyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kıymetli, başarılı bir dergisi var, Bilik ismiyle, Sosyal Bilimler Dergisi. Onun da editörü. Şimdi hocam bugün sizin sahanızla ilgili önemli konulardan birisi üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşti 7-8 Temmuz'da. Bu bizim açımızdan da dünya açısından da NATO'nun kendi tarihi açısından da fevkalade önemli bir toplantıydı. Bizim açımızdan önemine bilahare geleceğiz ama önce isterseniz buna küçük bir başlık açarak organizasyondaki bir tür başarı da vardı. Onu değerlendirerek başlayalım. Oradan NATO'nun kendi içinde ne anlama geliyordu bu tarihi zirve, onu konuşuruz.
2: Tabii ki hepimizi gururlandıran çok başarılı bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı Cumhuriyet'in başkenti Ankara. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana herhalde Ankara'da bu düzeyde gerçekleştirilen, dünyanın pek çok ülkesinden, yani 32 NATO üyesinin devlet ve hükümet başkanları dışında da NATO'nun ortaklık yaptığı Asya ülkelerinden, Körfez ülkelerinden de yine devlet başkanı düzeyinde liderlerin katıldığı bir zirveye Ankara ev sahipliği yapmamıştı. Daha önce 2015 yılında Antalya'da G20 zirvesi düzenlenmişti. O da yine Türkiye'nin uluslararası saygınlığı açısından çok başarılı bir zirveydi. Ama başkentte, Cumhuriyet'in başkentinde böyle bir zirvenin düzenlenmesi de ayrı bir anlam taşımakta. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, aynı zamanda yeni yapılan Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yer alacağı yeni külliyede bu etkinliklerin düzenlenmesi de bu Ankara'daki kalkınmışlığı, altyapıdaki gelişmişliği göstermesi açısından hepimizi gururlandırdı. Eskiden Ankara manzarası, ben onu hatırlıyorum.

0: hatırlıyorum 90'lı yıllarda George Bush'un bir ziyareti olmuştu Amerikan başkanının. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal onu misafir ediyordu. Ankara silüetini daha ziyade Kocatepe Camisi ve arka tarafta Gazi Osman Paşa'da Sheraton Oteli'nin gözüktüğü bir silüetle göstermişlerdi. Muhtemelen Ankara Kalesi civarından bu görüntüyü yansıtıyorlardı. Ama şimdi çok daha altyapısı güçlü ve modern bir Ankara görüntüsüyle Türkiye bu zirveye ev sahipliği yaptı.
1: Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi burada geniş bir heyet oldu. Dışarıdan hizmet almadan aslında hani Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı personeliyle bu karşılama yapıldı. O bakımdan da kıymetliydi. Birçok hani bürokratın da yeni tecrübeler kazandığı bir dönemi geçirmiş olduk. Şimdi biz NATO'yu bir savunma teşkilatı olarak biliyoruz. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu tehdide karşı oluşturulmuştu. Ama böyle kalmadı. Sovyetler Birliği yok ama NATO hala var.
0: Evet.
1: Neydi ve Sovyet sonrasında ne oldu hocam?
0: Evet, aslında bu NATO 3.0 iddiası da buradan kaynaklanıyor. NATO'nun kuruluşunu 1.0 olarak değerlendiriyoruz. O iki kutuplu dünya düzeni, Avrupa'nın doğusuyla batısı arasında Adriyatik'ten Baltık denizine çekilmiş bir demir perdenin oluştuğu şartlarda kurulmuş bir örgüttü 1949 yılında. Bu sırada Sovyetler Birliği Nazi işgalinden kurtardığını iddia ettiği Doğu Avrupa ülkelerinde kendine sadık rejimler kurmuştu. Önce yerel komünistleri buralarda, Prag'da, Varşova'da, Bükreş'te yerel komünistleri destekleyerek Budapeşte'de de iktidara getirdiler. Sonra Moskova'dan tayin ettikleri liderlerle bu ülkeleri kendine uydu ülkeye dönüştürdüler. Bu arada savaş sırasındaki müttefikler Berlin'de çok ciddi bir kriz yaşadı. Hemen savaşın ardından 1946'da Berlin buhranı, Sovyetler Birliği kendi işgali altındaki Berlin'in topraklarının diğer kısımlarla, Amerikan, İngiliz, Fransız işgali altındaki sektörlerle iletişimini kesti. Halbuki
1: Demir perde dediğimiz biraz da oradan çıktı değil mi hocam?
0: Müttefikler başlangıçta Almanya'nın bütünlüğünü kararlaştırmışlardı Potsdam konferansında, ama daha sonra işgal edilen taraflarda fiili yönetime dönüştü.
1: Doğu
0: Ve
1: Almanya
0: Sovyetler
1: çıktı.
0: Birliği böylece Doğu Almanya'yı kurdu 1947 yılında. Böylece Avrupa'nın bölünmüşlüğü bir realiteye dönüşünce bu Sovyet tehdidi aynı zamanda Almanya'da da yeniden bir Nazi iktidarının da iş başına gelebileceği tehlikesini de engellemek adına 1949 yılında 12 Avrupa ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da katılımıyla NATO'yu kurdular. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü adıyla bir kolektif güvenlik yapısı. Başlangıçta daha ziyade bu Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da yayılmasını engellemek, Avrupa savaştan ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa güvenliğine desteğini sağlamak açısından böyle bir ittifak yapısı kuruldu. Bu yapı 1990'lara kadar değişmeden
1: buradan
0: devam
1: hemen
0: etti.
1: 2-0'a girelim. Yani Sovyetler Birliği ve Doğu bloğu çöktü ama NATO devam etti. Nasıl devam etti? Bundan sonra NATO kendisine nasıl bir misyon edindi?
0: Evet, Sovyetler Birliği'nin dağılması aynı zamanda Doğu bloğunun askeri ittifak yapısı olan Varşova Paktı'nın da, yani NATO benzeri bir başka askeri ittifak örgütü vardı Sovyetler Birliği liderliğinde. Onun ismi de Varşova Paktı'ydı. 1955 yılında kurulmuştu. Varşova Paktı son toplantısını 1991 yılının Haziran'ında yaptı ve kendini feshetti, dağıttı. Bu da aslına bakarsanız iki kutuplu dünyanın, soğuk savaşın sonu anlamına geliyordu. Ve bu sırada aynı şey NATO'dan beklendi. Yani Sovyetler Birliği artık kalmamıştı ama artık Rusya Federasyonu Sovyetler Birliği'nin ardılı olarak dedi ki, madem artık soğuk savaşı bitirdik, Varşova Paktı'nı feshettik, NATO'ya da ihtiyaç yok, NATO'yu da feshedelim. İşte bu dönemde yeni güvenlik tehditleri ortaya çıkmıştı. Bugün de devam eden kontrolsüz göçler, kitlesel göçler. Yani Türkiye'de tam 90'lı yıllarda bu tehditle karşı karşıya kaldı. Irak'ta Saddam yönetimi İran-Irak savaşı

0: de artık bir küresel sorun olarak tanımlamaya başlayan terörizmle mücadele. Bir taraftan Soğuk Savaş döneminde Filistin Kurtuluş Örgütü bir terör örgütü olarak değerlendiriliyordu ama artık bunun Soğuk Savaş sonrası döneminde farklı formatlarda gelişeceği de öngörülerek terörle mücadeleyi de NATO sorumluluk sahasına aldı ve feshedilmeyeceğini tam tersi yetki alanlarını da genişleterek küresel güvenliğe katkı sağlayan bir örgüte dönüşmesi yönünde kararlar kabul etti. Ve Rusya Federasyonu gibi eski Sovyet ardılı ülkeleri de Ukrayna gibi Kafkasya Cumhuriyetleri gibi ülkeleri de ortak ülkeler olarak ilan etti. Yani NATO onları 90'lı yıllarda dışlamadı. Ortaklığa davet ederek bir dönüşüm süreci içerisine girdi. Sonra bu dönüşüm yeni üyeliklerle genişlemeye dönüştü. Ve bu genişleme sürecinde özellikle Rusya ile kurulan o ortaklık platformu çok sağlıklı yürütülemediği için belki bundan bahsetmek lazım. NATO tarihindeki en büyük dönüşümü 2004 yılında İstanbul zirvesiyle yaptı. Ve bu zirvede Baltık ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya'da NATO üyesi oldular. Dolayısıyla NATO Rusya Federasyonu'na komşu hale geldi. Sınır komşusu oldu.
1: Araları da bozulmaya
0: Bütün
1: başladı değil mi?
0: bunlar
1: Soğuk Savaş'tan sonra yeni bir gerginlik çıkmaya
0: Rusya
1: başladı.
0: ile NATO ortaklığında da güvensizliğe neden oldu ve bugün işte en son zirvede de ifade edildi deklarasyonda Rusya Federasyonu bugün NATO için en ciddi tehdit olarak kabul edilmekte. En önemli tehdit olarak kabul edilmekte. Halbuki eğer bu ortaklık yapısı sağlıklı bir şekilde işletilebilseydi ki bu ortaklığın ilk zedelenmesi NATO'nun Sırbistan'ı bombalaması sırasında oldu. 99'da Kosova krizi sırasında yaşandı. İşte bu tür hadiseler sonra 2004'te NATO'nun Rusya'ya sınır olması, bugün de işte en çok üzerinde durulan konu işte Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın da potansiyel NATO üyeliği bu Rusya-NATO ortaklığını güvensiz bir ortaklığa dönüştürüldü. Rusya tarafından askıya alınmasına yol açıldı ve Soğuk Savaş sonrası dönemin başındaki o toz pembe ortam ortadan
1: İyimser hava
0: kalktı.
1: kalktı. Şimdi geldik 3-0 hocam. 3-0 NATO 3-0 ne demekti? Nasıl bir problem yaşandı? Bunun öncesinde Trump'ın Avrupa ile gelişen mücadelesini, sert açıklamalarını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'dan çekilme iradesi, Avrupa'nın savunma harcamalarının artırması, konvansiyonel güçlerinin artırması ve üstelik bunu da biraz böyle planlanmadan paldır küldür olacağının görülmesi de muazzam bir gerginliğe yol açtı. Bu gerginlik içerisinde bir NATO zirvesi gerçekleşti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı katılmayacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ederek kendisinin katılmasını temin etti. O da bunu söyledi. Yani Erdoğan olmasaydı, Türkiye'de olmasaydı katılmazdım da dedi. NATO'da aslında büyük bir kendi içinde de badire atlatmış oldu. 3-0'a geldik. 3-0 ne demek hocam?
0: Evet. 3-0 tabii NATO'daki devamlılığın aslında kararlılık vurgusu olarak da değerlendirilebilir. Tabii ki NATO'nun yaşadığı krizler sadece günümüzdeki yani ABD'nin eleştirileri değil. O Soğuk Savaş döneminde de NATO içerisinde farklı sesler vardı. Mesela De Gaulle Fransa'sı Avrupa'nın kendi güvenliğini Amerika'dan bağımsız olarak kendisi sağlaması iddiasıyla 1960'lı yıllarda NATO'nun askeri kanadından çekilmişti. Yani o De Gaulle'un iddiaları bugün de zaman zaman Fransa tarafından dillendiriliyor. Ama bu zamana kadar en son işte yaşanan bu Ukrayna krizi de gösterdi ki ABD'siz bir Avrupa güvenliği de çok zayıf bir yapı. Bu Trump'ın özellikle NATO'ya ilişkin eleştirileri Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunma harcamaları konusunda daha fazla kaynak ayırmaya yönelik aslında blöf şeklinde de değerlendirilebilir. Belki son krizlerde savunma anlamında Avrupa'nın ABD'ye olan artan bağımlılığını kanıtladı. Bu üstünlüğünden yola çıkarak Trump da belki elini yükseltmek anlamında bu açıklamaları yaptı. Ama birkaç defa da bunu vurguladığı üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıdan dolayı en son zirveye katıldı.

0: zirveden yine çok memnun ayrılmadığını ifade etti ama en azından bu Hürmüz kriziyle ilgili olarak mayınların temizlenmesi konusunda NATO ülkelerinin katkı sağlayacağı gibi bir kazanım elde etti.
1: O da var. Hani İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı da var. Ukrayna konusunda bir destek de var. O hani sonuç bildirgesini bu 3-0 çerçevesinde değerlendirirsek hani bu kriz bir ölçüde çözüldü denebilir mi? Mesela NATO bankası da kuruldu biliyorsunuz. Evet. Bu savunma harcamalarının bir ölçüde bir anda hızlı bir şekilde artması ilgili ülkelerin bütçesinde dolayısıyla siyasetinde probleme sebebiyet verebileceği için bunu banka sistemiyle zamana yaymak finansmanı ve bir tür finansal caydırıcılık da inşa etmek böylece bir ölçüde Trump'ı da hani yatıştırmak maksadıyla Kanada Başbakanı ve Lüksemburg Başbakanı beraberce bir teklifte bulunurlar. Türkiye de dahil oldu. 9 ülke bu bankanın kuruluşuna katıldı. Bir de buna benzer İngiltere'nin yürüttüğü Batı Avrupa'da yürüyen bir daha tedarik sistemi diyebileceğimiz yine ama finansal yönelen bir çalışma var. Bunların ikisi de NATO'nun içerisindeki bu hani savunma harcamalarının artışı ile ilgili finansal bir pencere açıldığını da gösteriyor. Bunları başarı olarak addedebilir miyiz?
0: Tabii NATO üyesi içerisindeki dayanışma ki bu zirvenin de zaten vurgusu o yönde oldu. Müttefiklerin birbirlerine karşı herhangi bir yaptırım uygulamamaları yani bu zirveye yansıyan Türkiye'nin en önemli teziydi. Çok önemli hususlar. Soğuk Savaş döneminde de bu şekildeydi. NATO büyük ölçüde Amerikan savunma sanayinin güçlenmesine hizmet eden bir örgüttü. Nasıl Sovyetler Birliği Doğu bloğu içerisinde ve ayrıca Orta Doğu'daki bazı rejimlerine silah satmak suretiyle nüfuzunu koruyorsa Amerika Birleşik Devletleri de büyük ölçüde Amerikan silahlarıyla bu NATO ittifakı içerisindeki konumunu vazgeçilmez kılıyordu. Ama şimdi Türkiye'de savunma sanayinde önemli ilerlemeler sağladı. Yine aynı şekilde İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın da savunma sanayinde önemli ürünleri var. Bu şekilde bir bankanın bu sektörlerin de desteklenmesi, ayakta tutulması özellikle ifade edilmemekle birlikte aktüel rakip ve düşman Rusya Federasyonu tanımlansa da esas rakip ve düşman Çin Halk Cumhuriyeti olarak görülüyor. Bundan önceki NATO zirvelerinde, NATO'nun stratejik konseptlerinde bunlar da ifade edildi. Dolayısıyla savunma sanayindeki işbirliği açısından İstanbul zirvesinin çok ilerleme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Hocam hızlıca Türkiye'ye geçelim. Yani burada bütün bu olup bitenler muhakkak Türkiye'yi etkiliyor ama Türkiye'de aradan geçen zaman zarfında bilhassa bu son 20-25 yılda savunma sanayine yaptığı yatırımlar, tercihler, silahlı kuvvetlerdeki reform hem siyasi demokratik otoriteye bağlanması hem profesyonelleşmesi, istihbarattaki büyük reform, yurt dışında operasyon yapması, teknik kabiliyetini ve kapasitesini artırması Türkiye'yi güvenlik politikalarında bölgenin dünyanın vazgeçilmez aktörlerinden biri haline getirdi. Peki bunu hani NATO'da nasıl gördük? Çünkü NATO içerisinde de Türkiye'nin maalesef bu zirvede ortadan kalktı ama öncesinden itibaren Amerika ve Avrupa ile ciddi bir gerginlik yaşadığı bir 10-15 yılda geçti. Bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu nasıl değerlendirebiliriz?
0: Evet, şimdi NATO'nun kurulduğu sırada Türkiye orta büyüklükte bir güç olarak değerlendiriliyordu ve uzun yıllar Soğuk Savaş yıllarında Türkiye NATO üyesi orta büyüklükte bir devlet olarak algılandı. Türkiye'de özellikle Sovyet tehdidine karşı ki bu 1946'da 47'de hatta 53'e kadar çok somut bir tehditti. NATO üyeliğini kendi güvenliği açısından rahatlatıcı bir unsur olarak değerlendirdi. Türkiye'de tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernleşmesinde hem yani silah anlamında hem de komuta anlamında NATO altyapısı önemli katkı sağladı. NATO 2.0'da da Türkiye şu konumdaydı. Bu NATO feshedilirse Türkiye ne olacak? Yani Batı ittifakı içerisindeki konumunu kaybedecek gibi bir endişe yaşanıyordu. 1990'lı yılların başında bu bizzat o zaman Irak başkanı Saddam tarafından da dillendirilmişti, dönemin başbakanı Yıldırım Akbulut'a. Artık NATO'da kalmadı, Türkiye'yi kim koruyacak gibi böyle bir üst perdeden tehdit savurmuştu. Ama 90'lı yılların başında NATO içerisinde Türkiye'nin konumu tartışıldı. Yani artık Sovyet tehdidi kalmadı. Türkiye bir cephe ülkesiydi, bir kanat ülkesiydi. Türkiye'ye de eskisi kadar ihtiyaç olmayacak. Ve Türkiye bu tartışmadan da bir dış politika bunalımı yaşadı. Türkiye özellikle Türk dünyasıyla geliştirdiği güçlü bağlar sayesinde, ki o zaman Türk modeli gündeme gelmişti. Ve bu sahip olduğu potansiyel üzerinden Batılı müttefikleri nezdinde NATO'nun dönüşümüne ciddi katkı sağladı. Biraz önce bahsettik, Barış İçin Ortaklık adı altıyla NATO'nun 1993'te 94'te yürürlüğe koyduğu bir strateji vardı. Biz Türkiye olarak Azerbaycan'ı bu Barış İçin Ortaklığı'nın içine kattık. Kazakistan'ı Barış İçin Ortaklığı'nın içine kattık. Türk Cumhuriyetlerini buraya dahil ettik ve bu dönüşümde Türkiye'nin aslında müttefikleri nezdinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gösterdik. Bugün artık Türkiye NATO üyesi orta büyüklükte bir ülke değil. Türkiye küresel anlamda barış yapıcı bir güvenlik üretici ülke. Yani sadece kendi bölgesiyle ilgili değil. Tabii ki bu Avrasya coğrafyasında, özellikle Orta Doğu'daki, Kuzey Afrika'daki barış girişimleri,
1: Kızıldeniz hattında.
0: Evet, son derece kıymetli.
1: Ama Pakistan, bunun da, Afganistan arasında, bunun ötesinde, Pakistan, Hindistan arasında.
0: Kesinlikle. Yani ben şunu hatırlıyorum. Bu Arakan Müslümanları işte Rohingya bölgesinde, evet, kriz yaşadığında Türkiye ASEAN örgütünden daha hızlı bir şekilde bu konuya müdahil olmuştu. Ve ASEAN örgütü bunu tartıştı. Yani Türkiye bu soruna, bir insani soruna doğrudan müdahil olurken biz çok geç kaldık müdahale etmede şeklinde öz eleştiri yapmışlardı. Dolayısıyla bugün Türkiye güvenlik üreten bir ülke. Türkiye NATO içerisinde ve Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında pek çok bölgede barış gücü faaliyetlerine katkı sağlıyor. Yani Türk askerlerinin böyle bir tecrübesi de var. Ve yani bir taraftan bugün Hürmüz Boğazı krizi, bir taraftan Ukrayna Savaşı devam ederken ortaya çıkacak biraz önce bahsettiğim o göç gibi.
1: Ermenistan'ı katalım, efendim, evet, Gazze'yi katalım, hemen Libya ve Kızıldeniz hattını katalım. Yani kalemleri çoğaltmak mümkün.
0: Yani buyurun, bizim coğrafyamızda zaten hani tek tek sıralama ihtiyacı duymadım.
1: Evet, evet.
0: Özellikle Avrasya coğrafyasında, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, yani Türkiye'nin barış yapıcı rolü şununla da ilişkili. Türkiye kendi güvenliğini artık sınırların ötesinde işte Libya'da başlatıyor, Somali'de başlatıyor, Suriye'de başlatıyor ve bunun sayesinde de Türkiye gerçekten kendi coğrafyasında bir barış ve istikrar, refah kuşağı ortaya çıkartıyor. Bugün yani NATO'nun yeni güvenlik tehditleri dendiğinde kitlesel göçlerle mücadelede Türkiye çok ciddi tecrübeye sahip. İklim değişikliği konusunda Türkiye taahhütlerini dile getirmiş. Bu sene COP zirvesine, Dünya İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla bugün artık NATO'nun sıradan orta büyüklü bir ülkesi değil, NATO'nun dönüşümünü şekillendiren bir küresel güç olarak bu zirvede Türkiye'nin dünyadaki yerini ve konumunu bir kez daha somut bir şekilde gösterdi diyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Bugün 7-8 Temmuz Ankara NATO zirvesini, NATO'nun 3-0'ını konuştuk. Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamızla, iyi günler dileriz efendim.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Babam çoktan masasının başına oturmuş, geniş kuleli yazlık bir evin planını çiziyordu. İyi akşamlar dedim. Bana şöyle bir baktı, ne istiyorsun diye sordu.

0: Size kız kardeşimin çok hasta olduğunu söylemek için geldim dedim. Yakında ölecek. Babam ne yapalım diye iç çekti. Ne ekersen onu biçersin. Hatırlamanı istiyorum. 2 yıl önce bana gelmiştin. Tam da burada atalarına yönelik görevini, şerefini ve yükümlülüklerini kutsal bir şekilde korumak zorunda olduğumuz geleneklerimizi hatırlattım sana. Peki beni dinledin mi? Kendi yanlış görüşlerine tutunmaya inatla devam ettin. Üstelik kız kardeşini de bu hatalarının içine sürükledin. Ona ahlak kurallarının, utanma duygusunun ne olduğunu unutturdun. Şimdi ikiniz de kötü durumdasınız. Ne yapalım? Ne ekersen onu biçersin. Ben de sizden hatırlamanızı istiyorum dedim. Tam da burada beni anlamanız, düşünüp taşınmanız, nasıl ve ne uğruna yaşamamız gerektiği konusunda birlikte karar vermemiz için yalvarmıştım size. Sizse cevaben atalarımız, şiir yazan büyük babamız hakkında konuşmuştunuz. Şimdi size biricik kızınızın durumunun ümitsiz olduğunu söylüyorlar. Sizse tekrar atalarımızdan, geleneklerimizden bahsetmeye başlıyorsunuz. Ölüm yakınınızdayken, şurada 5 ya da 10 yıllık ömrünüz kalmışken, bu yaşta böylesi bir kaygısızlık. Babam sertçe, neden geldin buraya diye sordu. Sizi seviyorum. Birbirimizden bu kadar uzak olmamıza tarif edilemeyecek biçimde üzülüyorum. Bu yüzden geldim işte. Lakin kız kardeşim sizden tamamen kopmuş bir halde. Yalnızca adınız bile onda geçmişteki hayatına yönelik tiksinti uyandırıyor. Bunda kabahati olan kim peki? Diye bağırdı babam. Sensin kabahati olan alçak herif. Evet, ben kabahatli olayım dedim. Ancak bizim de yaşamamızı zorunlu gördüğünüz bu hayatınız neden bu kadar sıkıcı ve verimsiz? Artık 30 yıldan beri inşa etmekte olduğunuz bu evlerin birinde kabahatli olmamak için nasıl yaşanması gerektiğini kendilerinden öğrenebileceğim insanlar neden yok? Azıcık canlı, parlak olan ne varsa daha başlangıcında boğdunuz. Burası dükkan sahiplerinin, tavernacıların, yazmanların, iki yüzlülerin şehri. Babam masadan cetveli alarak seni dinlemek istemiyorum alçak herif dedi. Sarhoşsun sen. Babanın karşısına bu şekilde çıkmaya cesaret edemezsin. Sana son kez söylüyorum. Bunu o ahlaksız kız kardeşine de ilet. Benden hiçbir şey alamayacaksınız. Nereden geldiysen oraya gidebilirsin. Aklımda kalan bu satırlar Anton Çehov'un Hayatım adlı kitabından. Yulva Muhurcişi'nin çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar.

haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
3: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Her oyun, sahne üstünde canlanan her hikaye önce yazarının kafasında bir fikir, sonra bir beyaz kağıt ve üstüne düşen sözcükler. Oradan canlanan karakterler, dillenen replikler, kurulan çatışmalar, çözülen düğümler. Bir fikirden kanlı canlı bir dünyaya dönüşen oyun. Dramatik tiyatronun 2500 yıl önce doğduğu topraklardayız. Günümüze ulaşmış görkemli antik tiyatrolara ev sahipliği yapıyoruz. Fakat dramatik tiyatro geleneğimiz 100-150 yıl kadar. Öte yandan azımsanırsa büyük haksızlık olacak bir tiyatro birikimine de sahibiz. Gözden geçirmek faydalı olacak ki belki bu kitapta ele alınan yazarların geçmişten gelen hangi izlerin takipçileri olduğu bu özet aracılığıyla düşünülebilir diyordu. Profesör Doktor Özlem Belkıs, Oyun Yazarlığımızda Çeyrek Yüzyıl kitabının ön sözünde. Birkaç hafta önce burada konuşmuştuk. Kitabın bir bölümünden bahsetmiştik. Tiyatroda yaratıcılığın yarış hali, oyun yazma yarışmaları. Bu bölümün yazarı Sündüz Haşar'la konuşacağız bugün. Sündüz Hocam merhaba, hoş geldiniz Matine Suare'ye.
4: Merhaba Aybeniz, hoş buldum, çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Stüdyomuzda konuk etmeyi de çok isterdik ama bir operasyondan dolayı dışarı çıkamıyorsunuz şu anda. Olsun, evet. Telefon aracılığıyla da gayet güzel konuşuruz. Çok önemli bir kitap, çok önemli bir derleme. Yazarlığımızda Çeyrek Yüzyıl. Birkaç evet. hafta önce Özlem Belkıs'la konuştuk kitabı detaylı olarak. Ve sizin yazdığınız bölümden söz edince ben mutlaka bunu konuşmalıyız diye düşündüm. Çünkü şimdiye kadar aslında böyle üstüne çok da düşünmediğimiz bir konu, değil mi? Çok etraflıca, hani neler oluyor bu ülkede, nasıl yarışmalar var oyun yazmayla ilgili, aslında hani tek tek biliyoruz ama siz bunu çok güzel bir araya getirmişsiniz. Hem neler var, ne yapılıyor, hani iyi örnekler, sürdürülebilir ya da sürdürülemeyen örnekler ve ne yapmak lazımı çok güzel anlattığınız uzunca bir bölüm olmuş. Önce şunu sormak istiyorum. Tiyatro için neden önemli yeni oyunlar yazılması?
4: Çünkü hep bildiğimiz şey, hayat ilerler, sanat da onu yansıtır. Dolayısıyla o ilerlemeyi sahnede görebilmek için bizim yeni metinlere ihtiyacımız var. Çünkü sanıyorum daha önceki konuşmamızda da bahsi geçmişti. Bir tane yaşamımız var. Ama yaşamda çok fazla seçenek var. Ve biz istiyoruz ki o seçeneklerle ilgili bizim de şansımız olsun. Oysa aslında yok. Sanat bize o deneyimleme fırsatını veriyor. Asla bireysel olarak deneyimleyemeyeceğimiz hayatları, biçimleri, formları deneyimleme fırsatı veriyor. Dolayısıyla biz içimde yaşadığımız zamanı ve hali de sanat aracılığıyla anlıyoruz. Yeni oyunlar olmalı ki içinde bulunduğumuz yeni durumu anlayalım, yorumlayalım. Sanat bize yine her zaman olduğu gibi bir rehberlik etsin. Ve o yüzden de çok değerli gerçekten yeni oyunlar yazılması, yeni yazarlar çıkması.
3: Kesinlikle hem günümüzün genç yazarlarının nasıl baktığını hem hayata hem tiyatroya anlıyoruz. Hem de tarihe aslında da izler bırakıyoruz. Hem tiyatroyu hem tarihe izler bırakıyoruz bu oyunlarla. Ve ülkemizde siz bayağı uzunca bir liste yapmışsınız. Evet. Süren, sürmeyen, yarım kalan, geleneksel birincide bile biten pek çok oyun yazma yarışması varmış, öyle değil mi? Çok, evet. Yani nasıl toparladınız bu kadar? Hakikaten zor bir arşiv çalışması olmuş olmalı.
4: Evet, lisans son sınıftan bir öğrencim Nisa Yıldırım sağ olsun destek oldu o toparlamayı yapmakta bana. Gerçekten o konuda müthiş bir iştahımız var. Oyun yazma yarışması yapalım, beklenmedik bir şey var orada, iştah var gerçekten. Ve fakat genel olarak belki de B toplum kültürü, bunun tam olarak adını koymak için sosyologlardan ve antropologlardan yardım almak lazım, istikrar yok. Temel problemimiz bu. Yani birileri niyetleniyor, bir yarışma başlatılıyor. İşte birinci geleneksel, ikinci geleneksel yok, ara ki bulasın, koy ki rastgele. Yani burada birkaç tane faktör var. Yani çoğunlukla belediyeler yarışma yapmayı seviyorlar. Her konuda biliyorsunuz aslında, sadece tiyatroda değil, yarışma yapmayı seviyorlar. Ama o biraz belediyenin o sıradaki yöneticisinin, ona başkan diyelim mesela. Aa, ben de lisedeyken tiyatro yapmıştım, ortaokulda sahneye çıkmıştımıyla bağlantılı olduğu için diyelim ki o belediye başkanı gidiyor. O sonra gelen belediye başkanı, ben de ortaokulda futbol oynamıştım demişse oyun yazma yarışması kalıyor ve belki minikler için futbol turnuvası düzenleniyor.
3: Evet.
4: O bütçeyle. Yani bunların birbirinden ayrı ayrı kompartmanları olması, kültürel yatırımın en az diğer yatırımlar kadar her bir küçük beldede çok önemli olduğunun biraz farklı bir bilinçle el alınması lazım diye düşünüyorum.
3: Tabii ki iyi örnekler de var, onlardan da bahsedeceğiz ama bütün bu süreçte, yani bir yarışma açılıyor, hani sürdürülebiliyor ya da sürdürülemiyor. Üniversitelerin tiyatro bölümlerinin açtığı yarışmalar da var. Evet. Bütün bu süreçte başka nasıl tıkanıklıklar var? Hani jüriden, katılanlardan filan, hepsinden bahsederek hani hangi noktalarda tıkanıyor acaba yol ve devam edemiyor ya da bu oyunlar ortaya çıkamıyor, raflarda kalıyor, evet, sahneye çıkamıyor. Evet. O yazarları biz hiç duymuyoruz.
4: Evet. Evet, çok isabetli bir şey söylediniz Aybeniz. Yani birinci problem bu. Bir yarışma düzenleniyor, güzel makul para ödülleri veriliyor. Bir yazar ve bazen birkaç yazar, işte birinci, ikinci, üçüncü, iki de mansiyon, beş yazar ve beş oyun parlatılıyor, görünüyor. Ve fakat sonra biz ne o oyunu görüyoruz ne o yazardan haber alıyoruz. Burada birinci problem şu: yarışmayı düzenleyenler genellikle az önce söylediğim nedenlerden duruma vakıf olmadıkları için o sınırlama koyuyorlar. Diyorlar ki mesela bizim yarışmamızdan çıkan oyunla ilgili olarak tasarruf hakkı filanca belediyeye aittir. Peki o belediye o tasarrufu nasıl kullanacağını biliyor mu? Hayır. Peki kullanma ihtimali var mı? Yani böyle bir tasarruf yapma hakkı var mı? Çoğunlukla o da yok. Yani biliyorsunuz çok az belediyemizin kendi tiyatrosu var. Kendi tiyatrosuyla ortaklaşa yapanlarda bazen oynama fırsatı oluyor. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda iki örneği var bunun. Kocaeli Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri yarışmaların sonunda, hatta birinde ben dramaturg olarak da görev aldım. Ama bunlar böyle gerçekten bir elin parmağı kadar değiller. O zaman böyle bir tasarruf koyduğunuzda yazar da ne yapacağını bilmiyor ki, ihtimal yazar da zaten yeni ve genç bir yazar ve yarışmanın amacı da buydu ya, yazarlar yetiştirelim. Bu alanda nasıl var olacağını bilmediği için yazar da kayboluyor, oyun da kayboluyor. Bir başka sorun bu, yani hani yarışma sonrası bu oyunlardan ve yazarlardan haberimiz

0: olamıyor ne yazık ki'nin dışında bir başka sorun bu az önce söylediğim şey geçicilik, kalıcı olmama meselesi. Böyle olunca yazarlar güvenip yarışmalara başvuramıyorlar. Dolayısıyla nitelikli eserlerin oraya başvurması ve nitelikli sonuçlar alınması ihtimali düşük oluyor. Bu bir başka problem. Bir başka problem seçici kurul üyeleri. Seçici kurul üyelerine baktığınız zaman biraz böyle bu işi biz düzgün yapalım diyen yarışmalarda 3 aşağı 5 yukarı aynı isimleri görüyoruz. Bunlar toplamda 10, 12, 15'e belki varmaz sayıları. Mesleğinde deneyimli, alanda zaman geçirmiş, gerçekten unvanını hak etmiş eleştirmenler, dramaturglar, akademisyenler oluyorlar. Ama sonuçta biz genç ve yeni yazarlar yetişsin istiyoruz ya. Peki aynı seçici kurullardan farklı oyunlar çıkmasını bekleyebilir miyiz? Çünkü onlar kendi bakış açılarıyla, kendi dünya görüşleri ve kendi tiyatral anlayışlarıyla bir değerlendirme yapacaklar. Dolayısıyla orada da bir daralma, bir sıkışma, aynı formlar içinde kalma, aynı tiyatro dünyasını, aynı oyunu kurma gibi bir riskle, yani çeşitlenmeme gibi bir ihtimalle karşı karşıya kalıyoruz. Bu önemli bir şey. Ve benim en çok önemsediğim burada bu yarışmaların kriterleri nedir? Yani biz bir yazarı hangi kriterle değerlendiriyoruz? Ondan ne bekliyoruz? Bu oyuna nasıl yaklaşıyoruz? Ve bu oyunu neden başarılı ya da başarısız görüyoruz ya da göreceğiz? Bunların açıklaması yok. Bunlar ne şartnamelerden yer alıyor, ne de daha sonraki gelişme, yani yarışmanın çeşitli safhalarında, sürecinde karşımıza çıkıyor. Bir muammaya gönderiyoruz oyunlarımızı ve bir muamma sonucu da çok istediğimiz bir ödül alıyoruz ve hayatımıza devam ediyoruz. Burada bence bu alışkanlığın değişmesi, bunun yıkılması lazım. Eğer gerçekten bu yarışmalardan yazar yetiştirme umudu taşıyorsak.
1: Ki bu şartnamelerdeki kriterler yazar için, bu genç yazarlar için aslında çok büyük bir yol haritası da çiziyor. Onlar bir şey üretirken aslında onlara yol gösterici de oluyor. Değerlendirirken de diğer jüri üyelerine de, yani bu değerlendirme kuruluna da aslında bir yol haritası veriyor. Her iki tarafa da. Öbür türlü biraz, yani her şey serbest, konu serbest ama neye göre sorusu açıkta kalıyor. Siz yazınızda dünyadan örnekler, çok iyi örnekler veriyorsunuz bu konuda. Hem bu kriterlerin belirlenmesi hem de değerlendirmede gerekçeli kararların, aslında ki gerekçeli kararlar da yazar için ne kadar önemlidir. Ödül alsa da almasa da, öyle değil mi?
0: Evet, yani burada benim özellikle çok beğendiğim bazı uygulamalar var. Mesela İngiltere'deki bir uygulamada 50 kişilik bir liste açıklıyorlar. Diyorlar ki biz bu 50 kişinin oyununu değerlendirme listesine alıyoruz. Ve bu 50 oyunu gelecekte oynanabilir olarak görüyoruz. Ondan sonra bir süreç başlıyor. Bu 50 oyunla seçici kurul arasında bir süreç başlıyor. Ne yapmak istediniz? Bu hedefe ulaşmak için nasıl bir yol izlediniz? Peki aslında nasıl bir yol izlersek biz bu oyunları oynanabilir, seyircinin karşısına çıkabilir hale getiririz. Müthiş bir şey. Gerçekten bir yetiştirme yöntemi diye bakıyorum.
1: Ya
0: ya da
1: aradaki
0: az
1: iletişim
0: öncesi
1: hiç kopmuyor. Belki de bir, hani tam atölye gibi olmasa da, o iletişimle daha iyi bir noktaya gelmesi oyunların bir süreci de yaşanıyor muhtemelen.
0: Söylediğiniz gibi daha şartnameden başlayarak yazara hem bir yönlendirme, hem bir bilgilendirme, hem bir rehberlik sunmak mümkün oluyor böylece. Yazar da kendisini güvende hissederek ve oradan çıkan sonucun gerçekten hem tiyatro için hem de kendisi için anlamlı olacağını düşünerek başvurabiliyor. Bu karşılıklı, benim çok da önemsediğim eşitlikçi, aynı zeminde karşılaşma süreci. Bizde genellikle hiyerarşik bir yapı oluyor. Jüri diye böyle bir şeyimiz var. Önemli, yüksek bir mevkimiz var. Hı-hı. Biz genellikle onların kim olduğunu bile bilmiyoruz. Pek çok şartnamede jüri açıklanmaz bile. Hı-hı. Alanında söz sahibi kişiler, deneyimli bir jüri tarafından filan diye böyle, hani dinleyen arkadaşlarımız merak ederlerse dönüp baksın.

0: baksınlar ellerindeki oyun yazma yarışmalarının ilanlarına. Böyle muallak bazı ifadelerle kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmeksizin gönderiyoruz oyunlarımızı. Oysa orada bir, dediğiniz gibi, bir eğitim sürecinin, birlikte bir yol alma sürecinin işlemesi halinde, evet bir atölye olması gerekmez ama feedback, yazılı feedback vermek bile son derece önemlidir. Gerçekten bizi hedefe, amaca ulaştırabilir.
1: İyi örnekler de var. Birkaç tanesinden bahsedelim. Biri Karadeniz'den. Var. Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'ndan bahsediyorsunuz.
0: Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu zaten o kadar özel bir örnek ki 40. yılını galiba doldurdu. Yani çok kıymetli bir örneği sürdürüyorlar Ordu'da. Hani kültür ve sanat daha büyük kentlerin işidir. Oralarda hayatta kalabilir, yaşayabilir gibi düşünülür ama hayır. Yarışma da yanlış bilmiyorsam 20.
1: Evet,
0: yaşını doldurdu.
1: 20. yıl bu yıl. Evet.
0: Aydın Üstüntaş. Aydın Üstüntaş Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun kurucusu. Yarışma onun adına düzenleniyor. Aydın Bey kaybedildikten sonra müthiş de bir vefa örneği bence. Yani ürettiği o şahane modele, o BKT modeline de bir saygı duruş. Çok net kendisini açıklayan bir yarışma. Aydın Üstüntaş yarışması. Sonuçlarını da tertemiz açıklayarak, ödülüm de vererek elbette sürdürüyor. Suat Taşer var. Suat Taşer adına 9 Eylül Üniversitesi'nin tiyatro bölümünün, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sahne sanatları bölümünün sürdürdüğü bir yarışma. Ona sadece yazarlık öğrencileri katılabiliyor ki bu bence müthiş bir şey. Ve galiba 42-43 aşağı yukarı oraya ulaşmış bir yarışma. Orada tabii bir akademik kadronun deneyiminle birlikte sürdürüldüğü için hem bir kesintisizlik hem de o deneyimin sürekli yeni kuşaklara aktarılarak katkıya dönüşmesi sağlanıyor. Gerçekten takdire değer, müthiş bir iş. Eskişehir Belediyesi'nin bir girişimi var. Yunus Emre Edebiyat Ödülleri. Çok eski değil ama şöyle bir istikrarla gidiyor Eskişehir Belediyesi. Her yıl başka bir, edebiyatın başka bir dalında veriyor. Yani her yıl tiyatro değil, her yıl roman değil, her yıl edebiyatın başka bir dalında. Dolayısıyla genişleterek, zenginleştirerek ilerliyor. Önemli bir örnektir ve bence çok çoğaltılması umut ettiğimiz bir örnektir. Ve bunlar arasında özel bir yere sahip olan, nispeten genç olmakla beraber Erhan Bey adına düzenlenen Erhan Gökgücü oyun yazarlığı yarışması. Hem bir sivil toplum kuruluşu tarafından, yani arkasında bir üniversite gibi, efendim Ordu'da olduğu gibi belediye gibi bir destek olmaksızın Funda Gökgücü tarafından başlatılan ve bir grup gönüllü tarafından, dernek tarafından sürdürülen, dernek üyeleri tarafından sürdürülen ve hem istikrarı bakımından hem de sonuçları bakımından çok önemli bir yarışma olarak iyi bir örnek oluşturdu. Mesela bir başka örneği var mıdır bilmiyorum. Erhan Gökgücü yarışmasında dereceye giren oyunlar oynadılar. Biz o yazarları gördük, o oyunları gördük. Bu çok önemli bir fark yaratıyor. Dolayısıyla yazarlar için de bir umut ortaya çıkıyor. Hatta hani çarpışma Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Ben de dramaturgluğunu yaptım. Önceki yıl kazanan oyundu Çarpışma. Bu çok önemli bir şey tabii ki.
1: Yazarını burada önce konuk etmiştik Çarpışma'nı.
0: Müge'yi.
1: Ve Cevat Fehmi Başkurt ödüllerinde de oyun yazarı ödülü aldı. Afife tiyatro ödüllerinde.
0: Aynı yıl onu da kazandı. Bahsi geçmişken o zaman Cevat Fehmi Başkurt'tan söz edelim. Bir yarışma değil Cevat Fehmi Başkurt. O yıl oynanan oyunlar arasında ilk kez oynanana veriliyor. Yani daha önce yazılmış olabilir. Oynanmamış olması, o yıla oynanmış olması esas Türkçe dilinde ve Türkiye'de yazılmış olması gibi bir şey var. Kuralı var, bu kadar. Başka da bir kuralı yok. Ve tabii ki Cevat Fehmi Başkurt gibi...

0: gerçekten inci tanesi gibi oyunlar yazmış olan bir yazarın adının yaşatılması bakımından da işte kaç oldu? Afife 25-26 oldu galiba, değil mi?
1: Geçti galiba, evet.
0: Bu kadar yıldır sürdürülebiliyor olmasıyla da ayrıca bir fark yaratıyor. Ama bunların hepsinde yine bir kriter problemi yaşıyoruz Aybeniz.
1: Evet.
0: Bir kriter açıklama, sonrasında bir feedback verme. Ben mesela bu yarışmalardan birindeki jüri üyesi arkadaşlarımı mesela hiç olmazsa 10 oyun ilan etmeye, ikna etmeye çalışmıştım. Yani çünkü siz de çalışmışsınızdır çeşitli jürilerde, bilirsiniz. Diyelim ki 3 oyun seçeceğiz ya da 3 eser seçeceğiz, 3 film seçeceğiz. Ama bir 4. var ki çok da farklı değil. Ya da 1-5 arasında dönüp kalıyor. O zaman bunu ilan etmekte bir sakınca yok. Biz birinci, ikinci, üçüncü olarak şunları gördük ama şunları da okumaz listemizde önemli buluyoruz demenin bir sakıncası yok. Buyurun.
1: Hem de yarışmalarda yani görüyoruz ki çok fazla yarışma olmasının değil de daha nitelikli ve daha çok oyun yazarının katılabileceği ve görünür olabileceği yarışmalar olması, kriterlerin daha belli olması, evet, daha önemli. Mesela ben de şunun eksikliğini hissediyorum. Bir seyirci olarak bunu yaşamak ve görmek istiyorum. Katılan oyunların en azından bir okuma tiyatrosu olarak seyirciye ulaşması. Yani katılan hepsi olmasa da hani dediğiniz gibi, evet, önemli bulunanların ulaşması mesela. Bazı atölye çalışmaları, mesela Yeni Metin Yeni Tiyatro bunu yapıyor ve çok şey de kazandırıyor bu, hem yazara hem seyirciye. Bunun da yani daha yani hepsini sahneye taşımak hemen mümkün değil ama ya ne yazmış bu insanları hiç bilmeden biz bu yarışmalar geçiyor gerçekten de. Oyuncular da yönetmenler de yazarlar da görmüyorlar aslında, jüri dışında kimse görmüyor oyunları.
0: Evet, yani çok güzel bir örnekten bahsettiniz. Yeni Metin Yeni Tiyatro bizim son yıllarda genç yazar, taze yazar, farklı fikirler, farklı yazma biçimleri diye beğendiğimiz pek çok yazarın çıktığı yerdir.
1: Evet evet, kesinlikle. Belki biraz tam öyle olmasa da hani biraz bu dediğiniz yurt dışında olduğu gibi yarışma meselesini biraz da süreci uzatarak, biraz üstüne konuşarak, bu yazarları tanıyarak ve kendilerini ifade etmelerine de izin vererek süreçleri daha organik bir hale getirmek güzel olabilir ilerleyen zamanlarda.
0: Sünnet, evet, hocam, yani buyurun.
1: Zamanımız çok azaldı. Bir son sözünüzü alayım, sonra veda edelim.
0: Aynen. Çok çok güzel bu sizin programınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Diyorum ki daha ne kadar konuşacak şey var diyorum. Yaşasın program, bitmiş. Çok çok güzel. Çok teşekkür ederim bir kere kitabımıza yer verdiğiniz için.
1: Her zaman.
0: Bu son derece önemli bir şey. Çünkü işte siz programın en başında söylediniz. Bu bir çeşit vakanüvislik. Tarih tutuyoruz. Oyun yazarları sadece insanlar izlesin ya da oynasın diye bir eğlencelik üretmiyorlar. Kendi çağlarına tanıklık ediyorlar. Evet. Ve o çağa biz dönüp yıllar sonra o eserlerden öğreniyoruz. Yani hani dönüp bakalım neden Evliya Çelebi'yi okuyoruz,
1: evet,
0: biz.
1: Evet.
0: Çünkü bize çok kıymetli tarihsel bilgiler veriyor. Minicik gündelik yaşam koşulları içinden.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir şey yapıyoruz. O yüzden de ben bir kere önce buradan Özlem Belkıs'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel fikri için. Benim hep kafamı kurcalayan neden biz daha nitelikli yarışmalar yapamıyoruz meselesine bir kalemlik de olsa
1: çok iyi bir çalışma olmuş Sündüz hocam gerçekten. Evet. Herkese de öneriyoruz. Kitap da çıktı ve dağıtımı da başladı. Tekrar başka bir konuda sizinle yine konuşuruz zaten yakın zamanda. Çok,
0: çok
1: teşekkürler.
0: Teşekkür,
1: sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bugün dünyada bir yerlerde alkışlayılacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Muhammed Eğrici, Su, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.

Gölgesiyle ferahladığımız, duruşuyla güç bulduğumuz o sessiz kahramanı konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde bu kez babaya hürmetin, o asil adabına, o sessiz sözleşmesine odaklanacağız. Baba bizim için bir geçim köprüsü ya da bir yasak koyucu değildir. Baba bu hayattaki ilk istikametimiz, şahsiyetimizin temelindeki o en sert ve en dürüst taştır. İnsan babasına gösterdiği hürmet kadar güven verir dünyaya. Zira arkasındaki dağa sırtını dönenin ufka bakacak mecali kalmaz. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde babanın ölümüyle başlar insanın asıl gurbeti derken aslında bir varoluşun omurgasını işaret eder. Şükrü Erbaş'ın penceresinden bakıldığında baba insanın yeryüzündeki ilk vatanı, ilk emniyetidir. Ona gösterilen nezaket sadece bir aile kuralı değil, hayatın o çetin şartlarına karşı verilen emeğe, dökülen alın terine ve saklanan o mahrem yorgunluğa duyulan şükran borcudur. Babanın karşısında sesi alçaltmak bir boyun eğiş hali değildir. Onun sessizce üstlendiği o devasa sorumluluğa karşı gösterilen vakur bir ihtimamdır. Babanın bakışındaki o sitem bile evladın ruhunda bir edep süzgeci oluşturmalıdır. Mehmet Akif'in o eğilip bükülmeyen, haksızlık karşısında kükreyen imanlı duruşunu hatırlayalım. O dev yüreğin babası Tahir Efendi'ye olan bağlılığını ve hürmetini. Akif'in dünyasında baba karakterin mayası, imanın ilk muallimidir. Üstad Necip Fazıl ise babayı ruhun o bitmek bilmeyen çilesi içinde sığınılan bir otorite ve şefkat dengesi olarak görür. Bizim medeniyetimize baba orta kapıdır. Yani cennete açılan o eşsiz yolun tam ortasındaki emniyettir. Bu kapıya gösterilecek hürmet sadece sözle değil, onun çizdiği o asil yolu kirletmeden yürüyebilme zarafetiyle de mümkündür. Babaya nezaket, onun yaşlılığında ona acıyarak bakmak değil, onun bir zamanlar bizi nasıl koruduğunu hatırlayarak o güven dağının gölgesine sığınmaktır. Bergson şahsiyetin sürekliliğini hafıza ile açıklar. Bergsoncu bir bakışla babamızla kurduğumuz her saygılı bağ aslında kendi gelecekteki karakterimize attığımız en sağlam temellerdendir. Ona gösterilen her rikkat insanın kendi şahsiyet şeceresine vurduğu bir asalet mührüdür. Gazali İhyası'nda baba rızası Allah'ın rızasından bir cüzdür diyerek meseleyi bir iman davası haline getirir. Gazali'ye göre babaya hürmet sadece onun varlığına değil, onun temsil ettiği o hukuka ve emeğe duyulan bir saygıdır. Sadi Şirazi'nin bostanındaki o hikmetli uyarıyı da unutmayalım. Babasının gönlünü kıran dünyada sığınacak liman bulamaz. Buradaki liman insanın kendi

0: iç huzurudur. Nezaket bir babanın yorgun gözlerinde kendi çocukluğunu görebilmek ve o yorgunluğu hafifletebilecek bir tebessümü bir evlat vakarıyla ona sunabilmektir. Kıymetli dinleyiciler, bugün babalarımızın ellerindeki o sertleşmiş nasırlara, yeryüzündeki o her bir çizgide saklı duran hikayelere biraz daha dikkatle bakalım. Onları sadece bir ihtiyaç giderici olarak görme yanılgısından sıyrılıp birer hikmet çınarı olarak baş tacı edelim. Eğer babamız hayatta ise bugün o sarsılmaz dağın yanına gidelim ve sesimizdeki tüm çiğlikleri kapının dışında bırakarak onunla sevgiyle konuşalım. Eğer o çınar devrilmiş ve toprak olmuşsa ona gönderebileceğimiz en büyük nezaket hediyesi onun adını haysiyetle yaşatmak ve onun bize bıraktığı adamlık mirasına halel getirmemek olsun. Unutmayalım ki babaya gösterilen ihtimam insanın kendi haysiyetine attığı en büyük imzalardan birisidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, babalarının vakarının üzerimizde bir gölge olduğu, hürmetin ve sadakatin gönlümüzde kök saldığı, evlatlık hukukunun baş tacı edildiği güzel günler diliyoruz. Hayırla, bereketle, vefayla, ihtimamla kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personeli seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Emekli sandığı kapsamındaki dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavıyla öğretmenlik alan bilgisi testleri pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek, dedi. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı, AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ailesi ifade vermek için adliyeye gitti. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında

Da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küsah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı. 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureyç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalcilerin açtığı ateş

0: ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 15 kilometresi Akyazı ve Erenler Kavşakları mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. Kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bordür yapım çalışması nedeniyle şerit daraltılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı'yla Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: sor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Doğada ne varsa sevranı da.
1: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba, TRT Trabzon Radyosu yapımı Genç Yaşam programıyla bugün de huzurlarınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 15.08'i gösteriyor. Elif Sefer Bey hazırladı bugünkü programımızı. Seher Evren bizlerle birlikte. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Yine birbirinden güzel şarkıları Türk müzik listemize aldık ve sizler için çalacağız. Tabii keyifli söyleşiler de gelecek, odağında genç düşüncenin olduğu. Aramıza hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızda 11-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen Askeri Teknik Okul İnsansız Kara Aracı Uluslararası Turnuvası'nda bizi başarıyla temsil eden ve kara aracı kategorisinde ikinci olmayı başaran ekiple birlikteyiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bizlerle birlikte olacak Retini Rover takımı. Bakalım neler söyleyecekler. Üç arkadaşımız ekipten bizlerle birlikte olacak. Hikayelerini, başarı hikayelerini paylaşacaklar ilerleyen dakikalarda. Candan Erçetin'i dinliyoruz şimdi de. Git diyor sanatçı.

0: 15.16'yı gösteriyor saatimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, yine bir başarı hikayesiyle 3 gencimiz stüdyomuza geldi. Onların bu hikayelerini paylaşacağız. 14 kişiden oluşan bir ekip aslında. Arkadaşlarını da temsilen bizlerle birlikteler. Karadeniz Teknik Üniversiteli öğrencilerimiz. Askeri Teknik Okul İnsansız Kara Aracı yarışmasında, uluslararası turnuvada bizi temsil ettiler. Kara aracı kategorisinde, insansız kara aracı kategorisinde de ikinci oldular. Muhteşem bir başarı. Şimdi bu hikayeyi konuşalım. Stüdyomuzda kimler var? Mekanik birim sorumlusu aynı zamanda ekibin ve makine mühendisliğinde okuyor. Emir Dalgıç. Emir, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, seni tanıyacağız biraz. Arkadaşlarını da bir takdim edeyim. Yağmur Avan bizlerle birlikte. Değil mi?
2: Evet.
0: Yağmur, sen de yazılım bilişim sistemleri bölümünde misin?
2: Evet.
0: Harika. Ve Ece Nur Bıyıklı.
3: Evet.
0: Hoş geldin sen de Ece Nur.
3: Hoş bulduk.
0: Sen de elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorsun değil
3: evet.
0: mi? Evet. Şöyle sağ baştan yeniden başlayalım ve Emir bir kısaca kendini tanıtsın. Nerelisin Emir?
1: Ben Balıkesirliyim.
0: Evet.
1: Makine mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl 2. sınıfa geçtim. Onun dışında Kraysen Rovers takımında 2. senemizi doldurdum. İnşallah sene 3. senemiz olacak. Aynı zamanda takımın mekanik birim sorumlusuyum. Bu şekilde.
0: Çok güzel. Peki Ece Nur?
3: Evet.
0: Sen?
3: Ben,
0: nerelisin?
3: Trabzonluyum. Güzel. Akçaabatlıyım.
0: Evet. Elektrik elektronik mühendisliğini elektrik. İsteyerek mi seçtin?
3: Biraz isteyerek
0: tesadüfler
3: gibi.
0: Mi?
3: Bilgisayar istiyordum.
0: Öyle mi?
3: Tutmayınca elektrik seçtim ama.
0: Olsun. Pişmanlık hoşum. Yok ama değil mi?
3: Yok ama beğendim ya bölümü.
0: Üçüncü sınıfa gelmişsin.
3: Evet.
0: Değil mi?
3: Artık bırakmak olmuyor.
0: Önümüzdeki sene bitireceksin.
3: Evet.
0: Hazırlık var mıydı bölümlerinizde bu arada?
1: Benimkinde var.
0: Sen
1: benim
0: de?
1: Bölümüm 130 İngilizce. Bir yıl hazırlık okudum.
0: %30 İngilizce
1: evet.
0: çalışıyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Öğrenim görüyorsunuz.
3: Benimki Türkçe. Bende yoktu.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Sen takımın bilgisayar, elektrik elektronik işlerinden
3: evet.
0: sorumlusun. Elektrik birim sorumlusun.
3: Evet, tek
0: değil
3: başıma.
0: Mi? Bakalım neler yaptınız. O hikayeyi alacağız sizden ama Yağmur'u da bir tanıyalım.
2: Merhaba, ben Yağmur Avan. Yönetim Bilişim Sistemleri 3. aslında 4. sınıf öğrencisiyim. Sivaslıyım. Kreten'de ilk senem. Yeniyim daha.
0: Niye 3. sınıf öğrencisi, 4. sınıf öğrencisiyim dedim. Böyle bir tereddüt ettim.
2: Ya 4 olmak istemiyorum da.
0: Aa, öyle mi?
2: Kendime yediremiyorum.
0: Yaşlandığını falan mı düşünüyorsun?
2: Evet, evet,
0: yapma
2: kabullenemiyorum.
0: Ya. Daha durun bakalım arkadaşlar. Hayatın başındasınız yani. Çok güzel. Şimdi bu ekiple nasıl bir araya gelindi? Ben de onu merak ediyorum. Kretini Rover takımı değil
1: evet.
0: mi Emir?
1: Şu şekilde biz her yıl yarışmana katılıyoruz. Önceki yıl Teknofest İnsansız Kara Aracı yarışmasına katıldık. Orada binden fazla başvuru vardı. O başvurular arasında 28 takım finalist oldu. Biz onlardan birisiydik. Ortaya güzel bir araç çıkardık. Yarıştık. Maalesef yarışma alanında bazı sıkıntılar yaşadık. Ondan dolayı derece giremedik ama onun dışında Anatomy Robot Challenge yarışması var ki haftaya tekrar gideceğiz inşallah. Onda da Türkiye ikincisi olduk. Onun dışında Trabzon Teknoloji Festivali yarışmasında bölgede birinci olduk. Bu şekilde başarılar elde ettik. Onun dışında her yıl yılın başında üye yılımı oluyor. İşte biz de bu şekilde takımımızı tanıttık. Bizi görenler oldu. Direkt olarak gelmek isteyenler oldu. Bu şekilde bir başvuru eleme sürecinden sonra bu 14 kişi bir araya geldi.
0: Ece Nur, sen nasıl başladın?
3: Ben arayıştaydım, nerede çalışabilirim falan diye, kendimi nasıl geliştirebilirim. Bu takımı gördüm, kulübü. Böyle seçtim, baktım neler
0: neyini
3: yapmışlar.
0: Neyini beğendin, seni cezbeden ne oldu mesela?
3: Başarıları cezbetti.
0: Daha önceki başarıları
3: hep çalışma disiplinli olmaları falan da hoşuma gitti. Ondan dolayı
0: gidip
3: biraz
0: kapılarını çaldın.
3: Evet,
0: ne
3: biraz.
0: Ne dedin, tanıttın kendini.
3: Evet.
0: Ben de sizinle birlikte
3: aynen
0: çalışmak istiyorum dedin. Hayır demediler tabii.
3: Evet, alıyorlar herkesi zaten.
0: Değil mi? Herkesi alıyorlar mı? Kapıyı çalan
3: herkes.
0: Ben de kapıyı çalsam mesela
1: çoğunluk,
0: alırlar mı?
1: Çoğunluğu alıyorlar. Yani
3: alıyorlar,
1: eğer gerçekten evet. bir şey yapmak, üretmek isteyen bir insansa girebiliyor.
0: Girebiliyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, burada önceliğimiz bir şey istemek, üretmek.
0: Tabii. Yağmur, sen nasıl başladın?
2: Ben aslında rastgele katıldım. Bir afiş görmüştüm. Sonra başvurdum. Mülakata girdim. Beni de aldılar. Aslında herkes mühendislik fakültesinden. Ben sadece İBF'den katıldım. Ama mutluyum. Aynı aracı birlikte üretmek çok
0: muhteşem
2: büyük bir
0: duydu,
2: başarı.
0: Peki mühendis olmak gerekmiyor herhalde değil mi? Yani öyle bir sınırlama var mıydı?
2: Ben
0: yok,
2: gerekiyor
0: kadar?
2: Diye biliyordum. Ben katıldım, gerekmiyormuş.
0: Yani,
2: önceki senelerde de böyle bir olay varmış ama benim bilgim yoktu.
0: Yani Katü Kretini takımına, Kretini Rover takımına aslında her bölümden arkadaşlar.
1: Evet, zaten söylediğin gibi yani burada eğer gerçekten kişi bir şeyler yapmak istiyorsa, yani isteyerek vaktini ayıracaksa her şekilde kapımız ona açık. Burada bir kısıtlama olma söz konusu değil.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi gelelim Mısır'da düzenlenen yarışmaya ve ikincilik elde ettiğiniz yarışmaya ki dünya çapında kendini ispatlamış değil mi? Ülkelerin takımlarıyla yarıştınız siz orada arkadaşlar. Daha önce nasıl bir zihinsel hazırlık yaptınız Emir?
1: Şöyle, bu aslında bizim bu yarışma ikinci katılışımız. Geçen yıl katıldık, ilk katılışımız. Onda da beşinci olmuştuk. Geçen yıl biraz sıkıntı yaşadık hem teknik olarak hem de süreç biraz zor ilerlemiş bizim için. Ama işte geçen yıldaki sorunlardan, hataların ders çıkararak bu yıl birazcık daha özenli ve planlı şekilde gitmeye çalıştık. Onun da sonucunu aldığını düşünüyoruz. Yani dediğim gibi zaten çok uzun bir süreçti. Yılın başından beri bu yarışmaya odaklanmak, yani mental olarak hazırlanmamız için vaktimiz vardı. O şekilde iyi hazırlandığımızı düşünüyorum ki harika. İkinci de olduk.
0: Proje koordinatörünüz de bir hoca olsa gerek.
1: Evet, Rafet hocamız.
0: Rafet hocaya da selamlarımızı buradan iletelim. Dinler mi bizi acaba?
1: Dinliyordur
0: İnşallah ya. İnşallah dinliyordur diyelim. Evet, Ecanur sen bu yarışmaya nasıl hazırlandın? 14 kişilik ekibin tamamı Mısır'a gitti değil mi?
3: Evet,
0: sen de
3: evet.
0: Onlardan biriydin. Büyülü bir yolculuk yani masalsı bir havası var Mısır'ın da aynı zamanda. Gezme şansınız da oldu mu?
3: Evet oldu. Kaç? Mısır piramitlerine gittik. Nil Nehri'ne falan. Güzeldi.
0: Televizyondan izliyorduk daha önce herhalde. Evet, resimlerine bakıyorduk. Birebir görmek herhalde çok heyecan verici olsa çok gerek.
3: Heyecan verici.
0: Yarışmada neler oldu? Nasıl hazırlandın yarışmaya?
3: Yarışmaya hazırlanma süreci biraz kısıtlı vaktimiz olduğundan kaynaklı gerici oldu. Ama bir şekilde başardık. Onu ben de beklemiyor gibi
0: Projenizin
3: biraz.
0: Projenizin ayrıntılarını alacağım ben sizden. Nasıl bir araç yaptınız ama Askeri Teknik Okul İnsansız Kara Aracı Yarışması ya da Kara Aracı Uluslararası Turnuvası diye mi geçiyor?
3: Evet.
0: Uzun da bir İngilizce
1: çok uzun.
0: Adı var.
1: Çok uzun evet.
0: Emir'in İngilizcesi çok iyi herhalde. Bir söyleyebilir mi hafızasını?
1: International Competition of Military Technical College.
0: Ondan sonra bir tane Amanant var.
1: Unmanned Ground Vehicle Challenge
0: var. Evet. Challenge var değil mi?
1: Evet.
0: Bayağı
1: söylerken unuttum sonra.
0: Bunu ismi Meksikalılar mı koydu acaba? Biliyorsunuz onların çocuklarına verdiği isim de 8-10 kelimeden falan oluşuyor ya. Böyle bir kanı ulaştı bende en azından. Kanaat getirdim. Evet. Yağmur sen ne yaptın? Nasıl hazırlandın?
2: Aslında takımı uluslararası arenada temsil etmek mental olarak çok fazla emek gerektiriyor. Hem mental açıdan sürekli atölyeye gelip aracı test etmek, aracı Mısır'a hazırlamak çok zorlu bir süreçti. Ama en sonunda bunu başardık ve gerçekten başarmışlık hissini hissettirdi. O yüzden o zamanki yaşadığım mental zorlukları şu an hiç aklıma bile gelmiyor. Çünkü o başarmışlık hissi zaten onu unutturdu.
0: Unutturuyor değil mi? Bir prototipiniz vardı o zaman. Çalışan bir insansız hava aracı yok. Kara aracı
1: evet.
0: Değil mi Emir? Yani nasıl bir yapısı var? Biraz tarif edin bize.
1: Yani şöyle dört tekerlekli bağımsız süspansiyonu olan.
0: Bağımsız süspansiyonu olan.
1: Evet. Bir kara aracı yaptık. Aracımızı işte alüminyumdan meydana getirdik.
0: Evet.
1: Sanayide işledik. Tamamen kendimizi tasarladık. Yani her bir kısmını.
0: Özellikleri nedir? Yani insansız kara aracı üretiliyor dünyada dört bir yanda. Sizin kara aracınızın özelliği neydi Yağmur?
2: Bizim aslında kara aracımızın özelliği şöyle. Biz bu aracı çıkarırken yarışmaya uyarlıyoruz aslında. Yarışma için ürettiğimiz için yarışmanın isterlerini karşılaması gerekiyor.
0: Nedir yarışmanın isterliği? Yarışmada ne isteniyor? Nasıl bir aracı isteniyor?
2: Örneğin görüntü işlemeyle kişi algılaması vardı. Lazerle atış yapması gerekiyordu kişiye. Onun için biz taret ürettik 3D yazıcıda.
0: Evet.
2: Aslında onu üretmemizin sebebi de yarışmadaki bu görevdi. Bu görev olmasa belki de onu üretmezdik. Aslında son hali yarışmanın isterlerine göre getiriyoruz.
0: Harika. Peki Ecenur, farklı ülkelerden katılımlar vardı dedik. Çok bu alanda kendini ispat etmiş ülkeler. Onlardan o takımları görünce bir heyecanlandın mı? Jüri var mıydı karşınızda sizi izleyen?
3: Evet.
0: Onlara sunumu kim yaptı aranızdan? Bir paylaşım mı yaptınız? Görev bölümü mü yaptınız?
1: Sunumu şöyle elektronik, mekanik ve yazılım olarak 3 parça da yaptık. Ben mekanik kısmını yaptım. Şöyle oradaki işte komutanlar karşımıza oturuyor. 6-7 tane komutan bir odada.
0: Asker mi?
1: Direkt askerlere sunuyor. Yani
0: jüriye.
1: Omuzlarda
0: askerlerden oluşuyor. Omuzlarda yıldızlar
1: evet.
0: var. General falandır onlar.
1: Yani gökte yıldız kalmamış.
0: Gökteki bütün yıldızları almışlar. Omuzlardan mı koymuşlar?
1: Evet. Biraz gericiydi. Ama bence çok iyi çıkardığını düşünüyorum ben.
0: Yani onlar üniformalarıyla mı sizi
1: takip ediyor? Evet.

0: Evet,
1: jüri
0: evet.
1: koltuğunda.
0: Yani şöyle bir sunum yapıyoruz, sonra bizi çekip soru soruyorlar bize.
1: Biraz ürkütücü geldi bana, bilmiyorum
0: Ürkütücü
1: yani.
0: zaten ama
1: Değil mi? Askeri
0: aslında
1: disiplin var
0: kalktık.
1: gibi geldi orada
0: Evet,
1: bana.
0: evet.
1: Sen ne düşündün Ece Nur?
2: Bayağı gericiydi. Biz orada oturamadık hatta.
1: Gerildiniz yani.
2: Karşılarında oturacak yer vardı da pek
1: Nasıl yaptınız
2: oturamadık,
1: sunumu?
2: gericiydi. Sunumda ben konuşmadım da arkadaşlar sundu. Tabii İngilizce sundular.
1: Karşılıklı sorular soruldu. Jüriden de sorular
0: Evet,
1: geldi.
2: jüri en son
1: Cevaplar
2: soru
1: verildi bir
2: sordu.
1: yandan, değil mi?
2: Onlar cevapladılar.
1: Evet. Aracınızı gördüler.
2: Evet,
1: Aracınızı
2: gördüm.
1: çalıştırdınız mı?
2: Yok, yani aracı
1: Yarışma.
0: orası sadece görsel olarak
1: Görsel.
0: tutuyoruz. Aracın çalışmasını yarışma sürecinde orada parkurda görüyorlar yürücüler. Onlar orada
1: Parkura
0: da
1: da çıkıldı
0: bakıldılar.
1: mı?
0: Parkura zaten evet, puanları biz parkurda alıyoruz.
1: Orada
0: Şöyle
1: da aracı yürüttünüz mü?
2: evet.
1: Yürüttük. Aa, o da
0: Yürüttük.
1: heyecan verici olsa gerek, değil
2: Evet.
1: mi Yağmur?
2: Evet, aracı otonom bir şekilde yürüttük aslında. Manuel de değildi. Aslında manuel koşumuz da vardı, otonom da vardı.
1: Otonom derken üzerinde manuel,
2: Yok, otonom
1: uzaktan kumandayla
2: kendi
1: çalıştırdınız.
2: geliştirdiğimiz algoritmalarla aracın kendi kendine aslında yönünü bulması veya
1: Peki.
2: görevleri tamamlamasıydı.
1: Robotik bir yapısı
2: Aynen,
1: vardı
2: robotik
1: anladığım
2: yapısı.
1: kadarıyla. Sensörleri var.
2: Evet.
1: Değil mi? Kendi başına ilerleyebiliyor
2: Evet,
1: çarpmadan sağa
2: evet.
1: sola, değil mi? Verilen görevleri yerine getiriyor falan. Çok güzel. Şimdi peki yarışmanın ne kadar sürdüğünü de merak eder dinleyicilerimiz Emir.
0: Şöyle yarışma
1: Toplamda sizin sunumunuz.
0: yaklaşık 5 gün bir süreç vardı. İlk gün oryantasyondu.
1: Yani uyumlaşma.
0: Evet.
1: Oryantasyon dediğin.
0: İşte
1: Evet.
0: bilgilendirme falan oldu. Diğer gün biraz montaj günüydü. Geri kalan 2 günde de yarışma süreci oldu. Bir gün manuel oldu, diğer gün otonom oldu. Son günde de ödül töreni yapıldı.
1: O da çok
0: Böyle bir
1: heyecan
0: süreçti.
1: verici olsa gerek.
0: Evet,
1: Değil
0: çok
1: mi arkadaşlar?
2: yani.
1: İkincilik kürsüsüne mi çıkardılar sizi?
0: Evet. Şöyle aslında ilk üç açıklanması farklı bir şekilde oldu. Oranın savunma bakanı geldi. Belli bir tören yapıldı. Direkt slide'ı açtılar. 1-2-3 diye geçtiler.
1: Değil mi?
0: Ödülü sonrasında aldık biz.
1: Harika. Ne hissettiniz peki Yağmur? İkincilik ödülü size geldi. Onu anons mu ettiler salonda?
2: Ya slaytta kendi fotoğrafımızı görünce zaten bir hepimiz o kadar şoka uğradık ki çok gurur verici bir anda aslında. Ya
1: Kucaklaştınız mı orada?
2: kucaklaşamadık işte, o
1: Öyle
2: içimizde
1: mi?
2: kaldı. Çünkü hani 2'yi söylüyorlar, 3'e geçiyorlar. O sırada çok fazla hani zamanımız yoktu. Kendi aramızda bakışıp aslında bu anı hissettik.
1: Bekliyor
2: Biraz
1: muydunuz
2: da
1: peki
2: cid.
1: Ece Nur bu başarıyı?
2: Ben
1: Yani
2: şahsen çok da beklemiyordum.
1: öyle
2: Kendime
1: mi?
2: güvenmiyordum sanırım. Ama
0: Ya
2: görünce
0: şöyle.
2: bayağı şok oldum.
0: Aslında orada çok sıkıntı yaşadık. Yani attığımız her adımda bir sıkıntı geliyordu başımıza. Biz de o yüzden artık birazcık elimizden geleni yaptık tabii ki ama haliyle yorulmuştuk. Ama çok da güzel sonuç elde ettik.
1: Muhteşem bir başarı arkadaşlar.
0: Evet.
1: Tabii hemen yakın çevrenize bilgiyi vermişsinizdir, değil mi?
0: Evet.
1: Ailenize
2: Anında.
1: aldığınız ödülün bir bilgisini vermişsinizdir. Onlar da çok sevinmişlerdir herhalde. Gelenler oldu mu akrabalardan, eşten, dosttan?
2: Yok.
1: Sadece siz mi
2: Mısır'a
1: gittiniz?
2: kimse gelmedi. Sadece biz
1: Kim
2: gittik.
1: vardı başka yanınızda? Hocalarınız var mıydı?
0: Yok. Biz
1: Yok.
0: tamamen ekip olarak
1: Öyle
0: 14
1: mi?
0: tane öğrenci gittik
1: 14 öğrenci
0: geldik.
1: aldınız buradan, başınızı
0: Gittik,
1: gittiniz.
0: geldik yani.
1: Tebrik ederiz
0: Evet.
1: arkadaşlar. Bu özgüven timsali bir şey.
2: Evet.
1: Değil mi? Yani size olan güvenin tezahürü aynı zamanda. Okulunuz
0: Evet.
1: size çok güvenmiş ve sizi göndermiş tek başınıza.
0: Sağ
1: Değil mi?
0: olsunlar.
1: Harikulade. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ve bu arada söyleşimizin birinci bölümünü sonlandırıyoruz. İkinci bölümde biraz daha farklı bilgiler alalım. Hedeflerinizi öğrenelim. Sizin yolunuzdan gitmek isteyen arkadaşlarımıza, projeci arkadaşlarımıza tavsiyelerinizi ben almak isteyeceğim. Olmaz mı? O zaman
2: Anladım.
1: Sezen Aksu'yu bir dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim. 15.30 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhteşem bir başarıya imza atan, kara aracı kategorisinde ikinci olan, aslında dünya ikinciliği de diyebiliriz
0: Evet, biz
1: bu
0: öyle demeyi tercih ederiz.
1: dereceye. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kretini Rover takımından 3 arkadaşımızı ağırlıyoruz. Bir kış masalı diyor Sezen Aksu.

0: Saatimiz 15.34'ü gösteriyor. Askeri Teknik Okulu İnsansız Kara Aracı Uluslararası Turnuvası'nda dünya ikinciliği gibi muhteşem bir başarıya imza atan Karadeniz Teknik Üniversitesi Kretini Rover takımından 3 arkadaşımızla birlikteyiz. Söyleşimizin ikinci bölümüne geldik. Birinci bölümde hem onları yakından tanıdık hem Karadeniz Teknik Üniversitesi Kretini Rover takımı ile ilgili bilgiler aldık. Hem de Mısır'da düzenlenen bu uluslararası yarışmanın hikayesini paylaşmaya çalıştık. İnsansız kara aracı kategorisinde ikinci olduklarını belirtmiştim. Bu aracı orada 5 gün boyunca tanıttılar. Jüri üyelerine, omuzları kalabalık jüri üyelerine, askeri ekipten oluşan ve onların onayını aldıktan sonra da ikincilik ödülüyle birlikte ülkemize döndüler. Şimdi İkinci bölümde biraz da hedeflerinden bahsedelim. Bu arada önümüzdeki günlerde de başkent yolcusu onlar. Bir başka yarışmaya katılacaklar. Kimden alalım bunun hikayesini? Emir senden mi?
1: Olur, yapabilirim.
0: Lütfen.
1: Bizim haftaya katılacağımız yarışma Antonio Rover Challenge yarışmasının Micro Rover kategorisindeki bir yarışma. Bu yarışma Ay ve Mars yüzeyindeki o yani roverları simüle eden bir yarışma. Belli görevler var. Yani uzaya gitseydik ne yapardık? O görevleri gerçekleştirdiğimiz bir yarışma. Önceki yıl gittik, ikinci olduk. Bu yıl inşallah birincilik için
0: Kim
1: gidiyoruz.
0: düzenliyor? Hangi kuruluş?
1: Uzay ve Keşif Topluluğu Derneği düzenliyor.
0: Uzay ve Keşif Topluluğu Derneği düzenliyor
1: Evet.
0: yarışmayı. Türkiye'nin dört bir yanından katılım var
1: Evet,
0: tabii, değil mi?
1: şöyle aslında uluslararası önceki yıl 7 tane ülke katılmıştı bu yarışmaya.
0: 7 ülke uluslararası niteliği de
1: Evet,
0: var.
1: evet.
0: Aa, çok güzelmiş. Bakalım ne olacak inşallah bir derece bekliyor muyuz?
1: İnşallah yani.
0: Ece Nur beklemiyor derece ama birinci olursanız hiç şaşırmayın yani.
1: Ece beklemeyince oluyoruz bakalım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hazırlık yapıldı.
1: Evet, şu an hazırlanmaktayım. Mesela şu an çalışıyorduk. Buraya geldik. Gideceğiz, yine çalışacağız.
0: Atölyeye mi
1: Evet,
0: gidiyorsunuz? Nerede atölyemiz?
1: atölyemiz kampüste, katlı otoparkın
0: Karadeniz
1: henüz
0: Teknik Üniversitesi'nin ana
1: kapısında. Evet,
0: kampüsünde misiniz? Ne güzel.
1: oradayız.
0: Bu arada tabii devletimizin imkanları da çok sınırsız
1: Evet.
0: maşallah. Hep sizin hizmetinize sunulmuş. Üniversite
1: TÜBİTAK'ta oraya...
0: yönetimimize de tebriklerimizi
1: Evet.
0: iletelim. Bu alanlarda da çok
1: Sağ
0: faaller.
1: olsunlar.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle. Zaten yani bu destekler olmadan bizim bu işleri yapmamız çok zordu yani.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle destekler çok kıymetli.
0: Tabii ki. Şimdi arkadaşlar elde edilen bu başarı sizi motive eder. Ve önümüzdeki dönem gerçekleştireceğiniz yarışmada, işte Ankara'da mesela gerçekleşecek
1: Evet.
0: yarışmada da size bir özgüven getirecektir. Ve onun beraberinde başarılarını da yaşayacaksınız yeniden inşallah. Ne hissettiriyor? Bir kere onu soralım Yağmur. Özellikle bu tür aktivitelerde bulunmak, bu tür takımların içerisinde yer almak senin hayatını değiştirdi mi mesela?
2: Benim hayatımı şöyle değiştirdi. Bu tür takımlarda yer almayı zaten düşünüyordum. Ekstra ben önceden Kara Harp Okulu'nu istiyordum. Onun için aslında insansız kara aracı
0: Öyle
2: takımına geldim.
0: mi?
2: Benim için bayağı hayalim gibi bir şey aslında. Zaten Teknofest'e katılmak da benim bir hayalimdi. Onu da gerçekleştiriyorum. Ekstra bir takımda yer almak veya bir ürün çıkarmak başlı başına zaten aslında bunu yapabildiğimizi hissediyoruz.
0: Değil mi?
2: Bu büyük bir gurur kaynağı.
0: Tabii Teknofest'te de varsınız,
2: Aynı
0: değil mi?
2: Teknofest'e de
0: Onun için de
2: katılıyoruz.
0: hazırlanıyor
2: Evet,
0: musunuz?
2: onun için
0: Ne zaman
2: hazırlanıyoruz.
0: yarışma?
1: Yarışma tarihleri Ağustos, Eylül aylarında daha net bir gün vermediler. O
0: Siz
1: ilerleyen
0: sürekli
1: süreçlerde belli
0: hareket
1: oluyor.
0: halinde olacaksınız o zaman.
1: Evet.
0: Nerede
1: Bizim
0: gerçekleşecek bu Teknofest?
1: yani şöyle Güneydoğu bölgesinde oluyor.
0: Hmm.
1: Festival Urfa'da. Biz 10 günde bir yarışmaya gidiyoruz şu an.
0: Maşallah. Siz Leyla'yı havada görmüşsünüz yani bu sene. Öyle görünüyor. İnşallah güzel yeni yeni başarılar gelecek
1: İnşallah,
0: arkadaşlar. Ben ona
1: inşallah.
0: inanıyorum. Evet. Bundan sonrası için Ece Nur, genç arkadaşlarımıza da tavsiyelerimizi almadan geçmeyelim.
2: Evet.
0: Sizin yolunuzdan ilerlemek isteyenlere, mesela özellikle üniversiteyi kazananlar, üniversite sınavı sonuçlandı biliyorsunuz. Belki
2: Evet.
0: sizin bölümleriniz tercih edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelecek belki arkadaşlar. İlk yapacakları şey ne olmalı? Mesela sen birinci sınıfta değil de
2: İkinci sınıfta
0: ikinci
2: katıldım.
0: sınıfta katıldın.
2: Evet.
0: Daha bilinçli olsaydın, farkındalığın gelişmiş olsaydı birinci senede katılabilir miydin?
2: Öyle
0: Öyle
2: olurdu.
0: ne diyelim o zaman yeni başlayanlara
2: Kendilerini
0: üniversiteye?
2: geliştirmek için arayışta olsunlar diyebilirim.
0: Değil mi?
2: Evet, çünkü okulda da öğrenemedikleri şeyleri bazen atölyede öğrenebiliyorlar. Ben birçok şeyi de orada öğrenmiş oldum. Bunları söyleyebilirim
0: Takım
2: sana.
0: çalışması var değil
2: Evet,
0: mi
2: takım
0: orada?
2: çalışmasını da öğrenmiş oluyorlar aynı zamanda.
0: Yani
2: Okulda da
0: herkes
2: öğreniyorlar.
0: görevini yerine getirirken uyumlu da olmak zorunda değil mi?
2: Evet.
0: Yani diğer arkadaşlarıyla iyi de geçinmek zorunda. Sadece bilimsel başarı ya da yeterlilik yetmiyor herhalde. Doğru mu söylüyoruz
2: Evet,
0: Ece'cim?
2: haklısınız.
0: Arkadaşlar değil mi? Bu dayanışmacı anlayış son derece önemli. Yeni yeni projeler imza atacak mısınız önümüzdeki dönemde? Daha henüz okulların başındasınız bu arada. Yani nereden baksanız 2-3 seneniz daha var galiba, değil mi Emir?
1: Evet, aslında şu şekilde cevaplayabilirim. Biz aslında yaptığımız her proje yani bir ürün. Ama biz bu ürünleri aslında yarışma isterlerine göre düzenliyoruz. Ki o alanda kendimizi geliştirip o alanda bir nitelik elde etmek için. Yani orada ne kadar iyi olduğumuzu kanıtlarsak bu şekilde kendimize daha iyi bir prototip, daha iyi bir gerçek saha ürünü çıkarma fırsatı yakalamak istiyoruz. Yani aslında her şey aşama aşama. Bizim şu an önceliğimiz yarışma isterlerine göre güzel yani derece elde edebilecek ürünler çıkarmak. Kendimizi kanıtlamak, kendimizi daha da geliştirmek, üstüne koymak. Ondan sonra bunu gerçek hayata uyarlamak diyebilirim uzun
0: Tabii.
1: vadede.
0: Uykusuz geceler geçirmişsinizdir. Tahmin etmek güç
1: Çok.
0: değil bu çalışma için. Belki rüyalarınıza falan girmiştir. Öyle mi Yağmur? Proje.
2: Yani
0: Projede çalışırken kendini görüyor muydun rüyanda mesela?
2: rüya görecek kadar uyumuyorduk
0: Öyle mi?
2: diyebilirim aslında.
0: Tartıştığınız da oluyordur tabii, değil mi? Bilimsel olarak.
1: Ya,
0: Yani
1: illa oluyor bilimsel
0: neydi
1: açıdan.
0: en çok, hangi konuda tartışıyorsunuz mesela?
1: Ya genelde mesela bir projenin bir kısmı hakkında bir A olacak diyelim, bir de B olacak diyelim. Bir taraf A olmasına diretiyordur, diğer taraf B diretiyordur. Ama biz aramızda daha düzgün bir şekilde çözüyoruz. Kanıtlarla
0: Anladım.
1: çözüyoruz.
0: Çok güzel.
1: Yani.
0: Yarışmada böyle unutamadığınız anlar da vardır. En
1: Var.
0: çok sizi heyecanlandıran mesela Ece Nur,
2: Çok
0: Mısır'da.
2: değil. İlk
0: İlk gün mü?
2: girişimiz.
0: İlk gün mü?
2: İlk yarışma alanına çıkışımız
0: İlk yarışma
2: diyebilirim.
0: alanı. Anons edildi, sizi anons ettiler.
2: Ya evet.
0: Türkiye'li gençler geliyor. Öyle mi sahneye? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden deyince. 14'ünüz birden mi sahneye çıktınız yoksa?
2: Sahneli de bir parkur alanı
0: Parkura.
2: var.
0: Orada
2: Oraya beraber
0: 14'ünüz
2: çıktık. Evet.
0: provokaydınız değil mi? Aa, ne
2: Hep
0: güzel.
2: beraber
0: Özel
2: çıktık.
0: kıyafetler var mıydı? Üzerinizde bu
1: Bunlarla
0: formalar
2: yapıyoruz.
0: mı vardı?
2: Bunlardan.
0: Üniversitemizin forması mı bu yoksa
1: Yok, bunu
0: kulübünüzün
1: biz
0: mü?
1: yaptırdık ama üniversitede var.
0: Ha,
1: Tabii.
0: ne
1: Yani
0: kadar
1: biz
0: güzel.
1: kendimiz sponsorlu
0: Vallahi
1: olarak
0: güzelmiş.
1: yaptırdık bunu.
0: Siyah tişörtler üzerine değil mi?
1: Evet.
0: İsimlerinizin yazılı olduğu orada simgeler
1: Arkamızda
0: görüyorum.
2: da bir
0: Arkada
2: aracımız var.
0: aracınız mı bu?
2: Evet, o geçen
0: Aa.
2: seneki paletli olan aracımız.
0: Aracınız da çok güzelmiş
1: Sağ
0: gerçekten
1: olun, sağ olun.
0: arkadaşlar. Bunu tasarlayan kim?
2: Ben arkadaşımla birlikte tasarladım
0: Ne güzel.
2: takımda.
0: Bu da bir şey.
2: Evet,
0: Proje.
2: güzel oldu bu arada,
0: Bence bu
2: gerçekten
0: projeyle de
2: güzel.
0: yarışın. Yani tişört tasarlama projesi ne kadar
2: Güzel
0: güzel olmuş.
2: tasarladık ya.
0: Arkadaşlar hakikaten çok hoş. Tebrik ediyorum sizi. Bundan sonrası için yeni yeni adımlar da atacaksınız tabii eminim. Ve daha önce yapmış olduğunuz belki hataları telafi edeceksiniz. Değil mi?
2: Evet.
0: Onları da bir şekilde not tutuyor musunuz Yağmur?
2: Tabii ki aslında şöyle bir şey.
0: Şöyle yapsaydık daha iyi olurdu mesela filan gibi.
2: Ya tabii ki biraz daha aslında yeteri kadar çalışıyorduk. Şöyle bir şey anlatabilirim. Mesela yarışmada Çinliler vardı. Onların araçları o kadar kusursuz ilerliyordu ki.
0: Öyle mi?
2: Onların aslında kullandığı teknolojiler bizim Türkiye seviyesinin üstünde olduğu için aslında aynı kulvarda yarışmadık diyebilirim. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki biraz daha çalışarak seneye birincilik düşünüyoruz yine aynı yarışmada.
0: İnşallah.
2: Üzerine kata kata
0: Şimdi
2: ilerliyoruz.
0: oradaki arkadaşlarla da uluslararası bir bağlantı kuruldu mu? Yani
1: Evet.
0: Çinliler olsun, kimler var? Hindistan'dan gelen olmuş, değil mi?
1: Mısır'dan da vardı.
0: Mısırlılar var, Afrika ve Avrupa kıtasından ülkeler var,
1: Evet.
0: Asya'dan, Çin'den başka ülke de
1: Evet.
0: varmış demek ki, Çin ve Hindistan'dan başka. Aldınız mı mesela sosyal medya hesap numaralarını,
1: Zaten genelde
0: e-mail'lerini,
1: onlar gibi bizden istediler.
0: adreslerini? Öyle mi?
1: Yani
0: Sizden mi
1: evet. Biz çok
0: görüşüyor musunuz?
1: yani bizi çok sevdiler. Yani Türkler orada çok hoş
0: Sevil
1: karşılandı. Hem Mısırlılar hem oradaki askeri okuldaki öğrenciler.
0: sevilmeyecek millet
1: Yerli
0: değiliz.
1: değiliz
0: Cana
1: kesinlikle.
0: yakınız.
1: Yani bizi görünce direkt "Aa, Türk geçin" diyorlar.
0: Ya Türk bunlar geçsin
1: Evet,
0: diyorlar.
1: evet.
0: Bu ne güzelmiş valla. Ecem sen? Arkadaş biriktirdin mi?
2: Evet ya.
0: Görüşüyor
2: Oldu.
0: musun?
2: Çok da yok sanırım
0: Yazışmıyor musun?
2: benim. Yok
0: Henüz yok.
2: sanırım.
0: Yağmur sen yazışıyor musun? Var mı?
2: Yok, ben arkadaş edinmedim. Ben yarışma odaklıydım.
0: Yarışma
1: Biraz
0: odaklıydın.
1: zaman geçsin de öyle yazıyoruz ya. Daha yeni
0: Ha, biraz
1: ayrıldık.
0: daha iyi zaman geçsin. Belki yeni yeni yarışmalarda yeniden bir araya
1: Evet,
0: geleceksiniz
1: inşallah.
0: arkadaşlar. Bu çok çok önemli yani. Evet, başarılarınız daim olsun.
1: Sağ
0: Gerçekten
1: olun.
0: sizinle gurur duyuyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Sadece bilimsel çalışma yapmıyorsunuzdur herhalde, değil mi? Kendinizi geliştirmek için farklı alanlarda da beslenmeler var mı? Mesela kitap okunuyor mu? Müzikle aranız nasıl? Sesi güzel olan varsa şarkı türkü söyletelim mesela. Evet Yağmur.
2: Benim
0: Belki.
2: sesim güzel de şu an söyleyeyim.
0: Var mı ilgi alanın?
2: İlgi alanım
0: Atölye,
2: atölye.
0: sen
2: Aslında
0: tamamen adanmışlık ruhuyla
2: atölyeye
0: çalış.
2: geliyorsak ilgi odamızın zaten atölye olması
0: Tabii.
2: gerekiyor. Çünkü farklı şekilde işler yetişmiyor. Bunu
0: Bilimsel
2: yetiştir.
0: araştırma yapıyor musun mesela? Ya da kaynak tarıyor musun? literatür tarıyor musun? Yok.
2: Onu
0: beraber yapıyorsun.
2: Atölye dışındaki hayatına
1: geçtik. Aslında onu şey yapıyoruz. Yani biz yaptığımız projeler zaten birer ürün yani o alanda çalışmalar olduğu için. Mesela arkadaşlarım algoritma geliştiriyorsunlar. O alandaki zaten kaynakları tarıyorlar. Tabii. Yani onlar için yine bir bilimsel araştırma süreci oluyor. Atölye bir şekilde bunu entegre ediyoruz diyelim.
0: Çok güzel. Şimdi elinizde öylesine bir güç olsa ki o güç bütün dünyanın kaderini değiştirecek olsa neyi önce değiştirmek isterdin? Ece Nur sana soralım. Öyle bir teknolojik güç var ki elinde. Düğmeye bastığın zaman birçok şeyi değiştireceksin.
3: Şu an aklıma hiçbir şey gelmedi yani, ya.
0: Yağmur senin geliyor mu?
2: Ben biraz düşüneyim Emir'ciğim. Ya,
0: Emir var mı kafanda bir şey?
1: Yağmur bana attı şu an. Ama
0: yani mesela savaşlar bir anda yok olsun.
1: Yani zalimlerin hak ettiğini bulmasını isterim.
0: Zalimlerin yani. Hak ettiğini bulmasını. Evet. Kilitlensin kalsın
1: yani
0: zalimler.
1: Daha kötüsü de olabilir. Şimdiki o da olur yani.
0: Değil. Evet. Nasıl bir dünya bekliyorsunuz gelecekten? Umutlarınız var mı Yağmur?
2: Ya ülkemiz şu an, aslında ülkemi çok seviyorum. Ülkemin daha da gelişmesi için aslında onun için çalışıyoruz biz.
0: Tabii ki.
2: Ülkemizi geliştirmek istiyorum. Bu kadar.
0: Evet.
2: Benim hayalim
0: var
2: bu.
0: Var mı hayalin Ece Hanım?
3: Ben de bunun gibi bir şey söyleyebilirim. Ülkenin daha iyi bir yere, iyi bir hale gelmesi için.
0: Tabii.
3: Gelişmesi için. Tabii. Teknolojik anlamda da.
0: Her anlamda. Evet,
1: yani üretirsek özgürüz.
0: Efendim?
1: Üretirsek özgürüz yani. Bu mottoda çalışıyoruz biz.
0: Üretirsek özgürüz.
1: Evet. Ne kadar az dışa bağımlıysak, o kadar kendimiz yapıyorsak. O kadar da
0: ekonomik bağımsızlığını kazanan ülkeler evet, değil mi? Her alanda bağımsızlığını ilan etmiş olurlar yani. Tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Geldik söyleşimizin sonuna. Var mı birer cümleyle noktayı koyalım mesajlarınız? Belki teşekkür etmek isteyeceğiniz insanlar olur size katkı sağlayan. Emir.
1: Sponsorlarımıza, hocalarımıza, takım arkadaşlarıma, emekleri için evet, teşekkür etmek istiyorum. Sizlere de bize aralığınız burada.
0: Ne demek, görevimiz. O diğer 11 arkadaşımıza da sevgilerimizi iletin.
1: Evet, her birine sevgiler.
0: Tabii. Ecem sen?
3: Ben de takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda üniversitemize de teşekkür etmek istiyorum.
0: Harika. Yağmur sen?
2: Ben takım arkadaşlarıma, ekstra aileme, ekstra bir de benim yakın arkadaşlarım var. Bu süreçte çok destek oldular. Onlara teşekkür etmek istiyorum.
0: Harika.
2: Ekstradan yeni gelecek üniversite öğrencilerine katıya bir şey söylemek istiyorum. Geleceklerse ilk seneden Kreatani ekibine gelsinler ama Kreatani'ye gelip de insansız karar aracı takımına gelsinler. Bunu istiyorum.
0: Harika. Arkadaşlar yolunuz açık olsun.
1: Çok sağ olun.
0: Başarılarınız daim olsun diyelim.
3: Teşekkürler.
2: Teşekkürler.
0: İyi ki varsınız.
2: Siz
0: de. Sevgili dinleyicilerimiz, 3 genç arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Kretani Rover takımından, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Sevgili Yağmur Avan, Ece Nur Bıyıklı ve Emir Dalgıç. Onları ağırladık. Projeleriyle dünya ikincisi oldular. İnsansız kara aracı kategorisinde 11-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen bu muhteşem buluşmada bizi gururlandırdılar. Askeri Teknik Okulu İnsansız Kara Aracı Uluslararası Turnuvası'nda. Onları güzel bir şarkıyla yolculayalım ve Selçuk Abay'ı dinleyelim.

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Ve geldik bir Genç Yaşam programının daha sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, pazartesi günü yine aynı saatte 15 haberlerinin ardından yeniden birlikte olmak dileğiyle. Elif Sefer Bey hazırladı programımızı. Seher Evren bizlerleydi ve Atilla Kurt teknik yönetmenliğimizi yaptı. Seza Turgut sundu. Hakan Peker'in sesinden dinlemekte olduğumuz şarkıyla noktayı koyuyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyetini kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavıyla öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını vurguladı. Adayların seçecekleri programın kendilerine değişen şartlara göre beceri kazandırıp kazandırmayacağına dikkat etmelerini istedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek, dedi. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar sözleriyle değerlendirdi. Onlar ekrandan devlet nerede diye sordu, biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik, dedi. Malatya'da konuşan Bakan Kurum, o sloganlar uçtu gitti ama 500 bin yuvamız dimdik ayakta ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küsah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta
2: Sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399

0: 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Hepimiz gün içinde onlarca kez kişisel verilerimizi paylaşıyoruz. Bir alışveriş yaparken, internetten sipariş verirken, hastaneye giderken, bankacılık işlemlerinde, hatta bir mağazanın indirim kampanyasına katılırken adımızı, telefon numaramızı, e-posta adresimizi ve bazen de kimlik bilgilerimizi veriyoruz. Peki bu bilgilerimiz kimlerin eline geçiyor? Ne kadar süre saklanıyor? İznimiz olmadan reklam mesajları gönderilebilir mi? İşte tam bu noktada kişisel verilerin korunması kanunu, yani KVKK devreye giriyor. Kişisel verilerin korunması kanununun temel amacı, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini sağlamak ve vatandaşların özel hayatını korumak. Hiçbir işletme, kurum veya kuruluş kişisel verilerinizi keyfi şekilde toplayamaz, kullanamaz ya da üçüncü kişilerle paylaşamaz. Peki tüketiciler olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktalar neler? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Baki Öztürk, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Öztürk, hoş geldiniz programımıza, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sizleri sormalı.
0: Çok naziksiniz. Şimdi çok önemli bir konu. Hepimizin girişte bahsettiğimiz gibi işlemler yaparken, alışveriş yaparken, bankacılıkta vesaire, internette özellikle kişisel verilerimizin bir kısmını paylaşıyoruz, kaydediyoruz. Sürekli kayıt altında tutulmasına müsaade ediyoruz. Şimdi biz bu kişisel verilerimizi paylaşırken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü nelerle karşılaşabiliriz? Hangi sorunlarla karşılaşabiliriz?
1: Evet, aslında günümüzün en büyük problemlerinden birisi sürekli oluşturduğumuz dijital ayak izlerimiz ve bu dijital ayak izlerimiz sonucu maalesef hem dolandırıcılar tarafından, art niyetli kişiler veya da kurumlar tarafından sürekli hem taciz boyutundan, dolandırma boyutunda maddi manevi kayıplara uğramak.
0: Sayın Öztürk, kesiyorum sözünüzü, kusura bakmayın ama sesiniz çok derinden geliyor, çok anlaşılır değil. Hoparlörden konuşuyorsanız lütfen normale alın, telefondan konuşmanızı rica edeceğiz, kulaklık da kullanmayın lütfen. Direkt telefondan eğer konuşabilirseniz çok daha sağlıklı iletişim kurarız.
1: Tamam, şu an nasıl?
0: Daha iyi, çok teşekkür ederiz. Şimdi baştan alabilir miyiz?
1: Şöyle, aslında siz de çok güzel özetlediniz ama şu an günümüzün en büyük problemlerinden birisi dijital ayak izlerimiz ve bunun getirmiş olduğu bazı problemler. Artık alışverişler genel itibariyle internet üzerinden olmaya başladı. Herhangi bir okulda kayıt sisteminde bankacılık işlemlerinden tutup aslında yapmış olduğumuz her işlem, internet aramalarımız, bunların hepsi beraberinde bir dijital ayak izi getiriyor. Ve bu ayak izleri de maalesef bazı art niyetli kişiler tarafından, dolandırıcılar tarafından hem maddi hem de manevi yönden bizleri kayıplar uğratacak şekilde karşımıza çıkıyor. Bununla alakalı da aslında 2016 yılında anayasanın da 20. maddesine dayanarak kişisel verileri koruma kanunumuz çıktı ve sürekli aslında kişisel verilerin koruma kurumu da yapmış olduğu çalışmalarla, denetlemelerle, kendisine iletilen şikayetlerle beraber aslında kişisel verilerin ihlali durumunda hem cezaları veriyorlar hem de bunların önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Burada en çok karşılaştığımız şeyler

Ben birisi aslında kişisel veri dediğimiz şey ne? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi. Bakın İmran Hanım, her türlü bilgi diyoruz. Çünkü baktığımız zaman genel itibariyle

0: kendilerini maalesef geliştirerek vatandaşlarımızı çok ciddi derecede mağdur edebiliyorlar. Burada da kişisel verilerin işlenmesi noktasında aslında veri sorumlusu dediğimiz bir kavram var. Bunlar da genel itibariyle işletmelerdir.
1: Evet, ben de onu soracaktım. Şimdi kişisel veri gerçek kişiye ait her türlü bilgi dediniz. Biz ister istemez bilgilerimizi paylaşıyoruz. Bu illa TC kimlik numaramızın olmasına gerek yok. Bir adresimizi, telefon numaramızı, adımızı, soyadımızı bile paylaşıyoruz. Bir şeyler yapabilmek adına teknolojili gerektiren her türlü işlemde. Şimdi biz bunları paylaşırken tüketici olarak kişisel verilerimizin art niyetli dediğimiz o dolandırıcıların eline geçmemesi için yapacağımız, alacağımız bir önlem var mı, atacağımız bir adım var mı? Yoksa bu kişisel verilerimizi biz paylaşırken tamamen paylaştığımız kuruma, şirkete güven odaklı mı paylaşacağız? Yani bütün bu sorumluluk karşı tarafta mı?
0: Şöyle, burada tabii ki veri sorumlusunun sorumluluğundan bahsediyoruz ama temelinde en basit noktada aslında bunun önüne geçebilecek olan kişiler bizleriz. Maalesef çok fazla dikkat etmediğimiz şeyler oluyor. Herhangi bir mobil uygulama indirdiğimizde veyahut da herhangi bir internet sitesine girdiğimizde genel itibariyle bir sözleşme imzalarken bile çok fazla okumuyoruz. Küçük yazılar geliyor, uzun yazılar geliyor. Aslında burada birçok bilgi yer alıyor. Maalesef biz bunları, bu matbu metinleri özellikle çok hızlı geçebiliyoruz. İşte okudum, onayladım diyoruz ama hiçbir satırını belki okumamış oluyoruz. Kabul ediyorum diyoruz ama neyi kabul ettiğimize dair birçok bilgiye aslında sahip değiliz. Çünkü çok fazla vaktimizi buralarda harcamak istemiyoruz ama bunlar aslında bizim atabileceğimiz en basit ve önemli adımlar. Tabii ki buradaki veriler noktasında herhangi bir ihlal varsa, sızıntı varsa burada veri sorumlusu zaten başlıca sorumlu kişi olacak. Bununla alakalı hem idari para cezaları hem de ceza hukuku boyutundan da hapis cezalarıyla karşılaşabilecek yaptırımlara uygulanacak. Ancak bizlerin en önemli dikkat etmesi gereken kısım, sorgulama yeteneğimizi hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü basit bir işlem yapıyor olabiliriz. Bir örnek vereceğim. Mesela telefonumuzda bazen el feneri uygulamaları olabiliyor. Evet, yukarıdan birçok bildirimlerde el fenerlerin açma özellikleri var ama buna ait çok basit uygulamalar olabiliyor. Bakıyorsunuz burada siz bu uygulamaya izin verirken rehberinize, konumunuza veyahut da farklı bilgilere erişim izni verebiliyorsunuz.
1: Oysa ki ne gerek var? Alt tarafı ışığı yakacak orada.
0: Tabii ki, yani aslında amacını aşan, sınırını aşan, ölçülük ilkesini aşan bir şekilde sizin kişisel verilerinize ulaşmaya çalışılıyor. Bunlar daha sonra dediğim gibi hem pazarlama araçlarıyla kullanılabiliyor, birçok noktada şey yapılabiliyor. Burada işletmelere zaten belirli yükümlülükler getirildi. Bu noktada da bizler gerçek kişiler olarak özellikle alışverişte herhangi bir müşteri olabiliriz, çalışanlar olabiliriz, ziyaretçi olabiliriz. Burada bizim aslında sorgulamamız gereken nokta, bizim verimiz toplanıyorsa hangi amaçla toplanıyor, neden toplanıyor, kimlerle paylaşılacak? Bunları öncelikle sorgulama hakkına sahibiz ve istediğiniz zaman da sorma hakkına sahibiz. İşletmelerin temel yükümlülükleri yok mu? Tabii ki var. En önemli şeyler neler peki bu kişisel verileri izlerken temel adımları? Aydınlatma yükümlülüğü. Nedir? Veri toplarken bu dediğim gibi müşteri olabilir veyahut da çalışan olabilirsiniz orada. Herhangi bir şekilde sizin veriniz hangi amaçla toplanıyor, kimlere verilecek, kimlere aktarılacak, bunlarla alakalı sizlere açıklamanın yapılması gerekiyor. Sizin net bir şekilde aydınlatılmanız gerekiyor. Bunları da istediğiniz zaman sizler sorgulama hakkına zaten sahipsiniz dediğim gibi. Ve aydınlatma yükümlülüğü yerine getirirken bu işletmeler, bu şirketler veri sorumlusu dediğimiz kendi bilgilerini sizlere net bir şekilde temsilcisinin de kimliğini bildirmek zorunda. Hangi veriyi hangi amaçla isteyeceğini bildirmek, sizlere bunları anlatmak veyahut da yazılı bir şekilde sizlere sunmak zorunda. Bunlarla alakalı eğer devamı noktasında da daha sonrasında size aydınlattı, açık rıza dediğimiz bir şartlar, bu en önemli kısım. Yani neden?
1: Nedir açık rıza şartı? Ben bu verilerimin paylaşılmasını, toplanmasını, korunmasını kabul ediyorum kısmımı.
0: Tabii ki. Yani burada sizin rızanızın alınması gerekiyor. Ancak bu rıza alınırken de tabii ki ben tüm verilerimin işlenmesini kabul ediyorum gibi bir beyan vermeniz de aslında geçerli bir beyan değil. Neden? Çünkü dedik ya, hangi sebeple hangi veri alınıyor?

0: örneğin sağlıkla alakalı bir veri de sizin hiç alakası olmayan bir verinizin alınmasına gerek yok. Yani görüntü kayıtlarınızın alınmasına veya da bir alışveriş yaparken o noktada sizin kan grubunuzun verilmesine gerek yok. Hı-hı. Ya da bir fatura noktasında ekstra sizin bilgilerinizin alınmasına gerek yok. Burada açık rıza alınacak. Sizden bu açık rıza alınırken de dediğim gibi bu açık rızayı daha sonrasında geri çekme her zaman hakkınız. Hı-hı. Bu açık rızanızı.
1: Peki ve sildirebiliyor durumda... muyuz? Hani o zamana kadar izin verdik, kullandılar. O sırada vazgeçtik, işte 5 sene sonra vazgeçtik. 5 seneye kadarki kullandıklarını, biriktirdiklerini, bizimle ilgili bilgilerimizi siliyorlar mı?
0: Tabii ki silmek zorundalar. Yani hı-hı, bu noktada siz net bir şekilde kişisel verinizin kullanılan, bu alışveriş sitesi olabilir, dediğim gibi eczaneler olabilir, hastaneler olabilir, bu verilerinizin silinmesini istediğinize dair bir beyanda bulunduğunuz zaman bunu silmek zorundalar. Ancak bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılardan birisi, maalesef bunu kendi datalarını oluşturmak için pazarlama olarak kullanabiliyorlar. Veyahut da beraber çalıştığı bazı ortak şirketler olabiliyorlar. Kar amacı giderek. Buradaki paylaşımlarda siz ne kadar sil deseniz de silmiyorlar ve ihlallerde bulunuyorlar. Böyle durumlarda net bir şekilde sizler şikayetlerinizi yaparsanız, bu şikayetleri yapmak da aslında çok basit. Neden artık E-Devlet üzerinden KVKK kurumuna, yani Kişisel Verilerin Koruması Kurumu'na net bir şekilde şikayetlerinizi, çok basit, şikayet modülüne KVKK yazın, şikayet yazın. Burada bilgilerinizi doldurarak, kendi bilgilerinizi de dolduracaksınız. Ne şekilde ihlal edildiğine dair bunlarla alakalı da bilgileri, ister ekran görüntüleriyle olabilir, detaylı açıklamayla beraber doldurduğunuzda aslında bu kurum o şirkete, o işletmeye hem savunmasını ister, gerekli incelemeleri yapar ve milyonlara varacak şekilde cezaları
1: takibi de
0: ister.
1: Çok zor ama, yani Sayın Öztürk, şimdi biz bir yerde paylaşmaya izin verdik açık rızamızla kişisel verilerimizi, ama daha sonra o kimlere dağıttı da bize nereden ulaşıldı? Yani A firmasından mı aldı bilgimizi, bize ulaştı? B firmasından mı aldı, ulaştı? Bunun takibini nasıl yapabiliriz? Yani hangi firma bizim acaba kişisel verilerimizi belki de rızamız dışında paylaştı? Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu nasıl takip edebiliriz?
0: Yani şöyle, onunla alakalı aslında kullanmış olduğunuz mailler üzerinden veyahut da SMS'de genelde tüm şirketler üzerinden gelebiliyor. Ancak bununla alakalı hem size gönderilen ve istemediğiniz iletiler, mesajlar varsa bunları engelleyebileceğiniz yerler olabiliyor. Bu yine E-Devlet'te ileti yönetim sistemi yazarak hangi firmalara onay verdiğinizi görüp bunları tek tıkla direkt kaldırabiliyorsunuz aslında. Yani sizi rahatsız eden, çünkü bakıyorsunuz aslında güncel olarak her gün telefonlarımıza işte yatırım fırsatı diye geliyor, kredi imkanı diye geliyor. Hiç belki de alışveriş yapmadığımız birçok mağazadan, firmadan bazı mesajlar geliyor.
1: Sanal bahisle ilgili çok fazla geliyor mesela,
0: evet,
1: herkese.
0: Burada belki önemli noktalardan birisi kullanılacak mail adreslerinde veyahut da herhangi bir kullanıcı adı alırken
1: değişik biraz daha,
0: yani değişik alma veyahut da hangi siteyi kullanıyorsanız, ona özgü bir şey kullanırsanız aslında bu biraz daha küçük bir ipucu gibi de olabilir. Onun adını da kullandığınızda aslında sizin bilgilerinizi maalesef sizden habersiz sattıklarında, verdiklerinde bu verilerle alakalı size mesaj gönderirken aslında sizin isminizle beraber, örnek veriyorum, benim adım Baki Öztürk. Baki X Öztürk olarak kayıt oldum. Oraya ait bir şekilde. Bu noktada bana daha sonrasında göndereceklerim mesajda aslında benim verimi satan, benden habersiz bir şekilde başka kişilere kullanımı açan, başka işletmeleri, kullanıcıları açan işletmeyi de net bir şekilde görmeni sağlar aslında. Bu bir ipucu olabilir. Ama vatandaşlarımız bu tarz, yani özellikle SMS'lerden hepimiz artık bunu almış durumda. İstediğiniz gibi sanal bahisten tutun, alışveriş yaptığımız, yapmadığımız, belki de artık mesajının gelmesini istemediğimiz birçok işletme olabiliyor. Böyle bir durumda da E-Devlet'ten İYS yazabilir, İleti Yönetim Sistemidir. İleti Yönetim Sistemi yine devletin kurmuş olduğu, E-Devlet'ten rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir sistem. Burada hangi firmalara onay verdiğinizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Vermiş olduğunuz onayları da iptal ederek aslında sizlere rahatsız eden bu tarz gelen mesajların, iletilerin önüne geçmiş olabilirsiniz.
1: O zaman dinleyicilerimize bugün yapılması gereken önemli bir görev verelim şimdi. Herkes E-Devleti'ne girip iletim yönetim sisteminde hangi firmalara nasıl açık rıza ile kişisel verilerini vermişler, paylaşılmasını kabul etmişler, baksınlar ve müsaade etmediklerini de buradan hemen kaldırabiliyorlar dediniz değil mi?
0: Aynen öyle, kesinlikle. Herkes bunu yaparsa en azından belli bir noktada gelen SMS'lerin de önüne geçmiş olur. Hı hı. Bu tarz verilerimizin de sürekli bir şekilde diğer işletmelerde olmasında önüne
1: geçebilir. Peki şimdi Sayın Öztürk, şöyle bir şey yaşandı diyelim. Verilerimiz bizim iznimiz dışında paylaşılmış ya da dolandırıcılar artık ele geçirmişler bir şekilde. Ve bizim haberimiz olmadan bizim adımıza bir şeyler açılmış, yapılmış, hesaplarımıza girilmiş. Her şey yapılabilir bu verilerle. Bunlar yapılmış ve biz daha sonra bunu fark ediyoruz. Ne yapabiliriz o sırada? Bizim sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz nedir? Bundan kurtuluşumuz var mıdır acaba? Ya da takibini nasıl yapabiliriz? Yani seneler sonra ortaya çıkacak olan şeyler de olabilir. Biz bunları takip etmeli miyiz? Güncel olarak sürekli bakmalı mıyız? Acaba dolandırıcıların eline geçti mi verilerimiz diye? Ya da diyelim ki ortaya bir şekilde çıktı. Çıktıktan sonra ne yapacağız? Savcıdan mı gideceğiz? İlk işimiz ne olmalı?
0: Şöyle, aslında dediğiniz çok önemli bir şey. Çünkü dolandırıcılar sizinize herhangi bir şirket bulabilirler. Dediğiniz gibi
1: hat alabilirler, hesap açabilirler.
0: Tabii ki. Yani bunların, çünkü artık her şey online üzerinden olduğu için genel itibariyle, yani herhangi bir şekilde siz banka kartınızı veyahut da kimliğiniz, ehliyetiniz olur, pasaportunuz olur, kişisel bilgilerinizi, çünkü birçok işlem aslında sizin TC'nizin yer almasıyla, belki şu an biraz daha çipli kimlik kartlarıyla bu işlemler biraz daha önlenebilir noktaya geldi ama yine de birçok işlem sadece sizin TC kimlik numaranız, belki anne baba adınız, isim soy isminiz, isimlerinizle hallolabiliyor maalesef. Bu tarz bir durumda herhangi bir şekilde bir arama alabilirsiniz veyahut da sizin adınızla karıştığına bir durum olursa yapacağınız direkt hemen bir karakola gidebilirsiniz veyahut da savcılığa gidebilirsiniz. Hı hı. Bu konuya dair hemen bir bildirimde bulunun. Şikayette bulunum gerekirse. Hı hı. Çünkü ileride ciddi manada dolandırılma durumlarıyla olduğu zaman bu sefer baktığınızda 10 yılları bulacak şekilde ki bu birçok kişiye de uygulandığında çok ciddi şekilde hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bunların önüne geçmek için hem dediğim gibi bazı durumlarda evet gazetelerde de bir şekilde yayın yapmanız gerekiyor. Hı. Yayın şeylerinde. Ancak ilk etapta bu tarz durumla karşılaştığınızda bunun bildirimini resmi kanallarla karakollara ve savcılığa yaparsanız en azından sizin bu noktadaki belli noktadaki sorumluluğunuz ciddi oranda şey olabilir. Çünkü kaybetmiş olduğunuz kimliğin de her şey yapılabiliyor dediğiniz gibi.
1: Evet, şimdi mesela üzerimize hat açıldı. Bu hatla bazı işlemler yapıldı ya da hesap açıldı. Kara para aklamaya şey dahil edildi o hesap bizim üzerimize gibi bir sürü senaryo olabilir ya da şirket açıldı ama daha batmasına var, bizim haberimiz yok, işletiyorlar onlar bir şekilde orayı. Biz nasıl haberdar olabiliriz? Bunları da E-Devlet'ten girip tek tek bakmalı, güncel gün işte 6 ayda bir, 3 ayda bir tekrar bakmalı mıyız acaba, nasıl yapabiliriz?
0: Aslında, çok fazla vaktinizi alacak bir işlem değil yani. Günlük sisteme gerek. Çünkü aslında tüm bilgileriniz, adınıza kurulmuş şirketlerden tutun açılmış dava dosyalarına kadar her türlü işleme E-Devlet üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hı hı. Bu tarz durumlarda bir dakikanızı ayırarak, bu dediğiniz gibi 3 aylık periyotlarda da olabilir, hı hı. Daha kısa da olabilir. Tabii ki kendinizi psikolojik olarak yormayacak şekilde.
1: Evet.
0: Bu tarz kontrolleri yaparsanız aslında ileride ciddi manada yargılamaların önüne geçebilirsiniz. Evet, birçok yargılamada sonunda birçok şey çıkabiliyor ancak bu süreçleri, adliye süreçleri, yargılama süreçleri insanların ciddi yoran süreçler. Çünkü karşılaşacağınız ve sizin hakkınızda belki düzenlenen iddianameler onlarca yılı bulacak şekilde cezaları içeriyor. Sadece onlar da değil, hem maddi hem de manevi kayıplarınız da olacaktır. Bu noktadaki en basit işlemlerden birisi E-Devlet üzerinden evet bu tarz durumları kontrol etmek ve en basitinden kişisel verilerimiz, bunları internette çok fazla yaymamak. Bakın bazen bakıyoruz pasaportlarımızı ya da uçak biletlerimizi
1: seyahat ediyoruz fotoğraf, göstermek evet. için orayı çekiyoruz evet.
0: Evet, fotoğraf olarak paylaşıyoruz. Bunlar neyse aslında kişisel veri. bu kişisel verilen de sizin biletlerinizi, yani kötü niyet kişiler iptal bile ediyorlar. Havaalanına gittiğinizde orada bakıyorsunuz biletiniz iptal edilmiş.
1: Evet. Niye?
0: Çünkü sizin paylaşmış olduğunuz açık bir fotoğraftan
1: hadi
0: dolayı.
1: Git diyorlar şimdi.
0: Aynen öyle.
1: Ay ne kadar kötü bir şey ya. Doğru söylüyorsunuz. Bunları hep o zaman kontrollü olacağız, dikkatli olacağız ve tedbirli olacağız. Tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Sosyal medyada da paylaşım yaparken evimizin adresi, işimizin adresi ya da kişisel verilerimizi mümkün olduğu kadar paylaşmamaya özen göstereceğiz.
0: Tabii ki. Tabii ki. Bunlar çok önemli. Ve dediğim gibi sizler çalışan olabilirsiniz, müşteri olabilirsiniz. Sorgulama noktasında da istediğiniz zaman kişisel verilerinizle alakalı bilgi almak istediğinizde o işletme size o bilgiyi vermek zorunda zaten. Herhangi bir şekilde işlem noktasında bilgi alamıyorsanız dediğim gibi bu onlar için de ciddi yaptırımları
1: şey de, mesela getirir. Arama motoruna da bazen kendi isim soyisimimizi yazıp acaba hangi fotoğraflarımız paylaşılmış bizden gizli, çünkü sosyal medyada çok paylaşım yapıyoruz, etiket koyuyoruz. Onlarla ilgili de bilgiler toplanıp herkese açık bir şekilde sunulabiliyor. Belki bu arama motorlarına da ara ara bir yazıp bakabiliriz, oradan da silinmesini isteyebiliriz, talep edebiliriz, öyle değil mi?
0: Tabii ki çok rahat bir şekilde verilerinizin kaldırılması için hem o siteye başvuruda bulunabilirsiniz, daha sonrasında adli mercilere suç ceza kimliklerine gerekirse bu noktada sizden izinsiz bilginiz dışında sizin fotoğrafınız olabilir, isminizde açılmış sayfalar olabilir, haberler olabilir bu noktada. Bunların da kaldırılmasıyla alakalı tabii ki talepte bulunup en azından zaten bunlar da hemen 1-2 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Direkt o sitelerin, o internet sitelerin, görsellerin kaldırılması noktasında da adımları atabilirsiniz. Bunlar önemli dediğiniz gibi. Bunları takip etmek gerekiyor. Yani dediğim gibi dijital ayak izini artık internet ortamında sürekli bırakıyoruz. Her şeyde, yani dediğim gibi bankacılık işleminden tutun. Herhangi bir video izlerken, dizi izlerken bile bırakıyoruz. Bunlar en basitleri. Onun dışında alışveriş yaparken yine sizlerin bilgileri oluyor. Fotoğraf paylaşırken, sosyal medya kullanırken yine hepimizin dijital ayak izleri oluyor. Buradaki veriyi minimuma indirirsek aslında bu kadar çok fazla paylaşımda bulunmazsak veyahut da paylaşımda bulunurken de neyi hangi amaçla okudum, anladım, kabul ediyorum. Bunları daha detaylı bir şekilde incelersek
1: bizim faydamız olacak.
0: Bizim faydamız olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Öztürk katıldığınız için programımıza.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nde konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu üyesi avukat Baki Öztürk'tü ve kişisel verilerin korunması kanunuyla ilgili tüm bilgileri almaya çalıştık süremiz el verdiğince. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşçakalın.

Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: kapsamlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleri.

0: Ile nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın. Hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş bankası.
1: Reklamlar. Eğitim Koçu.
2: Merhaba, ben Hakan Çiğdem. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Evet, bugün Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde uzaktan eğitim merkezindeyiz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Rana Kibar'la beraberiz. Bugün Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tanıtacağız. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de üniversitemize hoş geldiniz.
2: Evet, aslında ben kendi için hoş geldin diyeyim. Neden? Çünkü gerçekten de daha önce tabii ki TRT Radyo 1'in programını orada stüdyomuzda yaparken ilk defa böyle güzel bir stüdyoda sizlerle beraber programımızı yapma fırsatı olduk.
3: Evet, memnunuz bundan. Siz üniversitemizde uzaktan eğitim merkezimizin stüdyosunda bu şekilde misafir etmekten, üniversitemizin tanıtımını burada yapmaktan bize son derece memnunuz.
2: Harika bir yer, onu söyleyeyim. Tabii ki üniversite de harika. Birazdan göreceğiz. Sorularımızda mutlaka bize bilgi vereceksiniz ama hemen hızlı bir şekilde, ki vaktimiz biraz daha kısıtlı hocam, sorulara geçmek istiyorum. Üniversite tercihi yaparken bir genç neden Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tercih etmeli?
3: Şimdi öncelikle 34 yıllık geçmişe sahip Ege bölgesinin köklü büyük üniversitelerinden biri Manisa Celal Bayar Üniversitesi. Şu an itibariyle 16 fakültemiz, 15 meslek yüksekokulumuz, 2 yüksekokulumuz, bir uygulama ve araştırma hastanemiz, bir lisansüstü eğitim enstitümüzle birlikte öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Manisa dendiğinde akla ilk gelen unsurlardan bir tanesi sanayisi. Sanayi yönden oldukça güçlü, gelişmiş bir kent Manisa. Hemen bunun akabinde ikinci olarak ifade edeceğimiz tarımı. Ve Manisa Şehzadeler Şehri olarak bilinir. Dolayısıyla tarihiyle, doğasıyla, kültürel güzellikleriyle her yönüyle üniversite öğrencilerimize sadece akademik bir eğitim değil, bunun yanında üniversite öğrenimlerini, yüksek öğrenimlerini en güzel şekilde geçirecekleri çok güzel imkanlar sunan bir şehir Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
2: Gerçekten öyle. Ben de bir Manisalı olarak söylüyorum. Benim anne baba tarafım Manisalı. Burayı görmeleri gerekiyor. Bu aslında havayı teneffüs etmeleri gerekiyor ama tabii ki çok güzel bir şey söylediniz. Güzel bir altyapıya sahip, güzel bir tarihe sahip bir üniversite. Ama peki öğrenci olduğum zaman gençlere nasıl bir deneyim sunuyor Manisa aslında böyle baktığınız zaman hocam? Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
3: Şimdi üniversite olarak en güçlü olduğumuz yanlardan bir tanesi tabii ki güçlü bir akademik kadro ile çalışıyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Üniversitemizin bugün sahip olduğu başarılar oldukça fazla. Öncelikle tam akredite bir üniversiteyiz. Tabii ki bu öğrencilerimizin tercih etme oranını da ciddi anlamda etkileyecek olan parametrelerden bir tanesi.
2: Hocam, bu akredite nedir? Bize bilgi verir misiniz?
3: Akreditasyon nedir? Bir üniversitenin gerek üniversite akreditasyonu gerek bunun yanı sıra bölüm ve program akreditasyonu, orada verilen eğitimin, yapılan araştırma geliştirmenin, toplumsal katkının ulusal ve uluslararası düzeydeki düzeyde aslında tescillenmiş demek. Kalitesinin tescillenmiş olması demek. Bu da öğrencilerin aldığı diplomanın aynı geçerliliğe sahip olması. Yani uluslararası düzeyde de aslında tam akredite bir üniversiteden ya da akredite programlardan mezun olan bir öğrencinin aldığı diplomanın uluslararası düzeyde de geçerliliğinin olması. Süper. Buradaki eğitimin tescillenmiş olması anlamına gelir.
2: Harikasınız hocam. Demek ki yani yurt dışı isteyen öğrenciler için de aslında bir basamak burada. Tabii. Ya da yarın öbür gün yurt dışında bunu kullanabilmesi açısından da bir basamak.
3: Kullanabilecek tabii ki. Yani şu an üniversitemizde bizim 32 programımız akredite. Üniversitemizin akredite olmasının yanı sıra bizim fakülte ve meslek yüksekokullarımızda, ki altını çiziyorum, meslek yüksekokullarımızda akredite programlarımız var.
2: Süpersiniz hocam. Tabii şunu da söylemiş olalım. Buradan çıktıktan sonra bence iş imkanlarının da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Manisa Celal Bayar Üniversitesi bu iş imkanları noktasında nasıl bir kapı açıyor öğrenciler? Onu merak
3: ediyor
2: öğrenciler.
3: Burada iki noktada bakmamız lazım aslında. Bir tanesi, öğrencimiz mezun olduğunda yeterli donanıma sahip mi? Bunun için üniversitedeki altyapı ve işbirlikleri son derece önemli. Özellikle teknik bilimlerde, temel bilimlerde, sahaya yönelik olan uygulamalı bilimlerde bu işbirliğini ve altyapıyı son derece önemsiyoruz. Ve bu anlamda gerek fakültelerimizde gerek meslek yüksekokullarımızda çok sayıda sektörle yaptığımız işbirlikleri var ki bu işbirliklerinin en önemli yanlarından bir tanesi eğitim öğretim altyapımızı daha da güçlendirmek. Sahanın ihtiyacı doğrultusunda öğrenci mezun edebilmek, o donanımda öğrenmek. öğrenci mezun edebilmek. Bir tanesi

0: birincisi bu. Bir diğeri, Manisa'nın az önce bir sanayi şehri olduğunu söyledik. Sanayi şehri olması demek öğrencilerimizin aslında gerek üniversitede öğrenciyken gerek mezuniyet sonrası sahaya daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Fiziki olarak da çok daha hızlı ulaşabiliyorlar. Üçüncü bir alternatifi ki Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni hem Türkiye'de özellikle de ama bölgede diğer üniversitelerden ayıran en güçlü yönlerinden bir tanesi verdiğimiz uygulamalı eğitim. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 2017 yılından bu yana işletmede mesleki eğitim programı dediğimiz İME programını uyguluyoruz. Her platformda, her defasında bunu hem öğrencilerimize hem de ailelerimize özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Şu an biliyorsunuz YÖK'ün de özellikle üzerinde durduğu konulardan bir tanesi yüksek öğrenimde uygulamalı eğitim. Biz bahsettiğim İME programımızda şu an 4 fakültemizde 22 bölümde, 11 meslek yüksekokulumuzda 41 programda uyguluyoruz. Süper. Nedir? 3 artı 1, 7 artı 1 şeklinde bir öğretim planımız var ki bunlar artık önümüzdeki süreçte belki 2 artı 2, 6 artı 2 şeklinde genişletilecek. Öğrencimiz son dönemde tamamen sahada oluyor. Teorik dersimiz yok. Öğrencimiz alanıyla ilgili olarak bir iş yerinde çalışıyor. Ve oranın 8-5 bir personeli gibi SSK tarafından sigortası ödenen bir personeli olarak çalışıyor. İşte bu da bizim için son derece önemli. Öğrenci burada sadece alanına ilişkin deneyim kazanmıyor. 20 günlük yaz stajlarının çok daha uzunu, yaklaşık 4 aylık stajlarla iş deneyimi kazanıyor ve hem öğrencimiz ben bu iş yeriyle devam edebilir miyim noktasında daha güçlü bir fikir sahibi oluyor, hem de işveren. Ben bu mezuna devam edebilir miyim? İşte bu Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak uygulamalı eğitimde bizim en güçlü yanlarımızdan bir tanesi ki bunun bir sonucu, tabii ki tek sonucu yok ama en güçlü sonuçlarından bir tanesi mezunlarımızın istihdam oranı. Bu sayede biz öğrencilerimiz mezun olduktan sonra özellikle ilk bir ay içerisinde istihdam oranları çok yüksek. Büyük bir çoğunluğu bu firmalarda devam ediyor.
1: Hocam şunu araya hemen girerek söyleyeyim. Beni davet etti sağ olsun rektörümüz. Bu KAF vardı, kariyer planlamaya gelmiştim. Yanlış mı biliyorum ama zaten orada o noktayı gördükten sonra inanılmaz bir kapı açıldığını görüyorum. İstanbul'dan, İzmir'den birçok yerden aslında firmalar oraya gelip öğrencilerle iç içe ve müthiş bir rakama ulaşmıştınız. İkinci gün sizle görüşmüştüm değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam davet etmiştiniz. Onun da müthiş bir kapı açtığını düşünüyorum ama tabii teknik olarak yapısını siz daha iyi biliyorsunuz
0: tabii
1: ama.
0: Tabii ki. O 2025 yılında biz bölgesel kariyer fuarına Manisa olarak ev sahipliği yapmıştık. İki gün boyunca yaklaşık 50 bin gibi bir katılıma ulaştı. Müthiş. Sayı çok güzeldi. Onun dışında 300 civarında firma vardı. Tabii ki o kariyer fuarı öğrencilerimizin ve mezunlarımızın hatta firmalarla birebir daha bir iletişim kurmasını sağladı. Onun sonrasında 2026 yılında Mayıs ayında üniversite olarak biz bir kariyer fuarı gerçekleştirdik. Bu defa sadece kendi kampüsümüzde yaptık. Bizim öğrencilerimizdeydi. Yine benzer firmaları davet ettik kampüsümüze. Aynı şekilde orada da çok güzel geri dönüşler aldık. Hem firmalar öğrencilerimizi tanıdı, öğrencilerimiz firmalara başvuruda bulunabildi. Özellikle de şu anda biz bu kariyer fuarları sayesinde firmalarla kurduğumuz iletişimle de mezunlarımızın orada ne kadar başarılı işler yaptığına şahit olduk ki bu da bizi oldukça gururlandırıyor. Mezunlarımızı bugün güzel pozisyonlarda görmek, onlara ilişkin çalıştıkları firmalardan güzel geri dönüşler almak tabii ki bizi çok gururlandırıyor.
1: Harikasınız. Bence zaten sadece okumak değil, buradan sonra o işi yapabilmek de çok değerli. Tabii ki ben bu noktada Celal Bayar Üniversitesi'nin çok daha böyle bir üst basamakta olduğunu görüyorum. Çünkü yaşayarak bunları, en azından sizin ağzınızdan da bunları duymak çok güzel ama eğitim modeliniz hakkında nasıl bir tanımlama yaparsınız hocam? Yani şimdi öğrenciler hep onu soruyor. Eğitim modeli nedir? Hangi modelle ilerliyor? Artık değişen bir dünya, işte bireyselleşen bir aslında öğrenci modeli var. Siz bu noktada nasıl ilerliyorsunuz hocam?
0: Bizim dediğim gibi öncelikle öğretim planımızda 3 artı 1, 7 artı 1 şeklinde birçok fakülte ve meslek yüksekokulumuzun bölüm ve programında bunu uyguluyoruz. Bakın bunu az önce sayıları vermiştim. Dedim ki 4 fakültede 22 bölümle. Çok iyi. 11 meslek yüksekokulunda 41 programla bunu yapıyoruz ki bölgede kesinlikle bu kadar yaygın uygulayan bir üniversite yok. Öğrencilerimizin alanlarına yönelik donanımlı bir şekilde mezun olmaları bizim için çok kıymetli. İşte bu noktada özellikle sahayla işbirliği, sektörle işbirliğini son derece önemsiyoruz biz. Onlarla bu işbirliğini yaparak hem zaman zaman öğretim planlarımızı revize ediyoruz, sahadan gelen talepler doğrultusunda, hem de eğitim öğretim altyapımızı iyileştiriyoruz.

0: getiriyoruz. Yani istiyoruz ki öğrencimiz burada laboratuvarda alanına ilişkin deneyimleri kazansın. Ya da sözel bölümlerde ise buna ilişkin daha pratik uygulamalarda bu deneyimleri kazansın. Özellikle eğitim öğretim planlarımızda bunlara dikkat ediyoruz.
1: Süpersiniz hocam. Özellikle sözel noktasında da bunu destekliyor olmanız bence en azından hani ilkler arasına giriyor. Peki hani ben şu noktaya da gelmek istiyorum. Tabii ki 4 yıllık mezunlar var, 6 yıllık mezunlar var ama meslek yüksek okulları son dönemde biraz daha ön plana çıkmaya başladı ya da bunun çıkartılması lazım. Ara eleman çok değerli. Bu noktada ben Celal Bayar Üniversitesi'ni tercih etmek istesem özellikle meslek yüksek okulları açısından neden tercih etmeliyim? Nasıl meslek yüksek okullarınızdaki eğitim ya da model
0: son
1: nedir?
0: Son dönemde özellikle Manisa'nın bir sanayi şehri olduğunu söyledik. Çok sayıda firma var. Manisa'da 9 tane OSB var şu anda Hakan Bey ilçeleriyle birlikte. Merkezde sadece 2 tane OSB var. Dolayısıyla Manisa bu noktada güçlü. Biz sahayla yaptığımız...
1: Bu organize sanayi bölgesinde OSB diyoruz bazen dinlerken ya da izlerken anlaşılmıyor. Peki, ben hemen o bilgiyi vereyim.
0: Evet, organize sanayi bölgesiyle yaptığımız bu görüşmelerde özellikle işte az önce ara eleman olarak ifade ettiğiniz bizim aranan eleman diye tabir ettiğimiz meslek yüksek okulu mezunlarımıza çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özellikle YÖK'ün öncelikli alanları var. 30 tane kanar belirlenmiş. Bu alanlarda mezunlara ihtiyacı var sahanın. Biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak meslek yüksek okullarında gerçekten çok güçlüyüz. Özellikle hem teknik bilimler anlamında programlarımız hem sözel anlamda programlarımız var ve burada oldukça güçlü akademik kadrolarla çalışıyoruz. Bizim birçok meslek yüksek okulumuzda şu anda profesör hocalarımız, doçent unvanlı hocalarımız, öğretim görevlilerimiz aynı şekilde öğrencilerimize üniversite eğitimi boyunca eşlik ediyorlar. Bu noktada peki biz nasıl bir yol izliyoruz? Var olan MEO'larımızı güncelleme, yeni programlar açma noktasında neler yapıyoruz? En son üniversite bünyemize hem fakülte hem de meslek yüksekokulunda program bakımından yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri alanlarında özellikle yazılım alanında yeni fakülte ve programlar kazandırdık. Bunlardan en son açılan fakültemiz bilgisayar ve bilişim bilimleri fakültemizdi ki bahsettiğim bu alanlarda iki programa bölüm açtık. Bu yıl 3. sınıfa geçti öğrencilerimiz. Meslek yüksek okulumuzda yine Manisa merkezde bulunan teknik bilimler meslek yüksek okulumuzda biz bu bölümlerimizi açmıştık. İlk mezunlarımızı verdik. Dolayısıyla meslek yüksek okullarımızdaki programlarda bugün gerçekten sahanın ihtiyaç duyduğu örneğin yazılım gibi dijitalleşme gibi, büyük veri, yapay zeka, enerji alanı gibi alanlarda öğrenci mezun etmeye dikkat ediyoruz. Buna gayret ediyoruz. Yani bizim amacımız hiçbir zaman sayısal değerlerle büyümek olmadı üniversite olarak. Biz gerçekten burada nitelikli büyümeye çalışıyoruz.
1: Kesinlikle en değerlisi.
0: Sahanın ihtiyaç duyduğu mezunları vermeye gayret ediyoruz. Bu alanda mezun yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ve en önemlilerinden biri yetiştirdiğimiz öğrenciler alanında donanımlı nitelikli aranan eleman boşluğunu dolduracak şekilde yetişiyorlar.
1: Peki hani biraz önce bahsettiniz ama özellikle üniversitedeki eğitimdeki o kalite ve akreditasyon mutlaka bahsettiniz ama hani kısa yine bunlardan bahsedebilirseniz öğrencinin özellikle yurt dışı bağlantısı açısından çok değer verdikleri noktalardan bir tanesi.
0: Yani nedir, akreditasyon, evet akreditasyon dediğimiz şey öncelikle o üniversitede ya da o kurumda verilen o eğitimin kalitesinin tescillenmiş olduğu anlamına gelir. Evet. Sizin orada aldığınız bu eğitim, oradaki öğretim planları belli çerçeveler doğrultusunda, belli sınırlarda incelendiğinde tescillenmiştir. Yani bu eğitimin kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterir aslında. İşte biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak 2025 yılı Mayıs ayında YÖKAK tarafından yapılan değerlendirmeyle üniversite olarak 5 yıllık tam akreditasyon aldık.
1: Süper.
0: Bu bizim için çok kıymetliydi. Onun yanı sıra bölüm ve program akreditasyonlarını son derece önemsiyoruz. Şu an bizim toplam üniversitemizde 30'un üzerinde bölüm ve programımız akredite. 2026 yılında hemen hemen 30'a yakın bölüm ve programımıza yeni akreditasyona başvuruyoruz. Tüm birimlerimizde az önce söylediğim 16 fakülte ve 15 meslek yüksekokulumuzda her birinde mutlaka en az bir tane bölümümüz ya da programımız akredite olacak ki bugün şöyle ifade edeyim çok güçlü olduğumuz alanlar var. Örneğin sağlık alanı, mühendislik alanı, temel bilimler alanı. Bizim tıp fakültemiz 3. defa 5 yıllık tam akreditasyonu almış.
1: Süper.
0: Artık bu konuda gerçekten rüştünü ispat etmiş fakültelerimizden biri. Onun yanında spor bilimleri fakültemiz. Varlığı Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'nden eski olmakla
1: evet,
0: çok
1: hocam, köklü. Evet.

0: Çok bir eski, fakültemiz. Evet. Yine tüm bölümleriyle tam akredite bir fakültedir. Bunlar oldukça kıymetlidir. Diğer fakültelerimizde de benzer şekilde. İşte mühendislik fakültemizde tüm bölümlerimiz tam akreditedir mühendislik fakültemizdeki. Dolayısıyla işte Turgut'ta Hasan Ferdi Teknoloji Fakültemiz var. Aynı şekilde akreditasyonla ilgili orada da yeni gelişmeler var ve öğrencilerimizin çok güzel başarıları var. Yalnız az önce meslek yüksekokullarından bahsettiniz. Meslek yüksekokullarındaki akreditasyon fakülteler kadar eski değil. 2 yıllık bir geçmiş var.
1: Evet.
0: MEDEK tarafından akredite edilir. MEO'lardaki bölümler, programlar. Biz de üniversite olarak buna hemen başvurduk ve ilk başvurumuzda Manisa Teknik Bilimler'de 2 programımıza, Soma Meslek Yüksekokulumuzda 4 programımıza ilk başvuruda 4 yıllık tam akreditasyon aldık.
1: Harikasınız.
0: Bunlar bizim için çok kıymetliydi. Yani sadece fakültelere bu noktada yönelip oradaki akreditasyonla ilgilenmiyoruz. Bizim için meslek yüksekokullarımız gerçekten çok önemli ve meslek yüksekokullarımızda da aynı akreditasyon başarısını sürdürüyoruz.
1: Harikasınız. Böyle hemen tıp dediniz, sağlık dediniz. Ben şeyi de çok merak ediyorum. Hani özellikle gerçekten çok gelişmiş bir tıp fakülteniz var biliyorum. Burada öğrencilerim var, oradan da biliyorum. Hani bu anlamda özellikle tıp ve sağlık bilimleri açısından nasıl bir altyapıya sahipsiniz? Ben çok iyi olduğunu biliyorum ama öğrencilerim bunu duymak ister. Gerçekten de bakın, bölge demiyorum, Türkiye'deki bence en iyi hani tıp, evet, fakültelerinden bir tanesidir. Umarım öğrencilerimiz tercih eder. Çok da mutlular. Hatta şunu söyleyeyim hocam, girmeden önce de konuşma fırsatımız oldu. Benim kızım da sınava girdi. Burayı yazmak istiyor. Hemen Manisa Celal Bayar da tıp öğrencisi. Benim daha önceki öğrencim. Hocam ben bilgi vereyim. Çok güzel bir üniversite. Yani bu hani kişinin kendi üniversitesini övmesi müthiş bir şey bence. Hani hiçbir reklama ya da hiçbir işte baskıya gerek kalmadan demek ki onu mutlu edebilmişsiniz. Maşallah. Ama biz de bunu duymak isteriz. Bence bu sizin açınızdan müthiş bir şey hocam.
0: Tabii ki bu söylediklerinizi öncelikle biz çok mutlu olduk. Öğrencilerimizden özellikle bu şekilde bahsedilmesi, öğrencilerimizin üniversitemizle ilgili bu şekilde bahsetmesi bizi çok mutlu eder. Evet, çok güçlü olduğumuz alanlardan biri de sağlık alanımız. Manisa'da Yunus Emre ilçesinde sağlık kampüsümüz var. Bizim orada tıp fakültemiz, Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz ve Manisa'nın 3. basamak tek hastanesi olan Hafsa Sultan Uygulama ve Araştırma Hastanemiz var. Tıp fakültesi öğrencilerinin, evet, fakültedeki imkanları birçok üniversitede farklı imkanlar vardır. Öğrencilere verilen akademik tarafı ve biz de gerçekten çok iyi bir akademik kadroyla çalışıyoruz. Birçok fakültemizde olduğu gibi burada da. Ama önemli olan noktalardan bir tanesi uygulamalı bilim olan sağlık alanında uygulama altyapısının nasıl oldu? İşte az önce de ifade ettiğim gibi 3. basamak tek hastaneye sahibiz ve hastane imkanlarımız gerçekten çok iyi. Her gün yenilenen, gelişen bir altyapıya sahip. Dolayısıyla bir tıp fakültesi öğrencisinin en çok arzu ettiği noktalardan bir tanesi bu uygulama alanına ulaşabilmek. Onun yanı sıra bugün bizim hastanemizde hasta potansiyelimiz günlük 6.000. 6.000'in üzerinde. Bakın bu ne demek? Bir tıp fakültesi öğrencisinin uygulamalı derslerde çok sayıda hastaya ulaşabilmesi.
1: Harika.
0: Demek. Ki bu onun için paha biçilemez bir değerdir. Ve bizim hasta potansiyelimiz sadece Manisa ve ilçeleriyle sınırlı değildir. Civar illerden. En önemlisi şunu altını çizerek belirtmek isterim. %30'u İzmir'den gelen hastalarımızdan oluşur ki bu sanırım hastanemizin sağlık anlamındaki altyapımızın kalitesini ifade edecek.
1: Evet, bence de yani İzmir'i tercih etmeyip Manisa'ya geliyorsa ne kadar kaliteli olduğunuza gösteriyor. Katılıyorum. Hocam biraz daha böyle sona doğru yaklaşıyoruz ama özellikle teknoloji, mühendislik ve dijital dönüşüm alanları ile ilgili ya da işte gençlere dijital gelecekle ilgili ne söylersiniz? Bununla ilgili de en azından birkaç cümle isterim.
0: Şimdi şöyle, bir dönüşüm çağındayız. Burası muhakkak. Dijital bir dönüşüm yaşıyoruz. Dünyada böyle bir dönüşüm söz konusu. Bunun bir de tabii ki eğitime, yüksek öğrenime yansıyan bir yönü var. Özellikle artık bu dönüşümle birlikte üniversitelerde bizler de bölüm ve programlarımızı tabii ki revize ediyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi bu alanda yeni bölüm ve programlar açtık. Açmaya da devam ediyoruz. Yine çağın gereklerine uygun yeni bölüm ve programlar açıyoruz. Tabii ki bunun yanı sıra eğitim öğretim altyapımızı da bugün teknolojinin sahip olduğu imkanları öğrencilere sunarak eğitim öğretimi kalitemizi de arttırmaya gayret ediyoruz. En güçlü olduğumuz yanlardan bir tanesi bu. Özellikle Manisa'da hedeflerimizden bir tanesi organize sanayi bölgesinde bir meslek yüksekokulu açmak. Bu bizim hedeflerimiz arasında. Bugün de çok kabul gören öğrencilerin direkt sahanın içinde öğrenim aldıkları bir meslek yüksekokulu ki bu Manisa Celal Bayar Üniversitesi için gerçekten çok da verimli

0: olacaktır. OSB'ye, oradaki firmalara, sahaya daha iyi nüfuz edebilmek adına bu önceliklerimiz arasında var üniversite olarak. İnşallah en kısa zamanda böyle bir girişimi de gerçekleştireceğiz.
1: İş bulabilirler. Tabii ki orada çok daha rahat hareket edebilirler. Ama öğrencilerin bir merak ettiği nokta da var. Tabii ki hani Manisa'ya gelecekler, nasıl bir kampüs alanı var? Burada özellikle bence barınmadan tutun sosyal faaliyetleri, ki sonuna kadar öyle baktığınız zaman öğrenci 4 yıl 6 yıl belki burada okuyacak ya da 2 yıl. Bu noktada böyle sona yaklaştığımızda bu konuda da bilgi istiyorlar. Tam mutlaka araştırıyorlar ama ilk ağızdan duymalar onlar için çok değerli.
0: Tabii ki biz yüksek öğrenimle ilgili, üniversite eğitimiyle ilgili öğrencilere hep şunu söylüyoruz. Yani şu ana kadar hep akademik tarafından, eğitim öğretim altyapısından bahsettik. Ancak bir üniversite hayatı öğrenciler için sadece bundan ibaret değildir. Aynı zamanda sosyalleşmeleri, sosyal hayatlarına da katkı sağlaması çok güzel. Biz hep şunu söylüyoruz üniversitemize gelen öğrencilerimize. En çok onlar için arzu ettiğimiz bütün bu yüksek öğrenim sırasında güzel anılar biriktirebilmeleridir. Biz de bu anlamda neler yapabiliriz? Manisa bir defa spor üniversite dostu şehirler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Öncelikle Manisa için bunu söyleyebiliriz. Manisa gerçekten özel bir şehir. Şehzadeler şehri olarak bilinen Manisa'da tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra ulaşım bakımından da öğrencilerimizin rahat edebileceği, kampüslerimizin, 3 tane kampüsümüzün merkezde olduğu bir şehir. Onun dışında Manisa'nın ilçelerinde çoğunluğu meslek yüksek okullarımız olmak üzere yine 13 tane daha kampüsümüz var.
1: 3 kampüs merkezi nasıl hocam? 3 kampüs deyince bir ilginç bir şey oldu.
0: Muradiye'de bulunan, Muradiye Mahallesi'nde
1: büyük
0: bulunan
1: esas ana kampüs,
0: ana kampüsümüz evet. Orada.
1: Çok güzel bir kampüs. Parantez açayım onu söylemiş olayım.
0: Üniversite öğrencilerimizin yarıya yakını bu kampüste. Sağlık kampüsümüzden bahsettim az önce. Yine Yunus Emre Merkez ilçemizde ve Şehzadeler Merkez ilçemizde bulunan Şehzadeler kampüsümüz. Orada da spor bilimleri, ilahiyat ve güzel sanatlar fakültemiz var. Dolayısıyla şimdi öğrencilerimizin yurt imkanlarına baktığımızda merkezdeki öğrencilerimiz için kesinlikle yurt problemimiz yok. Dışarıda kalan öğrencimiz söz konusu değil.
1: Çok iyi.
0: Merkez kampüsümüzde içeride tamamen kız yurtlarımız, hemen ona 2 kilometre uzaklıkta da erkek yurtlarımız var. İlçelerimizde de benzer durumlar söz konusu. Tüm ilçelerimizde KYK'nın yurtları var. Onun yanı sıra bazı ilçelerimizde tabii ki özel yurtlar da var. Öğrencilerimizin barınabileceği evlerde de ev tutarak da öğrencilerimiz öğrenim hayatına devam edebiliyor. Bunun yanı sıra kampüs imkanlarımıza geldiğinde yine en son 2 hafta öncesinde YÖK tarafından yapılan spor dostu kampüs değerlendirmelerinde bu kez spor bilimleri fakültemizin bulunduğu Şehzadeler kampüsümüzde spor dostu kampüs ödülünü ikinci defa aldık.
1: Süper.
0: Bir önceki yıl 2025 yılında merkez kampüsümüzü almıştık. Spor dostu kampüs ödülümüzü şimdi buraya aldık. Bu ne demek? Öğrencilerimizin gerçekten sosyal anlamda da spor yapabilecekleri farklı imkanlar öğrencilerimize sunabiliyoruz. Bunu önemsiyoruz. Özellikle bizim için Green Metric değerlerine baktığımızda üniversite olarak da burada oldukça iyi bir yükseliş gösteriyoruz. İşte bunlar hepsi birbiriyle bir bütün. Aslında öğrencilerimizin kampüs yaşamını da bu anlamda desteklediğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla öğrencilerimiz Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi'ne geldiğinde gerçekten sadece iyi bir yüksek öğrenim almakla kalmayacaklar. Güzel anılar da biriktirecekler.
1: Gerçekten harika bir üniversite. Ben hem gördüm hem yaşadım. Şu an bunu da en azından burada size dolu dolu yaşıyorum. Bu anlamda son bir dakikamız kaldı ama söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa hocam en azından o şekilde bağlamış olalım. Biz de ağırladınız. Çok güzel bir kampüs, çok güzel bir aslında stüdyo. Bunu da tabii ki görüp mutlaka yaşamadan isterim öğrencilerin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle buraya geldiğiniz, üniversitemizi de bize tanıtma fırsatı verdiğiniz için çok memnun olduk bundan. Öğrencilerimize ve ailelerimize şunu söylemek istiyorum. Öncelikle tüm öğrencilerimize tercih döneminde başarılar diliyorum. Şuna dikkat etsinler. Ne yapmak istiyorlar? En önemlisi gönüllerinden geçen mesleğe ulaşacak şekilde bir yüksek öğrenim hayatına başlamaları öğrencilerimizin. Ailelerimize öğrencilerimizi bu noktada desteklemeleri, onlara bu noktada destek olmalarını tavsiye ediyoruz. Ve tabii ki tüm öğrencilerimizi Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi'nde 2 yıl ya da 4 yıl boyunca yüksek öğrenimlerini tamamlamak üzere Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi'ne beklediğimizi ifade etmek isterim.
1: Çok teşekkür ederim programımıza katıldınız. İnşallah diğer programlarda da görüşmek üzere hocam.
0: İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Eğitim Koçu programı ile her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ile hepinize başarı dolu günler derken doğruları bilenlerin yanlışları

0: Bir soru, bir cevap. Huzursuz bağırsak hastalığının tedavisi için ne yapılmalı? İzmir Şehir Hastanesi gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Gözde Derviş Hakim cevaplıyor.
1: Bir kere hastalarımız geldiği zaman neden bu hastalar huzursuz bağırsak sendromuna sahip onu irdelememiz gerekiyor. Aslında hastanın kapıdan girişinden itibaren siz hastanın huzursuz bağırsak sendromu olabileceğini görebiliyorsunuz. Nasıl görüyorsunuz? Bir kere bu hastalarımız genelde anksiyetesi, yani huzursuzlukları olan, endişeleri olan hastalar oluyor. Bir kere kanser olmaktan çok korkuyor hastalarımız. Ya da günlük hayatlarında çoğu şeye çok hassas olan hastalar oluyor bunlar. Dolayısıyla en önemli şey, kafanıza ne olur bir şeyi takmayın diyoruz. Örneğin ben kendimden bir şey vereyim. Bende de huzursuz bağırsak sendromu ve ishal baskın tipi var. Her heyecanlanmadan önce ishal olurum. Yani bunu kafama takıp büyüttüğüm zaman ishallerin sıklığının arttığını görüyorum. Dolayısıyla ben hastalarıma kendimden örnek verdiğimde aslında olay birazcık daha hızlı çözümlenebiliyor. Kafanı rahatlatman gerekiyor, doğru beslenmen gerekiyor ve hareketli bir yaşam tarzına sahip olman gerekiyor ki bu hareketli yaşam tarzından kastımız da haftada en az 3 defa tempolu yürüyüşler yapmak şeklinde oluyor. Tabii doğru beslenme ne? Doğru beslenme de yine Akdeniz diyeti diyebiliriz. Taze sebze, meyve, tahıl ve deniz ürünlerinden zengin bir beslenme tarzı olarak belirliyoruz. Ama en önemli şey hastanın anksiyetesini, huzursuzluğunu yatıştırması oluyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyetini kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerine serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak.

0: Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara değişen şartlara göre bir program seçmelerini tavsiye etti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Üreticiye idari para cezası uygulandı. Yalova-Armutlu yolu hizmete girdi. Altı tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesi de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun ilk 15 kilometresi Akyazı Kavşağı ve Erenler Kavşağı mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişlerle otoyoldan çıkışlarda trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtiliyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'de.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı. Ziraat Katılım Bank.

0: Kart'ta. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mahmut Dağıstan'la birlikte hazırlıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim bugün bağımlılıkları konuşmak istiyoruz. Özellikle günümüzde bazı bağımlılıklar çok ön plana çıkıyor. Özellikle sanal kumar gibi, teknoloji bağımlılığı gibi. Bunlar çok ciddi sorun olmaya devam ediyor maalesef ve sonrası için de gerçekten ciddi uyarılar var. Değerli bir konuğumuz var, Doktor Pelin Taş, kendisi psikiyatri uzmanı. Hoş geldiniz efendim İyilik Sağlık programına.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, teşekkür ederim.
0: Bağımlılıkları konuşacağız dedik. Günümüzde sizi en çok uğraştıran, kliniklerinize gelen insanlara baktığınızda çok sayıda gördüğünüz bağımlılıklar hangileri acaba? Sanal kumar mı yoksa dijital bağımlılık mı? Hangileri?
1: Yani normalde aslında bağımlılıklar deyince hani en çok alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları halen kliniğe aslında daha çok gelen bağımlılıklar. Ama tabii son yıllarda sizin de bahsettiğiniz gibi hani sanal kumar gibi, artık sosyal medyadaki bir takım davranışsal bağımlılıklar gibi, oyun bağımlılıkları gibi ek davranışsal bağımlılıklar artmaya başladı. Hepsiyle ilgili başvurular oluyor ama alkol ve uyuşturucu bağımlılıkları hala daha sık tabii ki de diğer bağımlılıklara göre. Ama yeni trend ve artma eğiliminde olan sanal kumar diyebiliriz.
0: Peki sanal kumar dediniz, artma eğiliminde olan dijital bağımlılıklar. Bakıldığı zaman bağımlılığa herkes yatkın olabilir mi? Yoksa belli insanlar daha çok mu bağımlılığa yatkın?
1: Şimdi teorik olarak herkes bağımlı olabilir. Yani çünkü bütün bağımlılık yapan maddeler bütün insanların beyninde bulunan ortak bir yeri hedef alıyor. Hani ödül sistemimizi hedef alıyor. O yüzden aslında teorikte hepimiz bağımlı olabiliriz ama şöyle düşünebiliriz. Teorikte hepimiz şeker hastası da olabiliriz. Ama mesela hepimiz şeker hastası değiliz. Burada bir takım risk faktörleri önemli oluyor. Hani insanların bağımlı olup olmayacağını belirleyen faktörler devreye girdiği zaman insanlar daha bağımlı oluyorlar. Ne gibi? Mesela genetik yatkınlık gibi. Yani genetik yatkınlık çok önemli bir faktör. Ailede birilerinin bağımlılık öyküsünün olması bu riski çok arttırabiliyor. Çocukluk çağı travması yoğun olan bireylerde daha sık görebiliyoruz. Veya genel itibariyle işte stres toleransı daha düşük bireylerde. Genellikle işte stresini yönetemeyen, depresyona, anksiyeteye eğilimi daha yüksek olan ya da dürtüsellik dediğimiz çok böyle sonunu düşünmeden hareket etmeye daha eğilimli bireylerde. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde. Onun dışında mesela çok daha sosyal açıdan yalnız olan bireylerde çok daha fazla bir bağımlılık riski olduğunu görebiliyoruz.
0: Peki kaygı bozukluğu dediniz, nasıl tetikliyor bağımlılığı acaba?
1: Şöyle, kaygı bozukluğunda birey kaygıyla birlikte o duyguda kalamadığında, o duyguyla baş edemeyip oradan uzaklaşmak istediğinde eşlik eden bir bağımlılığa yönelebiliyor. Mesela işte sıklıkla işte alkol eğilimleri görebiliyoruz. İşte alkol alıp rahatlamaya çalışmak gibi ilk planda. İlk planda alkol alıp rahatlamaya çalışıp kontrol daha kendinde gibi hissettiği yerde bir süre sonra alkole de tolerans geliştiği için aynı rahatlamayı sağlamak için aldığı miktarlar mecburen artmak zorunda kalıyor. Böylelikle bir yerde sorun aslında kaygı gibiyken bağımlılığa doğru dönebiliyor.
0: Peki bir kişiye bağımlı dememiz için ne olması gerekiyor? Nasıl bir tanımı var bağımlılığın?
1: Aslında bir kişiye bağımlı diyebilmek için en önemli belirti bağımlılıkta hani kontrol kaybının olması.

0: ve işte kullanabileceğim zamana geçeyim ya da oynayabileceğim zamana geçeyim gibi. Bunun dışında mesela aslında birçok olumsuz sonucunu görüyor birey. Ne gibi? İşte iş hayatında, aile hayatında, kendi bireysel sağlığında. Ama bunları görmüş olmasına rağmen bir türlü oradan uzaklaşamaması, bunlara rağmen sürdürmesi ya da defalarca kez bırakmaya rağmen tekrar tekrar başlaması, bunlar bir bireyi bağımlı düşündüren önemli kriterler diyebiliriz.
1: Peki kişi bağımlı olduğunun farkına varır mı kendisi?
0: Yani şöyle, İlk önce farkındalık öncesi dediğimiz bir dönem oluyor. Aslında etrafındaki kişilerin daha çok önce fark ettiği ama bireyin kendisinin bu kadar da farkında olmadığı, hani abartıyorlar aslında burası benim kontrolüm altında, bu kadar da kontrolsüz bir yer değil gibi farkında olmadığı bir evre oluyor. Daha sonrasında farkındalık olan bir evreye geçemiyor. Evet, bir şeyler sorun yaratıyorlar. İşte ne bileyim, artık sorunlar daha ayan beyan gün yüzüne çıktığı zamanlarda da fark edebiliyorlar. O farkındalık evresine geçen bireyler çoğu zaman zaten tedavi arayışına geçen birey gibi oluyor. Genellikle o farkındalık öncesi evrede çoğu zaman tedavi başvuruları olmuyor ya da ailelerin, birilerinin isteği üzerine başvuruyorlar gibi diyebiliriz.
1: Alkol bağımlısı olan biriyle bir haber yaptık. Orada dedi ki, ben bağımlı olduğumu tedaviye başladığımda anladım. Normalde bağımlı olduğumu farkında değildim dedi. Meğer ben bağımlıymışım. Belki de bazı insanlar bunun farkında da değil. Normal olarak görüyor. Ya da işte kontrol edebileceğini düşünüyor, sizin söylediğiniz gibi. Etrafındakiler daha mı net bunun farkına varır?
0: Genelde bireyin kendinde farkına varması biraz daha zor oluyor. Etrafındaki bireylerin fark etmesi daha kolay olabiliyor. Hani eskiden sen işe daha dinç gelirdin. Eskiden bak bir şeyler yaptığımızda daha motive bir şekilde katılırdım gibi, böyle hani ondaki davranış değişikliklerini etrafındaki bireyler daha erken fark edebiliyorlar. Bireyin çünkü kendinde bunu kabul etmesi, hani farkına varması ve kabul, farkındalıktan sonra da çoğu zaman bir yerde aksiyon almakla ilgili kararlar almak gerekiyor ya bir noktada da. Orası da kolay bir yer olmuyor. O yüzden birey kendine o kısmı kabullendirebilmesi ve farkındayım diyebilmesi o kadar kolay bir nokta değil birey için.
1: Peki, dediniz ki alkol ve madde bağımlılığı şu anda en çok gördüğümüz, kliniklerimizde rastladığımız bağımlılıklar. Bunda yaş skalası nedir? Daha genç yaşlardaki insanlar mı oluyor?
0: Daha genç yaşlara doğru geldiğini görüyoruz. Aslında alkol bağımlılıkları genellikle daha orta yaşlarda görebiliyoruz ama yani daha genç yaşlarda hepsi görülebiliyor bu arada. Artık eskiye göre kesinlikle ulaşım kolaylığı da daha fazla artmaya başladığından beri alkol madde bağımlılıklarının yaşı daha öne doğru geldi. Ama genellikle hani, profillere baktığımız zaman madde kullanıcılara daha genç yaş, alkol kullanımları daha orta yaş profilde diyebiliriz.
1: Peki sanal kumar ve diğer bağımlılıklar, dijital bağımlılıkta da zannediyorum yaş skalası çok düşük.
0: Evet.
1: Sanal kumarda örneğin gençler meylediyor mu ya da hangi yaş aralığındaki insanlarda daha çok görüyorsunuz?
0: Sanal kumarda da genellikle işte genç erişkinlerde çok daha sık görüyoruz. Yani özellikle işte 18-35 yaş arasındaki genç erişkin diye tanımladığımız grupta çok daha sık. Tabii yani sanal kumarın en zor taraflarından bir tanesi aslında çok kolay bir erişim olması. Yani eskiden ne vardı? Bir kumarhaneye gidilmesi gerekiyordu bir kumar oynama kavramı için. Şimdi artık işte ya da bir iddia bahisine en azından gitmesi gerekiyordu. Şimdi bu kadar cebinde olacak kadar ve bu kadar kolay bir ulaşım aslında çok çok daha arttırıyor bağımlılıkları da. O yüzden yaş skalası da çok daha geriye doğru geliyor. Şeyler de çok büyük etken tabii ama burada dijital bir takım algoritmalar da çok etken. Yani bireylerin tabii telefonlarımızda kullandığımız veya arattığımız şeylere göre tabii bir takım algoritmalar sunduğu için hatırlatıcı ve tetikleyici de olabiliyorlar. İşte o çıkan reklamlar gibi kısımlar çok daha belirgin ve etkin olabiliyorlar orada. O yüzden çok daha genç bir kuşakta görüyoruz.
1: Çeldirici değil mi? Çok fazla.
0: Evet.
1: Özellikle de gençlerin, çocukların bunun farkına varması ve bunun içerisinde olması çok düşündürücü. Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor zannediyorum değil mi? Özellikle çocuğun bu dijital dünyada neye maruz kaldığı ile ilgili. Sadece sanal kumar olmayabilir, çocuk oyun bağımlısı olabilir ya da ekran bağımlısı olabilir. Bunlar da bağımlılık çünkü illa sanal kumarla meşgul olması gerekmiyor.
0: Tabii bunlar hep bağımlılık. Yani hızlı haz veren her şey çok daha çekici hale geldiği için beyin içi. Bunların hepsi hızlı bir haz veren durumlar. İşte sanal bahis, oyun ve bu kadar da telefon gibi sürekli elimizde olan bir şeyle erişimi de bu kadar kolayken büyük bir risk faktörü oluşuyor aslında.
1: Peki bağımlılıklara geldiğimiz zaman insanlar şey düşünebilirler, hani bunun tedavisi yok ya da bunun üstesinden gelemeyiz gibi düşünebilirler. Bu anlamda ne öneriyorsunuz ailelere, özellikle de

0: bağımlılıklarla mücadele eden kişilere nasıl kurtulabilirler?
1: Şimdi ilk önce burada az önce de dediğimiz gibi bir değişimi isteyebilmek lazım. Birey değişimi istedikten sonra, tedavi olmasını istedikten sonra tüm bağımlılıklar tedavi olabilir. Bireyin değişimi isteme motivasyonunu oluşturabilmek için, yani motivasyonu yeteri kadar olmayan bireylerin de tedaviye başvurabilmesi önemli. Yani sonuçta bağımlılık aslında utanılacak bir yer değil, tedavi edilmesi gereken bir yer. Ve ne kadar birey erken sürecin başında bize başvurabiliyorsa tedavi başarısı aslında o kadar da artıyor. O yüzden hani aslında burada en önemli kriterlerden biri bir davranışla ilgili, yani hani işte bu alkol olur, madde olur ya da işte bu sanal kumar, bahis gibi veya davranışsal bağımlılıklar gibi diyeyim, hani bir şekilde kendimizde bir kontrol kaybını fark ediyorsak, hani bunu böyle hani gizlemek yerine, ya ben işte bunu kontrol edemiyorumdan utanmak yerine bir an önce yardım istemek bence en büyük adım ilk önce.
0: Peki nasıl metotlar uygulanıyor bağımlılıktan kişilerin kurtulması için? Siz dediniz ki öncelikle kişinin istemesi gerekiyor. O isteme, evet, motivasyonunun olması lazım. Bunu, hı-hı, istedi diyelim. Daha sonra nasıl teknikler uygulanıyor?
1: Şimdi burada hem psikoterapiler önemli, hem de bir yandan farmakolojik tedaviler dediğimiz ilaç tedavileri devreye giriyorlar. Burada hani ilk önce o motivasyonu oluşturmak için özellikle bir psikoterapi süreciyle süreci de desteklemek çok önemli bir nokta hani. Ama bireyin durumuna göre işte gereksinim olan durumlarda hani ilaç tedavileriyle de destekliyoruz. Özellikle alkol ve madde tedavilerinde ilaç tedavileri de çok çok efektif bir noktada. Bağımlılık bir aile hastalığı aslında. Yani bir noktada süreci aileye de katmak çok önemli oluyor. Hani bir yandan da aileyi de bir şekilde eğitim sürecine ve grup terapilerine dahil etmek önemli oluyor.
0: Bu neden önemli?
1: Bireyi etkilemiyor ki aslında. Çoğu bağımlılıklar bütün aileyi etkiliyor. O yüzden hani aile işte bireye nasıl yaklaşacak, aile kendini bu süreçte baş ederken psikolojik olarak tükenmeden nasıl koruyacak kısmı çok önemli bir noktada oluyor.
0: Peki yeni bir araştırma da var ve gündemde olan bir konu, zayıflama iğneleri bağımlılık tedavisinde umut veriyor. Aslında, hı hı, dediğiniz ki ilaç tedavileri var, sadece terapi yapmıyoruz. Bu GLP-1 analogları artı bilişsel davranışçı terapi özellikle alkol bağımlılığında çok ciddi olumlu etkileri olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmış. Siz de zannediyorum konuya hakimsiniz.
1: Evet, şimdi bu bazı zayıflama iğneleri, sizin de dediğiniz gibi GLP-1 reseptör agonistleri bağımlılık tedavisinde umut verici gibi gözüküyor şu anki kısımda. Yani şu an henüz bir rutin olarak bir onaylanmış bir pozisyonda değiller. Ama şu ana kadarki olan sonuçlardaki gözlemler, hani alkol isteğini de madde isteğini de azalttığı noktada olumlu yanıtlar gösteriyor.
0: Şu anda hali hazırda uygulanıyor mu acaba herhangi bir bağımlılık tedavisinde? Uygulanan araştırma safhasında dediniz ama zannediyorum rutin kullanımda değil.
1: Yok, şu an rutin kullanımda değil. Kullanılabilecek durumlarda, yani özellikle mesela işte diyabet hastalığı, obezite gibi tablolar eşlik ediyorsa endokrinoloji uzmanlarıyla birlikte beraber konsültasyon eşliğinde kullandığımız durumlar olabiliyor. Ama şu an direkt bir rutin uygulamaya geçmiş pozisyonda değil.
0: Peki çocuklarda, gerçi siz erişkin psikiyatri uzmanısınız ama çocuklardaki bağımlılık için de hem bilişsel davranışçı terapiler hem de ilaç tedavileri uygulanabiliyor değil mi? Çocuğun bulunduğu ya da örneğin dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi bir bozukluğu varsa bununla birlikte terapiler uygulanıyor.
1: Tabii tabii. Yani burada psikoterapi çocuklarda özellikle erişkinde olduğu gibi yani yine ön planda kullanılıyor. Bilişsel davranışçı terapi, motivasyonel görüşme teknikleri, yine aile terapisi burada çok daha önemli. Yine okulla işbirliğinde olmak çocukla çok önemli. Bir yandan da ilaç tedavileri tabii kullanabiliyoruz. Özellikle ilaç tedavileri tercihlerinde burada ilk başta konuştuğumuz gibi işte depresyon, anksiyete ya da dürtüsellik ya da işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi bir tablo var mı? Varsa ilaç tercihinde de buraları da göz önünde bulundurmak gerekiyor mutlaka.
0: Peki başarı oranları nedir bağımlılık tedavisinde?
1: Direkt oran vermek çok zor. Çünkü gerçekten kullanılan maddelere göre ve bireylerin yaş skalalarına göre ve motivasyonlarına göre çok çok değişen bir yer de burası. Yani direkt şu oranda başarılı olacaksınız demek çok çok zor. İşte ne bileyim, bu alkol için çok daha ayrı, madde için çok daha ayrı, sanal bahis kumar bağımlılıkları için çok çok daha ayrı. Ama genel bir oran verelim dersek madde bozukluklarındaki ilk bir yıldaki tekrarlama oranları %40-60 bandına kadar gelebiliyorlar. Yani o yüzden bizim özellikle tedavilerdeki ilk bir yıllık periyodumuz çok daha önemli bir kısım diyebilirim.
0: Peki kişinin bundan tamamen kurtulduğunu göstermek için belli bir süre var mı acaba? Şu sürede hiç kullanmamış olması kurtulduğu anlamına gelir gibi.
1: Böyle bir %100 asla olmaz demek mümkün değil. Ama ilk bir yıllık süreç bizim için.

0: önemlidir. Yani iyileşme kriteri olarak kabul edilen süre 1 yıldır.
1: Peki kişilerin dikkat etmesi gereken şeyler nelerdir? Özellikle hiç başlamamış olanlar ya da hiç bağımlılık geliştirmemiş olanlar için ne gibi önerileriniz olur? Böyle bağımlılığın pençesine düşmemek için neye dikkat etsinler?
0: Tabii ki hiç başlamamış olan bireyler için ilk önce tanışmamak önemli. Yani bana bir şey olmaz dememek lazım. Yani işte burası önemli bir tuzak oldu, işte ne bileyim ben kontrol ederim. Ben denesem de bana bir şey olmaz. İradem güçlü. İlk önce bana bir şey olmaz dememek lazım. Her zaman bu noktada bir temkinli davranmak gerekiyor. Kimse sonuçta bağımlı olacağım diye başlamıyor bu yolculuğa. Stresle baş etmenin daha sağlıklı yollarını bulabilmek önemli bireyler için. İşte ne bileyim spordur, bir takım işte yürüyüş, hobiler gibi hani böyle bireyin kendisini bir baş etme stratejisi oluşturabilmesi önemli. Burada bence dijital alışkanlıklarımızı gözden geçirmek önemli. Yani telefon kullanımlarına, oyun veya işte sosyal medya kullanımlarına sınır koyabilmemiz önemli. Bir diğer nokta içerisinde ruhsal bir sıkıntımız olduğunda, işte depresyon gibi, kaygı gibi, travma gibi, buraları bence görmezlikten gelmeyip buralarda hani daha erken dönemde destek alabilmek önemli ki baş edemediğimiz bir noktaya gelip farklı yolları bizi sevk etmemesi için. Sosyal bağları güçlü kısabiliriz. Yani işte aile, arkadaşlar, sosyal destek, hani yalnız hissetmemek burada çok önemli bir faktör. Bir de herhangi bir şekilde bir şeyin dayında gitmediğini hissettiğimizde aslında yardım istemekten çekinmemek diyebilirim. İlk planda aklıma bunlar geldi.
1: Son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey daha var. O da alışveriş bağımlılığı. Özellikle dijital üzerinden alışverişin artık yapılıyor olması ve çok fazla alışveriş merkezlerinin olması bunu tetikliyor sanki. Böyle bir durum da var değil mi? Farkında Tabii. olmadan ihtiyaç fazlası, çok fazla ürün alınıyor.
0: Erişim kolaylığı dedik ya aslında, hani oralar çok özellikle de tetikleyen yer. Hani mesela oturduğunuz yerden bir şey alabilmek. Eğer o gün biraz daha da hızlı bir hazda ulaşmak istiyorsanız çok çok daha kolay. Hadi tek tıkla satın alalım. Hemen gelsin. Bu kısım tabii çok daha arttıran bir faktör olarak ortaya çıkıyor. O yüzden alışveriş sitelerinde dolaştığımız zamanları da hani sınırlayabilmek önemli. Sosyal medyada da öyle. Sosyal medyada gezinirken sonuçta baktığınız algoritmalarda reklamlar önünüze geldiği için tetikleyici oluyorlar. O yüzden biraz daha telefon kullanımını sınırlayabilmek lazım.
1: Daha çok onun üzerinden oluyor değil mi? Dijital siteler, işte internet üzerinden mi oluyor daha çok alışveriş?
0: Tabii internet üzerinden alışveriş çok daha fazla oluyor. Yani alışveriş bağımlılıklarındaki daha arttıran kısım internet üzerinden alışverişler. Yani orada şey kavramları var tabii, işte burada biraz bağımlılık diyebilmek için ne bileyim ihtiyacım olmadığı halde sürekli alıyorum. Bu konuda kendimi durduramıyorum. Şimdi her alışverişte tabii alışveriş bağımlılığı demek doğru bir kavram değil. Biraz orada kendini durduramamak ve ihtiyacı olmadığı halde almak. Aslında maddi olarak sıkıntıdayım ve zarardayım ama buna rağmen engelleyemiyorum gibi durumların olması gerekiyor.
1: Bununla ilgili başvuranlar da oluyor mu?
0: Çok daha az diğer bağımlılık türlerine göre.
1: Biraz daha masum gibi diğer bağımlılıklara evet. göre değil mi? Çünkü diğer, evet. özellikle alkol, madde bağımlılığı kişinin maalesef sağlığına da çok zarar veren şeyler değil mi? Bunu fiziksel olarak da çok ağır tablolarla karşılaşabiliyorsunuz.
0: Evet, evet. Davranışsal bağımlılıklar daha ileriki dönemlerde, yani daha alkol madde kısımları fiziksel olarak da bulgu verdiği için çok daha erken dönemde geliyorlar nispeten diğer davranışsal bağımlılıklarına göre. Sanal kumar sonuçta maddi kısmı çok hızlı tahrip edebildiği için onlar da daha çok geliyorlar, ama işte alışveriş bağımlılıkları, oyun bağımlılıkları gibi davranışsal bağımlılıklar fark edilmesi daha uzun zaman alıyorlar çoğu zaman. O yüzden başvuruları da daha az ve daha geç dönemde oluyor.
1: Ama bilmeliyiz ki bunun bir tedavisi var ve mutlaka fark edildiğinde bir uzmandan yardım almanın önemi büyük. Çünkü daha da derinleşebilir. Erken fark etmek, tedaviye başvurmak dediniz ki başarıyı da artırıyor.
0: Kesinlikle. Yani burada bir şekilde hani ne olursa olsun bağımlıyım tanımı olmak zorunda değil. Yani ben bu olay karşısında yeterince kontrol edebildiğimi hissedemiyorum denilen her nokta önemli.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz size bu değerli bilgiler için. Bağımlılıklar ileriki dönemlerde daha çok sorun olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü siz de anlattınız, çeldiriciler çok fazla. Özellikle dijital dünyanın içinde yaşıyoruz. Ve ilk başta da aslında 7'den 77'ye herkesin kullandığı akıllı telefonlar, tablet, kısaca ekran bağımlılığı çok fazla. Belki bu da bizi maalesef hayatta çok olumsuz etkileyen durumlardan bir tanesi. Bunun farkına varıp gerçek hayata dönmeliyiz belki de her şeyden önce. İlla ki bir kumar ya da diğer dediğiniz bağımlılıkların içerisinde olmak gerekmiyor. Saatlerce dijital dünyanın içinde olmak da bir bağımlılık. Hiçbir şey yapmasanız bile, değil mi?
0: Hı hı.

0: Böyle bir durum da var.
1: O yüzden diyorum ya, sosyal ilişkilerimizi ön planda tutmaya özen göstermeliyiz.
0: Çok teşekkürler. Doktor Pelin Taş, kendisi psikiyatri uzmanı. Evet, bağımlılıklarımızın farkında olalım lütfen ve eğer bize çok ciddi zarar veriyorsa bu bağımlılık, zamanımızı alıyorsa, maddi olarak bizi zarara sokuyorsa, sağlığımızı çok etkiliyorsa lütfen erkenden hekime başvuralım. Ayrıca bu anlamda Yeşilay'da YEDAM aracılığıyla terapi de yapılabiliyor. Buralara da başvurabilirsiniz. Yine psikiyatriyle ilgili pek çok hastane, klinik var. Hem devlette hem özelde buralara başvurabilirsiniz diyoruz. Ve efendim, bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Hele güzel İstikbal'le.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı radyo.

0: Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Programımızı Işık Işık hazırladı. Teknik yönetimde Sinan Kılıç, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de saat 18'e kadar sizinleyiz. İlk konuğumuz KZN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fidantek olacak. İkinci konuğumuz da Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya. Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda artan ulaşım maliyeti, tatil ve iş seyahatiyle birlikte araç kiralama giderek daha fazla tercih edilir oldu. Dijital platformlar sayesinde rezervasyon yapmak kolaylaşırken sahte internet siteleri, yanıltıcı kampanyalar tüketiciler için yine önemli bir risk oluşturuyor. Araç kiralama ile ilgili yanılmamak, rahat etmek için neler yapmalıyız? Soracağız biz Hasan Fidantek'e. Sayın Fidantek, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Selvi Hanım.
0: Kolay gelsin önce.
1: Teşekkür ediyorum. Öncelikle nadik davetiniz için de teşekkür etmek isterim. TRT Radyo gibi köklü bir kurumun mikrofonlarında dinleyicilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Girişi duydunuz belki. Artan ulaşım maliyetinden de söz ettik. Seyahatten de, araç kiralamanın yaygınlaştığından da söz ettik ama sıkıntılara gelmeden önce şunu soralım size. Araç kiralarken biz nelere dikkat etmeliyiz? Sizin gözünüze çarpan neler? Araç kiralayanların en büyük sıkıntıları neler? Buradan yola çıkarak.
1: Doğru söylüyorsunuz. Şimdi son yıllarda araç kiralama sektörü gerçekten çok büyüdü. Tatil ve iş seyahatlerinin artmasıyla birlikte bu hizmete olan talep de ciddi şekilde yükseldi. Ancak bu büyümeyle beraber sahte internet siteleri, sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimleri ve sözleşmeden kaynaklanan mağduriyetler de oldukça arttı. Vatandaşlarımız çoğu zaman haklı olarak önce fiyata bakıyor. Oysa güvenli bir kiralamada sadece fiyata değil, sigorta kapsamı, kilometre sınırı, yakıt politikası ve teslim şartları da en az fiyat kadar önemli.
0: Evet.
1: Peki güvenli firmaya nasıl ulaşabiliriz, nasıl anlaşılır? Öncelikle firmanın açık adresi, ticari unvanı, sabit telefonu, kurumsal iletişim bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Ödeme yapılacak hesabın şirket adına kayıtlı olması da önemli bir güven göstergesidir. Mümkün olduğunca şahıs hesaplarına da ödeme yapılmamalıdır.
0: Şimdi Sayın Fidantek, doğru söylüyorsunuz da her şey dijitalleşince dolandırıcılar da dijitalleşti. Çok iyi takip ediyorlar. Hangi sektör öne çıksa o alanda dolandırıcılık da birdenbire artıyor. Yani her renge kendilerini uyarlayabiliyor bu dolandırıcılar. Kişisel verilerin de dünya çapındaki sızmalarını düşünecek olursak nasıl ayırt edeceğiz? Vatandaş nasıl ayıracak? Birebir kopyasını yapabiliyorlar çünkü.
1: Yani burada firmanın bilinir olması, sosyal medyada veya da internet sitesinin olması, işte puan durumları biliyorsunuz artık günümüzde sosyal medya kadar güçlü alan yok. Bunların takip edilmesi, olabiliyorsa yüz yüze görüşülebilmesi, bunlar önemli etkenler.
0: Peki Sayın Fidantek, dediniz ya siz nelere dikkat etmeliyiz diye, orada sigortadan söz ettiniz. Biz güvenli siteyi bulduk, güvendik. Sonra nasıl hareket etmeliyiz? Ödemeden tutalım da sigortaya kadar, aracı teslim alırken ne yapmamız gerektiğine kadar?
1: Yani şöyle, burada aracı teslim alırken aracın dışı ve içi dikkatlice kontrol edilmeli. Çizikler işte teslim formuna kesinlikle işlenmeli. Çünkü bizim sektörümüzde en çok insanları rahatsız eden konu budur. Yani bir araç öncesinde bir hasar almışsa sonra tekrar bir müşteriye teslim edilip o müşteriye de aynı hasardan dolayı fatura edilebiliyor. Bundan dolayı da müşterilerimizin aracı teslim alırken nasıl ki bizler o teslim formuna aracın neresinde ne olduğunu, işte aracın dört bir yanından fotoğraflarını, videolarını çekiyoruz. Aynı şekilde kullanıcının da bunu yapması sonrasında aracı teslim ettiğinde onun elini güçlendirecektir. Buna benzer dolandırıcılıkla alakalı elini güçlendirecektir.
0: Başka bir kentten araç kiraladık, o bölgede işimiz var, uçakla gittik. Daha önce birebir görme şansımız yok. Nasıl davranacağız?
1: Yani bununla alakalı yine firmanın kurumsal bir yapıda olması büyük bir önem taşımakta. Güvenilir bir firmaysa, geçmişi varsa ve bu firma işte sizlerden farklı bir IBAN'a, şirket ünvanının dışında bir farklı IBAN'a para istemiyorsa ve hani yine biraz önce de söylediğimiz gibi bu firma eğer ki işte internet sitesi üzerinden bakıldığında puanı düzgün, yorumlarına bakıldığında bir anormal yoksa bunda da çok bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
0: Sigortayı biraz daha açar mısınız? Kilometre sınırı ne demek mesela? Yakıt politikası nedir?
1: Yani burada şöyle, araçları bizler teslim ederken müşteriyle anlaşmaya bağlı olarak bir kilometre belirleriz. Yani bu yıllık olacaksa örneğin müşteri der ki biz şu kilometre yapacağız derler. Ona göre bir fiyatlandırma oluşturulur. Ve hani bunu günümüzde birçok firma kilometre sınırını hiç konuya dahil etmezler. Ve müşteri uygun araba kiraladım diye düşünürken aracı teslim ettiğinde karşısına toplam bindiği süre kadar da ödeyeceği bedel kadar bir bedel tekrar karşısına çıkma ihtimali çok yüksek oluyor.
0: Peki bununla nasıl baş edecek? Sigortayı o yüzden mi dikkatle incelemeli?
1: Yani sigortadan ziyade
0: kilometreyi incelemeli.
1: Evet. Sözleşme esnasında bunların teslim fişinde tamamen aracı teslim alırkenki kilometresinin yazıldığından emin olunması gerekiyor. Aynı şekilde sözleşmenin içeriğinde işte kaç kilometre verildi veya da kilometre aşımı varsa kilometre aşımı bedeli ne kadar yansıtılacak, bunları detaylı bir şekilde incelemekte fayda var.
0: Otoyol ve köprü geçişleri, trafik cezaları, o konuda neye dikkat edilmeli?
1: Yani şöyle, sözleşmede açıkça belirtilmiş ve belgeyle desteklenmiş olması halinde bu bedeller kullanıcıya yansıtılır zaten. Şeffaflık hem tüketici hem de firma açısından güven oluşturur. Yani otoyol ve köprü geçişleri, trafik cezalarının kullanıcıya fatura edilmesi tamamıyla yasaldır zaten.
0: Evet.
1: Kurumsal firmalar araç teslim anında emniyetin sistemi olan KABİS'e araç ile birlikte kullanıcıyı işler. Böylelikle trafik cezaları doğrudan kullanıcıya gider. Böylelikle firma da bu cezalardan etkilenmez.
0: Biz genellikle yurt içinde araç kiralamadan söz ettik ama yurt dışında kiralanan araç sayısı da artıyor gibi görünüyor. Yurt dışı seyahati için araç kiralarken vatandaşlarımız neye dikkat etmeli?
1: Şöyle, vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan biri aslında bu Selvi Hanım. Öncelikle gidilecek ülkenin ehliyet şartları mutlaka önceden araştırılmalıdır. Sigorta kapsamı dikkatlice incelenmeli. Araç teslim alınırken de yine fotoğraf ve video kaydı alınmalıdır. Temel kural dünyanın her yerinde aslında aynıdır. Belgeli ve dikkatli hareket etmekte fayda vardır.
0: Seyahatten önce hangi belgelerini açıklayacakları artık yine internet ortamında belli. Onlara uyduklarında, adım adım ilerlediklerinde, sağlam bir site ve sağlam bir firma bulduklarında genelde sorun yaşamıyor anladığım kadarıyla cevaplarınızdan.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Fidantek.
1: Ben teşekkür ediyorum. Burada sizlerin aracılığıyla araç kiralama sürecinde dikkat edilmesi gereken temel başlıklara elimizden geldiğince değinmeye çalıştık. Dinleyicilerimize küçük bir tavsiyemiz, karar verirken yalnızca fiyata değil, güvene, şeffaflığa ve sözleşme şartlarına da önem vermelidirler. Bilinçli hareket edildiğinde hem tüketici hem de sektör kazanır. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, güvenli ve kazasız yolculuklar diliyorum inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de. Hoşçakalın.
1: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Sevgili dinleyiciler, KZN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Fidantek telefonla katıldı yayınımıza. Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya birazdan stüdyomuzda olacak.

0: Evet. Ayrıntılar sizde.
1: Evet. İnsanların şeyin günlük yaşamlarını etkileyen bir şey konu. Nedir? Şu anda mecliste görüşülmeye devam ediyor bu yasa. Genel kurulda ele alınacak. Bildiğiniz gibi internet yasakları, yani da internet erişimine kısıtlama konusu bütün ülkelerin tartıştığı bir şey. Mesela Batı ülkeleri, evet, şu anda, evet, gençlerin Fransa sosyal medyaya başta girişini kısıtlıyor. Ya da zararlı terörist sitelerin şeylerinin durdurulması söz konusu. Ve ülkemiz için başta bu sanal kumar olmak üzere çok ciddi ekonomik sosyal sorunlar yaratan yerler var. Ama bu alan çok zor bir alan.

0: bulunabiliyordu sitede. Yani yüz, aynı bir şey evet. Diyelim ki sanal kumar şeyi sitesi yüzden fazla şey almış oluyor. Alan adı almış oluyor ve saniyeler içinde operasyonunu diğer tarafa taşıyabiliyor.
1: Bir de her yerde karşınıza çıkabiliyor. İnternet ortamında evet. Gezerken bir haber için girdiğinizde bile kesinlikle. Bir anda karşınızda belirir.

0: kısıtlama ya da yasaklama yetkisi siber güvenlik başkanlığına geçiyor. Yani daha önce bağımsız otoritedeydi, BTK'daydı ve yargı kararıyla yapılabiliyordu. Peki itiraz yolu ne olacak? İtiraz yolu mahkemeye şey yapılacak. Başvurulacak ama kısıtlama gerçekleştikten sonra, yani bir şey, polis ya da idare, yani suç unsuru olduğunu değerlendiren idari ya da güvenlik birimi diyecek ki şu siteyi yasakla, erişimi kısıtlayın. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın şeyle, talebiyle, emriyle bu kısıtlama gerçekleşecek ve itiraz yolu da mahkeme olacak. Eğer 48 saat içerisinde mahkeme kararını vermezse yasak kalkmış olacak, yani devamı yönde. Ama işte burada hukuki bir sorun var. İtiraz noktası bakıyor. Dünyada hemen hemen hepsi şey, hızlı olsa bile yargı kararıyla. Bir de dünya derken hangi dünya?
1: Hangi dünya? Dünya da o kadar değişiyor ki. Doğru, evet. Doğru. ABD ile bizim çok fazla farkımız kalmayacak gibi görünüyor olan bir tane.
0: Yani şey, yani kime göre kıyas yapıyorsunuz? Tabii. İnternetin hiç erişimi açık olmadığı ülkelerde var. İnternet.
1: Onları kastetmedik elbette. İnternet olan ve yeni yasal düzenlemelerle.
0: Evet. Orada şey, tamamı yasal. Yeni adımlar atan ülkeler. O yönde zaten.
1: Bir de Avrupa Birliği'ne soracağım elbette. Evet. Yani en yakın ilişkimiz.
0: Avrupa Birliği'nde dediğim gibi öncelikle yargı, evet, kararıyla, hani ne, mesela kimmiş? Avrupa Birliği'nde bağımsız sivil otorite ve mahkemeler yasaklayabiliyor ancak. Yani talep bağımsız sivil otoriteden geliyor. Daha önce bizde de öyleydi, mesela BTK'ydı. Mahkeme kararıyla olabiliyordu. Yasal kriterler belli. Şu kriterlerde ancak bir kısıtlama yapabilirsiniz diye. Gerekçesi kamuoyu açıklanmak zorunda. Yani bu site şu nedenle şu, evet, kanun ya da maddeye uygun şey, aykırı olduğu için kapatılmıştır gibi. Ve elbette şey, itiraz yolu da var aynı şekilde mahkemeye.
1: Mehmet Kaya, taze bir haber, ona geçelim. Evet. Mi var mı buna ekleyecekleriniz?
0: Yok, bu özgürlük güven, bir şey ekleyeceğim, şu itiraz noktalarından biri de tamam, yani ihtiyacı herkes görüyor, yani suç unsuru taşıyan siteleri başta sanal kumar olmak üzere gerçekten bu çok ciddi sorun.
1: Tabii,
0: yani
1: şey, tabii.
0: Eğer bu şekilde şu anda şey olan varsa, yani sanal kumardan kendilerini alamadığı

0: düşen insanlar varsa mutlaka ve mutlaka yardım alsınlar. Çok trajik şeyler, maalesef hikayeler geliyor gerçekten. Onu maalesef bu araya sıkıştırayım.
1: Düşünülenden daha çokmuş. Çok sosyal medyaya baktığınızda biri paylaştığında peş peşe geliyor o kötü haberler. Adalet Bakanı'nın da açıklaması olmuştu bu konuyla ilgili zaten. 3 milyon hesap mıydı onunla ilgili?
0: Ya o görebildiklerimiz, yakalayabildiklerimiz yani. Ve gerçekten insanlar hani derin nefes alsınlar ve gerçekten yardım alsınlar yani. Bu
1: sonu
0: bir bağımlılık.
1: Sonu
0: bir bağımlılık. Şey, özgürlük güvenlik dengesini sağlarken şeyde esas etki hani sizin kontrol edemediğiniz bir internet alanı da var. Oraya kayarsa bütün yapılar o zaman amaç hasıl olmadığı gibi mevcut denetim gücünü de kaybedersiniz.
1: Yani çok uyarı çok bu. Dikkatli adım atılması kesinlikle gerekiyor. Çok ciddi bir konu bu. Taze habere geçeceğim hemen. Evet. Binek otomobil ve motosikletlerin ÖTV hesaplamasında yeni düzenleme. Evet. Ne oluyor?
0: Mecliste az önce diyeyim artık. Yani evet, kaç saat önce önergeyle mevcut görüşülen kanuna eklendi. Öncelikle hani zaten çok yüksek vergi vardı diye gelebilir insanların aklına. Tamam, o yüksek vergiler yerli yerinde duruyor. Ama bu maktu vergi ne anlama geliyor? Burada bir çizgi çekilecek. Denilecek ki 100 bin liralık bir maktu şey binek taşıtlar için ve motosikletler için de 30 bin lira maktu vergi konuldu. Eğer hesaplanan oransal vergi yani ÖTV bu tutarların altındaysa bu tutara çekilecek. Diyelim ki bir motosiklet satın aldınız, ÖTV'si hesaplandı, 25 bin lira çıktı oransal ÖTV, 25 bin lira olmayacak, 30 bin lira olacak.
1: Araba alıyorsunuz,
0: ÖTV'si hesaplandı, 50 bin lira çıktı ÖTV'si, oransal ÖTV'si olmaz, 100 bin lira ödeyeceksiniz. Asgari bir şey getirildi yani, sınır getirildi. Elbette detaylar
1: vergi
0: da var.
1: Vergi üstüne yani.
0: Verginin az olmaması sağlandı diyeyim
1: evet
0: artık. Bu elbette tüketicilerin hoşuna gitmeyecek bir düzenleme ama
1: torba kanuna eklendi bile.
0: Şeyde yeri vardır bunun, vergicilikte yeri vardır. Teknik olarak vardır yani.
1: Çok sevimli bir konu, evet. Gelelim özel sektörün Ar-Ge merkezi sayısına. 1368'e çıkmış.
0: Evet. Artış hızı biraz yavaşladı. Daha önce işte 2016'lı yıllarda sayıları şeyken, ne bileyim 700'lerdeyken çok hızlı arttı ve 1000'in üzerine taşındı. Ama son dönemde faaliyetini durduranlar oluyor. Faaliyeti idare tarafından durdurulanlar oluyor. Bu Ar-Ge merkezleri ne işe yarar? Bunu özel sektör kuruyor. Diyorsunuz ki benim elimde bir proje var. Bu proje kamunun açtığı bir proje de olabilir. Diyelim ki X ürününün yerleşmesi, ithal ettiğimiz bir ürünün yerleşmesine yönelik olarak bir çaba içerisinde. TÜBİTAK diyor ki ya da Sanayi Bakanlığı ya da bir başka kuruluş, eğer sen şu ürünü geliştirmek istersen ben sana şöyle şöyle teşvik veririm. Mesela Ar-Ge merkezi kuruyorsunuz, böylece o ürünü geliştirmeye başlıyorsunuz. Orada çalıştırdığınız uzman kişilerin gelir vergisi teşviki var. Ya da program, açıklanan program kamu desteğine sahipse size nakit destek de veriliyor o çalışmayı yaptığınız. Sadece ve sadece o ürün ya da teknolojiyi geliştirmek ya da sıfırdan siz bir yeni teknoloji geliştiriyor olabilirsiniz. Onun için de destek alabilirsiniz. Yani bu işe yarıyor. Önemli mi? Önemli. Mesela burada sadece destek personeli dediğimiz idari işlerde çalışanlarla birlikte uzman kişilerin toplamı 100 bini aşıyor. Yani lisans ve yüksek lisans toplamı mesela 2026 itibariyle 56, 66, 74 bin kişiyi geçmiş. Yani şimdi bu birçok açıdan fayda sağlayan bir şey. Sayı biraz doygunluğa ulaşmış ama burada tekrar gündeme getirmekte, hatırlatmakta fayda var. Sayısal dönüşümden kaçmak mümkün değil, yeşil dönüşümden kaçmak mümkün değil. Rekabet avantajı için önemli. İzninizle küçük bir yorum yapayım burada.
1: Buyurun.
0: Bizim ekonomik sistemimizde ya da kapitalist ekonomik sistemde diyelim, şirketler sahiplerinin tepe tepe kullanacağı yapılar değildir. Ülkenin varlığıdır. Eğer bir şirket kötü yönetiliyorsa, eğer bir şirket yapmasını gerekeni yapmıyorsa, yani ne itirazlar gelecektir ama bu ekonomik düzen böyle. Yani özel sektör odaklı bir düzenin içerisinde.

0: içindeyiz. Varsayımımız böyle, buna göre yapılandırdık. Ve burada bu şirketlerin iyi yönetilmesi ülkenin varlığının iyi yönetilmesi anlamına gelir. Yani tamam, böyle bir imkan var şu anda. Şirketlerde sayılar biraz da uygunluğa erişmiş ama siz bu imkanları kullanmıyorsanız aslında ülkenizin varlığını kötü yönetiyorsunuz. Ülkenizin geleceğinizi riske atıyorsunuz. O yüzden şirketlerin ne yapıp ettiğine dikkatlice bakmak ve onların verilen teşvikleri de ne düzeyde iyi kullandığını takip etmek kamu görevidir. O yüzden gündeme getiriyoruz bunları.
1: Aslında soracağım soru da bununla bağlantılıydı. Tamam, Ar-Ge merkezleri belli bir doygunluğa ulaştı, kuruldu. İşte 1368'e çıktı dedik. Patentler ne durumda? Hemen akla o geliyor.
0: Evet. Mesela yürütülen proje sayısında azalma var. 2025'e göre şu anda buralarda yürütülen proje sayısı yaklaşık 1299 adet azalmış. Demek ki çalıştıkları iş de azalmış yani. Oysa artmasını bekleriz. Daha fazla proje yürütülsün. Şirketler tamam kar eden kuruluşlardır ama belirli bir dönem yüksek kar elde etmeniz gerekmez. Yatırımcılar yani yanlış
1: ama
0: olmasın.
1: Ama öyle bir yere geldik ki yalnızca kar odaklı her şey sanki. Evet. Öyle bir dünyaya geldik.
0: Mesela şu dünyanın çok büyük teknolojileri olağanüstü karlar dağıtmazlar. Çünkü halen yatırımdalar. Şu an dünyanın en ünlü internette şu bol bol şeyi dolaşan, videosu dolaşan robotik şirketi ki şu anda bildiğim kadarıyla 12'ye çıktı piyasaya sürdüğü robot. Nereden baksanız 7-8 yıldır kar etmiyor. Yani ana şirket orayı fonluyor sürekli olarak, yani sürekli para atıyor 7-8 yıldır. Kaldı ki gelecekte kar edecek ya da çok büyük şey olacak. Yani o alanı kaçırmamak için 7 yıldır 8 yıldır sadece ve sadece para harcayan bir şirkete yatırım yapıyorsunuz ve milyarlarca dolar yatırım yapıyorsunuz. Bunun gibi dönüşüm süreçleri söz konusu. Yani vurgulamak istediğimiz bu. Yürütülen proje sayısında azalma var. Ama tamamlanan proje sayısı şu anda 80.508'e ulaşmış. Tescil edilen patent sayısı da 17.865'e ulaşmış. Hiç fena değil. 31.000 de başvuru var. 31.602. Umuyoruz onlar da başarılı olur ve patentler tescil edilir. Ama patent tek başına hani bir gösterge değil. İnsanların gözden kaçırdığı unsur. Patentler belirli bir süre koruma sağlar. 10 yıl ya da 20 yıl şeyine göre. Ama siz patent başvurusu yaptığınızda ve tescil edildiğinde elinizdeki teknolojinin bütün detaylarını da açmış olursunuz. Evet. Bazı çok kritik teknolojilerde patente başvurmaz şirketler.
1: Evet. Faizi bu hafta da çok konuştuk. İşte Merkez Bankası'nın kararı dedik. Bu arada kamunun yatırma ve faizi harcaması da belli olmuş.
0: Evet.
1: Yatırıma 1, faize 5,5.
0: Evet. Şu anda bütçeyi yakından takip etmemiz gereken bir döneme girdik. Mesela meclisten kabul edilecek kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan kamu katkısı kaldırılacak.
1: Oradaki devlet desteği bölümü çıkmış diye duydum
0: evet,
1: ben.
0: Evet. Neydi daha önce uygulama? Kısaca araya sıkıştırmış olayım. Neydi daha önceki uygulama? Her bir sigortalı vatandaşınız adınıza ben devletim bu vatandaşım adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na şu kadar para veriyorum diye oransal bir prim vardı. Ve bu açık olarak, açık finansman olarak görülmüyordu doğal olarak. SGK'nın yasal geliriydi. Bütçe transferi değildi. Daha bütçe transferi ama yasal geliri olduğu için. Şimdi bu oradan çıktıktan sonra mesela orada yıllık açıkları daha net görmeye başlayacağız. Yani SGK, Sosyal Güvenlik Kurumu kuruluşları daha doğrusu fazla verirken ya da çok cüzi miktarda açık verirken şimdi yüksek miktarda açık vermeye başlayacak. Bütçedeki bu tür harcamaları çok yakından takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Özellikle bu haberin önemi oradan geliyor. Nedir? Şu anda maliye bir mali alan açmaya çalışıyor. Yani tasarruf ediyorsunuz. Harcamalarından tasarruf sadece kesinti olarak algılamasın insanlar. Mali alan açmak olarak algılasın. Mesela faiz dışı fazla veriyoruz. Faiz yükünü azaltabilmek için. Ama ne yazık ki şu anda birikimli olarak gelen unsur faiz harcamalarımız çok yüksek. Önümüzdeki dönemde de düşüş ihtimali biraz daha zayıf. Çünkü borçlanmamız devam ediyor. Hem de ciddi miktarda borçlanmaya devam ediyoruz. Peki neyden kısıyoruz? Şu anda kamu yatırımlarından kısıyoruz ağırlıklı olarak. Bir de şey birikmeye başladı. Sorun tekrar birikmeye başladı. Tahakkuk tahsilat oranı dediğimiz şeyler. Yani şu kadar vergisi salıyorum size dediğinizde ne kadar toplayabiliyorsunuz?
1: Bu son barışla ilgili var mı hiç elimizde veri?
0: Yani
1: bugün için de, değildi. Bugün
0: bu tür sorunlar değildi. Biriktiğinde hemen insanlar bunu konuşmaya başlar ama maliye gerçekten bundan rahatsız. Yani düzenlemeleri bozuyor. Çünkü yeterli araçlar oluştu aslında. Yani bir firma eğer vergisini ödeyemeyecek durumdaysa maliyeye gidip de bunu pazarlık masasına, gerçek anlamda pazarlık masasına oturursa onun vergilerini de ödemesinde kolaylıklar sağlanabiliyor. Bu türden araçlar var. Umuyoruz o kullanılır çünkü gerçekten yaralayıcı hale geldi. Şu anda verebildiğimiz somut bilgi nedir? Daha önce %60'larda bulunan tahakkuk tahsilat oranı şu anda %50'lere düşmüş durumda tekrar. Yani salınan verginin yarısını ancak toplayabiliyorsunuz. Burada ince bir ayrıntı var yalnız. Cari yıl için değil bu veri. Geçmişten gelen vergilerin yükleri ve faizleri filan da var bunun içerisinde. Ancak bu kamuya açıklanmıyor cari yıl belge şeyi, dönemsel veriler. Aslında maliyede onu açıklasa, o da ayrı bir sütun olarak bu mali raporlara girse iyi olur. Tamam, geçmişte şu kadar borç şeyi birikti, tahakkuk tahsilat sorunu birikti ama işte atıyorum 2025 yılında durum şöyleydi. 2026'da salınan vergilerin şu kadarını tahsil edebildik diye ana bir performans göstergesi de oluşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Maliyenin etkinliğini de görmek açısından.
1: Bu arada enerji konusunda da öngörüde bulunmak, petrol fiyatı ile ilgili zorlaşıyor. Savaş devam ediyor, büyüyor, devam ediyor. Bakalım ne olacak? Bu arada karşı ülkeler enerji anlaşmaları yaparak şu dönemi atlatmaya, gelecek için adım atmaya çalışıyor. Yalnızca Türkiye ile ilgili bir cümle kuracak vaktimiz var.
0: Evet, şu anda Doğu Akdeniz'de bütün büyük petrol şirketlerinin sözleşmeleri söz konusu ve oradaki kaynaklar şu anda ülkeler tarafından ve şirketler tarafından uzun vadeli olarak yapılandırılıyor, planlanıyor ama yani bizim burada dikkat etmemiz gereken hem kendi sahamızda hem de başka ülkelerin sahalarında aramaya yönelmemiz gerekiyor artık. Çünkü çok güçlü bir deniz filomuz var.
1: Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Sevgili dinleyiciler, Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Kaya bu haftanın son konu oldu. Pazartesi günü Zafer Ergin yeniden mikrofon başında olacak. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. İyi haberlerle. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi vantilatör 5999 liraya. Philips BHA 301 çift 0 hava üflemeli saç şekillendirici 2399 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tup turuncu Teknosa'da Ryzen 5

0: ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.

0: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Elceso ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün 24 Temmuz. Bugün 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadelemizin askeri zaferlerini diplomatik alanda taçlandıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan tarihi bir dönüm noktasının 103. yıl dönümü. Yine bugün Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılı. 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılmıştı. Bu vesileyle bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla ve saygıyla anarak başlıyoruz söze. Bugün özellikle iç siyasette çok sıcak gelişmeler yaşanıyor sevgili dinleyiciler. Bir yandan bölgemizde yaşanan ve zaman zaman şiddetlenen savaşı takip ederken içeride de siyasetin gündemini tutmaya çalışıyoruz. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim ve günün gelişmelerine ilişkin son durum bilgilerini paylaşarak yol almayı sürdürelim.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden aslı hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun sözlerine yer verdi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, ayrılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik kitlesel baskınlarını en güçlü biçimde kınadı. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin İstanbul'daki önemli duraklarından biri olan Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi yeniden ibadete açılmasının üzerinden geçen 6 yılda 30 milyondan fazla kişiyi ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde bu kutlu mabedin kıyamete kadar ezanlarla, selalarla ve ibadetle yaşamak

0: maya devam etmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ifadesini kullandı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin subay ve assubay öğrenci alımı için başvuru süreci devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapacak, toplam 673 öğrenci alınacak. Başvurular 26 Temmuz'da sona erecek. Hazine'nin faiz kar payı destekli kredi ve finansman uygulaması kapsamında çiftçilere 449 milyar lira, esnaf ve sanatkarlara 180 milyar lira destek verildi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy bizlere aktaracak. Doğancan Aksoy merhaba.
2: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Ankara'nın gündeminde bugün neler var, sizi dinliyoruz.
2: Evet, Ankara gündemindeki bugün en öne çıkan başlık elbette Özgür Özel ve ekibinin yeni partiyi kurması oldu. 91 milletvekili, Özgür Özel dahil 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve yeni parti resmen kuruldu. Özellikle ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisteki sandalye sayısı da 44'e düştü. Bu noktada aslında bekleniyordu bir süredir. Bu ve bugün adım atıldı Özgür Özel ve ekibi tarafından. Birinci mecliste yürüdü. Özgür Özel yürüyüşte bir arbede de yaşandı. Daha sonrasında ise ekibiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa dilekçeleri meclis genel sekreterliğine sunuldu. Yeni parti grubunun kurulması için Özgür Özel ile en az 20 milletvekilinin imzaladığı listenin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor bu saatten sonra. Bugünden sonra böylece meclisteki grup sayısı 7'ye yükselecek. 91 vekilin ayrılmasıyla belirttiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandalye sayısı da 44'e düştü. Parti ikinci sıradan, Cumhuriyet Halk Partisi ikinci sıradan 5. sıraya geriledi. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste oturma düzeniyle oda ve sandalye dağılımı da değişecek. Tabii bunun haricinde elbette ki dış gündemde oldukça yoğun. İşte bu noktada özellikle İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan da Türkiye'den de tepkiler yükseldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'li bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında İsrail'li bir bakanın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesine yer verildi. Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü ihya eden provokatif eylemlerinin ve oldu bitti yaratma girişimlerinin engellenmesinin uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz açıklaması da geldi. Bu anlamda dediğimiz gibi Ankara'dan da tepki vardı. Öte yandan bugün yine önemli gündem başlıklarından bir tanesi aslında ilerleyen saatlerde Adalet Bakanı'nın TRT Haber'e konuk olmasıyla da ortaya çıkacak. Bu noktada Adalet Bakanı saat 21'de TRT Haber'in konuğu olacak ve gündeme dair merak edilen soruları yanıtlayacak. Özellikle Ahbap Derneği soruşturması nasıl başladı? Muslim Yazıcıoğlu dosyasında hangi yeni ipuçları var? Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş dosyalarına gelinen aşama ne? Bu gibi gündeme dair merak edilen soruları TRT Haber özel yayınında yanıtlayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek dediğimiz gibi bu yayınında saat 21'de TRT Haber'de olacağını bir kez daha hatırlatalım.
0: Doğancan Aksoy, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.12'yi gösteriyor ve birazdan konuğumuz olacak. Gündemi değerlendireceğiz kendisiyle, gazeteci Salim Salimoğlu'yla. Biraz önce de Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları

TRT muhabiri Doğancan Aksoy bizlere aktarmıştı. Ardından da yine bir konuğumuz daha olacak. Dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri kendisiyle konuşacağız. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

0: Mekke bir camii şerifinin yeniden ibadete açılışının 6. yılı, 1934 yılında müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde açıklamaları var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da bu yönde açıklamaları var. Bunların hepsini sizlere aktardık. Diğer güncel gelişmeleri de aktarmıştık. Evet, konuğumuza birazdan bağlanacağız.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir. Türkiye

0: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, konumuz olacak demiştik size. Birazdan gündemi değerlendireceğiz ama biraz da gündeme bakalım. AK Parti ve DEM Parti heyetleri tarafsız Türkiye sürecini görüştü. AK Parti ve DEM Parti heyetleri tarafsız Türkiye sürecine ilişkin mecliste görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Heyetlerin tarafsız Türkiye sürecine ilişkin görüşme yaptığı öğrenildi.

Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını aktarmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya'yı, Kebir Camii'yi yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladığı değerlendirmelerde bulundu. Bugün Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü olduğunun anımsatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifi'ni hamdolsun yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı da tabii çok çok mutluyuz. Üstad Necip Fazıl'la burada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya Camii kibirini göstererek Ayasofya'ya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Biz bırakın açmayı, onu şunu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk açıklamalarında bulundu. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Özgür Özel'in basın bilgilendirme grubunda yapılan açıklamaya göre yeni partinin kuruluşuna ilişkin işlemler de sürüyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih dönemindeki adaylara tavsiyelerde bulundu. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Özvar, üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçmekten ibaret olmadığını belirterek gençlerin yaklaşık 40 yıllık çalışma hayatını şekillendirecek önemli bir kararın eşiğinde olduğunu kaydetti.

Katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 4330'a ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4330'a yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin son verileri paylaştı.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından da dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız ve stüdyo konuğumuz olacak İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan stüdyomuza dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendirecek.
1: Reklamlar.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 21-27 Temmuz tarihleri arasında LG 165 ekran 4K mini LED Smart TV 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara LG S40'te ev

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Tup turuncu Teknosa'da.

0: 9 lira.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin. Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Gün ötesinde dünya gündemi.

0: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.22'yi gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendireceğiz. Çok sıcak gündem maddeleri eşliğinde haftanın son iş gününü tamamlıyoruz. Bölgemizde devam eden ve zaman zaman şiddetlenen ABD-İsrail-İran savaşının yanında içeride iç siyasetin gündemi de oldukça sıcak. Fakat biz bugün dünya gündemine dair sıcak başlıkları bu bölümde ele alacağız. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan. Hocam, iyi akşamlar, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Teşekkür ederim Mahpı İker Hanım, sağ olun.
0: Nasılsınız?
1: Çok sağ olun, iyiyim. İran konuşacağız yine. Evet. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyim diyeyim.
0: Evet, hemen biz de başlayalım sohbetimize. Hocam, Cenevre'deki müzakerenin ardından dünya Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde kalıcı ateşkes beklerken tansiyon bir anda tekrar yükseldi. ABD ordusunun İran'a 13 gecedir düzenlediği saldırı dalgasında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kritik adalar füzelerle bombalandı. İran'a karşı sert açıklamalarına devam eden ABD Başkanı Trump asla nükleer silaha sahip olmalarını izin vermeyeceğiz açıklaması yaptı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin dondurulmuş İran varlıkları ile ilgili kararına sert karşılık verdi. 28 Şubat sabahından bu yana devam eden bu savaşa ilişkin izlenimlerinizi merak ediyoruz. Neler aktarmak istersiniz?
1: Evet Mahpı İker Hanım, çok kritik bir noktadayız aslında. Belirttiğiniz gibi 60 günlük bir müzakere süreci üzerinde mutabık kalındı. Ancak bu 60 günde bir ilerleme oldu mu barış adına? Olmadı. Bu tabii bizim için bir hayal kırıklığı. Ancak bu 60 günlük müzakere süreci öne sürülürken şu da söylenmişti. Muhtemelen 60 günde bitmez, ek süreler verilir. Buna hazırlıklı olun diye de kamuoyu aslında bir anlamda organize edilmişti. Evet. Biz bu süreci de gördük. 60 günün çok kolay geçmeyeceğini de biliyorduk. Çünkü gerek Gazze olaylarında, gerek Rusya-Ukrayna

0: Savaşı'nda barış görüşmeleri yaparken atışmalar her zaman devam etti. Bunu sürekli gördük. İstanbul Sözleşmesi, pardon, İstanbul görüşmelerine gidersek geçtiğimiz yıllarda o süre içerisinde de Zelenski'nin talep ettiği bir görüşme vardı. Hatırlayalım isterseniz, o döneme gidelim. Tabii, çok görüşme. Kısaca. Şimdi neden Ukrayna'dan bahsediyorum? Hürmüz krizi öyle bir noktaya geldi ki tek başına çözülecek bir durumda değil. Çünkü taraflar Rusya-Ukrayna tarafıyla ilişkili taraflar. Şimdi Rusya-Ukrayna tarafına baktığımızda, savaşına baktığımızda biz neyi gördük? Ukrayna'yı destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın arkasında da duran bir İran vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın savaş sürecinde tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı da bundan en büyük payı alıyor. Çok fazla etkileniyor. Dolayısıyla aslında bir barış süreci gelecekse ikisinin birlikte ilerlemesi gerekiyor ve savaş süreçleri de çok benziyor. Onda da yine müzakereler oldu. Defaatle masa kuruldu. Masalar kaldırıldı. Ve bu mütabakata sadık kalınmadığı için bu sözleşmeler, bu görüşmeler maalesef çok fazla da sonuç vermedi. Esir takası gibi daha sembolik görüşmelerle tamamlandı ki yine gündemde. Şimdi biz bu 60 günlük sürece gelecek olursak, bu 60 günlük süre çok önemliydi. Peki bu süre içerisinde tarafların beklentisi neydi? Ne kazandılar masada? Çok kısa buna da değinelim isterseniz. Şimdi bu 28 Şubat'ta başlayan süre içerisinde İran çok ciddi, biliyorsunuz, hasar aldı. Altyapıları, su arıtma tesisleri, füze rampaları çok fazla bombalandı. Fakat çok ciddi bir direniş de gösterdi ve geldiğimiz noktada Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması aslında bu 60 günlük müzakere sürecini de başlattı diyebiliriz. Çünkü küresel piyasalar bildiğimiz gibi çok ciddi etkilendi. Bu etkilemeden dolayı da küresel bir baskı oluştu Donald Trump üzerinde. Özellikle G20 görüşmelerinin ilk gününde bu imzanın Donald Trump tarafından atılması, hatırlayalım, Cuma günü atılacaktı sözleşme için, bu şekilde bir tarih verilmişti. Fakat pazartesi yapıldı. Peki neden? Apar topar G20 ülkeleri, biliyorsunuz G20 dünyanın en zengin ülkeleri, ticari anlamda en yoğun çalışan ülkeler, bundan çok rahatsız oldukları için ciddi bir baskı ortaya koydular ve anlaşma en azından geçici bir süre için, mütabakatın hazırlanması için bir sözleşme hazırlandı. Ancak ve ancak hepimiz biliyoruz ki bu çok zor bir süreçti. Ne Gazze'de ne Ukrayna'da ilerleme olmadığı gibi burada da çok fazla ilerleme olması beklenmiyordu. Peki İran masadan ne aldı? Çok fazla avantaj elde etti. Şimdi bu taslağa bakarsak ne vardı? 300 milyar dolarlık İran'ın yıpranan altyapısı için bir destek sözü verildi. Diğer tarafta İran'ın el konulan mal varlıklarının geri verilmesi, İran'a yönelik ambargoların kaldırılması ve dünya ticaretinde aktif hale gelmesi, bunlar İran için çok önemli avantajlardı. Peki bunlarla birlikte kamuoyu neyi gördü? Aslında İran'ın kazandığını gördü. Şimdi evet, ciddi anlamda bir savaş geçirdi, fakat bunun akabinde yaptırımlarının kalktığı, tekrar dünya piyasalarında aktif olduğu bir dönemde başlayacaktı ki 60 günlük süre içerisinde maalesef İran gemileri vurdu. Tekrar tansiyon yükseldi. Amerika buna sessiz kalmadı. Devam etti savaş. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi burada iki tane şey karşımıza çıkıyor. Birincisi, İran şunu anladı ki masada eli çok kuvvetli. Yani 300 milyar dolarlık bir ek bütçenin tahsis ediliyor olması beklendik bir süreç değildi. Çünkü İlk pazarlıklarda yaptırımların zaman içerisinde kalkması konuşuluyordu. Bırakın yaptırımların kalkması, bir de bu teşviklerin gelmesi aslında İran'ın kazandığının göstergesi oldu. Ve İran dedi ki madem ben bu kadar kazandım ve bu Hürmüz'ün kapalı kalması bu kadar önemli, o halde artık Hürmüz'ün kontrolünü de ele geçirme zamanı geldi. Çünkü bu savaşın arka planına baktığımızda bir, Rusya tarafından ve Çin tarafından ciddi desteklenen İran vardı ki şimdi Rusya ve Çin'in İran'ı desteklemesi diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı blokuna aslında bir karşı koyuştu. Dolayısıyla İran sadece İran olarak orada yoktu. İran'ın çökmesi demek Çin ve Rusya'ya giden kapının Batı'ya açılması demekti. Şimdi biz ne diyoruz Ukrayna savaşına dönersek? Ukrayna'nın düşmesini istemiyorlar. Çünkü bu sefer Rusya'yla burun buruna gelecekler. Ukrayna'nın düşmesi demek Rusya'nın rahatlıkla Avrupa'ya müdahalesi demek. Tıpkı bunun gibi İran'ın düşmesi de Çin ve Rusya'nın işine gelmediği için ciddi anlamda İran'a destek verdiler ki bu kadar süre içerisinde İran ayakta kalabildi ve hep konuşuyoruz ya, işte istihbarat servisi, menzillerin vurulması, İsrail'deki hedef noktaların başarıyla isabet ettirilmesi de tabii ki Çin ve Rusya'nın desteğiyle oldu. İran'ın tek başına götürdüğü bir süreç değildi.
1: Aslında.
0: Evet, bu açıdan baktığımızda önemli bir
1: kadar güzel anlatıyorsunuz ki hocam. Evet, buyurun.
0: Teşekkür ederim. Önemli bir süreci de

0: görüyoruz. E peki bundan Rusya karlı çıktı mı? Rusya ve Çin, hep şu söyleniyor işte, Çin'in önemli zararı, Çin'in çok önemli bir zararı olmadı. Bunu öncelikle bir kabul edelim. Birincisi, Rusya çok büyük kar elde etti. Çünkü Rusya'nın da yaptırımları kısmen kalktı. Hatırlayalım, açık denizlerdeki gemileri, petrol ve doğalgaz taşıyanların üzerindeki yaptırımlar kalktı. Çünkü ciddi anlamda dünya enerji krizine girmişti.
1: Yani aslında Rusya ile Çin'in desteklemesinin bir kazanım olduğunu da ifade ediyoruz değil mi?
0: Kesinlikle. Savaş ne kadar uzarsa, İran savaşı, Amerika bu kadar yıpranıyor, küresel ekonomiler yıpranıyor, Rusya'nın eli kuvvetleniyor. Bu süre içerisinde hatırlayalım, Vance yanlış hatırlamıyorsam bir 40 gün 45 gün önce bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz bundan sonra Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz. Çünkü biz zaten aktif savaştayız ve mühimmata kendi ihtiyacımız var. İran'a karşı kullanacağız demişti. Ukrayna'da biz o zaman size destek olalım. İşte drone açısından çok önemli başarılarımız var vesaire demişti. Donald Trump da aman aman sen bu savaşa yaklaşma dedi. Hani başarılı olsaydın kendi toprağını korurdun, uzak dur anlamında. Rusya devreye girdi. Dedi ki zenginleştirilmiş uranyumu bana verin. Ben dedi Amerika ile İran arasında ara bulucuyum. Yani dengeler öyle bir hal aldı ki tamamen değişti. Dolayısıyla savaşın uzamasını isteyen Rusya ciddi anlamda İran'a bu konuda destek veriyor. Çünkü İran bir taraftan da bağımlı kalıyor Rusya'ya. Diğer taraftan Çin de zaten böyle bir savaşı beklediği için malzeme stokunu yapmıştı. Enerji çeşitliliğini hazırlamıştı. Kömürü zaten çok aktif kullanıyor. Yani insanların anlattığı gibi işte Çin ekonomisi çok zarar aldı falan. Tabii ki küresel ekonomide bütün ülkeler etkilendiler. Çin de bir parça etkilendi. Fakat şimdi zararın kısa vadeli ve uzun vadeli boyutuna bakalım. Kısa vadede bir sıkıntı varsa da uzun vadede bu Amerika Birleşik Devletleri'nin elini zayıflatıyor. Asya Pasifik rahat, Tayvan'dan birliklerini çekmek üzere. Dolayısıyla şimdi asıl hedef neydi? Amerika habire İran'dan çıkayım, Tayvan'a yöneleyim, Asya Pasifik'e yöneleyim diye uğraşıyor ki NATO biliyorsunuz çok önemli bir programdı, Türkiye açısından gururumuzdu. Türkiye'de böyle bir program yapıldı. Asya Pasifik ülkeleri davet edildi. Çok önemliydi. AP dört ülkelerinin gelmesi, yani Trump onlarla bizzat görüşmek istedi. Çünkü Çin'e karşı bir blok oluşturuyordu. Bu önemli. Dolayısıyla geldiğimiz noktada şunu söylemek mümkün. İran'da bir barış olacaksa biz aktör olarak sadece İran ve Amerika'yı görmeyeceğiz. Arkada Çin, Rusya, İsrail zaten devamlı sabote ediyor ve diğer Avrupa Birliği ülkeleri ve G7 ülkelerini de görmek, hesaba katmak zorundayız. Dolayısıyla tek başına Amerika ve İran'ın masaya oturması yetmiyor. Arkadaki aktörlerin de pozisyonlarının belli olması gerekiyor. Burada çok kısa bir iki cümle söylemek istiyorum. Tabii. Eğer Mahir Peker Hanım vaktimiz müsaitse. Burada yine Sayın Dışişleri Bakanımızın etkisi çok önemli. Hatırlayalım, NATO oldu bu ay içerisinde Temmuz'da. NATO'nun hemen öncesinde Rusya'ya giden Sayın Dışişleri Bakanımız önemli temaslarda bulundu. NATO bitti ve Leddali Namin havalimanından gönderdik ülkeleri. Hemen Dışişleri Bakanımız Ukrayna'ya gitti. Niçin? Ve açıklama hep belliydi. Türkiye ara buluculuk yapmaya hazır. Bu konuda size ev sahibi olmaya hazır. Tarafların itidalle yaklaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Rusya Ukrayna'da bir barış sağlansın ki buradaki ülkeler de kendi taraflarını desteklemeyi bıraksınlar ve artık nihayetinde İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir barış nihayetinde gelebilsin diye önemli bir çaba sarf etti Sayın Dışişleri Bakanımız. Dolayısıyla çerçeve böyle, biraz daha geniş bakmak belki olayı biraz daha anlaşılır kılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmelerdi tabii bunlar. Hocam peki savaş nereye evriliyor dersiniz? Körfez dahil savaşın daha geniş bölgelere yayılma olasılığını nasıl değerlendirirsiniz?
0: Mahpeker Hanım tabii çok kilit bir soru. Yani 28 Şubat'tan beri en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Çünkü çok ciddi bir süreç bizi bekliyor. Bu ihtimal var mı? Evet var. Savaşın Orta Doğu'ya yayılma ihtimali dün de vardı, bugün de var. Yarın da olacak. Bunu inkar etmek tabii ki gerçekle yüzleşmemek olur. Fakat yayılırsa etkisi çok kötü olur. Dolayısıyla Türkiye burada çok ciddi bir diplomasi çalışması yürütüyor. Tabii ki Katar, Mısır ve Pakistan'la birlikte yayılmaması için ülkeler bir araya geldi diyebiliriz. Körfez ülkeleri direniyor. Bu çok önemli. Fakat yapılan açıklamalar şu. Geçen hafta yine bu konuda açıklama yapıldı. Biz tepki vermiyoruz. Fakat tepki vermememiz, kabullenmemiz anlamına da gelmiyor. ve kolektif bir tepki vereceğiz diye de İran'a aslında bir taraftan reste çekildi. İran bir taraftan vuruyor, diğer taraftan da diyor ki işte biz size karşı değiliz, Amerika'ya baskı yapmaya çalışıyoruz diyor. Amerika üstlerini özellikle vuruyor, bunu da belirtmek gerekir. Fakat geçtiğimiz haftalarda Kuveyt'te su arıtma depolarının vurulması tabii ki bunun sadece Amerika'ya yönelik olmadığının da bir göstergesiydi. Körfez ülkeleri ciddi anlamda daraldılar, alışık olmadıkları bir pozisyon. Hem ticaretle ilgili sıkıntıları var, petrollerini satamıyorlar, petrol çıkartamıyorlar, depolar doldu. Hem de bundan sonraki süreçte su arıtma tesislerine vurulması, elektrik altyapılarına vurulmasıyla birlikte ciddi sorunlar var. Yatırımcı gelmiyor çünkü ciddi bir tehdit var. İnsanlar panik halinde, yarın ne olacağı belli değil. Diğer taraftan da gıda tedariki vesaire de tabii ki Körfez'den geçtiği için çok büyük sıkıntılar aslında Körfez'de şu anda mevcut. Bundan sonraki süreçte daha da artacak. Peki bu beraberinde neyi getirdi? Şunu getirdi: Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Hani 2020 yılında yaptığı bir anlaşma vardı İsrail'le, İbrahim anlaşmaları. O zaman çok eleştiriliyordu Birleşik Arap Emirlikleri. Fakat İran'la bir taraftan da proxy war, yani vekalet savaşı yürütüyorlardı farklı topraklarda, Yemen gibi topraklarda. Geldiğimiz noktada Birleşik Arap Emirlikleri'ne nereye yaklaştırdı? İsrail'e yaklaştırdı. Çünkü Amerika'nın desteğini istiyor. İran'a karşı tek başına karşı koyamaz. İran iç medyasında kendilerine yaptıkları yayınlara baktığımızda da bugün biz buraları vuruyoruz, bizi kızdırmasınlar, yarın biz buralara asker çıkartırız tehdidi var. Yani evet, şu an kamuoyu önünde devletin yaptığı resmi açıklamalarda sadece buradaki askeri üslerin vesairenin vurulduğu, Amerika'yı itmek için yapıldığı, fakat konuşulanlar o değil. Bugün vuruyorsak yarın da çıkarız ki Orta Doğu ülkeleri şuna alışık. Bakın Suriye'ye, bakın Irak'a, bakın Yemen'e. Yani Sünni Şii ikiliği üzerinden giden bir vekalet savaşları var ki Suudi Arabistan burada çok önemli noktada duruyor İran'la karşılaşmada, ki Husilerle ilgili biliyorsunuz yine iki gün önce bir çatışma söz konusuydu. Ardından Husiler Babül Mendebi neye kapadılar? Suudi Arabistan gemilerine kapattılar. Böyle bir kriz de varken Birleşik Arap Emirlikleri ne yapmak zorunda kaldı? İsrail'e kapısını açmak zorunda kaldı. Ve gelinen noktada talep nedir? Gelinen noktada talep şu: 2-3 gün önce İsrail'den açıklama yapıldı, Suudi Arabistan'la normalleşme başlasın diye. Bakın yani Orta Doğu dinamiği öyle bir hale geldi ki, Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamalar ne? Gazze soykırımı devam ederken bu asla mümkün olmayacaktır. Fakat Orta Doğu'daki ülkelerinde güvenlik krizleri var. Yani öyle bir kıskaca alındı ki Orta Doğu ülkeleri, bir tarafta İsrail, diğer tarafta İran, diğer tarafta da kendi egemenlik hakları var. Dolayısıyla çok kritik noktalar devam ediyor. Burada da yine Türkiye'nin öncülüğü. Çünkü bağımsız hareket edebilen tek aktör bu senaryo içerisinde Türkiye. Suriye'ye bakalım. 2011'den beri iç savaşın olduğu Suriye kendi ayakları üzerinde duracak pozisyona gelmedi. Irak derseniz karmaşık. Lübnan, Libya, yani şeyden bahsedersek Orta Doğu coğrafyasından, Mısır Amerika'ya bağımlı bir ekonomiyle hareket etmek zorunda. Yemen'de iç savaş var. Diğer ülkeler zaten Amerika ordularıyla ayakta kalmaya çalışıyorlar. Sadece güçlü aktör olarak kendi varlığıyla ayakta kalabilen Türkiye olduğu için bu pozisyonda Türkiye'nin önemi de çok daha fazla artıyor diyebiliriz.
1: Evet hocam, hazır Türkiye'ye gelmişken, Türkiye'nin savaşı sonlandırma adına yürüttüğü diplomasiye ilişkin izlenimleriniz neler diye soralım. Biraz değindiniz aslında ama biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğiz. NATO'ya da değinmiştiniz aslında. NATO zirvesi sonrasında bu anlamda Türkiye'den yeni hamleler beklemek olası mı?
0: Şimdi NATO zirvesi çok önemliydi. Geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler de toplantısı da çok önemliydi. Türkiye'nin dünyada büyük bir aktör olarak sahneye çıktığı yılları yaşıyoruz diyebiliriz. Geçen seneden itibaren özellikle 2025'te Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle birlikte Orta Doğu'da ve Güney Kafkasya'da ve tabii ki aynı zamanda Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de ciddi bir müttefik olarak Türkiye kabul edildi. Ve yine geçen sene Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir sahne vardı. Orta Doğu ülkeleri masanın etrafındaydı. Masayı yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ve tabii ki Donald Trump Amerika Başkanı'ydı. Bu aslında önemli bir göstergeydi. Geldiğimiz noktada NATO toplantısının Türkiye'de yapılması, NATO zirvesinin Türkiye'de yapılması, Sayın Cumhurbaşkanımıza devamlı iltifatlar edilmesi ve Türkiye'nin gücünün ısrarlı bir şekilde vurgulanması, bundan sonraki pozisyonlarda da Türkiye'nin ana aktör olarak sahneye çıkacağının önemli bir göstergesi. Şimdi neden peki böyle? Rusya-Ukrayna savaşı çok önemli bir sınavdı. Avrupa ülkeleri için çok önemli bir sınavdı. Küresel piyasalar için önemli bir sınavdı ve tabii ki güç göstergeleri içinde çok önemli bir pozisyondu bu savaş. Türkiye burada tahıl koridorunu kurar yaparak ve İstanbul görüşmeleriyle tarafları aynı masada oturtarak esir takasıyla da bunu finallendirerek, yani tarafların masayı terk ettiği bir süreç değil, tam tersine her iki tarafında bir nebze olsun ilerleme kaydettiği bir süreçle başarılı bir şekilde bu süreci götürebildiğini gösterdi. Azerbaycan aşağıda, Kuzey Kıbrıs, Balkanlardaki etkisi, yani küresel olarak kritik noktalarda, Orta Doğu'da olmak üzere Libya ile serbest münhasır alan anlaşmaları Türkiye'yi çok önemli bir aktör yapıyor ve tabii ki savunma sanayisinin çok güçlü olması da burada çok önemli. Türkiye bundan sonra da diplomatik olarak ön planda olacaktır. Bugüne kadar neler yaptı? Geçtiğimiz günlerde hem Pezeşkiyan'ın, yani İran Cumhurbaşkanı'nın, hem de Dışişleri Bakanı Sayın Arakçı'nın açıklamaları var. Türkiye olmasaydı bugün İran bölünmüş olabilirdi. Çünkü burada ayaklanan grupları durduran, burada bir ayaklanma ve bölünme olmasını engelleyen ana unsur Türkiye'ydi dediler ve Türkiye'ye teşekkür ettiler. Yani çok daha büyük bir savaş olabilir. Diğer tarafta Körfez ülkeleri teşekkür etti. Çünkü savaşın başlamasının arkasından biliyoruz ki bu ülkeler ciddi anlamda bombalandı ve Türkiye tarafları itidale davet etti. Çünkü 2011'de çok büyük bir kırılma oldu. Ne oldu? Maalesef Arap Baharı diyorlar. Bahar falan değil. Orta Doğu katliamıdır o. Bu ismi de Arap Baharı'nı da yabancılar vermiştir. Çünkü onlar için bir bahardır. Fakat binlerce insanın evsiz kaldığı, çocukların sakat kaldığı, felaket senaryolarının yaşandığı bir süreçtir 2011. Ve sadece biz bunu Tunus'ta başlayan bir olay olarak görmedik. Yine yabancı etkilerin gaz vermesiyle terör gruplarının iç siyaseti karıştırdığı Libya'da, Suriye'de, Bahreyn'de, Yemen'de, pek çok ülkenin, Mısır'da halkının çok zor dönemler geçirdiği bir süreci gördük. Akabinde ne oldu? Libya eski Libya mı? Değil, mahvoldu. Ekonomi gitti, insanlar hala stabil, rahat bir hayata ulaşamadılar. Yemen'de hala savaş devam ediyor. Suriye'de yıllar süren savaş neticesinde hala insanlar eski konforlarına kavuşamadılar. Bu sürecin olmaması için Türkiye çok önemli efor sarf etti ve Arap ülkeleri de bunu kabul ettiler. Dolayısıyla buradan da bir takdir aldı ve Amerika Birleşik Devletleri de ne kadar önemli bir başarı elde ettiğini defaatle vurguladı. Dolayısıyla Donald Trump Türkiye ile birlikte çalışmak istiyor. Tabi burada biraz önce belirttiğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanımızın aktif diplomasilerinin çok önemli etkisi var diyebiliriz.
1: Evet hocam, süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak dünyanın içinden geçtiği bu çatışmalı sürece, ticaret savaşlarına, savunma sanayi alanında atılan adımlara ilişkin bir değerlendirme yapmanızı da istiyoruz. Dünya nasıl bir geleceğe hazır sorusuna hangi yanıtları vermek mümkün?
0: Evet, şimdi tabii bu görece bir soru. Herkesin buradaki fikri farklıdır. Ben de kendi fikrimi söyleyebilirim. Şimdi savunma sanayisinin çok kuvvetli olması demek, bir taraftan iyi, Türkiye'nin kuvvetli olması için çok önemli. Dünyadaki pozisyonu için çok önemli ki geldiğimiz noktada bunu zaten biraz önce de anlattım, görüyoruz. Gerek NATO'da gerek küresel görüşmelerde Türkiye ön planda yer alıyor. Fakat dünya ülkelerinin özellikle bütçelerin savunmaya yönlendirilmesi ve akabinde savaş çıkma ihtimalinin ısrarla belirtilmesi neyi getirecektir? Savaşları getirecektir. Neden? Şimdi siz elmaya yatırım yaparsanız elmayı satmak istersiniz. Siz savunma sanayine yatırım yaparsanız, en basit dille anlatıyorum bunu, teknik terimler kullanmak istiyorum çünkü hani radyoda dinleyicilerimiz var. Neyi üretirsen onu satmak istersin. Neye efor sarf edersen onu göstermek istersin. Sen bütün şeylerini, bütün donelerini savunma sanayiye kullanırsan tabii ki yaptığın masrafın karşılığını çıkartmak istersin. Bu bir. İkincisi, ürünün satılsın, teknolojiyi ilerlet diye bakarsın. Bu da ya senin topraklarında ya da özellikle vekalet savaşları dediğimiz, yani farklı topraklarda senin desteğinle giden savaşlarda artmaların anlamına gelir. Burada da yine Türkiye'nin savunma sanayisi çok iyi, çok önceden atılan adımların neticesini görüyoruz. Bu da bir öngörü işi. Devlet aklı çok iyi çalıştığı için Allah'ımıza bin şükür. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü şimdi ülkeler işte 1-2 yıldır drone üretimine başlıyorlar vesaire, ama biz o aşamaları aştık. Yıllardır satıcı haline, üretici haline geldik. Dolayısıyla daha sonraki dönemleri görüp bugünü hazırlamak gerekiyor. Türkiye bu noktada önemli bir başarı elde etti. Bundan sonraki süreçte de diğer ülkelere hem Ar-Ge çalışmalarını satarak hem de ürünlerini ön plana çıkartarak ivme kaydetmeye devam edecektir diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim. ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Sevgili dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan stüdyo konuğumuzu, kendisiyle dünya gündemine dair önemli başlıkları değerlendirdik. Bir kez daha teşekkürler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından biz gün ötesine devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima iyi.

0: fiyata Migros'ta 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi Ankara gündemi.
4: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefon attığımızda gazeteci Salim Salimoğlu var. Salim Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar Mahpeyi Keraksu, teşekkürler, iyi yayınlar.
4: Biz teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Çok sıcak gündem maddeleri eşliğinde haftanın son iş gününü tamamlıyoruz. Bölgemizde devam eden ve zaman zaman şiddetlenen ABD-İsrail-İran savaşının yanında içeride iç siyasetin gündemi de oldukça sıcak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yasal altyapı konusunda önemli gelişmeler bekleniyor. Diğer yandan uzun süredir yanıtı beklenen soru da bugün yaşanan gelişmelerle gündemi hareketlendirdi. CHP'den Özgür Özel dahil 91 milletvekili istifa ederek parti kurma çalışmalarına ilişkin ilk resmi adımı attılar. Kurulan partinin adını da yeni parti olarak ilan ettiler. Başkentin kulislerini ısıtan ve hareketlendiren gelişmelere ilişkin izlenimlerinizi merak ediyoruz. Neler aktaracaksınız?
5: Ondan başlayayım ben de dilerseniz Vahpey Keraksu. Yani vaktimiz biraz dar yanılmıyorsam o yüzden... Evet. Ağırlıklı başlığı herhalde CHP'ye vermek gerekecek. CHP ve yeni parti demek daha doğru belki de. Çünkü yani bu ülkenin ana muhalefet partisiydi Cumhuriyet Halk Partisi. Yani bir süredir bekliyorduk aslında bunu. Sizlere yayınlarda defalarca konuştuk. Siz başka konuklarınızla muhtemeldir ki defalarca konuştunuz. Yani ha bugün ha yarın ha bugün ha yarın derken beklendiği gibi işte Temmuz ayının 20'sinden sonra deniliyordu. Yargıdan beklenecek karar sonrasında bir adım atılacak deniliyordu. O adım atılmış oldu resmi olarak. Yani bunun birkaç gün öncesinde zaten Özgür Özel açıklamıştı yeni partiyi kuracaklarını. Ama artık yeni partiyi sadece kurmakla kalmadılar. CHP'den de istifa ettiler dün gece itibariyle. E-Devlet üzerinden tabii ki istifalarını verdiler ve CHP üyelikleri sona erdi. Hem Özgür Özel'in hem artı 91 tane CHP milletvekilinin. Yani şu an itibariyle 91 üyeyle yeni parti aslında yeni ana muhalefet partisi. Yani ana muhalefet partisi denilmiyor artık. Gerçi bu eski sistemde parlamenter sistemde ana muhalefet partisi deniliyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bununla da artık ikinci parti oldu. Yani sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan ikinci parti eski adıyla ana muhalefet partisi titri artık yeni partiye geçmiş oldu. Özgür Özel yani şöyle 91 milletvekili açıkçası beklenmiyordu. Yani son dönemde hatta ilk başa dönecek olursak 110 milletvekili Özgür Özel'in genel başkanlığında devam edilmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sonrasında görevi devralmaması yönünde açık imza atmışlardı, ıslak imzaları vardı. Ama o 110 milletvekili zaman içerisinde geri adam atanlar oldu aradan. Ve şu söyleniyordu, yani 110 milletvekili zaten mümkün değil. Özgür Özel kanadı 110 milletvekiliyle yola çıkacaklarını söylese dahi kulislerde konuşulan yani en fazla 60-65 belki 70 milletvekili deniliyordu. Özgür Özel'le birlikte hareket etmesi muhtemel milletvekili sayısı CHP'li ama 90 sayısı gerçekten iddialı oldu. O anlamda bir belki biraz sürpriz yapmış oldu. İkinci parti olması önemli tabii ki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en büyük ikinci parti olacak. Yine söz hakkı olacak. İşte grup başkan vekili sayıları ona göre değişecek. Bütün adı söz hakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda söz hakları ona göre belli olacak. O nedenle önemliydi ikinci parti olmak. Peki hani biraz da işin gerek var mıydı kısmını konuşacak olursak. Yani şimdi mutlak butlan yönünde bir karar verilmiş. Bu kararı veren yargı. Bu kararı veren yargı nasıl veriyor? Davayı açan CHP'li. Para aldığını iddia eden CHP'li yani itirafçı olan CHP'li davalı olan aynı şekilde CHP'li Yani CHP'nin CHP'liye yaptığı bir eylemin sonucunda aslında mutlak buttan kararı verilmiş oldu. Bu mutlak buttan kararı çıktı. Bundan sonra yapılması gereken, atılması gereken tek adım neydi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu artık mahkeme tarafından 2018'de bu sakatlandığı, var olduğu düşünülen mutlak buttan kararıyla o kurultayın öncesine dönülmesi gerektiğini söylediği için mahkeme, dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi devralması gerekiyordu. Devralmayabilirdi, doğru. Yani bu da ayrı bir tartışma konusu. Fakat devralmadığı durumda da bu sefer bir kayyum atanacaktı CHP'nin başına. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının iddiası şuydu: bir an önce olağan kurultaya gidilmesi lazım, ya da olağanüstü kurultaya gidilmesi lazım. Olağanüstü kurultayla biz bu işi çözeriz, tekrar koltuğumuzu geri alırız Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden diyordu. Baktıkları zaman siyaseten doğru olabilir ama hukuken, şimdi hukukçular özellikle şunun altında çok net bir şekilde durdular. Yani mutlak buttan kararı veren mahkeme 2008 öncesine 38. olağan kurultay öncesine dönülmesi gerektiğine hükmettiğine göre, yani 37. olağan kurultaydaki delegelerle seçime gidilebilir en fazla. O delegelerinde kimi öldü, kimi belki parti değiştirdi, kimi partiyle ilişkini kesti, kimi şu an delege değil. Ama 38. olağan kurultaydaki, yani Özgür Özel'in seçildiği kurultaydaki delegelerle seçime gidilmeyeceği net. O delegelerle seçime gidilecek olsa yeniden bir belirsizlik hali ortaya çıkacaktı. Hukukçular bunu net olarak söylediği için Kemal Kılıçdaroğlu da, ha o da belki kendisi siyaseten olaya böyle yaklaşmış olabilir, biraz daha zamana yaymış olabilir ya da bunu bir fırsata çevirmiş olabilir. Yani her şey denilebilir bu konuda. Ama sonuç itibariyle önümüzdeki sene Mart gibi, Nisan gibi yanlış hatırlamıyorsam belirlenmiş bir takvim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Olağan kurultay o zaman yapılacak. O zamana kadar da ne olacak? İşte mahallelerden, ilçelerden, illerden yeniden delegeler seçilecek.
4: Evet Salim Bey, son iki dakikamız.
5: Tamam, hemen toparlayayım yavaşça o zaman. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı eleştirilebilir, konuşulabilir, tartışılabilir ama orada bir yargı kararı var. O yargı kararını hiçe sayamazsın. Özgür Özel ve arkadaşlarının bugün yaptığı belki kendi gelecekler açısından siyaseten bakıldığı zaman doğru olabilir ama bu yine tartışılabilir. Son noktada gelip de benim hani aklımı kurcalayan şey şu oluyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi 103 yıllık bir çınar, yani bir işte hani hep klasikleşmiş şeyle, yani Atatürk'ün partisi ve bu durumlara düşmemiş olsaydı keşke. Bunları hiç konuşmuyor olsaydı keşke ama yaşandı, bitti. Ha, bundan sonrasında Özgür Özel ve ekibinin muhtemelen aklında şu vardır: yani biz bugün yeni partiyi kuralım, yeni partiyle bir yol alalım. İleride, işte daha önce de yaşandı bu biliyorsunuz, siyasi geçmişimizde var bu. İleride biz tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçiririz ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetimi devralırız diye düşünüyor da olabilirler. Ama diler ve umarız ki Türk siyaset açısından güzel bir, hani yeni parti açısından ya da Cumhuriyet Halk Partisi açısından hiç fark etmez, demokrasiyi sindirmiş ve demokrasiye katkı sağlayacak bir dönem olur bu dönem diye umut edelim.
4: Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
5: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
4: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anaçtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Ericesu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında yüzyılların, kültürlerin ve insanların hikayelerini taşır. Her gün yeniden başlarız hayata. Güneş doğar, kapılar açılır, sokaklar dolar. Kimi elinde dosyayla işe gider, kimi tezgahını kurar, kimi evinde çocuğunu okula hazırlar. Hepsinin ortak bir derdi, ortak bir telaşı vardır. Maişet. Arapça kökenli bu kelime yaşamak anlamına gelen aş kökünden gelir. Yani maişet aslında hayatın ta kendisidir. Ekmeğini kazanmak, bir sofrayı kurmak, bir çatının altında nefes alabilmektir. Eskiler geçim derdi demezdi, maişet kaygısı derdi. Belki de bu yüzden içinde bir sitem değil, bir tevekkül, bir sabır taşırdı bu kelime. Maişet sadece para kazanmak değildir. Bir insanın emeğiyle, onuruyla, alın teriyle yaşamını sürdürme mücadelesidir. Kimi sabahın en erken saatinde yola düşer, kimi gün boyu tezgahının başında, kimi sınıfta, kimi tarlada. Hepsi aynı kelimenin etrafında döner. Maişet. Fakat bu kelime sadece bir geçim aracı değil, aynı zamanda şükrün de bir sembolüdür. Bir lokmayı paylaşmak, bir evi sıcak tutmak, bir masada birlikte oturmak, hepsi maişetin parçasıdır. Bugün modern dünyada her şey hızlandı ama maişetin anlamı değişmedi. Çünkü yaşamak hala emek vermekten geçiyor. Ve insan emeğiyle yaşadıkça hayatı da anlam buluyor. Bunu Biliyor Muydunuz programında bugün alın terinin, emeğin ve şükrün kelimesini andık. Maişet. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünde bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyecek dedi. 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul Kuzey Demir Yolu geçişi projesinin ihalesi 14 Ekim'de geldi.

0: Yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık hicranın geride kaldığını belirten Erdoğan, bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sonrası geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi.
1: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı

0: Mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
1: Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın Dünya Kupası zaferine de değindi.
0: Gerçekten yani Sanchez böyle bir mutluluğu hakikaten bir dünya şampiyonu ülkenin başbakanı olarak yaşaması onun en doğal, en tabii hakkıdır. İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. Biz de böyle bir dünya şampiyonluğunu yakalarız.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile telefonla görüştü. Erdoğan'ın Mirziyoyev'in doğum gününü kutladığı görüşmede ikili ilişkilerle küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı 20

antlaşmanın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise antlaşmayı tartışmaya açanlara eleştirerek Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir dedi. 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni partinin kurulmasıyla mecliste oturma düzeniyle oda ve sandalye dağılıyor.

imtihan sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara kendilerine değişen şartlara göre beceri kazandıracak programları tercih etmelerini tavsiye etti. İstanbul Kuzey Demiryolu

0: arasındaki demiryolu taşımacılığı kapasitesi önemli ölçüde artacak. Yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınabilecek. Karayolu ağını güçlendiren yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Yalova-Armutlu yolu hizmete girdi. Altı tünelinde hizmete başladığı projenin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı.
1: Bugün burada yolumuzla birlikte toplam uzunluğu 6140 metre olan tam 6 tünelimizi hizmete açıyoruz. Bugün toplam tünel uzunluğumuzun 868 kilometre, 24 yıl içerisinde tünel uzunluğumuzu 17 kat artırdığımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Düşünün ki bugün Yalova'dan başladığınızda, Yalova'dan yer altına girdiğinizi düşünün bir an, Ordu şehrimize kadar giden ve gökyüzünü görmeyen 868 kilometrelik bir tünel uzunluğuna ulaştık. Projemiz sayesinde seyahat süresini 1 saatten yaklaşık 30 dakikaya düşürdük. Böylece zamandan 240 milyon lira, akaryakıttan da 20 milyon lira olmak üzere yıllık 260 milyon lira tasarruf elde ettik. Karbon emisyonunu yıllık 900 ton azaltarak çevreye ve iklim dostu ulaşıma önemli bir katkı sağladık.
0: Türkiye kutuplardaki bilimsel varlığını her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferindeki bilim insanlarını yalnız bırakmadı.
2: 22 gün boyunca bilim insanlarımız Svalbard Adası çevresinde 4000 deniz mili yol kat etti. 90'dan fazla istasyonda bilimsel deneyler gerçekleştirdiler. 300'e yakın bilim insanımızın doğrudan ulusal seferlere katılım imkanına sahip olmuştu.

0: olması aslında bilim dünyamızın tabiri caizse kabuğunu kırmasına ve bu alanda çok daha güçlü küresel düzeyde varlık göstermesine de vesile oldu. Burada olmak, Türk bilim insanlarının en ileri düzeyde araştırmalar yapmakta olduğunu müşahede etmek ve bu araştırmaları destekliyor olmak bizim için gerçekten iftihar vesilesi.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kasım ayında hizmete girecek Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımının tamamlandığını açıkladı. İlk hasta kabulüyle birlikte kentte 10 bin kişiye düşen yatak kapasitesinin 29'a ulaşacağını kaydetti. Ekonomi programının etkisiyle enflasyon gerilerken geleceğe yönelik enflasyon beklentileri de düşüyor. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklenti verilerini yayımladı. Hane halkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan düştü, %44,94'e geriledi. Reel sektör içinde beklenti 0,60 puan düşerek %32,50'ye indi. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise %23,95 seviyesinde gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı konjonktürde finansal istikrarın kritik önemini vurguladı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı da %17,63 oldu. Hane halkının konut fiyatlarındaki artış beklentisi ise önceki aya göre %1,33 azalarak %32,49'a düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı geçen yılın aynı dönemine göre hububat alım hacminin iki kattan fazla arttığını belirtti. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat satışlarında ise 1 Ekim itibariyle başlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Üretici firmaya idari para cezası uygulandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'le komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve internet yayıncısı Fatih Koparan da ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde adliyeye giden Özlem Gürses, Ruşen Çakır ve Hazal Kaya'nın ifadeleri tamamlandı. Öğle saatlerinde de Fatih Altaylı adliyeye gitti. Soruşturmada daha önce de 5 kişi ifadeye çağrılmıştı. Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Fatih Portakal savcılığa ifade vermişti. Soruşturmada Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar sözleriyle değerlendirdi. Onlar ekrandan devlet nerede diye sordu. Biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik. 500 bin yuvamız dimdik ayakta dedi. Bakan Kurum Malatya'da konuştu.
2: Milletin devletine olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya çalıştılar. Devlet ile bu aziz milletin arasına girmeye çalıştılar. O günde

0: ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta.
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Soruşturmanın şüphelilerinden biri belediye başkanına araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini ancak bunu daha sonra alamadığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ihaleye teklif veren ve kazanan firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkileri tespit edilmişti. Ayrıca belediye ile iş yapan firmalardan komisyon alındığı öne sürülmüştü. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının olduğu iddia edilmişti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı. 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureyç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. Rusya, Amerikan yönetiminden savaşı sonlandırmak için yeni öneriler beklediklerini açıklarken Beyaz Saray gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Cephe hattındaysa sıcak çatışmalar sürüyor. Karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da 6 kişi öldü. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünde bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süsleyecek dedi. 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. İstanbul Kuzey Demiryolu geçişi projesinin ihalesi 14 Ekim'de gerçekleşecek. Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını değerlendirirken onlar ekrandan devlet nerede diye sordu. Biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik. 500 bin yuvamız dimdik ayakta dedi. Rusya, Amerikan yönetiminden savaşı sonlandırmak için yeni öneriler beklediğini açıkladı. Spor. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da İtalyan takımı Monza ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Gençler Birliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Başkent ekibinin 17 Ocak'ta yapılan genel kurulunda başkanlığa seçilen Arda Şakman seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Kayseri Spor Teknik Direktörü Atilla Gerin, birinci önceliklerinin ait oldukları yere Süper Lig'e dönmek olduğunu söyledi. Gerin, taraftarlardan yönetime ve kadroya güvenmelerini istedi. Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, karakteri güçlü oyuncuları almak istediklerini söyledi. Selçuk Şahin, takımının Kayseri kampında güçlü ekiplerin arasından sıyrılarak Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini de belirtti.
2: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 40, Bilecik, Isparta, Kayseri, Nevşehir, Çankırı, Çorum ve Van 16, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Aydın, Manisa, Denizli, Muş ve Hakkari 20, İzmir, Rize, Bingöl, Iğdır ve Kilis 22, Antalya, Adana, Trabzon, Ordu, Giresun ve Diyarbakır 23 ve Ardahan 11 derece.
2: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu'nun ilk 15 kilometresi Akyazı ve Erenler Kavşakları mevkiinde yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68 ile 71. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bordür yapım çalışması nedeniyle şerit daraltılarak ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Derice otoyolu yapım

0: çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Turuncu Teknosa'da Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tun kulaklık hediye.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.
3: Anemi nedir? Tanı ve tedavisi nasıl yapılır? Mersin Kızılay Kan Bağış Merkezi'nden Doktor Metin Gönen'e sorduk.
4: Anemi basitçe vücudumuzdaki kırmızı hücre sayısının az olmasının belirtisi olarak görülür. Anemi de yani kansızlıkta ilk anlamda bir baktığımızda soluk cilt, yorgunluk, unutkanlık, baş dönmesi, saç dökülmesi bu tip belirtileri gördüğümüz zaman kişinin bir anemi hastası olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi anemi hastası olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bir takım testler yapılması gerekir. Bunun için en kolayı bir aile hekiminize gidip tam kan testi yaptırırsanız vücudunuzdaki hücrelerinizin sayısını öğrenirsiniz. Anemik olup olmadığınızı doktorunuz belirler ve buna göre bir tedavi başlanabilir. Tabii bunların dereceleri var. Derecelerine göre işte gerekirse hap tedavisi olur, gerekirse daha ileri tetkikler yapılır. Daha yaygın, yoğun bir anemi tanısı konursa, vücut hücreleri iyi kan üretemiyor ise bu sefer kök hücre tedavisi dediğimiz bir tedavi yöntemi daha var. Dünya çapında bir takım kök hücre için ve donörlerimiz bağışlarda bulunuyorlar. Bu kan bağışları bir yerde toplanıyor. Daha sonra eşleştirme olursa kök hücre tedavisi yapılarak genellikle talasemili hastalarımıza olsun bir takım kan rahatsızlıklarında kök hücre tedavisiyle de şifa veriliyor. Anemilerde vücutta demir eksikliği oluşur. Özellikle çocuklarda görülebilir. Bazen bağışıklık sisteminin eksik olduğunu nasıl anlarız? Vücutta kanamalar olur. Bu kanamalar zayıf insanlarda da görülebilir. Bu zayıf insanlarda görülen kanamalarda insanların iyi gelişememesi, demir eksikliği, B12 eksikliği olabilir. Bunlarla ilgili de

0: üyeler yapılabilir. Bir doktorunuza danışıp öncelikle anemi tanısının konması gerekir. Bu da aile hekimlerimizin yapacağı tam kan testleriyle ortaya çıkacaktır. Kalp büyümesi olabilir, ileri seviyelerde nefes darlığı çekilebilir, tedavi edilmediği zamanlar soluk bir yüze sahiptir anemik hastalar. Bunun dışında vücut yeteri kadar oksijen alamadığı için bir takım organlarda da sorunlar başlayabilir. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir durum anemi.
1: Soralım bakalım.

0: mümkün olduğu kadar konuşacağız. Telefon bağlantılarımız da olacak bu süre içinde. Evet Aksal, ne yaptın? Trabzon'a gittin geldin bu süre içinde görüşmediğimiz zaman zarfında.
1: Ya ben gittim geldim de Sinan'ı epey zamandır görmedim. Sinan'ı evet. Yurt dışına gidiyorsun, ben Türkiye'de hatırlıyorum.
0: Bunu deme, seni iyi de işlerimiz var ondan dolayı gidip gidip.
1: Ya siz yok musunuz ya? Memleketi bizi bırakıyorsunuz.
0: En son beraber program yaptık, niye öyle diyorsun?
1: Senden sonra kaç kere geldim buraya?

0: Ha, çok şans veriyoruz
1: onlara. İnşallah.
0: Evet, bakalım ne olacak tabii. Trabzonsporlu taraftarlar da heyecanlıdır. Çünkü gerçekten ben bu sene iyi bir kadro kurulduğuna inanıyorum Trabzonspor'da. Gerçekten iyi transferler yaptılar.
1: Ya şöyle söyleyeyim, bunları önceki derslerimizde işledik. Hı hı. İlmek ilmek hep anlattık. Süreç şuraya gidiyor, şunlar olur, böyle olur.
0: Aral Şimşek transferi de çok önemli. Dün Beşiktaş'ta oynayan Midtjylland'ın en iyi futbolcusuydu. En iyi. Geçen sene yılın futbolcusu seçildi orada.
1: Ya biliyorsun her ilaç.
0: Aile Aral Şimşir'in bu arada Trabzonlu mu? Oradan mı bağlantı kurdu gene? Genelde sen bu tür şeyleri iyi biliyorsun.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Aral'ı kaç yılından beri takip ediyorlar? Bayağı uzun zamandan bu. Hmm. 19 karşılaşmaları vardı ya. Hı hı. Oradan beri takip ediliyor. Biraz Trabzonluk var.
0: Trabzonluk da var ayrıca, evet. O daha uyum sağlamayı daha kolaylaştırıyor tabii. Kötü bir şey değil bu. Güzel bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Evet, Trabzon'da tabii ki sadece bunu konuşmayacağız. Bir de Sayın Başkan'ın, Ertuğrul Başkan'ın açıklamaları vardı. Antrenman tesisleriyle ilgili. Mehmet Ali Yılmaz tesisleri. Artık havaalanının iyice dibinde, gidebileceği bir yer yok. Denizli ilişkimiz kesildi diye anlattı. Sen de dinlemişsindir Ertuğrul Başkan'ı. Hı hı. Yeni bir yer bulup gitme fikri. Tabii 100 dönümlük bir arazi nasıl olacak bilmiyorum. Stadın orada gene doldurulan denizin oralarda mı olacak acaba?
1: Aslında o başka bir yer düşünülüyordu. Trabzonlular iyi hatırlarlar. Akçabat'ta Trabzon'un ortak bir yeri vardı orada. Hı-hı. Yıldızlı Beldesi diye. Eskiden hatırlayabildiğim kadarıyla askeriyenin de orası. Hı-hı. O kısmı bekliyorduk ama beklediğimiz gibi

0: olmadı. Tahminim Trabzonspor'u yönetenler de öyle bir yer olacağını umuyorlardı ama şimdi paparanın bir tarafına yapılacak. Herhalde biraz daha dolgunu yapacaklar orayı, bilmiyorum. Ya ben burada biraz şey, biraz çekimserim. Niye çekimserim? Sevgili Ahmet.
1: Neden?
0: Biliyorsun benim frenlerim hiç tutmuyor. Yani böyle ağzımı açınca, ama konuşmak durumundayım da, size şöyle bir,
1: doğruları söylediğimiz şöyle, sürece
0: eyvallah, size şöyle söyleyeyim.
1: Bence hiç
0: bugün
1: sakıncası yok.
0: Ülkede futbolun en çok sevildiği illerin başında gelen yer Trabzon'dur, değil mi?
1: Doğru.
0: Bir numaralı futbol kentidir diyebilir
1: futbolla
0: miyiz?
1: Yaşıyor ya. Ben futbol... ya, ben kesinlikle derim çünkü orada bulundum.
0: Evet. Futbol kenti. Üzülerek söyleyeyim, Türkiye'de stadı en son yenilen, daha doğrusu en son yapılan yerlerden bir tanesi Trabzon.
1: Evet.
0: Burada hemfikir miyiz?
1: Doğru, doğru. Bir konuyu toparlayalım çünkü bir telefon konuğum olacak.
0: O zaman konu uzun diyorsun. Bekletmeyelim.
1: Konuğumuzu biliyorsun zaten, sen de tanıyorsun. Emin Özkurt herhalde zaten sporla ilgilenen veya özellikle futbolla ilgilenen herkesin tanıdığı bir isim, avukat.
0: Evet, evet.
1: Emin Özkurt. Sevgili Emin Özkurt, iyi akşamlar.
2: Merhaba, iyi akşamlar, yayınlar dilerim.
1: Evet, Emin Özkurt'un avukat olarak tanıyoruz ama tabii o kadar çok apoliti var ki. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi yargıcı, Euroleague Basketbol Uyuşmazlık Tahkim Mahkemesi, orada da göreviniz var, uyuşmazlık değil mi orada da?
2: Orada da uyuşmazlık.
1: Bunun dışında e-spor hukuku konusunda herhalde Türkiye'deki tek uzman siz olabilirsiniz, benim bildiğim başka yok sanki.
2: Çalışan arkadaşlar var ama biz başından beri federasyonun kurucu yönetim kurulunda da bulunduk. Halen de devam ediyoruz.
1: KAS'ta da bu arada yine avukatlık yapıyorsunuz ve bugün yeni bir apolet daha size takıldı omuzlara. İsterseniz biraz ondan bahsederek başlayalım. Benim de hep içinde olmayı istediğim bir yer Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi. Kurulduğundan beri takip ediyorum. Spor yazarı olarak da, spor yazarları derneği olarak da zaten sürekli takipteyiz birbirimizi. Gerçekten iyi çalışan bir komite. Siz buraya şimdi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne hukuk komisyonlu başkanlığı görevine getirilmiş bulunuyorsunuz.
2: Doğru.
1: Neler yapacaksınız orada?
2: Evet. Öncelikle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve doğal olarak her ülkenin Milli Olimpiyat Komiteleri aslında o ülkede sporun başı olarak kabul edilir. Yani bütün spor organizasyonları, bütün federasyonlar kendi Milli Olimpiyat Komitelerine bağlıdır ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi çerçevesinde de o Milli Olimpiyat Komiteleri muhatap alınır. Orada geçtiğimiz aylarda çok önemli bir yönetim değişikliği oldu. Aynı zamanda spor genel müdürümüz olan Sayın Veli Ozan Çakır Bey, kendisi Milli Olimpiyat Komitesi'nin başkanı oldu. Vizyonuyla, gençliğiyle ve sporun içinden gelmesiyle tanınan bir kişilikti zaten. Kendisiyle de bir müddettir ne yapabiliriz Milli Olimpiyat Komitesi çerçevesinde Türk sporunun diğer branşlarının da, futbol haricindeki diğer branşlarının da gelişmesiyle alakalı nasıl çalışmalar yürütürüz diye düşünürken, bir yandan da Olimpiyat Komitesi Başkanı olunca aslında doğal gelişen bir süreç oldu. Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulunun takdirleriyle, Sayın Başkan'ın önerisiyle ben de Hukuk Komisyonu'nun başkanlığına geldim. Şimdi bu Hukuk Komisyonu...
1: Hayırlı olsun komisyon. Öncelikle.
2: Çok sağ olun Ahmet Bey, teşekkür ederim. Önemli bir komisyon. Bu komisyonun yaptığı faaliyetler de önümüzdeki günlerde biz biraz daha geliştirerek, biraz daha aktif kılarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Önem arz edecek. Benden evvel bu koltukta çok kıymetli hocalarımız, avukatlı meslektaşlarımız, büyüklerimiz yer aldı. Allah rahmet eylesin. İlk Türk Kas Hakemi Kısmet Erkiner Milli Olimpiyat Komitesi'ne büyük katkılar vermişti. Yine mekanı cennet olsun avukat Türker Aslan abimiz.
1: Evet.
2: O da

0: katkıları olmuştu. Ben de onlardan sonra 3. Türk KAS hakemi olmuştum. Şimdi de Olimpiyat Komitesi Hukuk Komisyonu Başkanı olduk. Şimdi burada komisyonları var şeyin, Olimpiyat Komitesi'nin. Hı hı. Olimpik hareketin temel değerleri doğrultusunda bilgi ve uzmanlık desteği sağlayan danışma ve çalışma organları bunlar. Aslında bizim yapacağımız faaliyetler öneri ve tavsiye niteliğinde olup yönetim kurulunun karar alma süreçlerine katkı sağlamaya amaç edinecek. Tabii bunu yaparken görev alanımıza giren hukukla ilgili konularda araştırma, inceleme ve raporlar sunacağız. TMOK'un stratejik hedeflerine katkı sağlayacak, görüş, öneri ve politikaların geliştirilmesine yardımcı olacağız. Yine ulusal ve uluslararası boyuttaki iyi uygulamaları, hukuki gelişmeleri, eğilimleri takip edeceğiz, öneriler hazırlayacağız. Geçtiğimiz günlerde bu minvalde mesela bir toplantıya katıldım. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir toplantısıydı. Biliyorsunuz bundan evvelki Fransa'da gerçekleşen Paris Olimpiyatları'nda, 2024 Paris Olimpiyatları'nda çok tartışılan bir konu vardı. Bu eşcinsel sporcuların, LGBT'li sporcuların cinsiyet değişikliği yapıp yapmadığıyla ilgili soru işareti olan oyuncuların kadın sporlarına müdahale etmesi, onların yarışmalarına girmesiyle alakalı.
1: Bir faslı boksörü hatırlıyorum. Faslı mıydı? Cezayirli miydi?
0: Tabii. Evet. Sizin Trabzonlu Trabzonlu boksör kızımız da ne yazık ki Halen aynı zamanda bir başka boksöre de oldukça sert bir mücadele ile çok kısa sürede egale etmişti. Çünkü açıkçası
1: bu senaz Sürmeneli miydi?
0: Doğru. Sürmeneli.
1: Evet, Sürmeneli. Evet, evet.
0: Doğru. Dolayısıyla bu konularla ilgili de mesela hem Milli Olimpiyat Komitesi'nde kanaatlerin oluşması hem de bunun hukuken doğru zeminlerde yansıtılmasını hayata getirecek. Orada tavsiye niteliğinde raporlar, danışmanlık yönü olacak bir komisyon açıkçası burası.
1: Evet.
0: Biz burayı yapılanmamızı da iyi bir ekiple oluşturduk. 11 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz olacak kendi komisyonumuzun. Dolayısıyla orada da iyi bir çalışma grubu oluşturup biz sporcuların haklarının, uluslararası spor hukukunun genel kanaatlerinin, genel gelişmelerinin nereye olduğunu Milli Olimpiyat Komitesi çerçevesinde yansıtıp doğru bir zeminde, hukuki bir zeminde işlerin yürütülmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Bu gönüllülük esasıyla çalışan bir komisyon.
1: Evet.
0: Herhangi bir ücret veya mali hak doğurmuyor. Ama bunlar bir milli görevdir.
1: Kesinlikle. Türk sporunun, kesinlikle.
0: Tabii Türk sporunun gelişmesi, Türk milletinin spor alanında layık olduğu üst seviyelere çıkmasını temin için bizim üzerimize düşen vazifeler. Çünkü biz bu toprağın evlatlarıyız. Bu ülkenin çocuklarıyız. Bizi Türk eğitim sisteminden geçtik ve kendimizi tabii yurt dışında da geliştirerek bir noktaya getirmeye gayret ettik. Şimdi bilgi birikimimiz çerçevesinde verme zamanı.
1: Evet.
0: Bunu da Milli Olimpiyat Komitesi nezdinde elimizden geldiğinde layıkıyla yapmaya çalışacağız.
1: Peki siz şimdi öyle bir yerden girdiniz ki sevgili Emin Özkurt, Aksal Yavuz Milliyet Gazetesi yazarı konuğum bir yandan, o da
0: merhaba.
1: Bu hemen o da evet. Merhaba. Şimdi o da bu Sürmeneli'nin maçına, tabii o da Trabzonlu olduğu için hemen aklına o Cezayirli boksör geldi.
2: Evet, evet. Hayırlı olsun bu aradan. Başarılar diliyorum.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Cezayirli boksör şimdi orada bildiğim kadarıyla Olimpiyat Komitesi'nin izniyle yarıştı. Yani aslında bu şikayetler yapılmıştı hem İtalyanlar evet. tarafından, özellikle İtalyan Olimpiyat Komitesi çok şikayet etmişti bu boksörü. Ama organizasyon komitesi, yani olimpiyatın, hayır dedi, katılabilir dedi. Şampiyon oldu o boksör sonra. Lakin sonra da baktılar ki evet, gerçekten o şikayetler haklıymış, erkek bu evet, evet. diye madalyasını aldılar. Burada mesela Buse Naz'ın hakkını kim koruyacak? Belki Buse Naz gidecekti altı madalya kadar.
0: İşte bu senazların hakkını korumak için artık daha aktif çalışacak bir yapı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin nezdinde var. Bunu size
1: evet.
0: edebilirim en azından. Hukuk komisyonu olarak da ben Sayın Başkan adına da bunu net bir şekilde yansıtacağım.
1: Siz bir hukukçu olarak size danışmak istiyorum evet. sevgili Emin Özkurt. Şimdi orada

0: İkinci olana altın madalyayı verdiler. Üçüncü olana da gümüş madalyayı verdiler. Bronz madalya kaldı zaten. Örnek veriyorum. Burada adalet sağlanmış mı oluyor, yoksa mesela Cezayirli boksörün yarı finale çıkmadan önce elediği boksöre hiçbir şey düşmüyor mesela. O konuda mesela elenene bir hukukçu olarak ne dersiniz? Aslında kalan herkes o zaman bir şey, o kadın işte erkek boksörün eledi herkese madalya verilmesi lazım.
1: Sporun en temel, Ahmet Bey, sporun en temel kuralı, Eşit şartlar altında mücadele.
0: Kesinlikle. O eşitliği sağlamalık lazım.
1: Bunu yitirdiğiniz zaman geri kalan hiçbir şeyi konuşma imkanınız yok. Yani her şey detay haline geliyor. Evet. Erkekle kadın arasında da özellikle fiziksel güç ve dayanıklılık gerektiren sporlarda kromozomlardan gelen bariz bir farklılık oluyor. Bu nedenle fiziken birbirleriyle yarışmaları eşitliği bozuyor.
0: Doğru.
1: O dönemde de bu kromozomlarla ilgili problemlerinin, yani aslında erkek kromozomlarına sahip olan bu şartların mücadele etmemesi yönünde ciddi bir kamuoyu vardı. Ama ne yazık ki o dönemin Alman Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve onun ekibi bir yandan da bu itirazlara kulaklarını tıkadılar ve bir şekilde süreci ilerletme yolunda, evet, ve bunların mücadeleye katılmaları yolunda bir pozisyon aldılar. O pozisyonun ne kadar yanlış olduğu da daha sonra ortaya çıkınca, şimdi yeni Uluslararası Olimpiyat Komitesi yönetimi artık bu konuyla ilgili karar aldı. Ve kesinlikle bu tür sporcuların kadınların haklarını korumak çerçevesinde, kadın sporcuların hem sağlığını hem de eşit şartlarda mücadele etme haklarını koruma çerçevesinde çalışmalarına başladı. Bu konuyla ilgili biz toplantılara katılıyoruz. Bu toplantılarda kendi görüşlerimizi ve kanaatlerimizi de akabinde belirtecek şekilde notlarımızı alıyoruz. Dolayısıyla Buse Naz'ın yaşadığı ve diğer sporcuların, kadın sporcuların yaşadığı haksızlığın bir daha gerçekleşmemesi için de bu yeni görevimizin, vazifemizin bence bir imkan sağlayıcı olacağını söylemek yanlış olmaz.
2: İnşallah diyorum. Yapanın yanında kar mı kalıyor?
0: Şimdilik aslında kar kalmadı. Aldı madalyası. Buse Naz haksızlığa uğramış oldu. Yani ama Emin Bey bundan sonra buna zaten müsaade etmeyeceğiz diyor. Yani böyle bir şeyi baştan diyor engelleyeceğiz diyor. Komitenin amacı da biraz o.
2: Benim aklıma şu geldi. Hani güzellik yarışmasında bir bayan birinci oluyor. Daha sonra anlaşılıyor evli olduğu, tacı geri alınıyor. Evet. Öyle bir durum oluyor mu burada?
0: Tacı birinciliği alındı ama
2: Buse Naz'a verilmiyor.
0: Hayır, Buse Naz ikinci olamamıştı işte. Yarı finalde daha önceden eşleştiği için.
2: Ya Buse Naz herhalde
0: finale çıksaydı zaten altın madalya kalırdı.
2: Herhalde birinci olurdu yarı.
0: Olurdu evet ama işte evet final o yüzden zaten.
2: Ama bu komitede herhalde
0: bundan sonra bu tür şeylere izin vermeyeceğiz.
2: İyi, kurulmuş, geç kalmış. Kesinlikle. Geç kalınmış bir.
0: Emin Bey'in zaten bu konuda ben eminim. Emin Bey'i iyi tanırım. Hiç aman vermez böyle şeylere.
2: Güzel.
0: Evet.
1: İnşallah.
0: Emin Bey, peki Dünya Kupası'nda takip etmişsinizdir. Siz de futbol seversiniz biliyorum. Nasıl bir Dünya Kupası'ydı? Benim bu yaşa kadar gördüğüm en ilginç Dünya Kupası'ydı, değil mi? Kırmızı kartın iptal edildiğini ilk defa gördüm. Bayağı bir hukuksuzluklar yapıldı. Tam sizin aslında mesleki şeyiniz oldu.
1: Yani skandal denilebilecek, hukuki açıdan da oldukça sorgulanan birkaç tane kararın alındığı bir Dünya Kupası oldu. Bunlardan biri ve en çarpıcı olanı ilk kez bir kırmızı kart, hakemin sahada verdiği bir karar.
0: Evet.
1: Masa başında iptal edilmiş oldu. Bununla ilgili tabii şimdi hukukta şöyle oluyor, onu söyleyeyim size. Talimatlar yazılıyor ama her duruma ilişkin o durum öngörülerek yazılmış bir metin çıkmıyor. Dolayısıyla hukuku istediğiniz zaman biraz eğip bükmeye imkan sağlayacak bir alan kalıyor. Eğer adaletli ve hakkaniyetli bir yönetimseniz bu durumu negatif kullanmıyorsunuz. Yani hakkaniyeti ve adalet çerçevesinde kullanıyorsunuz. Ama eğer biraz politik ve sosyal çevreden etkilenen

0: bir yapınız varsa o zaman eğip bükmeye
1: gidiyorsunuz. Evet, evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine olan bir karardı bu.
1: Doğru.
0: Müsabaka Amerika'da gerçekleşiyordu. Infantino ile Trump arasında bir yakınlık vardı. Dolayısıyla sonuç böyle olunca insanlar da haklı olarak ne oluyor bir dakika burada başka şeyler mi var diye düşündüler. Talimatlarda FIFA'nın yasasında, FIFA'nın regülasyonlarında ertelemeye ilişkin bir imkan var. Bizde de biliyorsunuz bazen bu erteleme müessesesi tartışmaya konu olabiliyor. Mesela yani
1: bizde de birkaç uygulama var yapılmış daha önce.
0: Ya oldu daha
1: ama Dünya Kupası'nda böyle bir şey yoktu.
0: Genel Erkin dosyası vardı.
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam TFF kurullarında oldu. Ama Dünya Kupası'nda ilk kez oldu.
1: Evet.
0: Dediğim gibi bazen böyle o hukukun eğip bükülmeye müsait yapısı hakkaniyet ve nispet çerçevesinde yaklaşılmadığında yani hukuk aleyhine kullanılabilmiyor. Adalet duygusunu eşindirecek şekilde.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu çok tartışıldı. Ama bir başka tartışılması gereken konu da Arjantinli futbolcuların yarı final maçından sonra İngiltere'ye karşı açtıkları flamaydı. Bir yazı vardı.
1: Tabii ki. Tabii çok doğru. Çok doğru. Evet.
0: Auckland adaları işte
1: maddi ceza verdiler herhalde ona da.
0: Falan. Yani bakın bizim Avrupa Şampiyonası'nda çok geriye gitmeyelim. Bundan iki sene evvel Merih Demiral eliyle herhangi bir siyasi amaçla olmadan tamamıyla Türklüğün ve Türk'ün sembolü olan Bozkurt hareketini yapınca hemen iki maç ceza almış. Hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
0: Yani iki maç ceza da öyle bir ceza ki yani üç olsa itiraz edebiliyorsun, iki olunca itiraz edemiyorsun kesin gibi oluyor. Öyle bir ceza almıştı. Mesela ona itiraz edildiğinde orada bunun bir siyasi hareket olduğu ve karşı tarafı buna ilişkin olarak işte birilerinin gücendirme potansiyeli olduğunu, politik bir şey olduğunu mesajlara varsayımında bulunulmuştu. Ama oysa Merih Demiral bunu bir siyasi duruş çerçevesinde o an için yapmamıştı. Herhangi bir zaten karşı diyebileceğimiz bir topluluk da yoktu orada. Dolayısıyla
1: evet karşı takımı da incitecek bir durum yoktu yani o hareketle.
0: Yoktu.
1: Evet.
0: Yoktu. Bakın yani ben burada hukukçu olarak şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Olaylara, durumlara ve kişilere göre değil standart olarak hakkaniyete, adalete, kamuoyunun ve spor dünyasının o duygularına hitaben bir yaklaşım sergilenmesi gerekir diye düşünüyorum ve kararlar arasında mutlaka bir tutarlılık olması gerekir. Yani A takımı için verdiğiniz kararı B takımı için farklılaştıramazsınız. Veya A sporcusu için verdiğiniz kararı B sporcusu için daha farklı, veya daha hafif veya daha ağır uygulayamazsınız. Bizim Türkiye'de de ne yazık ki iç hukukumuzda da hep bu tartışmalar yaşanıyor. Diyorlar ki yani bu benzer olayda 3 maç ceza verilmişti, bunda 5 maç veriliyor veya hiç ceza verilmiyor. Neden? Yani kriterin ne? Onun için kararların daima çok detaylı gerekçesiyle verilmesi gerekir. Bu bir. İki, kişilerin, karar vericilerin ve uygulayıcıların hangi takımı tutuyorlarsa tutsunlar, işlerini profesyonel olarak yaparken o formayı kenara koyup tamamıyla bir hukukçu veya bir sağlıkçı veya bir yönetici olarak veya bir basın mensubu olarak yine bence şeyi çıkartmak gerekiyor. Bu tarafgirliği, taraftar formasını öyle yorumlamaları lazım olayları ve gelişmeleri. Buna dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle çok, çok soru geliyor Emin Bey. Özellikle spor hukukuyla ilgili, kulüplerin yapısıyla ilgili. Şimdi kulüplerde yönetim kurulları da ikiye ayrılmış durumda ya. AŞ yönetim kurulu ayrı, diğer yönetim kurulları ayrı. Bunlarla ilgili çok sorular geliyor. Sizi biz bir gün stüdyoya alalım.
0: Ne zaman dersiniz? Biz sizi dinliyoruz.
1: Hem ligler başlamadan insanların akıllarında kalan şeyleri de cevaplamış oluruz. Çok teşekkür ederiz. Yeni göreviniz hayırlı olsun öncelikle. Hem sizin için hem ülkemiz için tabii ki.
0: Elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Allah utandırmasın inşallah.
1: Amin diyelim. Amin. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok mersi. Sağ olun.
1: Evet, Emin Özkurt bizlerleydi. Spor hukuk konusunda herhalde artık tanımayan yoktur Emin Özkurt'u. Gerçekten çok donanımlı ve Türkiye'yi her tarafta da temsil ediyor. Aynı zamanda kas hakimi. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Onu da bitirelim. Sonra Aksal Yavuz'da

0: Trabzon'un o kuzeyin çılgın denizine mi atalım kendimizi? Bu sıcakta
1: bir
0: iyi der değil mi?
1: Bir yere atsın.
0: Peki. Ya. O zaman biraz ara veriyoruz. Çok kısa bir reklam arası. Sonra Aksal Yavuz'la devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet efendim, spor servisi devam ediyor. Aksal Yavuz'la birlikteyiz. TRT Radyo 1'desiniz. Ben Ahmet Füsunoğlu. Aksal Yavuz'u da ilk defa böyle sinirlenmiş gördüm. Böyle biraz Buse'niz hatırlayınca kızdın değil mi olimpiyat o zamanki haksızlığa? Hepimiz kızdık ya.
5: Ya kızmak ne kelime? Yani sen de anlatınca...
4: Yani kızın 4 yıllık çalışmasını, emeğini orada biri çalıyor.
5: Emin Bey de biraz bahsetti.
4: Evet. Resmen çalındı, emeği çalındı yani.
5: Ya çalındı deme, bu büyük bir rezillik ya.
4: Kesinlikle, kesinlikle. Ki Buse Naz da yani çok güçlü bir boksördür. Yani kadın boksunda çok güçlü bir isim. Zaten dünya şampiyonuydu. Bizim altın madalya umudumuzdu ama zaten bu Cezayirli boksörü görünce hepimiz dedik ya bu normal değil yani, bu kadın değil diye.
5: İnsan azmanı gibiydi o.
4: Evet, evet, evet. Yani enteresan.
5: Allah Allah.
4: Ne diyelim, böyle inşallah bir daha olmaz böyle şeyler. İmane Halif'miş o zamanki yarıştığı adı. Evet, ama kromozomlar işte, erkek kromozomu, erkek olduğunu gösterdi. Kromozomdan anlıyorlar biliyorsun. Yapacak bir şey yok.
5: Ya sadece kromozoma bakmaya gerek yok.
4: Olan baştan baksanız abi, şikayet tabii var onunla yani hakkında. Vay, baştan bak ya. Yani maalesef ondan dolayı bir haksızlığa uğradı. Evet Aksa, sen herhalde epey bir Dünya Kupası hatırlıyorsundur. Yani ben mesela Johan Cruyff'un, Beckenbauer'un beraber oynadıkları, final oynadıkları Dünya Kupası'nı da hatırlıyorum. Sen daha da eskisini hatırlıyorsundur. Benim abimsin.
5: Eyvallah.
4: Bu Dünya Kupası'nı nasıl buldun? Amerikan soslu Dünya Kupası. 4 tane ara. Su araları falan diye, reklamlar girsin diye.
5: Ya çok şey oldu. Bu gece maçları falan filan hep uykusuz bıraktırıcı. Açık
4: sabaha
5: kayıp
4: bizim maçları
5: seyretmedim. Seyretmedim. Sen yurt dışında tatildeyken
4: eyvah eyvah, gene aynı konu ya.
5: Biz sevgili Tolga ile burada maçlara başlamadan konuştuk. Açık söyleyeyim, MT Spor'da anlattım. Tabi gelişmelere bakarak bir teknik analizde bulunduk. Dedim ki arkadaşlar, kusura bakmayın, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağız diye. Çünkü futbol sadece sahada oynanan oyunların toplamı değildir. Sağ dışı olumlu ve olumsuz yapılan işler, oyuncuları da etkiler, teknik adamı da etkiler, herkesi etkiler. Benim canımı sıkanlar şunlardı tabii, primdi. Ben oldum olası.
4: Sen onu ta gitmeden beraber program yaptığımızda söylemiştin. Milli takımda prim mi olur ya diye.
5: Yok, hayır, olmaz. Çünkü o ay ve yıldız kutsaldır. Onu taşımak, hem üniformasını taşımak herkese nasip olmaz.
4: Kaldır orada ki, oynamak prim zaten ya.
5: Aynen öyle. Hem fiyatınız otomatik olarak yukarı çıkıyorsunuz. Ki.

0: Ama ne oluyor işte, ülke futbolunu yönetenler böyle bir şeyi ortaya atıyorlar. Diğer taraftan hakemimizin olmayışı hepimize bir aşk yarası gibi bir derin iz bıraktı.
1: Kesinlikle. Nerelerden hakemler var, bizden bir tane yok.
0: Ülke Futbol Federasyonu'nu da eleştirdim o konuda. Hepimizi eleştiriyorum. Buraya kendimi de koyuyorum. Bu işi de beceremedik. Elimizi yüzümüze bulaştırdık. Mesela Avrupa'da çocuklar hakemliğe bile erken başlarlar. Düşün. Orada olmalıydık. Bu da ayrıca bir dert.
1: Ama yani var hakemi var, avar hakemi var. Bir sürü de hakemler vardı ya. Orada hiçbiri de yok.
0: Denezzül edip almadılar. Hak etmedim işin açısı. Bu konuda da ülke futbolunu yönetenler gece gündüz çalışmalılar. Başarabilir miyiz, becerebilir miyiz? Tabii ki de yaparız bunu ama liyakat önemli.
1: Peki bugün sadece oraya mesela hiç, bak gerçekten enteresan, futbolun üçüncü, dördüncü spor olduğu ülkelerden bile hakemler vardı. Var hakemi vardı diyelim ki, var hakemi vardı.
0: Ya.
1: Ama bizden kimsenin olmaması hakem camiasının gerçekten, ya Türkiye'deki hakemliğin gerçekten kötü olduğunu mu gösteriyor o kadar?
0: Mesleğin içerisinde olanlar kötü. Bugün hakemliği...
1: Ama aynı hakemlerle devam edeceğiz. Şimdilik başlayacak, aynı hakemlerle devam.
0: Aynı sorunla devam edecek. Tabii birkaç yıl beklememiz gerekir ama yani iyi bir eğitimle... Hı-hı. 3-5 yıl içerisinde bu işleri halledebiliriz.
1: İnşallah yeni bir jenerasyon hazırlanıyor.
0: Yeni jenerasyon hazırlanıyor ama ben umutlu değilim. Niye umutlu Niye? Değilim? Biliyorsun altyapılarla ilgili sadece futbolla da futbolcular değil, hakemlerle ilgili seminerleri takip ediyorum. Hı hı. Gözlemliyorum, izliyorum, dinliyorum insanları. Yine o ahbap çavuş ilişkileri devam ediyor. Bunun kolay kolay düzeleceğini tahmin etmiyorum.
1: Evet.
0: Sadece o meslek grubunda değil, basında da böyledir. Normal iş hayatlarında da her yerde böyledir. Adam hı hı. olan belli bir yere gelir, adam olan gelemez. Doğruyla konuşsanız birilerinin zoruna gidiyor, o size tepki gösterir. Yalan da konuşsanız ve yanlış da anlatsanız yine tepkiler alıyorsunuz yani.
1: Hı hı.
0: O yüzden insanların duymak istediğini değil, sizin gördüğünüz, bilginiz dahilinde yorumlamanız en güzeli ama sizi insanlar ne kadar tanıyacak? Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. Diyelim ismi olan bir futbolcu ekranlara çıktığı zaman, bu adam ismi var diyor, bak diyor ben diyor bunu tanıyorum. Sen onun futbolu bildiğini zannediyorsun. Veya layıkıyla yorum yaptığını zannediyorsun. Ya dün de bir kanaldaydım, orada da anlattım. Senin programını da defalarca anlattım. HT Spor'da anlattım. Radyolar bağlanıyor, oralarda da söylüyorum.
1: Hı hı.
0: Ya çıksın birisi bana desin ki kardeşim sen yanlış konuşuyorsun diye. Trabzonspor U19'u 2 sene önce Avrupa'da Barcelona'yla final oynadı.
1: Evet.
0: Final oynayan takımından U19 milli takımında bir tane oyuncusu yoktu.
1: Evet.
0: Ya onu, çıksın birisi.
1: Onu hatta beraber şey de yapmıştık.
0: Evet.
1: Çıksın, kadroları görüp
0: çıksın bana birisi bunu nedenini açıklasın.
1: Gerçekten komedi.
0: Demem odur ki yanlış.
1: Evet, evet.
0: Hakemlik sektöründe.
1: Daha o yaş grubunda başlıyor yanlış. Ya orada neye göre mı? Oradan kimseyi almazsın ya? Nasıl olabilir böyle bir şey Aksal?
0: Olamaz. İşte başarılı olamazsın. Bugün Türkiye'deki stadlara bakalım. Allah devlet babana razı olsun. Hı. İnanılmaz stadlar yaptı.
1: Evet. Devletimiz her yere
0: inanılmaz, şeyde. İnanılmaz. Futbolu ülke olarak çok seviyoruz. Evet, Dünya Kupası'na gönderemedik. Şunda emin değilim. O gelen bazı hakemlerin ülkelerinde cep telefonu var mı bilmiyorum. Yoktur herhalde.
1: Hı hı.
0: Veya hala dumanla hesapla şey yapıyorlar, haberleşiyorlar.
1: Öyle ülkeler vardı. Doğru
0: vardır
1: diyorsun.
0: Ya orada hakemleri getirdik biz oraya.
1: Vallahi doğru diyorsun.
0: Bizde yok.
1: Niye yok? İşte onu düşünüyorlar ha, acaba.
0: Niye yok? İşte bu yüzden yok. Ahbap çavuş ilişkilerinden kaynaklı. Hakemlik sektöründe de böyleydi. Babadan oğula giden padişahlık sisteminde olur gibi.
1: Şeyi de diyorsun öyle ahbap çavuş getirirsen diyorsun.
0: Bak sevgili abi.
1: U19'dan kimseyi de almazsın.
0: Ya almayan hocayı yorumcu yaptın sen.
1: Evet. O da doğru.
0: Ha, kurumun adını da vereyim istersen yani.
1: Gerek yok.
0: Millet neyin ne olduğunu biliyor.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Ahmet. Ben burada diyelim yorum yapıyorum ya. Burada sesimizden tanıyan vatandaşlar veya bizi tanıyanlar

0: Teşekkür ediyorlar. Sen şunu şu programda anlattın diye veya televizyonda. Çıkıp spor yorumcular da bunu anlatacak. Ben bir programda da size bahsetmişimdir. Niye gençlerin üzerinde çok duruyorum? Ben kötü bir futbolcu değildim ama şunu söylerdim kendi kendime. Ya bana birisi bir rol model olsun, bir yol göstersin diye. Hı hı. Benim kimsem yok, benim adamım yok diye futbolcu olamayacak mıyım? Veya bizim dönemlerimizde menajerlik sistemi yoktu. Hocalar komisyon yok, istiyordu. Evet. Kardeşim kulüp yöneticileri komisyon istiyordu. O zaman dedim ki ben yardıma ihtiyaç çocuklara, futbolculardan bahsediyorum. Onlara yardım etmeliyim. Onlara rol model olmalıyım. Allah'a şükür olsun olduk onlarca. Hı hı. Özetle her işi düzgün yapacaksın, adaletli olacaksın. Başarı gelir ama yok. Neyse.
1: Evet.
0: Yani milli takımda Türkçesi şudur. Çuvalladık.
1: Maalesef. Hiç beklemediğimiz. İnanılmaz. Yani benim beklemediğim.
0: Yok ben bekliyorum.
1: Sen bekliyordun. Şöyle, sen söyledin. Ben beklemiyordum. Yani ben şöyle, en azından bir çeyrek final hayalim vardı.
0: Bak şunu da anlattık. Anlattık derken kendime de biraz not veriyorum. Romanya'yla kurala çekilecek ya. Hı hı. O zaman canlı yayında televizyonda arkadaşlar sordu. Aksel abi kim çıkar, Romanya dedim. Herkes baktı bana. Futbolun dilini iyi okumak lazım arkadaşlar. Dedim futbolun dilini iyi okumanız lazım. Hı hı. Hangi cümleleri burada esas almamız gerekirdi bizim? Bu milli takımın iskeletini oluşturan, kemik kadroyu oluşturan kişi toprağı bol olsun, Lucescu'ydu.
1: Evet.
0: Lucescu bu takımı yaptı, verdi bize tıpkı Piontek'te olduğu gibi. Hı hı. Fakat futbol bir ders verecekti Lucescu'ya. Çünkü bu takımı aldı, yaptı, sonra ayrıldı. Çok enteresandı. Roma'ya çıkıyor karşımıza ve Lucescu'nun son maçı, evet, olur muhtemelen.
1: Son maçı. Evet.
0: Orada bunu okuduğun zaman daha sonra çıkacak olan takımı da eleyip Dünya Kupası'na gideceğiz ama bütün mesele ondan sonra başlayacak. O yüzden konuyu şöyle işledik. Gidişat kötü. Bana yok oradan villa olacak, yok bu olacak abi, para işin içerisine geldi mi insanı da bozar, her şeyi bozar. Konsantrasyonumuz da bozuldu.
1: Doğru, doğru. Yani durum bu. Hatırlıyorum daha önceden de işte biz Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Avrupa Şampiyonu olan takımın aldığı, biz giderken daha doğrusu Avrupa Şampiyonası'na kaldık diye aldığımız dağıtılan prim... Mesela Avrupa şampiyon olan takım almıyor öyle bir şey. Şampiyon olduğunda bile o kadar prim vermiyor ülkesi.
0: Norveç en son oynadığı karşılaşmayı nereye gönderdi biliyor musun? Filistin'de
1: evet, tüm yolladı. Şeyi topladılar, doğru diyorsun. O da bir ayrı bir ders oldu biliyor musun? Bizim futbolculardan da hiç ses çıkmadı yalnız. Yani onların o hareketine karşı. Yani birisi de çıkıp şey diyebilirdi. Yani biz de olsak bu parayı öyle yapacaktık diyebilirdi. Kimse de demiyor.
0: Yani şu an o geldi aklıma böyle konuşuyor.
1: Doğru diyorsun. Bu arada gitmeden 15 milyon euro dağıtıldığında duymuşsundur herhalde takımı. Dünya Kupası'na kalma bonusu gibi, yani kazandıkları para.
0: Sen bana ver oradan şeyi.
1: Sen
0: odunu sen ver bana. Tansiyon şeker zaten.
1: Aman diyeyim, aman. Seni seviyoruz Aksal, öyle bir şey yok. Sen ama açtın konuyu, ne yapayım şimdi, söylemeyeyim mi yani? Ben o de da, şimdi aklıma geldi.
0: O bak, elin gayrimüslimi en son karşılaşmanın hasılatını oraya yolluyor.
1: Gerçekten öyle.
0: Öyle var bir iki tane de, da şu anda aklıma gelmiyor çünkü şeyim yükseliyor böyle. Sindikat sayım yükseliyor.
1: Biz de işte ülke olarak neye sevindik? İspanya kazandı diye sevindik.
0: He.
1: O var yani.
0: Evet, yaşa. Yani. Onu söyleyecektim. Hı-hı. Böyle diyordum ki ne?
1: İspanya ne kazandı diye resmen.
0: İspanya Filistin'e yapılan soykırımı kınayan ülkelerin başında, evet, Avrupa ülkelerinin, evet, başında
1: gitti. Bayrak açmıştı resmen.
0: Ya.
1: Değil mi?
0: Ya. Ve işte o yüzden şey yaptık. Ben sana bir detaydan daha bahsedeyim. Yine bir kanalda, lütfen, yine bir kanalda onu anlattım da bazı futbol severler biz nedense işte Messi mi, Maradona mı, Ronaldo mu, bunları çok masaya yatırıyoruz. Hı hı. Ondan da bahsedeyim. Şimdi Messi ülke milli takımında ilk oynadığı zaman da çok başarısız olmuştu. Herkes onu eleştiriyordu.
1: Evet. Barcelona'da çok iyi oynuyor ama milli takımda, evet, yapamıyor diye.
0: Şimdi bir arada oynama alışkanlığını yakaladığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz. Hı hı. İsterseniz dünyanın

0: dünyanın en iyi oyuncusu da olsanız belli bir döneme ihtiyacınız var. Ne kadar enteresan, Messi bu yıl bilhassa bu şampiyonada ağırlığını koydu, hissettirdi. İşte o güçlü bir oyun sayesinde oluyor bu işler. Hı hı. Onu da ekstra olarak söyleyeyim size.
1: Maradona mı Messi mi?
0: Şöyle söyleyeyim, aslında bu konulara pek girmiyorum ama bizler Maradona'yı izledik ama Maradona'nın ömrü kelebeğin ömrü kadar oldu, kısa oldu. Eğer Messi gibi kendine bakabilmiş olsaydı,
1: tabii.
0: Ronaldo gibi kendine bakmış olsaydı çok daha farklı olurdu. Kelebek gibi bir sene yaşadı, iki sene yaşadı ama.
1: Ama işte acayip bir iz bıraktı.
0: O inanılmaz.
1: Onun yaptığı.
0: Evet. O inanılmaz bir oyuncu.
1: Biz şimdi ikisini de seyrettiğimiz için biz kıyas yapabiliyoruz. Genç nesil seyretmediği için işte ya Messi daha kıyaslarım ondan daha iyisi gelmedi diyorlar.
0: Yok.
1: Yani öyle bir şey yok. Şimdi Maradona mesela, çok farklıydı gerçekten.
0: Karakter olarak Ronaldo. Hı hı. Hem karakter hem çok çalışmanın ürünü. Messi özel bir yetenektir. Ama Maradona hepsinin toplamının bir arada oluşuydu.
1: Evet.
0: O sadece kendine bakmadı, futbola ihanet etti.
1: Doğru. Doğru diyorsun. Gerçekten kendine baksa keşke onu daha biraz doya doya seyretseydik. Saha içinde yapabileceklerinin sınırı yoktu.
0: Evet.
1: Gerçekten öyle. Biz esas bu Trabzon'un yeni antrenman yerinden bahsediyorduk. Yarım kaldı.
0: Dedik ki Türkiye'de futbolun en çok sevildiği yer olmasına rağmen stadının en son yapılan
1: 7'den 70'e seviyor.
0: 7'den bir tanesi oldu.
1: 7'den 70'e seviyor.
0: Evet.
1: Niye öyle oldu? Bir Avni Aker'den vazgeçmek, orası artık Trabzonluların yuvası, evi gibiydi. Ya,
0: bizim
1: oradan vazgeçmek de biraz zor oldu.
0: Bizim siyasiler diyelim kendi içerisinde anlaşamadılar. O kısır kayıkçı kavgaları vardır Trabzon kentinde. Hı hı. İşte ben yaptırdım, benim sayemde oldu gibilerinden sahiplenme, kerameti kendinden bilme düşüncesi, hı hı, hasıl olunca bunu yaptıramıyorsun. Ama sıkıntı şuydu: Avni Aker yıkıldı. Trabzon'un kalbi Avni Aker'in yanında Yavuz Selim'di, bilirsin. Hı hı. Orayı da söktünüz, aldınız.
1: Evet.
0: Orada ben siyasileri eleştirdim. Ya deyin ki burası kalsın, isteyin gidin Ankara'da. Trabzonlular Yavuz Selim'siz yaşayamaz deyin.
1: Kalabilir hakikaten orası.
0: Yapmadılar. Kalmadı. Şimdi tuhaf tarafı şuydu. Şu anda Papara Park'ın olduğu yerin maketini görmüş olsaydınız ağzınız açık kalır. Böyle muhteşem bir eser buraya nasıl yapılır derdiniz ya. Rüya gibi. Fakat bunu kuş gibi kırptılar kanatlarını.
1: Evet, birçok şey yapılmadı biliyorum.
0: Kırpıldı. Kuşa çevirdiniz bunu. Hadi ona da razı olduk.
1: Futbolcuların kalacağı kompleksler falan vardı mesela, evler.
0: Tamam, ona da razı olduk.
1: Onlar yok, gerçi yapıla eklenebilir gene.
0: Az sonra dedi ki hastane yapalım yanında. Allah Allah. Ya şimdi bir tarafta 41.461 kişilik bir stat, bir tarafta hastane.
1: Ona da ihtiyaç var ya, hastane ihtiyacı.
0: Ya ihtiyaç var da şöyle bir şey var. Yani oranın giriş ve çıkışlarını öyle bir ayarlamanız lazım ki. Hmm. Bir de o stat'tan gelecek olan ses hastaneye gider, nasıl olacak onun?
1: Bir de maç günleri tabii hastalar içine götürülür. Doğru.
0: Için, o ses doğru. Oraya gider ha. Hastanede Allah herkesin şifasını versin de Trabzonlular gene orada o sesle katlanır da Trabzonlu olmayanlar
1: Trabzonlu olmayan o hastanede yatmaz, merak etme.
0: Şimdi gelelim şeye. Şu anda
1: Trabzonspor olan yenilmediği sürece hastanedekilere hiçbir şey olmaz.
0: Evet.
1: Ama yenildiği zaman üzülürler, evet. Yani.
0: Şimdi ben hastane deyince bir şey anlatayım. Hı hı. Gene oradan devam edeceğiz. İstanbul'da Çapa ve Çerahbaşı hastanelerinin bir tanesinde Trabzonsporlu bir doktor adayı staj yapıyor. Hı hı. Böyle grup halinde geziyorlarmış. Diyelim 5-6-7 tane stajyer öğrencinin başında bir de hoca var. Gezerken yaşlı bir kadının şeyine gelmiştir, yatağına. Kadın hiç tepki vermemiş ama, hiç vermiyormuş yani. O ara gülümsemiş. Demiş millet ki ya Allah Allah, ilk defa bu kadın tepki verdi, kime verdi bu tepkiyi?

0: hikayeyi bana anlatan doktor adayının kolunda bordo mavi renkli şey vardı.
1: Bilezik.
0: Evet. Ve çocuk bana dedi ki Aksel abi dedi, bak dedi o bordo mavinin dedi rengi kadını gülümsetti dedi.
1: Gülümsetti. E tabi.
0: Sen onu anlatınca aklıma geldi.
1: Evet.
0: Şimdi o testler o yan tarafa yapılacak, hastaneye yakın bir yerde. Yakın bir yerde. Tabi milletin de tepkisi şu ya, tamam Mehmet Ali Yılmaz testleri devlet alıyor, havalimanı genişletilecek, İyi güzel de şimdi bu tesisleri siz stadın yanına niye yapıyorsunuz gibilerinden. Şimdi vatandaş burada haklı. Ancak ben şunu da sorguluyorum. Trabzonspor 20-25 yıldır vergi borçları bitirilmedi. Ödenmedi. Yani Sayın Sadri Şener döneminden alın. En yakın tarih orası. Geçen seneye kadar gidelim. Veya hepsi ödenmedi, bir kısmı ödendi diye. Şu anda hala Trabzonspor'un 3 milyar bandında vergi borcu var. Şimdi devlet baba orayı alıyor ama bu vergi borcunu siliyor, üstü de Trabzonspor'a para verecek. Bunun da sorgulanması lazım. Ha, beni burada umutlandıran tek şey şu. Sayın Ertuğrul Doğan dün akşam bir basın açıklamasında şöyle söyledi. Buraya yapılacak tesisin çok büyük ses getireceğini, Avrupa'da en iyi tesislerden bir tanesi olacağını söylüyor.
1: Şüphesiz öyle olacaktır.
0: Yani beni tek umutlu kıran durum bu. Ama onun haricinde ya orada da yer mi yoktu, gidin alan stattan biraz uzak olsun vesaire gibilerinden. Özetle mevzu Trabzonspor oldu mu? Siz bir şey istemiyorsunuz ama mevzu İstanbul kulüpleri olduğu zaman onlar yapıyorlar abi.
1: Evet.
0: Burada da şunu da söylemeliyim. Şu anda Trabzonspor'da satılan kombine sayısı 3500 civarında. Satılan forma sayısı 4500-5000 civarında.
1: Evet.
0: E kardeşim, gücünüzde bir hissettirin.
1: Hala orada bir sıkıntı var maalesef. Ki ya, bu kadar iyi takım kurulmuş.
0: Ya bak, bu kadar iyi takım kuruldu, eyvallah. Diyelim Ertuğrul Bey ve yönetimi transferi yapmamış olsa niye transferi yapmıyorsun? Yaptı, destek olmuyorsun. Hem ucuz olsun hem şoför mali olsun, olmuyor kardeşim.
1: Evet.
0: Dün de bir kanalda aynısını söyledim. Millet bana bazıları tepki gösteriyorlar. Ya Aksal Bey pahalı. Ya kardeşim pahalı da 3 tane büyük takımla nasıl mücadele edeceksin? Bu hep Ertuğrul Doğan cebine veremez ki.
1: Evet.
0: Sonra bir şey daha.
1: Büyük yük yani.
0: Bir şey daha söyleyeyim ben size. Onunla ilgili de eleştiri aldım. Şimdi Trabzonspor kampa gitti. Fatih Hoca az önce sözünü ettiğim U19 milli takımından 2 tane 3 tane oyuncu aldı. Onların da ne olacağı belli değil. Şimdi o kampa getirdiği oyunculardan bir tanesi biraderin çocuğu. Şimdi ben de diyorum ki, ben teknik adam olmuş olsam, benim çocuğum özel yetenekli olsa kendi takımımda değil, yolların başka biri, orada takip ederim. Yanlış mı?
1: Doğru. Onun şimdi tabii çok dedikodusu olur. Daha yeteneklisi vardı almadı denir. Şu olur mu olur yani.
0: Şöyle bir şey var.
1: Alsanız usurdu.
0: Bakın 19 doğmuş olsaydı, kendini kabul ettirmiş olsaydı millet derdi ki bu çocuk o çocuk diye.
1: Evet, bu ya, zaten oynuyordu orada.
0: Hayır. Ben şimdi size 2 tane 3 tane futbolcu ismi veririm. Bunlar dururken oraya akrabanı aldın, yok onu aldın. Bakın bir tane futbolcu ismi veririm ben size. Bana altyapılardaki oyuncularla çok özür diliyorum. Dışkısına bakayım niye dinanlar.
1: O nereden geldi, hangi takımdan geldi?
0: Ya Trabzonspor'da ama şimdi bu böyle dediğin zaman da diyelim ki hani az önce dedim ya size, size birilerini sevdin mi işine gelmedi mi, öyle konuştuğun zaman böyle oluyor. Böyle konuştuğun zaman öyle oluyor. Olmaz. Neyse o. Özetle nerede Trabzonspor'lar diyoruz? Yıldız al bana diyorsun.
1: Ama kimse elin cebine atmıyor. Forma almıyor. Ürün almıyor. Kombini almıyor. Şu anda kaç kombin?

0: Sevgili Ahmet Füsunoğlu, zaten dışarıdaki Trabzonsporlar olmasın, bu sistem, çarpık sistem, dalavera, duvara.
1: Belki de o 3500 dediğin kombinin de çoğu buradan alındı.
0: Sana şöyle söyleyeyim. Kombineler ilk satışa çıktı.
1: Hı hı.
0: Ümraniye'de bir arkadaşla oturuyorum. Dedi ki Aksel abi dedi, ilk satışa çıktı.
1: Hı hı.
0: 7 tane mi 17 tane mi kombine satıldı. 3 tanesini zaten ben aldım dedi. Diyorum ya kardeşim, şu dışarıdaki Trabzonsporlar olmasın, o çarpık sistem Trabzonspor'u yer yutardı.
1: Benim de apartmanımda mesela 2 tanesinde komşum oluyor her sene.
0: Ya buyur.
1: Gidiyorlar bir de maça, her maça. Yani şey, o uçaklarda o yüzden yer olmuyor. Kimileri arabayla gidiyor, yakın şehirlerden gidenler var.
0: Bak onlar gidiyorlar. Onlar gidiyorlar, hemen her hafta giderler diyelim, 2 haftada, hı-hı, bir. Bir de şampiyonluğa oynadığında gidenler var.
1: Tabii.
0: Senin o komşun o fotoğrafa giremez ama. O kimseyi tanımadığı için fotoğrafta, hı-hı, yer almaz. Ama şampiyonluğu oynarken gidenlerin tanıdıkları vardı. Onların fotoğraflarda yer alır. O başka bir şey.
1: Evet, evet, evet. Şampiyonun da oynadığını da gördük zaten. Şeyi gördük ki, o zamanki kalabalığı. Ya Trabzon enteresan. Sen şimdi şey anlattın. Gitmeyenler vardır Trabzon'da, tamam mı? Trabzon'un bir kısmı İstanbul gibi değil mi? Bir, yani İstanbul'un isimleri neredeyse aynı isimler orada da görüyorsun.
0: Şimdi
1: ilk gidenler bir şaşırır orada. Mesela bizde İstanbul'da Ayasofya var, orada da var.
0: Var. Adnan Bayram'ı tanırsın. Hı-hı. Trabzon'un iş, evet, adıdır. Buradan da selam olsun. Bir gün dedim ki gel dedim, diğer bir maçın olduğu gündü. Gel dedim şu meydan parkında bir görelim bakalım, vatandaşın heyecanına ortak olalım. Trabzon'un en, hı hı, tanınan bilinen iş adamlarından bir tanesi. Orada bir yerde bir masaya oturduk. Sevgili Ahmet, ben size diyeyim 1000 kişi, siz 2000 kabul edin. Gelen giden masamıza geldi. Hep gurbetçi.
1: Hı.
0: Bak hep gurbetçi. Adnan dedi ki bu gidişlerinde cebimize para kalmayacak bizim dedi. Yani meydan gurbetten Trabzon'a gelenlerin toplanma merkezi.
1: Hmm.
0: Yani Bursa'sından Allah, Ankara'sı, İstanbul'u falan, oradaki insanları görüyorsunuz. Hepsi, herkesi orada çekmek, evet, etmiş olduk. Bu da şu demek, evet, herkesi görüyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Ve çok kişi de bu şekilde arkadaş oluyor. Ya Trabzonluların, daha doğrusu Trabzonsporluların birbirlerine farklı bir sempatisi vardır. Ya ben akşam eşime anlattım onu. Seninle de paylaşayım. Evin balkonunda oturuyorum. Baktım alt taraftan bir tane bordo mavi formalı 9-10 yaşlarında bir tane çocuk gidiyor. Hey Trabzonspor diye bağırdım. Annesi de yanında. Döndü bana baktı. Ben de bordo mavi giyiyorum. Bekle yeğenim dedim. Ona çok özel sakladığım bir kaskolum vardı. Özel tasarımlı. Ona attım. Şimdi anne şaşırdı, çocuk şaşırdı. Bu abi. Sürekli bazı programlarda şöyle bir şey söylerim. Formayı giyen Trabzonsporlu sokakta kendisi için gezmeyecek. Camiasını düşünecek. Trabzonspor'u düşünecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin,
1: evet,
0: resmi,
1: evet,
0: asker ve polisi gibi bir camiayı temsil ediyorsun. Yanlış hareket yapmayacaksın. Hep bunu anlatırız.
1: Doğru.
0: Ve 61 plakayı da gördüğümüz zaman sonu veya başı hiç önemli değil. Birbirimize selam veririz.
1: Ya bu plaka içinde biliyorsun Trabzon çıkardı. Ya şimdi herkes kullanıyor onu.
0: Şey. Ya bunu emin ol.
1: Maçlarda sen, 61. dakikayı.
0: Sen başka takım taraftarısın. Ama Trabzonluları tanırsın. Yani onların, hı-hı, içerisine girdiğiniz zaman çok da anlarsın. Bu başka bir şey.
1: Evet. Gerçekten futbolla yaşayan, futbolla nefes alan bir şehir. 7'den 70'e enteresan. Şimdi telefonum hattımızda Ömer Çelik başlı var. Gazeteci arkadaşımız. Sevgili Ömer, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, yayınlar dilerim.
1: Evet, senden de haftanın

0: Artık senle kapatalım haftayı hatta. Fenerbahçe'de transfer haberi var mı? Fenerbahçe'li taraftarlar heyecanla bekliyorlar. Önce onu soralım.
1: Ya Fenerbahçe'nin şu anda artık transfer gündemi biraz da hem bir adımda forvete yoğunlaşmış durumda. Diğer adımda da gönderilecek oyunculara yoğunlaşmış durumda. İsterseniz kısaca gündemdeki oyuncuları sayalım. Ama şunu da belirtmek lazım.
0: Göndermesi gereken çok futbolcu var ama herhalde yönetim hala bir forvet değil mi istiyor bildiğim
1: Evet.
0: kadarıyla. Sol kanada bir oyuncu düşünüyoruz diyorlar. Abi senden öğrenelim kimler
1: Orada
0: istiyor.
1: şu şekilde direkt birinci ağızdan da hemen hemen aldığım bir bilgi olarak yakın zamanda söyleyebilirim. Yönetime ilk başta bir forvet düşüncesi ayrı, sol kanat transfer düşüncesi ayrıydı. İki transfer beraber düşünüyorlardı. Fakat
0: Evet.
1: yabancı kuralıyla beraber biraz da hem sol kanatta oynayacak hem de forvet bölgesinde oynayacak oyunculara yoğunlaştı Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçe'nin hücum hattı için bir oyuncu almak istediğini biliyoruz. Marcus Rashford ismi çok fazla gündemdeydi. Fenerbahçe Manchester tarafıyla da görüşmüştü ama orada oyuncunun Türkiye'ye gelmek istemediği için biraz da Fenerbahçe tarafı doğal olarak oyuncuyu bekleme geçti. Eğer olur ikna edersek gelecek zamanlarda olabilir diye. Onun dışında bugün çok fazla Leao ismi var. Rafael Leao için Fenerbahçe görüşme yaptı, teklifte bulundu diye. Onu da şu şekilde belirtebiliriz. Milan oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Bir 50 milyon euro civarında bonservis bedeli elden çıkarmak istiyor. Fenerbahçe'nin de şu anda Leao'ya yapmış olduğu resmi bir teklif yok. Milan'da yok. Görüşmeler devam ediyor. Orada artık Milan'ın oyuncuyu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye pazarlamaya çalıştığını biliyoruz ama
0: Evet.
1: Fenerbahçe'de şu anda asıl gündem elden çıkartılacak oyuncular.
0: Elden çıkarılacak oyuncular. Peki onlar kim sence?
1: Onlar bence her ne kadar Sayın İsmail Kartal biraz Fred'in takımda
0: Evet.
1: kalacağını düşünüyorum dese de ben orada Fenerbahçe'nin Fred'i biraz daha mecbur olarak göndereceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu tarafından Atletico Mineiro ile de görüşmeleri devam ediyor. Hatta bireysel şartlarda anlaştılar. Orada Fenerbahçe'nin bir bonservis beklentisi var. Onun dışında
0: Fred dedin değil mi? Bir numarayı.
1: evet
0: Ama
1: Fred dedim.
0: İsmail Hoca da tam tersi şey diyor. Fred
1: Fred
0: burada
1: kalacak
0: kalacak
1: diyor.
0: diyor. Evet.
1: Evet, ben pek fazla hocam bu konuda yani biraz üzülerek ayrılacağını düşünüyorum hocam. Çünkü her ne kadar Fred kalacak dese de şu anda mevcut yabancı oyunculara baktığımız zaman o zaman Fred eğer gitmeyecekse Fenerbahçe'den bu sefer Fenerbahçe'nin ilk 11'inde oynayan as takımdaki oyunculardan birisinin gitmesi gerekiyor. O da şu anda pek mümkün durmuyor.
0: Hatta menajeri geldi bildiğim kadarıyla Fred'in,
1: Evet.
0: değil mi? Bedelsiz olarak verin ben götüreyim dedi.
1: Evet,
0: Diyorlar yani.
1: Fenerbahçe doğru. Fenerbahçe yönetimi şu anda hiçbir oyuncunun bedelsiz olarak gitmesini istemiyor. Buna Livakovic de dahil, Diego Carlos da dahil,
0: Evet.
1: Amrabat da dahil. Ama burada işte Fenerbahçe'nin Fred göndermek istediği oyuncular bir arasında yani az takımda oynayacak oyuncular arasından söyleyebiliriz. Yani Jadon Osterwolde konusunda da Fenerbahçe'de bir takım görüşmeler yakın zamanda yaşanabilir ki Jadon için de hem İtalya'dan hem de İngiltere'den talipler olduğunu biliyoruz.
0: Osterwolde'ye
1: Evet,
0: teklifler var.
1: Jadon Osterwolde. Semedo için de aynı şekilde Fenerbahçe teklifler var ama Fenerbahçe'nin burada nasıl bir kadro planlaması yapacağı çok önemli. Çünkü Fenerbahçe'nin de çok fazla yabancı oyuncu var. Mümkün olduğu kadar da bu oyuncuları bonservisiyle göndermek istiyor yönetim. Yani şu anda biz nasıl elimizi aslında kağıt kalem alıp tek tek hesaplasak olmayacak. Aynı şekilde yönetim de bence bazı noktalarda oyuncu satışı konusunda problem yaşayacak.
0: Talip var mı bonservisiyle isteyen kulüpler var mı futbolculara?
1: Rakamlar bildiğim kadarıyla çok düşük teklifler görüyor. Mesela Amrabat görüşülen oyuncular arasında göndermek istenen Amrabat'a 6-7 milyon euro civarında teklifler gelince yönetim doğal olarak kapıyı kapatıyor. Çünkü yönetimin bir 15-20 milyon euro civarında bir ondan bonservis beklentisi var. Gelen tekliflerin hepsi yönetimin istediği rakamların altında. Burada da işte
0: Evet.
1: menajer
0: Ama
1: bağlantıları
0: Amrabat'ın
1: önemli.
0: maaşı da var
1: Yönetim
0: tabii.
1: istiyorlar.
0: Onu da eklemek lazım o şeye.
1: Evet, kesinlikle Amrabat'ın yüklü bir maaşı var. Burada aslında en önemli nokta Diego Carlos. Çünkü Carlos'un da Fenerbahçe'de yüklü bir maaşı var. Oyuncu İtalya'dan Como kulübü istiyor. Çünkü daha önce Como'da da oynadı.
0: Evet.
1: Bu sefer de
0: İyi de oynadı
1: Como
0: geçen sene.
1: evet çok iyi oynadı. Como bu sefer Diego Carlos'a yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemiyor. Orada da Carlos'un Fenerbahçe yönetimine ben ya Como'ya giderim ya da burada kalır. Ya buradaki maaşımı alır.
0: Otururum
1: Tabiri
0: maaşımı
1: caizse
0: alırım demiş resmen.
1: evet
0: Biraz ona
1: ya
0: getirmiş.
1: yapmaya geçerim.
0: Evet. Ya o da enteresan. Hiç şans verilmeyen bir transfer yani. Aslında sakatlıktan sonra bir bakılabilirdi.
1: Ya sanki bir de daha da iyi olabilirdi gibi düşünüyorum. Mesela
0: Ya ben de evet.
1: Ceydun
0: Niye
1: Mustafa ile Diego
0: denemediklerini hala anlamış değilim.
1: galiba orada Fenerbahçe ile Diego Carlos arasındaki bağlar kopmuş gibi geliyor ama buradan İsmail Hoca'nın Özellikle Samandıra'da belki oyuncuya dokunuşları iyi gelebilir ama hı hı. oyuncu Fenerbahçe defterini aklında kapatmış. Biraz daha yine İtalya'da yaşamak istiyor.
0: Livakovic gidiyor mu?
1: Livakovic'le de görüşmeler var. Fenerbahçe mesela bir Olympiakos tarafıyla bir görüşme yapmıştı. Onun dışında Dinamo Zagreb'in de Livakovic için devrede olduğunu biliyoruz ama Fenerbahçe doğal olarak Livakovic'le yollarını ayırmayı planlıyor. Ama burada aslında önemli nokta şu, Fenerbahçe Livakovic'i yani %99.9 gönderecek. Hı-hı. Ama Ederson ne olacak? Çünkü Ederson'la da ilgili bazı sorunların olduğu ifade ediliyor ama bunu net bir şekilde biliyoruz. Fenerbahçe yönetimi herhangi bir kaleci transferi yapmayı düşünmüyor. Orada yani Fenerbahçe büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönem Ederson'la devam edecek. Ederson demek de artı bir yabancı kontenjanlı oyuncu demek. O yüzden işte Fenerbahçe'nin evet. sanki Fred'den, Ostrovoli'den çıkması gerekiyor.
0: Yani Ederson da çok yüksek maaş alıyor. Ona da o maaşla hiçbir talibin çıkacağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, Ederson zaten Fenerbahçe'nin yanlış bilmiyorsam en fazla kazanan niye birinci ya evet, ikinci oyuncu.
0: Evet, evet. Çok yüksek maaş gerçekten öyle.
1: Ya bu tarz oyuncular şimdi Türkiye'ye getirmek istiyorsanız maalesef bu rakamlara çıkıyorsunuz. 9-10 milyon euro olarak ki artık bu oyuncular da Türkiye'yi Suudi Arabistan önceki son basamak olarak görüyorlar.
0: Evet, hatta Kante yani.
1: Evet, Kante daha şimdi.
0: Bir de tersine çevirdik, biz Suudi Arabistan'dan alıyoruz. Son basamak evet. bizlik artık olmadık yani.
1: doğru.
0: Burada bizde bırakıyorlar futbolu.
1: Mesela şimdi Kante için de Fransa'dan Paris FC'nin devreye girdiği ifade ediliyor ama orada da Fenerbahçe'den aldığı maaşın yarısından çok daha azı teklif ediliyor oyuncuya. Yani şu anda ülkemizde ciddi manada oyuncuları...
0: Peki futbolcu gider mi mesela buradaki maaşını bırakıp?
1: Ben kolay kolay bir oyuncunun buradaki ciddi maaşını bırakıp gideceğini sanmıyorum ki.
0: Ya kendi de zaten ama geldiğinde şimdi ikimiz de meslektaşız tabii ki ama spor yazarı. Geldiğinde öyle şeyler yazdı ki spor yazarı arkadaşlarımız Kante için. Yani bir evliya gibi işte fazla para olduğu için onu kabul etmedi. Ben şu kadar maçı oynamadım deyip parasını iade etti falan diye ne hikayeler anlattılar.
1: Evet.
0: Ama öyle hikayeler anlattılar. Ben o zaman da kafamda demiştim ya bu kadar şey anlatıyorlarsa bu kadar büyük parayı niye aldı bu adam? Veya işte bir bu kadar büyük para kazanıyor bir yerde vakıf mı açmış bir şey mi yapmış diye merak ediyordum.
1: Bir yerde bir cami mi yaptırmış diye.
0: yani anlatabiliyor muyum şimdi?
1: Evet.
0: Pek o anlattıkları profile sığmıyor anladığım kadarıyla. Yani gitmeyecek belli buradaki parayı bırakıp.
1: O biraz herhalde şöyle oluyor. Oyuncu tarafı bir takıma gideceği zaman gitmeden önce biraz haber gönderiyor. Bakın ben size gelmek için şöyle şöyle evet. kolaylıklar yapıyorum falan ama demek ki o kolaylıkları çoğu sağlamıyor. Mesela bunu
0: yani direkt... maalesef.
1: Carlos için evet. geçerli.
0: Sevgili Ömer Çelikbaşı, bazen işte her transferde böyle bir yüceltme yaşıyoruz ama sonra gerçeklerle karşılaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Programın kısa vakti kaldı. Sevgili Ömer Çelikbaşı, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Yayınlar, iyi akşamlar dilerim.
0: İyi akşamlar. Evet, Ömer Çelikbaşı'yla da Fenerbahçe'yi konuştuk. Sevgili Aksal, çok kısa zamanımız kaldı. Seninle devam edelim, bitirelim. Ne dersin mesela? Kante transfer edildiğinde yazılanları hatırlıyorsun değil mi? Böyle şeyler yazmışlardı.
2: Tilki'ye sormuşlar, tavuk sever misin? Demiş ki öyle deyip de beni güldürmeyin. Söylediklerimiz burada.
0: Evet. Ya bizde maalesef basın mensubu arkadaşlarımız özellikle hangi takımı tutuyorsa kendi takımına transfer edilen oyuncu
2: ama
0: evliya gibi
2: karşılık
0: anlatıyorlar. Ama
2: buluyor onlar.
0: Evet, insanlar seviyor
2: i̇nsan,
0: böyle hikayeleri.
2: İnsan duymak istediğini dinlerse duyuyor, hoşuna doğru. gidiyor. Ama siz derseniz ki kardeşim bu adam şülükten alınıyor.
0: Hı hı.
2: Onlardaki işte ligle bizim liglerimiz aynı değil. İşte buraya geldiğinde bayağı bir sıkıntı yaşar. Aksine biz şu kadar para veriyoruz, yarın bunlar bu sıkıntılar doğru dediğin zaman o telefon kullananı yazmayı bilen sana sallıyor oldu.
0: Mesela Fenerbahçe geçen sene yine Suudi Arabistan'dan oyuncu almış, hatta Galatasaray'a da talip oldu.
2: Hı hı.
0: 20 milyon euro yıllık maaşını ödedi ya.
2: Bak biz bu
0: 20 milyon
2: bu,
0: euro yıllık maaşını niye
2: bu,
0: ödersin yani oyuncu?
2: Bu konuda Arabistan'dan aşağı kalmıyoruz ha.
0: Evet evet. Ya 20 milyon çok büyük para.
2: Tabii.
0: Yani kalburüsü 4-5 tane futbolcunun maaşı bence. Bana kalırsa yani.
2: Ya.
0: Ve sana hiçbir şey vermeden gitti.
2: Gider abi.
0: Şimdi Benfica'ya ne kadar imza attığını bilmiyorum. 3-4 milyon euro civarında deniyor.
2: Tamam. Allah davul zurnayla karşıladığınız futbolcuların arkadan teneke çalarak göndermek istiyorsunuz.
0: Evet. Yani Suudi Arabistan kulübü mesela kalanını ödüyor. Benfica bunu yapıyor ama bizim kulüpler yapamıyor nedense, onu bilmiyorum.
2: Planlama yok çünkü.

0: planlama yok.
1: Evet. Maalesef öyle. Evet. Kulüplerin de biraz daha gerçekten transfer yaparken çok düşünmeleri lazım. İşte al Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Trabzon'da bile bir tane şu anda fazla futbolcu var. Bir taneyi göndermeleri lazım. Bakalım kim gönderilecek.
0: Yeni... Bir taneyi göndermek basit ama 10 taneyi
1: göndermek çok zor. Tabii ki çok zor.
0: Evet.
1: İşte cepten gönderiyorsun. Parasını tamam. Cebine koyuyorsun, hadi git diyorsun yani.
0: Sonra da devlet diyorsun ki benden vergi alma.
1: Evet. İş oralara gidiyor ondan evet. Sonra da. O yüzden kulüplerin gerçekten transfer yapmak aslında kolay ama akıllı transfer yapmak zor. Biraz daha akıllı hareket etmeleri lazım. Evet sevgili dinleyiciler, biz de programın sonuna geldik. Sevgili Aksal Yavuz, ağzına sağlık.
0: Sağ olun.
1: Seni yorduk, hatta hasta hasta yorduk seni. Biraz öksürttük de alerji mi yaptı bilmiyorum burada bir şey.
0: Bütün suç sende.
1: Bütün suç bende. Tamam, ben fazla Avrupa'ya gitmeyeyim.
0: Evet.
1: Evet efendim. Bu akşamlık bizden bu kadar. Muhammed Ericesu teknik yönetmenimizdi. Ali Yıldırım yapımcım ve Aksal Yavuz'la beraber Ahmet Füsnoğlu ben programımızı bitirdik. Size iyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi tekrar buluşmak üzere.
2: Spor servisi.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Saat 21.
6: Haberler.
7: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleştiğine vurgu yaptı. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne davet etti. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan antlaşma Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını dünyaya kabul ettirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Lozan Antlaşması'yla teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de antlaşmayı farklı yönlerinden tartışmaya açanlara tepki gösterdi. Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. İstanbul'un simgelerinden olan Ayasofya 86 yıllık hasretin ardından 6 yıl önce bugün ibadete açıldı. Ayasofya ibadete açılış yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve dışından gelen binlerce kişi cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamlı günde dikkat çeken mesajlar verdi. Ayasofya'nın çok farklı bir eser olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı

Cumhurbaşkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlardan birinin Eyüp Sultan Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Karabulut olduğu bildirildi. Böylece Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklananların sayısı 27'ye yükseldi. Amerikan ordusu 13 gündür İran'a saldırıyor. Ülkedeki Keşm Adası, Ahvaz, Bender Abbas, Hürremabad, Firuzabad, Jasp ve Taft kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. İran devrim muhafızları Ürdün'deki El Ezrak Amerikan üssüne Nasr 2 operasyonunun 27. dalgasında atılan füzelerin görüntüsünü yayınladı. Saldırıda bazı Amerikan askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi. Saldırılarda Irak'ta da bir Patriot sistemi imha edildi. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Gap Vadisi olarak bilinen ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre yarın turuncu kodla uyarılan Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 13 ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sarı kodla uyarılan ve aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Hatay'ın da bulunduğu 22 kentte de kuvvetli yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Haberleri dinlediniz.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızı park ettiğiniz noktadan geri geri çıkış yapmak görüş alanı zayıf olduğu için tehlikelidir. Tavsiyem aracınızı park ederken geri geri park etmeniz. Neden? Aracınızı diklemesine park ederseniz çıkış yaparken ters yöne bakıyor olacaksınız. Gittiğiniz yönü görmek için başınızı çevirmek zorunda kalacaksınız. Park yerinden geri geri çıkış yaparken aracın neredeyse yarısını arkanızda bir araç veya yaya olup olmadığını görmeden akan trafiğe çıkartıyor olacaksınız. Ayrıca geri geri çıkış yapan aracın direksiyonu da geç çevrilir. Aracınızı geri geri park etmenin en büyük avantajı çıkış yaparken gideceğiniz yöne bakmanız ve gelip giden araçları rahatlıkla görebilmenizdir. Daha da önemlisi, böylelikle aracın önünden geçmekte olan yaya ve özellikle çocukları rahatlıkla fark etmenizdir. Geri geri çıkış yaparken boyu 1 metrenin altında olan çocukları başınızı çevirip baksanız bile görebilmek zordur. Düz çıkış yaparken aracınızın direksiyonunu çok daha erken çevirmeye başlar ve akan trafiğe daha az kontrolsüz sarkmış olursunuz. Aracınızı geri geri park etmeye karar verdiğiniz anda etrafınızı kontrol etmek kolaydır. Geri geri hamle yapmadan önce sürücü rahatlıkla etrafını 360 derece kontrol edebilir. Değerli sürücüler, aracınızı geri geri park etmek, yani çıkış yönüne bakarak park etmek her zaman daha güvenlidir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Hazar Denizi kıyısında bir güzel şehir Bakü. İpek yolu üzerindeki kadim duraklardan biri. Şirvanşahlar, Safeviler ve Rus egemenliklerini görmüş, 1991'den bu yana bağımsız Azerbaycan'ın başkenti olmuş. Bakü, klasik İslam ve Doğu mimarisinden tutun da, fütürist modern yapılara kadar çok sayıda mimari türü bir arada barındırıyor. Tıpkı farklı kültürlerden insanları barış içinde barındırdığı gibi. 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan içeri şehir, Bakü'nün tarihi kalbi adeta. Şirvanşahlar döneminden yani Orta Çağ'dan 16. yüzyılda hüküm süren Safevilerden, Akkoyunlu, Karakoyunlu devirlerinden kalma tarihi yapılar bugün hala ayakta. 18. yüzyıldan itibaren Rusya ve İran arasında çatışma konusu olmuş Bakü. 1723'te Çar 1. Petro şehri Rus topraklarına katmış. Bir yıl sonra şehir İran'ın eline geçmiş. Arada bağımsız bir Bakü Hanlığı kurulmuş. Sonra yeniden Rusya egemenliği başlamış. 1917 ihtilalinin ardından Azerbaycan Sovyeti'nin başkenti olan şehir, bugün bağımsız Azerbaycan'ın yönetim ve ekonomi merkezi. Tarihi kaynaklar 13. yüzyıllardan bu yana Bakü'de petrol çıkarıldığını söylüyor. Bakü'yü birkaç kez ziyaret eden Evliya Çelebi, şehirde 7 ayrı yerde neft madeni yani ham petrol çıkarıldığından bahsediyor. 1578'de Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusuyla Şark seferine tezkereci olarak katılan Asafi Dal Mehmet Çelebi, şehri Bağd Güya diye andığı Bakü için şu dizeleri yazmış. Dinle tarif edeyim ol şehri ben, bülbülü dil methine açsın dehen. Dinle tarif edeyim o şehri sana, gönül bülbülü ağzını onu övmek için açsın. Çoktur ol şehri içre huldasa mekan, hasılı her bağ cennettir hemen. Çoktur o şehrin içinde cennet gibi mekanlar, hasılı her bahçesi sanki bir cennettir. Çelebi şiirin devamında Bakü Ovası'nın lale, gül ve sümbüllerle dolu olduğunu, gül mevsimi geldiğinde herkesin şehrin sıcak havasından kaçarak bu güzel bahçelere akın ettiğini, eğlence meclislerinde bu güzellik karşısında büyülendiğini de yazmış. Bakü'nün tarihi bölgesi içeri şehir, 12. yüzyıldan kalma surlarla çevrili bir kale ve çevresindeki yerleşim yerlerinden oluşuyor. Tarihi yapıları, taş döşeli yolları, geleneksel hediyelik eşya atölyeleriyle geçmişe yolculuk yaptırıyor ziyaretçilerini. İçeri şehirdeki Şirvanşahlar Sarayı, Kız Kulesi, Buhara ve Multani Kervansarayları, Hacı Gayip Hamamı gibi iyi korunmuş yapılar tarihin tanıkları. Bakü'nün ve Azerbaycan'ın en eski İslam mimari eserlerinden biri olan 1070'lerin sonunda inşa edilmiş Muhammed Camii de bu bölgede yer alıyor. Caminin minaresi 1700'lerde Rus donanmasının saldırılarında zarar gördüğü için halk camiye hasarlı kale anlamına gelen Sınık Kale Camii adını vermiş. İçeri şehirden uzaklaşınca birdenbire Bakü'nün modern mimarisi çıkıyor insanın karşısına.

Bakü'deki Zerdüştlük geçmişini yansıtan ve üç dev gökdelenden oluşan alev kuleleri geceleri renkli görseller sunuyor. Irak asıllı ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan Haydar Aliyev Kültür Merkezi ve Kristal Salon'da modern mimarileriyle dikkat çeken yapılar. Sovyet döneminden kalma hükümet evi ve 1911 tarihli Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi de görülmeye değer güzel binalar. Bakü, Tiflis, Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın başlangıç noktası olan kent, 3 milyonluk nüfusuyla Kafkasya'nın en büyük şehri aynı zamanda. Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selam olsun. Bakü'den Azerbaycanlı opera sanatçısı Sara Kadimova'nın güzel sesiyle ayrılıyoruz. Bakü doğumlu soprano sanatçı 2005'te 82 yaşında Bakü'de hayata gözlerini yummuştu.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba, Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Modern dünyada teknik ve teknolojik imkanlarla hayatımızın kolaylaştığını söylemek mümkün. Buna mukabil ilerleme acaba yalnızlaşmaya ve anlam kaybı yaşamamıza vesile mi oldu? Bu soruyu da aslında düşünmemiz lazım. Modernite kuşkusuz bilim, teknik, hukuk, ferdi özgürlük alanlarında bizleri güzel imkanlardan haberdar etti. Ancak ontik ve epistemik güvenlik duvarlarımız ve hatlarımız zayıfladı mı? Bu soruyu da kendimize sormamız gerekiyor. Bugün modernitenin imkanlarını, fırsatlarını, tehditlerini, modern insanın yaşadığı krizleri, buhranları anlamaya çalışacağız. Konuğumuz kim? Stüdyomuzu teşrif eden çok kıymetli bir konuğumuz var. Saadettin Elibol hocamız bugün bizimle birlikte olacaklar. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
0: Hocam bugün zorlu bir soru. Üzerinde çok konuşulan, birçok insanın fikrettiği konuların başında geliyor. Dilerseniz şöyle başlayalım. Yani kendimize de bir güzergah çizmek anlamında modernite ve modern insan konusunu nereden hareketle nasıl konuşmaya başlamalıyız sizce?
1: Modernite konusunu, modernliği, modernizmi ben epeydir Doğu Batı sorunsalı bağlamında ele alıyorum. Bu bağlamda ele almak ister istemez bir Doğu Batı karşıtlığını açıklamaya götürüyor. Doğu nedir, Batı nedir? Tabii çok farklı, birbirinden farklı yaklaşımlar vardır Batı'yı ve Doğu'yu değerlendiren. Ancak ben filozof İlmi Ziya Ülken'in Doğu Batı dünyasını niteleyiş biçimine katılıyorum ve onu sürdürüyorum. İlmi Ziya Ülken Doğu Batı meselesinde Doğu'nun kurucu değerinin sempati olduğunu söyler. Yani erdem kavramıyla tanımlayabiliriz der Doğu'yu. Ama bu baskın değerdir Doğu'da. Sempati, erdem. Batı'da baskın değer, kurucu değer, akıldır diye devam eder. Bu iki dünya, Doğu ve Batı dünyası, yüzyıllarca süren kendi geçmişlerinde birbirlerine bütünüyle kapalı olmamışlardır. Etkilenmişlerdir. Örneğin Mavera-ı-Nehir aydınlanması döneminde 9. yüzyılla 15. yüzyıl arasında Doğu dünyasında Mavera-ı-Nehir'de neyi görüyoruz? Felsefe yapıldığını görüyoruz. Bilim yapıldığını görüyoruz. Sanat yapıldığını görüyoruz. Timur döneminin sonuna kadar bu çiçeklenme felsefede, bilimde, sanatta bu bölgede çok dikkate değer ölçüde fazla. Bu Mavera-ı-Nehir aydınlanmasının temelinde de Antik Yunan'dan yapılan felsefe ve bilim kitaplarının çevirisinin etkisi yadsınamaz. Bu konular çokça yazıldı ve çizildi. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Doğu ve Batı dünyası kendi geçmişlerinde birbirlerine büsbütün kapalı dünyalar olmamışlardır. Dolayısıyla birbirlerinden etkilenmişlerdir. Doğu dünyasının Batı'yla muhatap olan büyük temsilcisi Osmanlı var mesela. Osmanlı Doğu'yu temsil ediyor ama ilk 300 yılında kuruluş döneminde, büyüme, yayılma, güçlenme döneminde Batı'yı merak etmiyor. Hatta Batı'da yaşayanları mağara insanları, mağara varlıkları olarak görüyor adeta Cemil Meriç'in deyimiyle. Ne zamana kadar? Batı'nın yükselişi belirginleşene kadar. Yani son 300 yılında Osmanlı kendisi çöker ve dağılırken, gerilerken Batı karşısında bir tahtırevalli gibi düşünelim bunu. Doğu ve Batı'yı. Batı yükseliyor. Doğu öncü güç olarak Osmanlı çöküyor ve dağılıyor. Ne zaman ki Osmanlı kendi durumunu fark ediyor, o zaman Batı'nın yükseliş nedenlerini merak etmeye, anlamaya çalışıyor. Elçiler gönderiyor.

değil mi? Zafer Toprağı'nın nitelemesiyle. Cumhuriyet modernleşmesi de Osmanlı-Türk modernleşmesinin devamıdır. Burada şöyle bir sorun var. Modernleşmenin coğrafyası, ilk coğrafyası elbette Avrupa. Max Weber, sosyolog, bu konuyu çalışan sosyologların başında geliyor bildiğiniz gibi. Weber, modernleşmenin doğuşu ve gelişmesini bir süreç olarak ele alır. Üç kavram etrafında düşüncesini geliştirir. Protestanlık, ekonomik gelişme ve Avrupa. Modernleşmeyi Avrupa'ya özgü görür. Avrupa'yı dünyanın kalbi gibi adeta niteler. Ve Protestanlık, din olarak Protestanlık bir ahlak getirmiştir kendine özgü ve bu ahlak kapitalizmin adeta ruhunu oluşturmuştur Batı'nın gelişim sürecinde. Weber aslında temelde bir din sosyolojisi yapıyor ama Protestanlık etrafında, fakat modernleşmeyi süreç olarak anlatan, önemli dikkate alınması gereken analizlerin sahibi bir sosyolog. Hala modernleşme konusunda başvuracağımız kaynaklardan birisi. Tabii Weber'e göre Avrupa dışı modernleşmeler olabilir ama onlar Avrupa modernleşmesinin yanında emekleyen çocukları andırır adeta. Anlamaya çalışan, el yordamıyla öğrenmeye, uygulamaya çalışan toplumlar olabilir Weber'e göre. Burada şöyle bir soru var. Modernleşme sadece Avrupa'ya özgü müdür orada doğduğu için? Başka toplumlar modernleşebilirler mi? Ne derece modernleşebilirler? Batı toplumundaki modernleşmenin bir dönemden sonra yarattığı patolojileri aynen yaşamak zorunda kalırlar mı, kalmazlar mı? Bu tip sorular önemlidir. Tabii Batı dışı modernleşme mümkündür. Çünkü akıl, rasyonalite farklı farklı olabilir. Batı dışı rasyoneliteler de olabilir, Batı dışı modernleşmeler de olabilir. Bu farklı rasyoneliteler, farklı modernleşmeler Batı dışında olabilir derken şunu da belirtmek gerekiyor. Akıl, rasyonalite kendi belirleyici.

0: değil mi? Yani rasyonalite moderniteyi yaratıyor. Modernite olarak rasyonalite kendini somutlaştırıyor. Yani rasyonalitenin vargısı, ürünü nedir? Modernitedir. Burada modernite Batı toplumlarındaki moderniteden elbette farklı oluyor. Neden? Çünkü Batı dışı toplumların tarihsel geçmişi farklı, gelenekleri farklı, geçmişten devraldıkları miras farklı, insan yapısı farklı, dolayısıyla ekonomik koşulları farklı. Bütün bu farklılıklar ne yapıyor? Batı toplumu dışındaki moderniteleri de biraz kendine özgü hale getiriyor. Dolayısıyla bizim şöyle bağlıyorum, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyetle başlayıp gelişen Türk modernleşmesi Cumhuriyet döneminde devam ediyor. Daha sistematik, daha kararlı, daha kapsayıcı bir biçimde devam ediyor ama bir özgünlük iddiası da taşıyor. Bu özgünlüğü iki kavram çiftliğiyle tanımlayabiliriz. Akıl ve erdem. Bu kavram çiftliğiyle Türk modernleşmesi tanımlanabilir diye
1: Hocam,
0: düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. İfadelerinizden şu hususları da çıkarmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Öncelikle dediniz ki Hilmi Ziya Ülken hocanın Doğu ve Batı ekseninde kurmuş olduğu bir yapı var. Birisi sempati ve erdem, diğeri akıl. Ancak şunu vurguladınız, bunun önemli olduğuna inanıyorum. Maverayünnehir'de zamanında 9. ve 14. yüzyıllar arasında yaşanan bir aydınlanma dönemi var. Tüm dünya için bu geçerli. Modernleşmelerden bahsettiniz. Batı tarzı modernleşmenin kavramsal ve kuramsal haline gelmesi modernite olarak anlaşılırsa, modernitenin sadece tehdit ve kriz değil, aynı zamanda imkanları ve fırsatları da sunduğu ifade edilirse, Batı tarzı modernitenin ifade ettiği, müjdelediği fırsatlar ve imkanların zamanında Maverayünnehir aydınlanmasında zaten mündemiş olduğunu da çıkarmak mümkün. Ama sizin geldiğiniz nokta şurası. Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet'te devam eden bir modernleşme hareketi var. Sadece modernleşmeyi tek tip tecrübeye indirgememek lazım. Modernleşmeler var kendi toplumun, evet, kendi rasyoneliteleriyle beraber. Osmanlı'da başlayıp Cumhuriyet'te devam eden modernleşme tarzında ise erdem ve aklın bir araya getirildiğini ifade ettiniz. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum.
0: Bir bileşimden söz ediyorum.
1: Evet, bir özgün bir terkipten.
0: Doğu ve Batı'nın bileşiminden söz ediyorum. Batı'nın kurucu değeri dedik, Doğu'nun kurucu değeri dedik. Bu iki değerin birleşiminden söz ediyorum.
1: Hocam bu özgün terkip çok önemli. Ama bu özgün terkibin neden önemli olduğunu anlamak için bir hazırlayıcı soru da sormak istiyorum. Batı merkezli moderniteyi göz önüne alırsak, bu Batı merkezli modernite insanlığa birçok imkanlar sundu. Bilimsel ilerleme, teknik ilerleme, ferdi özgürlükler, yaşam süresinin uzaması, konfor, rahat. Tabii bunlar sadece oraya indirgenmemesi de lazım. Bu değerlerin sadece oradan hareketle okunmaması da lazım.
0: Evet, evet.
1: Ama tüm bunlarla beraber bir modern insandan da bahsediyoruz. Modern insanın kazandıkları kadar kaybettikleri de var. Neyi kazandı, neyi kaybetti dersem ne dersiniz hocam? Batı merkezli moderniteyi esas alarak söylersek.
0: Batı modernizmine yönelik eleştirilerin tarihi epey eskidir düşünce tarihinde. Batı'da modernitenin tarihsel formlarına bakalım değil mi? Oluşumunda, gelişiminde o süreçlere baktığımız zaman bürokrasiyi yaratmıştır değil mi somut olarak? Kapitalizmi yaratmıştır. Sanayileşme var, kentleşme var. Yani toplumsal hayatın rasyonalizasyonu var orada. Tabii bütün bunların gerisinde akıl yatıyor, rasyonalite yatıyor ama özellikle kapitalizmle, bürokrasiyle bir tahribat ortaya çıkıyor toplumda. Mekanikleşme ortaya çıkıyor. Hilmi Ziya Ülken buna makine uygarlığı diyor. Dolayısıyla insan ilişkilerini, yatay ilişkilerde olabilir, bu dikey ilişkilerde olabilir, mekanikleştiriyor. Maddeci, mekanik bir dünya yaratıyor. Mengüşoğlu'nun kavramlarıyla söylersek, kapitalist yapıda araç değerler, yani ekonomik teknik değerler, yüksek değerlerin, erdem kavramı altında topladığımız değişmez yüksek değerlerin kontrolünde değil, yüksek değerler, araç değerlerin, ekonomik teknik değerlerin kontrolüne giriyor, denetimine giriyor. Dolayısıyla orada maddeci bir toplum, maddeci bir insan tipi yetişmeye başlıyor. Onun iklimi ne oluşturuyor kapitalizm? Yani araçsal akıl dediğimiz, Habermas'ın araçsal akıl dediği kavrama geliyoruz burada. Ne diyordu Habermas? Modernitenin krizi, araçsal aklın doğuşu ve bunun organik alanı ve kamusal alanı kontrol altına alması. Bu bir kriz diyor. Buradan olumlu sonuçlar çıkmıyor diyor Habermas değil mi? Yapılması gereken şey ne?

0: denetim altına almak. Nasıl denetim altına alabilir? Yine Habermas'a başvuralım burada. İletişimsel akıl dediğimiz bir akıl yürütme biçimini öneriyor Habermas. Yani ekonomi dünyasını, araç değerlerin geçerli olduğu, işlediği ekonomik ve teknik dünyayı yüksek değerlerle kontrol edebilmenin, düzenleyebilmenin mümkün olduğunu ve bunun da ancak iletişimsel akılla yapılabileceğini söylüyor. İletişimsel akıl dediği ne Habermas'ın burada? Bir tür uzlaşmacı akıl, argümanlarla konuşan akıl, iddialarla değil sadece, iddialarını argümanlarla sürekli destekleyen akıl. Koşullarını da koyuyor yine sosyolog. Ne diyor? İletişim çift taraflıdır ama eşit olacak taraflar. Herhangi bir dış baskı olmayacak diyor. Argümanların gücüyle birbirlerini ikna edebilecekler, uzlaşabilecekler diyor. Muhtaç olunan şey bu diyor. Yani Habermas batıda modernite, batı modernitesi tamamlanmamış bir projedir diyor. Eksik bir projedir. Ve bunun kamusal alanı çoğaltarak organik alanla kamusal alanı, ekonomik alanın, teknik alanın ve devletin işgal ettiği kurumsal alanın üstüne koyabilmek lazım. Kurumsal yapıyı, toplumdaki kurumsal yapıyı bürokraside somutlaşan, ekonomide somutlaşan o dünyayı, teknolojide somutlaşan o dünyayı neyin kontrolüne vermek lazım? Yüksek değerlerin kontrolüne vermek lazım. Bu da iletişim dilinin değiştirilmesiyle mümkün olabilir.
1: Hocam çok değerli bir vurgu yaptınız. Yani
0: Batı'da bu başarılabildi mi? Başarılamadı. Hala modernitenin patolojileri Batı'da devam ediyor.
1: Hocam moderniteyi, ki Batı merkezli moderniteyi 3 saç ayağıyla, belki 4 saç ayağıyla değerlendirmek mümkün. Bunu ifade ettiniz. Rasyonalite var, sekülarite var, individualite var, bireysellik ve bürokrasi zemini var. Bu yapı tektipleştirici ve üstten dayatılan bir yapı olarak anlaşıldığında modernite tüketilmemiş bir çöp yığını haline dönüşebiliyor. Ama Ahmet Çiğdem Hoca'nın da bir imkan olarak Modernite adlı eserinde moderniteyi suçlayıcı bir dille değil de sorgulayıcı bir dille anlamaya çalışan bir yapının da, bir üslubun ve usulün de var olduğunu görüyoruz. Biraz önce Habermas'a ifade ettiniz, o iletişimsel eylem metafiziği yapısında kamusal aklın birbiriyle konuşarak inşa edildiği zemin son derece önemli. Bir de gaye değerler ve vasıta değerlerin birbiri yerine geçmemesi. Vasıta değerlerin gaye değerler altında organize edilmesi son derece önemli. Ama orada şöyle bir vurgunun yapılması gerektiğine inanıyorum. Habermas'ı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Ancak ifade ettiği teorik yapıyı 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları karşısında keşke koruyabilseydi. Yani orada insan değerini üst gaye değer olarak kabul edip dünyada bu değerin tarumar edilmesine karşı çıkan isyana kulak kabartıp kendi iletişimsel eylem metafiziğini keşke bu olay içinde kurgulayabilseydi. Böyle bir anekdot ve bir parantez de açmak gerektiğini düşünüyorum. Kıymetli hocam, şuraya geçmek istiyorum izninizle. Modernite tabii bağları da şekillendiriyor. Yani insanın bir bireyselleşme ve dünyevileşme tarafıyla beraber aşkın olan varlıkla, tabiatla ve yek diğeriyle, diğer insanlarla olan bağı da kuşkusuz değişti ve dönüştü. Bunu nasıl anlamalıyız?
0: Akıl, rasyonalite, doğal dünyayı, nesnel dünyayı, tarihsel süreçleri ve toplumsal değişimleri, toplumsal yapıları anlama ve açıklama çabasının sonucu bunlar, değil mi? Yani akıl, doğayı anlayabilirim, açıklayabilirim. Yani doğanın bilgisine sahip olabilirim. Doğanın sırlarını çözebilirim. Doğal dünyanın sırlarını çözebilirim diye yola çıkıyor bilim, değil mi? Bilimsel etkinliğin temelinde bu var. 17. yüzyılda fizikte, kimyada, biyolojide, astronomide, matematikteki gelişmeler insan bilimlerini de etkilemiştir. İnsan bilimleri de kesinlik arayışı peşinde epey mesafe almışlardır. Doğa bilimlerine öykünmüşlerdir. Yani bilimsel başarılar, bilimsel bilginin kümülatif bir biçimde artması, 17. yüzyılda zirve yapması insan aklına güveni de artırmıştır zaten. O dönem ayrıca ne dönemdir? Aydınlanma düşünürlerin çıktığı dönemdir. Değil mi? Gelişip serpildiği dönemdir. Yani akıl, rasyo, doğayı, toplumu giderek insanın kendisini anlama konusunda işlevsel bir imkansa, yetiyse, ki öyledir, bilim tarihinin bize gösterdiği, öğrettiği başarılar toplamı zaten bunu güçlendiriyor. Böyle bir dünyada giderek sırlar çözülecek, azalacak, bilinenler çoğalacak, bilinmezler azalacak. Dolayısıyla doğanın büyüsü kayboluyor. Weber'in dediği gibi kutsallığı kayboluyor.

0: kayboluyor. Bilebildiğim bir dünya, bilgisine erişebildiğim bir dünya ile karşı karşıyayım diye düşünen insan ister istemez ne yapıyor? Dünyevileşiyor. Bu bir olgu, dünyevileşme. Ama temeli budur. Yani aklın kendi özgüvenini kendi başarılarıyla artırma sürecinde ortaya çıkmış bir bakış tarzıdır dünyevileşme. Türk modernleşmesi ülkenden hareketli akıl ve erdem bireşiminin özgün bir örneğini koymaya çalışmıştır dedim. İlkesel düzeyde bunu yapmaya çalışmıştır dedim. Türk modernleşmesi başlangıçta bürokrasinin batıdaki gibi kapitalizmin tahribatlarına yol vermeyecek, izin vermeyecek bir yol izlemeye çalışmıştır. Mesela Türkiye'de solidarist temelde bir ekonomi politika izlenmiştir uzun süre. Yani mesleki temsil temelli, dayanışma temelli, iş bölümü temelli, kimilerinin korporasist dediği bir yaklaşımla ne olmuştur? Kamu ağırlıklı bir karma ekonomi modeli benimsenmiştir. Stratejik planlama anlayışı vardır uzun süre ve bu stratejik planlama kamu sektörü için emredici olmuştur, özel sektör için teşvik edici olmuştur. Dolayısıyla Batı modernleşme tarihinde kapitalizmin yarattığı tahribatlardan korunmak için bizde farklı bir ekonomi politika uygulanmıştır uzun süre ama sonraki yıllarda sisteme entegre olduğumuz yıllarda sistem derken batıyı kastediyorum. Kapitalist dünyaya entegre olduktan sonra önce kamu sektörünün ağırlığı azalmıştır. Özel sektörün ağırlığı giderek artmıştır. 80'li yıllarda küreselleşme rüzgarı çerçevesinde büyük dönüşümler yaşanmıştır. 90'larda neoliberal politikalarla Türkiye'de sınıfsal çelişki alabildiğine artmıştır ve ciddi toplum bütünüyle ciddi patolojilerle, sorunlarla karşı karşıya gelmiştir diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bu gaye ve vasıta değer meselesi, oradaki hiyerarşinin alt üst olması birçok şeyi kaybettiriyor. Belki şunu da ifade edebilir
0: Onu
1: miyiz?
0: biraz daha açabiliriz.
1: Hocam son soruya saklayalım onu çünkü onunla da ilişkili son sorumu yönelteceğim.
0: Buyurun efendim.
1: Bu gaye ve vasıta değerlerin karman çorman olması, alt üst olması insanlara aynı zamanda sanki bu bağlarla alakalı olmak üzere aidiyet ve mesuliyet krizini de meydana getirdi. Yani insan artık o özgürleşmeyi keyfilik olarak anladıkça bulunduğu yere de köksüzleşme gibi bir sorunla da karşılaştı. Köksüzleşme bir taraftan ait olma hissini tahrip etti. Diğer taraftan bakıldığında mesuliyet olmadan bir hak bilinci, yani o hak son derece önemlidir ama her hakkın bir mesuliyet zemini de vardır. Sanki modernitenin, siz altını özellikle çiziyorsunuz, kapitalizm, yani Batı tarzı modernitenin ortaya koyduğu kapitalizmin tahrip edici gücü
0: bizde o olmak zorunda
1: değil. Bu zeminden bakıldığında kapitalizmin oluşturduğu tahribatın bedelini hala ödüyor insanlık. Şimdi dolayısıyla bir şeyler başlangıçta yanlış iliklendi. İlk düğme yanlış iliklendi. Hilmi Ziya Ülken Hoca'dan hareketle bir tarafta aklın, yani terakkinin, ilerlemenin, bilimsel, teknik, teknolojik ilerlemenin son derece önemli olduğunu, bunu ihmal etmememiz gerektiğini,
0: evet,
1: bunu rakip olarak görmememiz gerektiğini, refik olarak görmemiz gerektiğini koyalım. Ama diğer taraftan erdemin, tekamülün de olması gerektiğini ifade etmek. Arabanın bir gaz sistemi var, bir fren sistemi var. İkisi olmadan arabayı yürütemiyoruz. Gaz da önemli, fren de önemli. Şimdi Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesinin iki ilkeli bir modernleşme tarzı önerdiğini ifade ettiniz hocam. Son sorum şu, bu gaye ve vasıta değerlerle de alakalı olduğu için sona bıraktım. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Değerli hocam, yaşadığımız modern dünyada Batı tarzı modernitenin, kapitalizmin ortaya koyduğu tahribattan kurtulmak, insanlığın yaşadığı dönemdeki krizleri ortadan kaldırmak için bir öneri geliştirme imkanı. Tabii çok geniş bir soru ama
0: şöyle
1: özetleyerek ifade etmenizi istirham ederim hocam.
0: Bunları söyleyebilirim. Evet, modernleşme, ister Batı tipi modernleşme olsun, ister Batı dışı Türkiye gibi modernleşme olsun, Japon modernleşmesi falan filan. Yani modernleşme yaygınlaşıyor dünyada. Yani rasyonelite gücünü sürdürüyor. Şimdi kapitalizmi yaratan, büyüten, bürokrasiyi büyüten ve bir takım tahribatlara yol açan araçsal akıl. Yani amaca ulaşmak için her şeyi mübah gören akıl yürütme tarzına biz araçsal akıl diyoruz. Artık kritik akılla bakmak lazım. Fransız sosyolog Edgar Morin vefat etti. Onun Avrupa'yı Yeniden Düşünmek diye bir eseri vardır. Orada Avrupa kendi sorunlarını çözebilmek için, evet, modernitenin getirdikleri vardır büyük ölçüde. Özellikle

0: bilimde, teknolojide özellikle getirdikleri evet vardır. Hatta sanatta da vardır getirdikleri olumlu şeyler vardır. Ama özellikle kentleşmenin, sanayileşmenin, kapitalist mantalitenin batıda yarattığı tahribatı, sorunları halledebilmek için Edgar Morin ne diyor? Avrupa kendini artık dogmatik mantıkla, akılla değil, kritik akılla bakmak zorunda diyor. Ben Türkiye'de de artık modernleşmenin belli bir düzeyini yakalamış bir ülkenin mensubu olarak artık Türkiye'de de dogmatik akılla değil, kritik akılla bakmak gerektiğini düşünüyorum. İdeal değerler ve gaye değerlere gelince, ideal değerler dediğimiz zaten gaye değerler. Filozof Mengüçoğlu'nun yüksek değerler dediği değerler. Yüksek değerler Mengüçoğlu'na göre değişmez değerler. Göreli değerler değildir. Değişen değerler moda dünyasındaki değerlerdir. Araç değerleri yüksek değerler yerine koymamak gerekir diyor Mengüçoğlu. Araç değerleri mutlaklaştırmak kişiyi maddeci yapar. İnsanlıktan çıkarır. Ekonomik ve teknik değerleri mutlaklaştırmak, yani araçsal aklı kullanmak, insanı insanlıktan çıkarabilir belli bir aşamadan sonra. İdeal değerleri, yani yüksek değerleri de mutlaklaştırmak insanı ne yapabilir? Zahit durumuna getirebilir. Oysa hayatın sürdürülebilmesi için yüksek değerleri, ideal değerleri, gaye değerleri ne yapmak lazım? Yukarıda tutmak lazım. Ekonomik teknik değerleri, araç değerleri, yüksek değerlerin, değişmez evrensel değerlerin denetimine vermek lazım. Yani araçsal aklın denetlenmesi lazım. Kamusal alanın iletişimsel akla teslim edilmesi lazım. Onun da koşullarından söz ettik. Omurganik dünya, ekonomik dünyayı, teknik dünyayı, devlet aygıtının yer aldığı dünyayı organik dünya denetleyebilmelidir diye düşünüyorum. Zahit de normal değildir. Örneğin Mengüçoğlu'na göre maddeci de normal insan değildir. Dolayısıyla ideal değerlerle araç değerleri arasında dengeyi kurabilmek lazım. Bu da kültür politikalarıyla mümkün, eğitim politikalarıyla mümkün. Kültür politikaları, eğitim politikaları, evet, ekonomi politikayı da bu mantıkla yeniden inşa etmek mümkün. Dolayısıyla toplumsal kurumlar eş zamanlı olarak aynı mantıkla gözden geçirilir, reorganizasyona tabi tutulur, eşgüdüm halinde bir takım onarımlar yapılabilirse Türkiye'de değişmez değerler, ideal değerler, gaye değerler, insanların şu ya da bu derecede yaşadığı bir takım sorunları, başta yalnızlık duygusunu, şunu bunu halletmeye hizmet edebilir, yarayabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son bağlam çok kıymetliydi. İnsan için akıl da önemli, ayak da önemli. Ama başın ayak, ayağın baş olmaması lazım.
0: Hilmi Ziya Hoca, filozofumuz diyor ki, sadece akıllı insan yarım insandır. Sadece erdemli insan yarım insandır. Oysa akıl ve erdem birleşimi kişiyi tam insan yapar, bütün insan yapar diyor. Hatta bir dünya uygarlığı tasavvur ediyor. O uygarlık da akıl ve erdemle inşa edilebilir ancak bütün insanlarla inşa edilebilir. Yarım insanlarla inşa
1: İnşa
0: edilemez.
1: edilemez.
0: Bu toplumsal yapıyı oluşturan bütün kurumların temelinde olabilecek, olması gereken bir ilkedir. Ben de böyle düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Başın ayak, ayağın baş olmadığı, başın baş, ayağın ayak olduğu, birlikte koordineli bir şekilde çalışan bir sistem aslında. Bir tarafta aklın, bir tarafta erdemin birlikte birbirini tamamladığı bir yapı. Bunu dünyada tecrübe edebilmek için Türk modernleşmesinin devam eden, Türk modernleşmesinin önereceği, teklif edeceği bir yapı olarak da siz
0: Evet,
1: teklif ediyorsunuz, ortaya
0: öyle.
1: koyuyorsunuz. O
0: Evet.
1: zaman modern dünyadan kaçmak, modern dünyadan kopmak değil, anlamak, hikmetle anlamak ve modern dünyanın neden olduğu veya modern dünyada yaşanan krizleri, buhranları çözebilmek için yeni bir yapıya, yeni bir modern yapıya ihtiyacımız var. Modernleşmeleri moderniteye indirgemek zorunda değiliz. Modernleşmeler kendine özgün teklif yapılarıdır ve Türk modernleşmesi bu anlamda aklı ve erdemi bir araya getiren yeni bir yapıyı dünya insanlığına teklif ediyor. Bunu ifade etmiş olduk.
0: Bunun adı paradigma kavramını kullanırsak akıl ve erdemle ifade edebiliriz. Bu iki kavram çiftliğiyle ifade edebiliriz bu paradigmayı, bu bakışı ve devamında özgün birleşim olarak bunu tanımlayabiliriz. Bu bir ülke çapında, örneğin Türkiye çapında bütünsel uygarlık diyor filozof ülkem buna. Bütünsel uygarlıkta akıl ve erdemi kendi kişiliğinde somutla

0: almış, karakter haline getirmiş, kişilik haline getirmiş, insanlarla mümkündür. Bütün insanlarla mümkündür, bütünsel uygarlık diyor. Yani Doğu ve Batı'nın özgün bireşimi önerisi bu.
1: Bu öneri umarım anlaşılır kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyoruz iştirakiniz için.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Saadettin Eribol hocamızla modernleşmeleri, moderniteyi, modernitenin fırsatlarını, tehditlerini, imkanlarını, modern insanın yaşadığı buhranları, krizleri, bu buhranlardan, krizlerden çıkma yolunu, yöntemini zamanımız el verdiğince konuşmaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize, gönüllerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle Hayat.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Zamanımızda olduğu gibi tarihimiz boyunca İstanbul'a Anadolu'dan ve Rumeli'den iş bulmak için akın akın bekar uşağı gelmiştir. Gelenler evvela hemşerileriyle buluşurlar, kayıkhanelerin, kahvehanelerin üstündeki veya müstakil bekar odalarında, bekar hanlarında, hamamlarda kalırlardı ve ırz ehli, edep sahibi olduğuna, uygunsuz takımından olmadığına dair de kefalete bağlanırdı. Mahalle aralarında bekarlara oda vermek, bekar uşaklarının İstanbul'da kefilsiz oturması katiyen yasaktı. Buna rağmen 17. ve 18. asırlarda ve 19. asrın ilk rubunda sık sık çıkmış olan askeri ihtilallerde İstanbul'daki bekar uşakları da silaha sarılıp fitneye karışırlar, çarşı ve pazarın yağmalarına iştirak ederlerdi. Onun içindir ki İstanbul'da bekar uşağı çokluğu hükümetçe tehlikeli görülür, Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a bekar uşağı girmesi zaman zaman fermanlarla yasak edilirdi ve bu işlerle uğraşan zabıta amirlerine, esnaf kahyalarına şiddetli emirler, tembihler verilirdi. Buna güzel bir örnek olmak üzere aşağıdaki satırlar 1826 tarihli İhtisap Nizamnamesinden alınmıştır. Bundan böyle İstanbul'a gelecek ve halen şehirde bulunan bekarlar için münasip semtlerde İstanbul'da 3-4, Üsküdar, Galata ve Eyüp'te birer ikişer han tahsis olunacaktır ve bekarlar Müslüman ve gayrimüslim karışık olarak bu hanlarda yatıp kalkacaklardır. Bir sanata işe girinceye kadar hemşerilerinden kefil alındıktan sonra doğru o hanlara sevk edileceklerdir. Oradan ihtisap ağalığına, yani o devrin belediye reisliğine götürülecek, silahı varsa silah kendisinde kalacak fakat fişekleri alınacaktır ve kendisinden hangi dükkana gireceği yahut hangi iskeleye hammal olacağı yahut hangi hamamda işleyeceği sorulacak ve ismi o işler için tahsis edilmiş deftere yazılacaktır. Eğer defterde kafi miktarda isim var ise adı yazılmayıp geldiği yere dönmek üzere şehirden çıkarılacaktır. Aklımda kalan bu satırlar Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihinin Panoraması adlı kitabından, Doğan Kitap'tan.
0: Aklımda kalan satırlar.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Kıpkırmızı kesilen prens, herhangi bir itirafta bulunmadım ben size dedi. Yalnızca sorunuza cevap verdim. Bravo, bravo diye haykırdı Ferdişenko. En azından içtenlikle söylüyor. Hem kurnazca hem de içtenlikle. Herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Pitesin nefretle çıkıştı ona. Bağırmayın Ferdişenko. İvan Fyodorovich, sizden böyle bir cesaret beklemiyordum prens dedi. Kimlere yakışır bu biliyor musunuz? Bense sizi bir filozof sanmıştım. Ah siz mülayimler. O ana kadar ağzından tek sözcük çıkmayan, bir şeyler söyleyeceğini de kimsenin beklemediği, dişleri dökük 70'lik emekli öğretmen beklenmedik bir biçimde konuşmaya ya da daha doğrusu homurdanmaya başladı. Prensin masum bir şaka karşısında bile tertemiz bir genç kız gibi kızardığına bakılırsa, bence dürüst bir genç olarak onun kalbinde son derece soylu, övülesi duygular yer etmiştir. Herkes daha çok gülmeye başlamıştı. Onun nüktesine güldüklerini sandığı için olacak, ihtiyarcık herkesin yüzüne bakıyor, arada sert sert öksürerek kendi daha yüksek sesle gülüyordu. Öyle ki bu çeşit orijinal, hatta tuhaf ihtiyarları nedense pek seven Nastasya Filipovna hemen okşamaya, öpmeye başladı onu ve ona bir çay daha getirmelerini söyledi. Çayı getiren hizmetçiden şalını istedi. Sıkıca sarıldı şalına. Şömineye daha odun atmalarını söyledi. Saatin kaç olduğu sorusuna hizmetçi kız 10:30 olduğu karşılığını verdi. Birden sordu Nastasya Filipovna. Baylar, şampanya ister misiniz? Hazırlatmıştım. Belki daha bir neşelenirsiniz. Çekinmeyin, resmiyeti bırakın lütfen. Nastasya Filipovna'nın konuklara hem de böylesine içten bir tavırla içki teklif etmesi çok tuhaftı. Önceki davetlerinde onun olağanüstü resmi olduğunu herkes biliyordu. Ne var ki toplantı her zamankinden daha neşeli geçiyordu. İçki teklifini kimse geri çevirmedi. En başta da general, sonra pek hareketli kadın, ihtiyarcık, Ferdişenko, onların arkasından da herkes. Oluşan yeni havaya uyum sağlamak, bu havaya küçük bir şakayla elinden geldiğince katkıda bulunmak umuduyla Toski'yi de bir kadeh almıştı. Yalnızca Gavrila içmiyordu. Nastasya Filipovna'nın, o da şarap içiyordu ve bu akşam 3 kadehten fazla içmeyeceğini söylüyordu. Ansızın susan, hüzünlü bir dalgınlıkla kesilen, tuhaf, isterik ve nedensiz kahkahalarından da bazen pek keskin ve hızlı çıkışlarından da bir şey anlaşılmıyordu. Kimileri sinir krizi geçirdiğini düşünüyordu. Bir süre sonra onun bir şey beklediğini, sık sık saate baktığını, giderek daha sabırsız ve dalgın olduğunu fark etmişlerdi. Hareketli kadın, sanki küçük bir nöbet geçiriyorsunuz dedi. Küçük değil, büyük diye karşılık verdi Nastasya Filipovna. Şalıma da onun için sarındım. Gerçekten de yüzü bembeyaz olmuştu. Zaman zaman titremesine engel olmaya çalışıyordu. Salonda herkes telaşlanmış, kıpırdanmaya başlamıştı. Toski İvan Fyodorovich'e bakıp hanımefendiyi artık rahatsız etmesek iyi olmaz mıydı dedi. Nastasya Filipovna birden ısrarcı ve anlamlı bir tavırla yükseltti sesini.

Kesinlikle olmaz baylar. Çok rica ediyorum, oturun. Burada bulunmanız bu akşam özellikle gerekli benim için. Bu toplantının verilecek çok önemli bir karar için düzenlendiğini bildiğinden Nastasya Filipovna'nın bu son söylediği olağanüstü etkili olmuştu. Generalle Toski bir kez daha bakıştı. Gavrila huzursuzca şöyle bir kıpırdadı olduğu yerde. Hareketli kadın, küçük bir oyun oynayalım mı dedi. Ferdishchenko atıldı. Yeni harika bir oyun biliyorum. En azından dünyada bir kez oynanmış ve başarısız olmuş bir oyun. Hareketli kadın sordu, nasıl bir oyun bu? Bir gün arkadaşlarla toplanmıştık. Evet, içmiştik de kuşkusuz. Biri ansızın bir öneri attı ortaya. Sırayla herkes masadan kalkmadan hayatında kötü davranışlarının en kötüsü olduğunu düşündüğü bir davranışını yüksek sesle içtenlikle anlatacaktı. Ama içtenlikle, önemli olan içtenlikle anlatmasıydı. Yalan söylemeyecekti. Garip bir düşünce dedi general. Evet ekselansları, garip olduğu kadar da güzel. Komik bir düşünce dedi Toski, ama anlaşılır da bir çeşit övünme. Derken başta buydu Afanasi Ivanoviç. Hareketli kadın araya girdi. Böyle oyunlarda gülecek yerde ağlarsınız. Bitirsin, olmayacak, anlamsız bir şey dedi. Sonuç başarılı oldu mu diye sordu Nastasya Filipovna. Olmasına olmadı, iğrenç bir sonuç çıktı ortaya. Herkes bir şeyler anlattı elbette. Çoğunun anlattığı da gerçekti. Ama düşünün ki bazıları bundan haz bile duyarak anlattı. Sonundaysa hepsi utandı. Oyunu sürdüremediler. Ama genellikle neşeliydik. Yani değişik bir neşeydi bizimki. Nastasya Filipovna birden heyecanlandı. Evet, gerçekten hoş bir oyun. Biz de deneyelim baylar. Nasıl olsa neşemiz pek yerinde değil. Herkes bir şey anlatmayı kabul ediyorsa, öyle bir şey yani. Yani isterse kuşkusuz, herkesin kendi isteğine bağlı, öyle değil mi? Belki biz sonuna kadar sürdürebiliriz oyunu. En azından çok orijinal bir oyun. Harika bir fikir diye haykırdı Ferdishchenko. Ama hanımları ayrı tutalım. Önce erkekler başlasın. O zaman yaptığımız gibi sırayı kura ile belirleyeceğiz. Evet, kesinlikle öyle yapacağız, kesinlikle. Anlatmak istemeyen doğal olarak anlatmayacak. Ama bu çok sevimsiz kaçacaktır kuşkusuz. İsimlerinizi birer kağıda yazıp verin baylar. Onları şuraya şapkanın içine atalım. Çekilişi prens yapacak. Oyun çok basit. Hayatımızda yaptığımız en kötü şeyi anlatacağız. Çok kolay bir oyun bu baylar, göreceksiniz. İçinizden biri unutacak olursa ben hemen anlatırım nasıl olacağını. Bu fikir hiç kimsenin hoşuna gitmemişti. Bazıları yüzünü ekşitmişti. Bazıları kurnaz kurnaz gülümsüyordu. İtiraz edenler bile çıktı ama pek sert değil. Söz gelimi Nastasya Filipovna'nın bu tuhaf düşünceye nasıl sarıldığını gören ve ona itiraz etmek istemeyen Ivan Fyodorovich bunlardandı. Nastasya Filipovna istekleri kendisi için yararsız, hatta basbayağı kapris olsa bile onları açığa vurmaya karar vermişse daima acımasız olur ve durdurulamazdı. Şimdi de sinir krizine tutulmuş gibiydi. Telaşlanıyor, özellikle de iyice tedirgin olan Toski'nin itirazlarına karşılık kesik kesik isterik kahkahalar atıyordu. Simsiyah gözleri kıvılcım saçıyordu. Solgun yanaklarında kırmızı iki leke belirmişti. Konukların birkaçının yüzünde beliren bezgin ve alıngan ifade alay etme isteğini daha da kışkırtıyordu besbelli. Belki de bu düşüncenin özellikle hayasızlığı, acımasızlığıydı onun hoşuna giden. Konuklar arasında onun bu işte özel bir hesabının olduğunu düşünenler bile vardı. Ama yine de tek tek kabul etmeye başladılar. Çünkü ne de olsa merak uyandıran bir şeydi bu. Birçok kimse içinse çok çekici. Herkesten çok da Ferdishchenko telaşlıydı. Sesi pek çıkmayan genç ürkek bir tavırla, ya hanımların yanında anlatılamayacak bir şeyse diye sordu. Ferdishchenko karşılık verdi. O zaman siz de onu anlatmazsınız. Sanki yaptığınız iğrenç başka bir şey yok mu hayatınızda? Ah şu gençler. Hareketli kadın, ama ben yaptıklarımdan hangisinin en kötü olduğunu bilmiyorum ki dedi. Kadınlar anlatıp anlatmamakta serbestler diye tekrarladı Ferdishchenko. Ama yalnızca serbestler. Anlatmak isteyenler saygıyla dinlenir. Anlatmak istemeyen baylar da anlatmamakta serbesttir. Peki anlatanın yalan söylemediğini nereden bileceğiz diye sordu Gavrila. Öyle ya, yalan söylüyorsa oyunun hiçbir anlamı kalmaz. Hem kim yalan söylemeyecek ki? Kesinlikle herkes yalan söyleyecektir. Evet, ama aramızda yalan söyleyeni dinlemenin de bir çekiciliği olacak. Bu konuda senin çekineceğin bir şey yok Gavrila. Çünkü en iğrenç davranışını bilmeyen yok senin. Ferdishchenko

heyecanla birden yükseltti sesini. Düşünün baylar, yalnızca şunu düşünün. Burada anlatacaklarımızdan sonra yarın birbirimizin yüzüne nasıl bakacağımızı düşünün. Toski pek ciddi. Çok doğru. Olacak şey mi bu dedi. Bu konuda gerçekten kararlı mısınız Nastasya Filipovna? Nastasya Filipovna alaylı alaylı gülümseyerek kurttan korkan ormana girmez dedi. Giderek daha çok kaygılanan Toski, ama izninizle Bay Ferdişenko, böyle oyun olur mu dedi. İnanın böyle şeyler iyi sonuç vermez. Kendiniz de söylüyorsunuz. Bir kez denemişsiniz. İyi sonuç alamamışsınız. Alamadık olur mu? Geçen sefer nasıl 3 ruble çaldığımı anlatmıştım. Nasıl çaldıysam öyle olduğu gibi anlatmıştım. Tutalım ki öyle. Ama gerçekte olduğu gibi anlatmış olamazsınız. Size inanmış da olamazlar. Gavrila Ardalionovic çok doğru söyledi. Anlatılanlarda küçücük de olsa bir yalanın olduğu hissedilirse oyun bozulur. Gerçek yalnızca rastlantı sonucu anlatılabilir burada. Biraz övünür bir tavırla, son derece kötü, anlamsız ve uygunsuz bir biçimde. Ferdişenko, ama ne zarif bir insansınız siz Afanasi Ivanoviç diye haykırdı. Şaşırttınız beni. Düşünebiliyor musunuz baylar? Hırsızlığımdan gerçekmiş gibi söz edemeyeceğimi söylemekle Afanasi Ivanoviç benim hırsızlık yapmış olamayacağımı. Çünkü bundan yüksek sesle söz etmek yakışık almaz. Büyük bir incelikle söylerken öte yandan Ferdişenko'nun hırsızlık yapmasının da gayet mümkün olduğunu söylemektedir. Ama başlayalım artık baylar, başlayalım. Kağıtlar hazır. Evet, Afanasi Ivanoviç, siz de koydunuz şapkaya adınız yazılı kağıdı. Demek oyuna katılmak istemeyen yok. Çekilişe başlayayım prens.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin derinleştiğine vurgu yaptı. İlk fırsatta Özbekistan ziyareti yapacağını da mevkidaşına iletti. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü de kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'i Antalya'da düzenlenecek olan COP31 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne de davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: Geri dönüşler çok çok olumluydu. Sürekli gerek teşekkür telgrafları, gerek telefonlar, bütün bunlarla beraber özellikle de o açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet, bütün bunlar gelen misafirlerimizi hoşnut etti. Ve bundan dolayı da başta Donald Trump olmak üzere bütün liderler hakikaten çok farklı bir duygu içerisindeydiler ve bu duygularını da gerek yemekte, gerek yemek sonrası, hatta eşleriyle gelenler, eşimle birlikte yaptıkları defilede olsun, yemekte olsun, onlar da mutluluklarını gerçekten çok farklı bir şekilde bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Tabii 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan bu Ankara'daki zirve, her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik oldu, ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendirdi. Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz dedi.
2: 6. seneyi devriyesiyle müşerref olduğumuz Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Bundan dolayı tabii çok çok mutluyuz. Ve Üstad Necip Fazıl'la orada yapmış olduğumuz mitinglerde rahmetli Ayasofya'yı, Camii Kebiri'ni göstererek Ayasofya açılacak, Ayasofya bir gün açılacak derdi. Ve ben de takdimini o zaman yapmak bana nasip olmuştu. Ve biz bırakın açmayı, onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk. Ve şimdi tabii bir taraftan restorasyonlarını, bir taraftan renovasyonunu, tüm bunları da yapmaya devam ediyoruz. Ve bu mabet tabii mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok çok farklı bir eser, çok çok farklı bir mabet. Bundan dolayı da alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türklerinin sahip olduğu kazanımlarda büyük pay sahibi olan Doktor Sadık Ahmet'in vefatının 31. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajda Doktor Sadık Ahmet'i rahmet ve saygıyla andı. Sadık Ahmet'in ömrü boyunca Batı Trakya Türkleri için fedakarca çabaladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Batı Trakya Türk azınlığının derdiyle dertlenmeyi, her sıkıntısında soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde imzalanan antlaşma Türkiye'nin bağımsızlığını ve sınırlarını dünyaya kabul ettirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Lozan Antlaşması ile teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydeden Numan Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, Lozan heyetini ve Cumhuriyet'in kuruluşuna emek verenleri minnet ve hürmetle andı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında antlaşmayı farklı yönlerinden tartışmaya açanlara tepki gösterdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir diyen Bahçeli, şuursuz ve gayrimilli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir, partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel, ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Parti meclisi de belirlendi. Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat'ın listede olmaması dikkati çekti. Özel'in ilk durağı Hacı Bayram Veli Camii oldu. Daha sonra da 1. Meclise yürüdü. Yürüyüşte arbede yaşandı. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Yeni parti grubunun kurulması amacıyla Özgür Özel'le en az 20 milletvekilinin imzaladığı listenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilmesi gerekiyor. Böylece meclisteki grup sayısı 7'ye yükselecek. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine yapılacak görevlendirmelerle olağan kurultay süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Tutuklananlardan birinin Eyüp Sultan Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Karabulut olduğu bildirildi. Böylece Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklananların sayısı 27'ye yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüphelinin tutuklanmasının ardından 3 kişi daha gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili olarak yeniden başlatılan

0: soruşturma konusunda açıklama yaptı. FETÖ bağlantısını ortaya koyan önemli deliller bulunduğunu belirten Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek, soruşturma kapsamında yeni operasyonlar olabileceğini de söyledi.
1: Burada bir organizasyon var. Bu işi özellikle FETÖ'nün yaptığı konusunda çok ciddi deliller var. Biliyorsunuz geçen bir operasyon yapıldı. 19 kişi tutuklandı. FETÖ'nün organizasyon olduğunu gösteren, ben kendim de inceledim delilleri. Çok ciddi MR'ler var. Nasıl MR'ler var? Özellikle helikopterin kazaya uğramadan önce, yani düşmeden önce üzerinden bir F-4 uçağının geçmesi durumu var. Özellikle bu F-4 uçağının geçmesinden dolayı mı helikopter düştü, ya da hava şartları ya da helikopterin diğer eksikliklerinden dolayı mı düştü diye. Tabii burada F-4 uçağını kullanan pilot ve diğer bağlantılara araştırılıyor. Özellikle o tarihte F-4 uçağını kullanan pilotun eşinin, özellikle Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıkıyor. Daha sonra bu pilotun işte Hava Kuvvetleri imamıyla, mahrem imamıyla o tarihlerde telefon görüşmeleri çıkıyor. Ve en son biliyorsunuz Elazığ il imamı tutuklanmıştı. Onun baylok yazışmaları çıktı. Elazığ il imamının özellikle mülkiye yapılanmasından birisiyle baylok yazışmasında tereyağından kıl çeker gibi bu işi hallettik. Özellikle rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ'nün hedefine konulup daha sonradan örgütün bu şekilde bir eylem yaptığı konusunda Ankara Başsavcılığı tarafından bir kanaat oluştu. Başsavcılık ilk operasyonu yaptı. Muhtemelen diğer devamında gelecektir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, TRT Haber özel yayınında Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın hukuki çerçevede devam ettiğini de ifade etti. Akın Gürlek, burada bizi ilgilendiren kısmı Ahbap Derneği'nde toplanan paraların Haluk Levent'in şahsına alınması dedi. Gürlek, Ahbap Derneği ile bazı şahıslar arasındaki yüklü para trafiğinin araştırılmasıyla da usulsüzlüklerin gün yüzüne çıktığını açıkladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan 6 kişiden Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Haluk Levent'e verdikleri desteği soran savcılık, milyonlarca insan kandırıldı, sorumluluk hissediyor musunuz sorusunu yöneltti. Ruşen Çakır, Haluk Levent'i tanımıyorum, derneğe cüzi miktar bağış yaptım dedi. Hazal Kaya ise derneğe 120 bin lira bağış yaptığını, kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. Özlem Gürses ise Ahbap Derneği'ne yönelik bağış çağrısı yapmadığını belirtti. Bu nedenle sorumluluk hissetmiyorum dedi. Öğle saatlerinde de Fatih Altaylı soruşturma savcısına ifade verdi. Hak etmediği bir destek vermişim, üzüntü, hatta pişmanlık duyuyorum ifadesini kullandı. İfadesi tamamlanan 4 kişi daha sonra adliyeden ayrıldı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığına %17,76 zam yapılarak 23.552 liraya yükseltildi. Kanun resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Daha sonra da SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkları hesaplarına yatırılacak. Kanunla ayrıca internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi de Siber Güvenlik Başkanlığı'na veriliyor. Düzenlemeyle yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başına aylık 3.500 lira prim desteği verilecek. Turizm sektöründe istihdamı güçlendirecek yeni destek programı hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 milyar lira kaynağı doğrudan turizm sektörüne ayırdıklarını açıkladı. Işıkhan, sosyal medyada yaptığı açıklamada turizm sektörü için yeni uygulamanın müjdesini verdi. Sektörde faaliyet gösteren belirli koşulları sağlayan konaklama tesislerinde çalışan her bir sigortalı için 3.500 lira destek sağlayacağız dedi. Uygulamadan 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan ve program şartlarını karşılayan sigortalılar yararlanabilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şırnak esnafına kredi müjdesi verdi. 150 milyon liralık esnaf kredisinin pazartesi günü bölgeye ulaşacağını belirten Bolat, borçları yüzünden kredilerden yararlanamayan esnaf için de yeni bir düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. Ömer Bolat, AK Parti Şırnak İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
2: Tescom kefaletiyle Halk Bankası'ndan Şırnaklı esnaflarımıza da pazartesi günü sabah gönderilmek üzere 150 milyon lira esnaf kredisini de gönderiyoruz. %20 gibi oldukça hazinemiz, maliyemiz tarafından sübvanse edilen

0: bir maliyetle %20 gibi enflasyona göre yarı yarıya düşük bir maliyetle inşallah bu krediler kullanılabilecek. Yine esnaflarımız için önemli bir gelişme de borçları nedeniyle bu esnaf kredilerinden faydalanamayan esnaflarımız için de Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte yeni bir çalışma yürütülüyor. Bu konuda da inşallah yeni bir düzenleme yakında Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından icraata geçirilecektir.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere verilecek zararın da el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Trump'a tepki gösterdi. Arakçı, tehdit diline müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Amerikan basınında ise Irak Başbakanı ile iletilen ateşkes teklifinin İran tarafından reddedildiği iddiası yer aldı. Irak ise Washington'la Tahran arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk çabaları yürüttüğü yönündeki haberleri yalanladı. Bu arada Amerikan ordusu 13 gündür İran'a saldırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 59 kişi yaşamını yitirdi, 666 kişi de yaralandı. İran saldırılara Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. İran devrim muhafızları Ürdün'deki El Ezrak Amerikan üssüne Nasr 2 operasyonu 27. dalgasında atılan füzelerin görüntüsünü yayınladı. Saldırıda bazı Amerikan askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi. Rusya, Amerikan yönetiminden Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yeni öneriler beklediklerini açıklarken Beyaz Saray ise gelecek hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Washington'da Başkan Trump'la görüşeceğini duyurdu. Beyaz Saray görüşme tarihini 28 Temmuz Salı günü olarak netleştirdi. Kremlin'den yapılan açıklamada ise savaşı sonlandırmak Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni önerilerinin Rusya için kabul edilebilir olması gerektiğinin altı çizildi. Rusya, Ukrayna cephe hattında karşılıklı saldırılarda sürüyor. Saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Andrei Sibiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanı

0: 8 yıl önce kuruldu. Ekonomiden kültür ve sanata, dış politikadan turizme uzanan geniş yelpazede Türkiye'nin potansiyelini yansıtan iletişim modeli oluşturuldu. Başkanlık 2018 yılından bu yana Türkiye'nin marka değerini güçlendiren çalışmalara imza atıyor. Dezenformasyonla mücadelede de öncelikler arasında yer alıyor. İletişim Başkanlığı devletle millet arasında köprü görevi de görüyor. Sofralarımıza kadar ulaşan gizli tehlike bilinçli bir tüketicinin ihbarıyla ortaya çıktı. Ünlü bir peynir markasının üretiminde ciddi sağlık riski tespit edildi. Şikayete konu olan Tahsildaroğlu markasının olgunlaştırılmış klasik kırık beyaz peyniriydi. Peynirden numune alındı. Ürünün mikrobiyolojik kriterlere uygun olmadığı, zararlı mikroorganizmalar içerdiği tespit edildi. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Firmaya idari para cezası uygulandı. Yurdun büyük bölümünde hafta sonu gök gürültülü sağanak etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 kentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Buna göre yarın turuncu kodla uyarılan Kocaeli, Bolu, Zonguldak ve Çorum'un da aralarında bulunduğu 13 ilde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sarı kodla uyarılan ve aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Hatay'ın da bulunduğu 22 kentte de kuvvetli yağış görülecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azalacak. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le telefonda görüştü. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgür Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Spor. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında İtalya'nın Monza takımına 2-0 yenildi. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den canlı yayınlanacak. NBA tarihinin en büyük yıldızlarından LeBron James kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 41 yaşındaki efsane oyuncu 24. sezonunda Philadelphia forması giyecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de Gaziantep, Kilis, Trabzon, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Doğu Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun kuzey batı kesimleriyle, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Antalya'nın iç kesimleri, Çankırı, Karabük, Bolu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bolu'nun kuzey kesimleri ve Ordu'nun batısında da çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren kuzey ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Kırklareli, Nevşehir ve Van 16, İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tokat, Malatya, Erzincan, Can ve Tunceli 19, İzmir, Samsun ve Gaziantep 21, Edirne ve Muğla 17, Bursa, Konya ve Zonguldak 18, Aydın ve Denizli 20, Afyon, Karahisar ve Erzurum 14, Antalya, Adana, Giresun, Trabzon ve Diyarbakır 23, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin 25, Kahramanmaraş 24, Eskişehir 15, Bolu 13, Rize ve Kilis 22, Kars 12, Adıyaman 26 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale-Çan Devlet Yolu'nun 4 ile 10. kilometreleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak düzenleniyor. Muş-Bulanık yolunun 57 ile 67. kilometreleri arasında Kümbet ve Üçyol kavşakları mevki yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak bu kesimde ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi

ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 735 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 25-28 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 11 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 14 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 15 saniye kuzey, 35 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 42 derece 5 dakika 16 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 52 dakika 11 saniye kuzey, 35 derece 11 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 745 numaralı bildiri. Ege Denizi. 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30'da 37 derece 47 dakika 20 saniye kuzey, 27 derece 14 dakika 22 saniye doğu mevkiinde sürüklenen yarı batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulmuştur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Gecenin İçinden programındasınız. Ankara'ya hoş geldiniz. Programımızda bugün bizimle birlikte olan tüm dinleyicilerimizi sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Efendim biraz sonra önce edebiyat konuşacağız. Dijital platformlar, sosyal medya, yapay zeka, hız kültürü ve değişen okuma alışkanlıkları edebiyatı yeniden şekillendiriyor. Bu gece geçmişten bugüne uzanan bu büyük yolculukta edebiyatımızın nereden geldiğini, bugün nerede durduğunu, geleceğe doğru hangi yöne gittiğini konuşacağız. Konuğumuz yazar Tolga Aydoğan olacak. Programımızda biliyorsunuz zaman zaman konuştuğumuz son derece ilginç projeler de var. İnsanlık tarihi yalnızca savaşların, kralların ve imparatorlukların tarihi değil. Aynı zamanda sofraların, ekmeğin, tahılın, baharatın ve birlikte yaşama kültürünün de tarihi. İşte tam bu nedenle son yıllarda dünyada yükselen yeni bir disiplin var. Gastroarkeoloji. Gastroarkeoloji yoluyla bu gece bizi yaklaşık 2300 yıl önce götürecek özel bir projeyi konuşacağız. Projenin bilimsel adı Büyük İskender'in Fırat Geçişi. Zeugma Tapsakos Sorunsalı ve Deneysel Gastroarkeoloji. Bu konuyu da doçent doktor Tolga Albustanlıoğlu ve projede görev alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Azra Öztürkmen'le ele alacağız. Sevgili dinleyiciler, Bodrum binlerce yıl önce Halikarnassos adıyla antik dünyanın en önemli liman kentlerinden biriydi. Bugün Bodrum yalnızca deniziyle ve turizmiyle değil, çağdaş sanatın da önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Sergiler, bienaller, sanat inisiyatifleri, açık hava etkinlikleri ve sanatçı buluşmalarıyla Bodrum, antik mirasını günümüz sanat diliyle yeniden yorumluyor. Bodrum'un bu özelliğini Profesör Doktor Kıymet Giray'la konuşacağız ve Bodrum bugün nasıl bir çağdaş sanatın merkezi konumuna geliyor ayrıntıları öğreneceğiz. Geçmişten kalan bölümümüzde ise bu gece Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Suna Pekuysal yer alacak.

0: Efendim saatimiz 23.31 olmak üzere. Cuma gecesini birkaç dakika sonra diyeceğim ama neredeyse yarım saat sonra cumartesiyle buluşturacağız. Bu dakikalarda stüdyomuzda yazar Tolga Aydoğan'la birlikteyiz. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün aynı zamanda henüz 24 Temmuz'dayız. Lozan'ın 103. yıl dönümü. Lozan çok önemli bir tarih değil mi?
1: Tabii.
0: Sayın Aydoğan, 103 yıl geçmiş üzerinden ve orada gerçekten müthiş bir mücadele verildiğinin bir örneği. O nedenle bir kez daha 103. yıl dönümünü kutlayarak başlayalım.
1: Kesinlikle. Buradan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İsmet Paşa'mız da özellikle bu ülkeyi vatan yapan herkesi saygıyla, minnetle anıyoruz.
0: Evet, ruhları şad olsun. Şimdi efendim söz konusu edebiyat. Edebiyat da özellikle bu konuları ele alan çok önemli kitaplarla örülü. Burada edebiyatı konuşalım. Edebiyat tarihinden söz edelim. Edebiyatımız nereden nereye gelmiş, nereye gidiyor? Bir önce yönümüzü bulalım isteriz. Ama sizin bir de Kayıp Edebiyat başlıklı bir yazınız var. Edebiyat kayboluyor gibi bir algıyla insan öyle düşünüyor. Galiba biraz o tarafın ayrıntılarını öğreneceğiz. Fakat Türk Edebiyatı dediğimizde siz nereden başlatıyorsunuz?
1: Nereden başlatıyoruz? Aslında bizim biraz 16. yüzyıla gitmemiz gerekiyor ki divan edebiyatından biraz alalım. Şimdi bu Kayıp Edebiyat başlıklı o yazımız, çok kısa değinirsek orada aslında ben şunu sorgulamıştım. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir yazımızdı o. Bugün edebiyat nereye gidiyor? Edebiyat mı kayboluyor yoksa bir nesil mi kayboluyor? Bunu sorgulamak istemiştim. Bugün de biraz bunu deşelim, biraz kronolojik gidelim istiyorum ki 16. yüzyıldan biraz alalım. Bizim aslında köklerimiz bu Kayıp Edebiyat'ın ilk başlangıç noktası da, ilk gittiğimiz nokta aslında işte divan edebiyatının ortaya çıktığı 13. yüzyıl ve 19. yüzyıllık bir süreci kapsıyor. Ve başlangıcı, edebiyatımızın başlangıcında işte Mevlana Celaleddin Rumi'den, daha sonra Alişir Nevai'den, Nefi'den, Nabi'den, 18. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Nedim'den, Şeyh Galip'ten bahsediyoruz.
0: Aslında Türk Edebiyatı'ndan söz ederken bu gece Büyük İskender'den söz edeceğiz. Ahmediye'nin İskendernamesi de o divan edebiyatı içinde var. Mesela Türk Edebiyatı'nda İskendernameler sadece Türk Edebiyatı değil, Fars Edebiyatı, Arap Edebiyatı, buralarda çok önemli ve hepsinin ortak faydası aruz ölçüsüyle yazılıyor
1: kesinlikle.
0: Olması divan edebiyatı içinde olması. Evet.
1: Tabii ya, burada düz yazılar da var, menkıbeler var. Burası aslında bizim kökümüz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve divan edebiyatından sonra Tanzimat'la birlikte bizim daha yüzümüzü batıya döndüğümüz bir süreç başlıyor ve ilk romanların, ilk öykülerin, ilk batılı anlamda şiirlerin daha sadeleşmiş bir dille karşımıza çıktığını görüyoruz. Mesela Tanzimat döneminde ilk makale çıkıyor Şinasi'nin. İlk yerli roman 1872'de Taşuk-ı Talat-ı Fitnat ortaya çıkıyor. İlk yazılı tiyatro eserimiz Şinasi'nin Şair Evlenmesi yine bu dönemde. Sahnelenen ilk oyunumuz 1892'de Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi. İlk öykü Sami Paşazade Sezai.
0: Evet.
1: Küçük şeyler. Bu dönemde biz artık Batı'nın, Tanzimat'la birlikte yani Osmanlı'nın yüzünü batıya dönmesiyle edebiyat anlamında da bir farklılaşmaya gittiğimizi görüyoruz ve artık divan edebiyatından yavaş yavaş uzaklaştığımız bir süreç oluyor.
0: Divan edebiyatında düz yazı var ama değil mi? Düz
1: tabii
0: yazı.
1: Ki.
0: Yani
1: tabii
0: sadece ki. Şiir değil, şiir biçiminde yazılan.

0: değil, düz yazı olarak
1: tabii
0: yazılan ki, öykü yok ama.
1: Tabii ama ya yani modern anlamda öyküler yok ama modern anlamda öyküleri biz yavaş yavaş bu Tanzimat dönemi ve sonrasında Fecrati döneminde ve Servet-i Fünun döneminde görmeye başlıyoruz ki bunun önemli temsilcilerinden birisi de Ömer Seyfettin olarak karşımıza çıkacak.
0: Evet.
1: Ve işte bu Servet-i Fünun döneminde de işte 1896 ve 1901 tarihlerini kapsayan dönemde de işte Mehmet Rauf'u, Halit Ziya'yı görüyoruz önemli temsilciler olarak. Hüseyin Cahit Yalçın'ı görüyoruz, Tevfik Fikret'i görüyoruz, Cenab-ı Şahabettin'i görüyoruz. İşte Fecrati bir devamı niteliğinde bu dönemde kimler var? Yine tanıdık isimler, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Ahmet Haşim, yine bu dönem karşımıza çıkan isimler oluyor.
0: Refik Halit Karay deyince onun hicivleri çok ilginç ama kendi imzası yok galiba hicivlerinde.
1: Evet. Ya onun ben daha ziyade Ankara araştırmalarında çok Refik Halit Karay'dan istifade ettim. O bizim meşhur 1916 yangınını kaleme alan belki de işte tek kişidir.
0: Evet.
1: Onun işte sürgün hayatı burada geçiyor. Çok kıymetli bir isim ama tabii ki güzellikler listesinde olmasından dolayı biraz edebiyat çevresinde dışarıda kalmış bir isim olarak onun memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri önemli eserlerdir ama biraz tabii dışarıda kalmış bir isim
0: siyasi
1: olarak.
0: Siyasi hiciv yazmak tabii böyle bir şey. Her ne kadar mahlas tabii kullansa bile değil mi?
1: Tabii,
0: herkes
1: tabii
0: tanıyordu. Evet.
1: Tabii ki. Milli Edebiyat dönemine geldiğimiz zaman yine tanıdık isimler var. Ziya Gökalpler, Mehmet Emin Yurdakullar, Yakup Kadriler, Halid Edipler, Reşat Nuriler. Ve hani hepimizin bildiği o Halid Edip'in Ateşten Gömleği vesaire,
0: evet,
1: bunlar filmleşiyor. Biz aslında edebiyatı görsel olarak da görmeye başladığımız bir dönem ve artık Cumhuriyet dönemi edebiyatı da 1923'ten itibaren başlıyor. Bu Çalı Kuşullar vesaire, Reşat Nuriler hep karşımızda.
0: Bu milli edebiyat döneminde biraz dilden söz edecek olursak, dil nasıl? Çünkü dil edebiyatında çok adılı, Arapça Farsça'nın hakim olduğu bir dil, divan edebiyatı. Ondan sonraki dönemlerde Servet-i Fünun, Fecrati çok sade bir dil yok herhalde. Orada.
1: Yine yok ama yavaş yavaş sadeleştiğini görüyoruz. Biz tabi bunları Orhan Veli'lere geldiğimiz zaman 1930'lar, evet, 40'lar döneminde bu dilin fazlasıyla sadeleştiğini, tabi bu nedenden dolayı da çok fazla eleştiri aldığında bunun bir örneğinde şimdi bahsedeceğiz. Ama bir edebiyatta bir hızlı bir atılım olduğunu görebilmekteyiz. Şiirde işte beş hececiler çıkıyor karşımıza. Faruk Nafiz Çamlıbeller'in, Enis Bey'in, Kor Yürekler'in. Yedi meşaleciler çıkıyor 1928'de, içlerinde işte Yaşar Nabi'nin de olduğu. Yine ilk tiyatro eserlerinin daha birazcık daha olgunlaşmış olduğunu görüyoruz. Müsahip Zade Celal'in, işte Muhsin Ertuğrul'ların, Haldun Taner'lerin bu dönemde eserler verdiğini biliyoruz ama bugün çok karşımıza çıkmayan bir durum aslında 1929 senesinde karşımıza çıkar. O da Nazım Hikmet'in Putları Yıkıyoruz kampanyası.
0: Evet, bir resimli aydan söz edeceğiz o zaman değil mi? Bir dönem sevimli ay bile olsa resimli ay olarak tarihimize geçti. Kim kurmuştu resimli ay dergisini?
1: Zekeriya Sertel.
0: Evet.
1: Serteller kuruyor ve amaçları edebiyat aslında özünde. Şimdi tabii Nazım Hikmet de bu dönemde Haziran, aslında Türk edebiyatının en karışık ve kavganın olduğu başlangıç dönemi diyebilir miyiz bilmiyorum ama burayı altını çizmemiz lazım muhakkak.
0: Evet.
1: Haziran 1929, Nazım Hikmet bir yazı yazar. Putları Yıkıyoruz. Hedefe aldığı kişiler de Abdülhakamit Tarhan, Mehmet Emin Yurdakul.
0: Evet.
1: Ve der ki hani artık özetle biz yeni nesliz ve sade bir anlayışla şiir yazacağız, yazı yazacağız. Siz eskide kaldınız diyor. Ve şöyle bu yazıdan küçük bir alıntı yapmak isterim müsaadenizle.
0: Buyurun, tabii, buyurun.
1: Diyor ki Abdülhakamit Tarhan için, kendisi sarayından çıkmayan bir beyzadedir. Hamit Bey devri için yeni, ancak geleceği görememiş, halkıyla bütünleşememiş kuvvetli bir Osmanlı şairidir. Keşke Hamit bir dahi olsaydı da uluslararası bir şahsiyet olarak tanınsaydı, eserleri Shakespeare'in eserleri gibi bütün cihanın malı olsaydı. İşte o zaman Türkler olarak bizi de yetiştirdiğimiz bu deha ile iftihar ederdik.
0: Diyor bu dergide, evet.
1: Ama bu eleştiri Nazım Hikmet'in de eleştirilmesine neden oluyor. Yakup Kadri şöyle söylüyor karşılık olarak, gözlerini doğmaların kör ettiği vatan haini ifadesini kullanıyor. Hamdullah Süpi İktam gazetesinde çok sert bir yazı kaleme alıyor ve diyor ki Anadolu

0: harbi sırasında düşmana karşı çıkmaktan ürkerek Maarif vekaletini dolandıran ve çaldıkları para ile Karadeniz'i aşıp Bolşeviklere katılan iki vatansızdan bir tanesi şimdi Akşam Gazetesi'nin sütunlarında parayla satın alınan köle gibi soytarılık yaparak halkı güldürmeye çalışıyor.
1: Çok sert değil
0: çok
1: mi?
0: Sert. Değil, çok sert. Çok sert ve bu yazıda sadece bizlere değil Hamit'e, Haşim'e, Falih Rıfkı'ya da saldırıyorlar. Ve putları kıranlar işte bunlardır diyor.
1: Evet.
0: İnanılmaz bir sert. Yani inanılmaz bir kavga ve sonuçta resimde Ay mecmuası basılıyor.
1: Evet, gençler basıyor tabii değil mi? Böyle bir anda teyakkuz halinde.
0: Aynen. Düşünün hani bugün bir edebiyat tartışmasında gençler bir dergiyi basar mı? Şimdi o dönemde inanılmaz edebiyatçıların da taraftarları var ve 30 kişi Resimli Ay Mecmuası'nı basar ve Zekeriya Sertel gazeteleri bir ilan verir, der ki bizim isteğimiz sadece demokrasiden yana olmak, biz edebiyat tartışmalarını dergimizde şey yapıyoruz, yer veriyoruz ve bu nedenden dolayı da hani bir taşkınlık olmasın, hani bir artık ortalığı yatıştırmak için yapılmış bir şey.
1: Tabii. Aslında bu bir anlamda eski ile yeni arasında arada kalmasın istiyorlar ama eski ve yeni tartışması denilebilir mi bir tarafıyla?
0: Kesinlikle. Bunu
1: çünkü
0: geçen,
1: dil de değişiyor değil mi? Dil de ciddi anlamda değişiyor.
0: Tabii ki zaten
1: dönüşüyor.
0: Tartışmanın konusu bu. Hı-hı. Ve eski dili savunanlar işte Yakup Kadri'ler, hatta Yakup Kadri şöyle söylüyor, biz Osmanlıyız, Çağatay'ca mı konuşalım, Çağatay mı olalım, bizden ne istiyorsunuz diye sert bir karşılığı vardır onun da. Ve Orhan Veli de bir yazdığı metinde şöyle bahsediyor. Olay yaşlıyla genç çatışması değil, eskiyle yeni çatışmasıdır bu.
1: Evet. Evet.
0: Ve dediğiniz gibi dilin aslında tartışıldığı bir noktaya geliyoruz biz 1930'larda.
1: Fakat özellikle Hamdullah Supi'nin o sert dilinin yanında mesela Abdülhak Hamit'e karşı açıklamış olduğu o eleştiri yazısına bir tür cevap veriyor gibi olmakla birlikte asıl eleştiri yazısının konusu Abdülhak Hamit çok daha hoşgörülü yaklaşmış Nazım Hikmet'e.
0: Tabii.
1: Lütfen anlatır mısınız?
0: Ya aslında o hani bir iki yerde de anlatılır. Nazım Hikmet'in pişmanlığı vardır aslında orada biraz. Bu olaylar cereyan ederken Resimli Ay'da çıkan yazıdan sonra tabii Hamit Nazım Hikmet'e der ki hani bir yemeğe davet eder evinde ve evladım benimle derdiniz nedir? Hani siz de şiir yazın, ben de yazayım. Hani siz yeni tarzda şiir yazın, ben eski tarzda yazayım. Hani evet. o da Tanzimat döneminin bir şairi ve şair-i azam, en büyük şair.
1: Tabii.
0: Nazım Hikmet o gece inanılmaz etkilenir Hamit'ten.
1: Hı hı.
0: Ya, hani belki de bilmiyorum hani bu kendi cümlesi olur mu ortaya çıkar mı ama belki de biraz pişmanlığı vardır bu noktada. Niye bu kadar sert yüklendim Hamit'e demiştir belki ama inanın etkilenmiş Hamit'ten. Dilin sadeleşmesini biz 1937'de aslında zirveye çıktığını görüyoruz. Oktay Rıfat'la Orhan Veli Ankara'da Özen Pastanesi'nde bir araya gelirler 37'nin bir yaz günü. Ve ilk defa birbirlerine
1: şiirlerini
0: okuyorlar. Ve burada da işte Garip Akımı'nın çıktığı yer olarak Atatürk Bulvarı'ndaki Özen Pastanesi deriz. Şimdi ben müsaade ederseniz çok kısa bir dilin değişimini anlatmak isterim. Şimdi 1600'lerde Baki'den bir gazel okumak isterim. Şöyle söylemiş. Zülfü siyahı sahi peri hümaymış, iklimi hüsne anun için padişahymış. Bir secde ile kıldı ruhi aftabizer, haki Cenab-ı Dost acep kimyaymış. Şimdi biz çok zorlanıyoruz bunu anlamakta.
1: Evet.
0: 1600'lerin dili.
1: Tabii.
0: Şimdi Tanzimat dönemine gelince Hamit Abdülhak Hamit Tarhan şöyle söylemiş Makber'den. Çık Fatıma Allah'tan kıyamet, yanımdaki halime devam et. Katletme bu razı söyle bir söz, ben isterim ah öyle bir söz. Güller gibi meyli iptisap et, dağı çile çare bul merhamet.
1: Evet.
0: Şimdi
1: anlamak zor.
0: Birazcık daha anlayabiliyoruz ama şimdi
1: hala
0: Orhan Veli'ye gelelim. O meşhur Süleyman Efendi şiirine diyor ki hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını, günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Şimdi evet. Baki'yi okuduk. Orhan Veli'ye geldik. 1600'lerden 1936-37 yılına geldiğimizde dilin ne kadar değiştiğini, sadeleştiğini görebilmekteyiz. Tabii bu

0: Melih Cevdet'in anılarına da yansıyor ve bir gün çalıştıkları yere, büroya Orhan Veli Varlık Dergisi'ni getiriyor. Ulvi Uraz'ın babası da Feyzi Bey orada amir müdür olarak bulunuyor. Orhan Veli şiirini okutmak istiyor. Beyefendi şiiri okuduktan sonra teskin ediyor, diyor ki üzülmeyin, zamanla ilerlersiniz. Arız yok, kahve yok, vezin yok, şiirde her şey atılmış.
1: Ama alışmış oldukları bir şey var tabii. Kesinlikle. Eskiler özellikle o alışkanlıklarını istiyorlar tabii.
0: Melih Cevdet de dediğiniz gibi bir benzer bir örnekte askerde yaşıyor. Cumartesi akşamları bir eğlence yapıyorlar ve komutanına şiir okuyor. Komutan nedir bu diyor. Şiir komutanım. Nasıl bir şiir bu? Komutanım vallahi biz üç arkadaş şiirde bir yenilik yapmak istedik. Vezni, kahveyi, teşbihi attık. Komutan da gülüyor, diyor ki siz böyle böyle şiiri yok edeceksiniz.
1: Ama bakınız, asker de şiir okuyor o dönemde.
0: Kesinlikle.
1: Gençler de edebiyata çok yakın, çok ilgili. Şimdi o dönemin böyle çok okunan bir dönem olduğunu düşünüyorum. Kitaplar çok az olabilir, ulaşmak çok kolay olmayabilir. Evet. Ama herkes ulaştığını okuyor, karşılık veriyor, tepki gösteriyor. Bunların tümünü daha olumlu bir potada düşünmek istiyorum ben, sizin anlattıklarınızdan evet. yola çıkarak. Bugün bu tür tartışmalara denk gelebiliyor musunuz?
0: Pek gelemiyoruz.
1: Değil mi? Bugün ortada çok ciddi bir değişim
0: Çünkü
1: var.
0: Çünkü akımlar, yani mesela Ankara'ya baktığımız zaman işte Varlık Dergisi burada çıkıyor. Hı hı. Yaprak burada, Hisar burada, daha sonra işte Mavi burada.
1: Kültürün başkenti aynı zamanda.
0: Edebiyatçılar burada. Ve akımlar var. İşte Kadro Dergisi'ni bunun içine sokabilirsek tabii. eğer, işte Yakup Kadri'nin. Yani akımlar var, edebiyatçı gruplar var, işte yedi meşaleciler dedik demin vesaire. Onların hepsi ayrı bir grup. Bugün o gruplar var mı, onu sorgulamak lazım aslında ve hani 30 kişiyi bir araya getirip de bir yazıhane basılıyor mu? Hani evet. herhalde basılmıyor. O yüzden o tartışmalar da belki edebiyatın yavaş yavaş yok olmaya başladığını biraz gösteriyor. Bu da tabii tartışmalı. Bugünün en büyük şey, sıkıntılarından birisi değişen edebiyat. Şimdi dilerseniz 1954'e gidelim. Orada Mehmet Çınarlı var. Hisar'ın içinde yer alan bir kişi. O da 51'de eleştiride bulunmuş. Şöyle söylemiş, bakın. Geçenlerde edebiyat meraklısı bir dostumla fakültede bir şiir edebiyat gecesine gitmiştik. Vakit gece yarısını bulduğu halde kürsüye çıkanların sona ermediğini gören dostum, vay be, meğer ne çok şairimiz, edebiyatçımız varmış dedi. Ve o gün bayağı şairi, şiiri, öyküleri dinliyorlar ve en son şunu söylüyor Mehmet Çınarlı: şiir edebiyat ortadan kalkıyor beyler, yerini türlü maskaralıkları terk ediyor. Varsın terk etsin. Şiirin, edebiyatın ne lüzumu var ki? Sanat halk içindir derler. Halk da şiir ve edebiyat istemiyor. Sadece eğlence istiyor. Toplumu eleştirmiş Mehmet Çınarlı 1954'te.
1: Aziz Nesin çok sonra yaptı bunu. Her üç kişiden dördü şairdir
0: dedi.
1: Dedi. Onun için hiç değişmiyor. Tartışıldığı zaman değişmiyor Kesinlikle. Konular. Ama biz bugün çok az okunmasından yanayız. Satan öykü, roman, şiir kitaplarına bakıyoruz. Buralarda çok ciddi kayıplarımız var. Hı-hı. İşte kayıp edebiyat biraz burada karşımıza çıkıyor herhalde.
0: Evet. Yani burada istatistiklere baktığımız zaman Türkiye 2024-25 yıllarında yaklaşık 700 milyon kitap üretmiş. Ama Yeditepe Üniversitesi'nden Melda Üner'in araştırmalarına baktığımız zaman da bize şunu söylüyor: her 100 kişiden sadece 4 kişi kitap okuyor diyor.
1: Çok kitap yayınlanıyor ama.
0: Kitap yayını çok. Yani bunun ders kitapları da tabii ki ekleniyor.
1: Evet.
0: Ama okuyan insan sayısı az. Yani üretimle
1: doğru orantılı değil.
0: Değil. Kesinlikle evet. değil. Hani buradan ne çıkıyor karşımıza? Aslında biz okumuyoruz.
1: Hı-hı.
0: Okuyormuş gibi yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yani geldiğimiz nokta istatistikler. Bunu hani ben kaba tabirle söylemeyeyim. İstatistikler bize bunu gösteriyor. Tabii
1: ben çok uzun zaman önce şunu söylemiştim. Çok satan kitaplarla çok okunan kitaplar aynı olmayabiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bir kitabın çok satması çok okunması
0: Kesinlikle.
1: Anlamına da gelmiyor. Nitelik ve nicelik meselesi farkı var arada çünkü. Bunların içinde, özellikle bu istatistiklerin içinde neler ön plana çıkıyor sizin elinizde? Mesela roman diyelim ki 2025 verileri, 26 verileri henüz yoktur herhalde ama 2024 dediniz, 25 var mı?
0: Verisi var elimizde. Yetişkin kurgu kategorisinde yaklaşık 41 milyon roman basılmış.
1: Hı.

0: 4 milyon hikaye, 3 milyon civarında da şiir kitabı.
1: Evet, en az şiir.
0: Ama işte şunu görüyoruz, kitaplar basılıyor ama okuyan kişi az.
1: Evet.
0: Şimdi demin söylediniz, nitelikli okuyucumuz var mı, nitelikli kitap var mı? Bakın 1951 yılına gitmek istiyorum. Orada da karşımıza kim çıkıyor? Varlığın kurucusu Yaşar Nabi. Hı hı. Yaşar Nabi şöyle söylemiş, bir uzun bir tartışma. O da şunu sorguluyor, Mehmet Çınarlı gibi diyor ki, bugün edebiyatımız romansızdır.
1: Hı hı.
0: Yazısının başlangıcı bu.
1: Evet.
0: Şiir var diyor edebiyatımızda, hikaye var diyor ama roman yok. Bunu da tabii ki kıyaslarken şunu söylemiş, bakın Ahmet Hamdi Tanpınar var gençlerden, Sabahattin Ali'nin bir iki denemesi var, Orhan Kemal'in hatıra ile hikaye arasında Küçük Adamın Notlar adında bir kitabı var.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar bizim için çok büyük insanlar ama Yaşar Nabi onları genç olarak ifade etmiş ve diyor ki 51 yılına geldiğimizde romanı ikiye ayırmış. Nitelikli roman, sanat romanı demiş buna, bir de ticari roman.
1: Hı hı.
0: Ticari romanda ele alırken gazetelerde tefrika olarak parça parça neşredilen romanları onu da basit roman kategorisine almış ve orada eleştirmiş ve şunu söylüyor. Gerçek sanatın yolunu tutan edebiyatçılar, gazeteciler ve kitapçılar, gerçek sanatın yolunu tutan edebiyatçılar gazeteler ve kitapçılar tarafından iltifat görmüyor ve eserlere basılmıyor diyor.
1: Evet.
0: Romanda da geriye gidiyoruz diyor.
1: Şimdi çok zamanımız kalmadığı için ben şunu sormak isterim. Gerçek edebiyat, gerçek sanat edebiyatı ya da nasıl derseniz orada nasıl nitelerse okurlar. Okurla, edebiyatla genç okur bağlantısı özellikle.
0: Hı hı.
1: Çünkü biz zaten belli bir alışkanlığı olan insanlarız. Okuma alışkanlığını edinmiş insanlarız. Ama genç okurların, Türk edebiyatının o nitelikli edebi yazarlarıyla, eserleriyle ilişkisi bağlamında, hı-hı, çok okuyan bir gençlik kesimi var. Onu da hiçbir şekilde yabana atmıyorum ama nasıl bir ilişki var? Yani araştırma sonuçları ne gösteriyor? Anket sonuçları, veriler ne, hı-hı, gösteriyor? Gençlik ve edebiyat arasında özellikle Türk edebiyatı, dünya edebiyatında konuşabiliriz, hı-hı, ama Türk edebiyatının bu söylediğiniz isimleriyle nasıl bir bağlantıları var?
0: Yani şöyle, birçok kitap fuarına gidiyorum, Ankara başta olmak üzere, farklı illerde okurlarla buluşuyorum, gençlerle, çocuklarla buluşuyorum, gördüğüm şey, çok fazla ilgili değiller.
1: Hı-hı.
0: Ama bir istatistik verirsem, 100 çocuk ya da genç, ikisini birleştirelim, çocuk genç, 100 gençten 5 ile 10 arası diyelim, 10 diyelim, nitelikli okumayı seven ve doğru kitabı okuyan çocuk ve genç görebiliyorum ama diğer çocuklarımız yanlış yönlendiriliyor maalesef.
1: Hı hı.
0: Bunu da 2 gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nde videolu bir röportaj yapıldı. Burada İsmail adında İstanbul'da bir sahaf, o da benzer şeyleri söylüyor. Çocuklar maalesef ailelerinin yanlış yönlendirdiği, yanlış önerdiği kitapları okuyorlar. İsim verdi ama burada söylemek doğru olmayacak. Daha sonrasında gerçek edebiyata, gerçek kitaba ulaşamıyor bu çocuklar. Çünkü temeli yanlış atıyor diyor. Kendi gözlemlerimde de aynı şeyi görüyorum. Bazı kitap fuarlarında Sait Faik okudunuz mu dediğim zaman adını orada benden duymuş oluyorlar. Ben öneriyorum Sait Faik'in birkaç kitabını ya da Muzaffer İzgi öneriyorum.
1: Evet.
0: Temelini doğru atarsak aslında ileride de edebiyatı sevebileceklerini düşünüyorum.
1: Ama bazı kuyruklar var gençlerin, tabii, oluşturduğu. O kuyrukları nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şimdi o kuyruklar da aslında bugün geçenlerde yaklaşık 2 ay önce Çankaya Belediyesi'nin bir etkinliğinde, öykü günlerinde ben bir konuşma yaptım. Benden önce de İnci Aral vardı. Ona da aynı soru soruldu. Günümüz edebiyatını nasıl görüyorsunuz? Şöyle bir cümle kurdu, o uzun kuyruklardan bahsetti. Bu uzun kuyruklar yaklaşık 100-200 gencin, çocuk genç birlikte ele alalım, 13 ile işte 18 yaş arasında yerlerde oturan, kuyrukta bekleyen, imza için bir kitle var. Ve onlar Wattpad, bugün maalesef edebiyatımızı olumsuz yönde etkileyen bir tür, popüler kitaplar olarak nitelendirebileceğimiz bir tür var. O kitapları okuyor gençler.
1: Şimdi yapay zekanın kitaplarını da okuyabiliyor.
0: Bir de onlar çıkıyor tabii ki. Ve yapay zeka ile yapılan kitaplar da var. Şimdi okumak güzel bir şey ama nitelikli kitabı okumak aslında burada

0: önemli. Az önce bahsettiğim o İstanbul'daki İsmail adındaki sahafın önerdiği Sabahattin Ali'yi niye okutmuyoruz diye soruyor, hı hı, çocuklara.
1: Kuyucaklı Yusuf'u çok satıyor aslında. Mesela Kürk Mantolu Madonna.
0: Ama onu hangi yaş grubu okuyor? Şimdi bu, burada bizim aslında istatistiksel olarak biraz değerlendirmemiz, hı, bakmamız gerekiyor. Kitap okumak tabii ki önemli ama doğru kitabı doğru yönlendirerek vermemiz lazım. Burada öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Hı hı. Ailelere çok büyük görev düşüyor. Bu Wattpad hadisesi de maalesef canımızı çok sıkıyor. Kitap fuarlarında İnce Aralık'ta biliyorsunuz Sedat Simavi ödülü aldı ve bir Wattpad yazarından bahsederken de inanılmaz kuyruklar. Ondan sonra tabii o çocukların kitapları 300 bin satıyor, 200 bin satıyor ama doğru kitap değil. Bunu okuduğunuz zaman size bir şey katmayacak. Ama bir Sabahattin Ali'yi okuduğunuz zaman, bir Kemal Tahir'i okuduğunuz zaman, bir Orhan Kemal'i okuduğunuz zaman Türk toplumunun, işte 1940'lar Türk toplumunu göreceksiniz. Yani bizim aslında onlar biraz klasiklerimiz de oluyor aynı zamanda.
1: Fakat bütün bunların yanında dünya dönüyor, her şey değişiyor ve her dönem kendi sanatını, kendi kültürünü yaratıyor. Kesinlikle. Ve bunun üzerinde hiçbir güç önünde duramıyor. Ne kadar set kurarsanız, ben çekerseniz çekin. Dolayısıyla burada yıllar sonra, yıllar geçtikten sonra belki biz bu günleri klasik günler gibi anlatacak gençleri duyacağız ömrümüz olursa. Ama onlar bambaşka bir edebiyatın içinde yollarına devam edecekler. Dijital dünya, hız çağı, yapay zeka, Wattpad, hangisini derseniz. O da sanıyorum görünüyor değil mi? Nasıl görüyorsunuz?
0: Şöyle görüyor. Tam dediğinizi 1951 yılında Yaşar Nabi yanıtlıyor, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Şöyle söylüyor Yaşar Nabi. Popüler kitaplar bir yıldız gibi bir süre varlığını sürdürür ve sonra kaybolur. Evet. Ama Albert Camus'yu biz uzun yıllar okuyacağız.
1: Umarım öyle olur.
0: Ve o, bugün adlarını sayacağımız büyük yazarların, o klasiklerin, ve şunu demeye getiriyor. Güzel de bir yazıdır o 51'de varlıkta çıkan yazısında. Birazcık da nasihat içerir. Siz iyi edebiyat yapmaya devam edin. Siz layık olduğunuz yere ileride zaten ulaşacaksınız. Siz vefat etmiş olsanız bile isminiz zaten bir çağa taşınacaktır okurlar tarafından. O yüzden edebiyat değişiyor, gençlerin beğenileri değişiyor ama içlerinde eminim belki bu dönem olumsuz bir dönemdir, bu geçecektir, o çocuklar tekrar o Sabahattin Ali'lere, Kemal Tahir'lere, Türk toplumunun o sevdiği yazarlara tekrar kavuşacaktır. Benim inancım o yönde ve kitap fuarlarınızı gördüğüm üzere bunun olumlu olacağını düşünüyorum ve umudumu her zaman koruyorum.
1: Biz de bu umuda katılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aydoğan. Dilinize sağlık. Güzel çalışmalarınızın devamını bekliyoruz sizden. Yazılar, kitaplar gelsin. Biz de okumayı sürdürelim.
0: Var, yeni çalışmalarınız var. Çok teşekkür ederim. Ben de sizleri ağırladığınız için.
1: İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz gece yarısını 3 dakika geçiyor ve biz bu dakikalarda bu gece bizi yaklaşık 2300 yıl öncesine götürecek çok özel bir projeyi konuşacağız. Bu projenin bilimsel adı Büyük İskender'in Fırat geçişi, Zeugma-Tapsakos sorunsalı ve deneysel gastroarkeoloji. Konuklarımızsa bu kazının Zeugma Arkeoloji Projesi Kazı Başkan Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi Müdürü Doçent Doktor Tulga Albustanlıoğlu ve yine bu projede yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Stajyer Öğrencisi Azra Öztürkmen olacak. Sayın Albustanlıoğlu, iyi geceler, hoş geldiniz programımıza.
1: İyi geceler diliyorum Hafize Hanım. Zeugma'dan, Belkıs Köyü'nden, Nizip'ten, Gaziantep'ten tüm kazı ekibimizin sevgileriyle Ankara'ya selamlarımızı gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sıcak günlerde yapıyorsunuz değil mi bu kazı çalışmalarını?
1: Evet, yani Gaziantep ve Nizip oldukça sıcak ama işte artık böyle bir alışkanlık da oldu. Sıcağı biraz daha fazla direnç göstermeden, yani o hava şartları kabul ederek devam ediyoruz.
0: Ama çok güzel projelere imza atıyorsunuz. Şimdi bu sözünü ettiğiniz gerçekte Büyük İskender'in Fırat geçişi. Büyük İskender var, Fırat var, Zeugma Tapsakos var. Evet. Ve deneysel gastroarkeoloji var. O kadar çok bilinmeyenli denklem gibi duruyor ki önce gastroarkeolojiyi sevgili dinleyicilerimizle tanıştıralım, ama Büyük İskender'le ne alakası var gastroarkeolojinin diyebilirler.
1: Evet, genelde şey olur ya, yani İskender geçince İskender hemen sözü orada şeye bağlarız biz, hani klasik bizim yemek kültürüne, ama tabii burada bahsedeceğimiz gerçekten dünya uygarlık tarihine damgasını vurmuş Makedonyalı bir kraldan bahsediyoruz. Milattan önce 4. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde yaşamış olan çok önemli bir şahsiyet. Tabii ben arkeoloğum ama gastronomi bölümünde olduğum için genelde gastroarkeoloji dediğimiz, yani gastronomi ile arkeoloji kavramlarını bir araya getiren ve aynı potada eriten bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Şu ana kadar biz 7 tane deneysel arkeoloji çalışması yaptık. Hatta bunlardan 3 tanesi de yine Zeugma'da gerçekleşti. Bu anlamda değerli kazı projesi başkanımız Profesör Doktor Kutalmış Görkay'ı da burada çok sevgiyle selamlamak istiyorum. Kendileri de burada zaten, hepimiz kazı evindeyiz. Bize bu imkanları sağlıyor. Bu imkanlarla da biz gerçekten bu tür deneysel çalışmaları yapabilme olanağına sahip oluyoruz.
0: Evet, şimdi tabii söz konusu İskender olunca Büyük İskender adını da yine bu toprakların fethiyle alan, özellikle çok renkli bir yaşam, 13 yıllık bir imparatorluk dönemi, çok genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen binlerce yıllık tarihe ismini bırakmış bir isimden söz ediyoruz. Ve gerçekten o günün koşullarında yaptığı fetihler var bir taraftan. Ama siz bu arkeolojik kazıda bu fetihlerle birlikte hem bir hikaye hem de belki lojistik ve olması gereken insani ihtiyaçların giderilmesini ele aldığınız çok önemli sonuçlara doğru yol alıyorsunuz kazıda. İskender'in hayatı çok ilginç değil mi bu anlamda bu topraklarda?
1: Kesinlikle, çünkü falan, yani Büyük İskender büyük ünvanını, yani Megas Alexandros diye geçiyor hani bilinen ismiyle, o Megas yani büyük ünvanını Anadolu seferi sırasında alıyor. Yani İskender zaten dünya uygarlık tarihine gerçekten damgasını vurmuş çok önemli bir şahsiyet ve belki baktığımızda yani Büyük İskender gibi bir şahsiyet bir kez daha dünyaya gelmemiş diyebiliriz. Neredeyse bütün Roma imparatorları onu kıskanmış. Hani Napolyon hep ona öykünmüş Büyük İskender gibi olmak için. Gerçekten bir kral olarak doğuyor herhalde. Öyle bir özelliği var. Yani birçok mitolojik kavramla da özdeşmiş olan bir kişilik Büyük İskender. Makedonya'da, Perla'da dünyaya geliyor. Babası Filip, annesi Olimpias ve her ikisinin de çok derin etkileri var. Belki de hayatının en önemli kırılma noktalarından birisi de dönemin en ünlü felsefe hocası, filozofu Aristoteles'ten ders almış olması. Onun hayatında gerçekten çok büyük bir değişime yol açıyor. Ama bu arada tabii babasının militer ve savaşçı kimliği de onun yetişmesinde çok önemli bir etken. O yüzden belki de yani kral olduktan sonra, babasının ölümünden sonra da en büyük ereği, amacı Persleri, o sırada tüm yani bilinen dünyanın, antik dünyanın hakimi olan Persleri bir yerde saf dışı bırakmak. Yani bütün amacı bu. O yüzden seferine Anadolu'dan başlar, yani Troya'dan başlar. Troya da bu anlamda, yani Truva kenti, Çanakkale Hisarlık'taki kent de çok önemlidir. Onun için de çok mitolojik bir kavramdır Büyük İskender için. O yüzden Anadolu seferi Troya'dan başlar ve devam eder. Ve birçok önemli özelliği de Anadolu'da kazanır. Mesela 70'e yakın kent kurar. Afizan enteresandır. Birçoğu da kendi ismiyle anılır. Yani Aleksandria.
0: Tabii.
1: İskenderiye dediğimiz veya İskender'in de oradan geliyor. Hep İskender'le ilgili olan isimler. Ve hiçbir savaşta yenilmemiştir. Yani bugüne kadar, yani 10 senelik seferi boyunca yapmış olduğu tüm savaşları kazanmıştır. Enteresandır. Sadece bir kenti kuşatır ve o kenti alamaz. O da Antalya yakınında, Korkut elinde, bugün Güllük Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Termessos antik kentidir. O da yani Türkiye'dedir, Anadolu içindedir. Meşhur Gordion düğümünü belki dinleyenlerimiz hatırlayacaklardır. Çok bahsedilir Büyük İskender'le. Büyük İskender'in esasında rotasında olmamasına rağmen böyle bir bahis geçince, derler ki Gordion'da, Zeus Tapınağı'nda bir düğüm vardır. Bu düğümü çözen kişi dünyanın hakimi olacaktır. Ve Büyük İskender sırf bu düğümü çözebilmek için ve en azından onu görebilmek için yönünü Gordion'a, Ankara'ya, yani Ankara tarafına çevirir. Gerçekten de Gordion'da, tapınakta böyle bir düğüm vardır. Hatta askerleri, yani Arianos'un yazdığı anılarda tarihçi der ki yani

0: bütün generalleri inşallah, yani İskender böyle bir düğümü çözmeye başlamaz. Ama o zaten akıllı bir kraldır ve kılıç darbesiyle, yani kılıcını çeker ve şunu söyler: bence bu düğümü çözmenin bir önemi olduğunu sanmıyorum der ve bir kılıç darbesiyle düğümü çözer. Esasında düğüm çözülmüştür. Gerçekten de 10 senelik seferinde, yani 323'te doğuyor milattan önce ve 356'da ölüyor. Biraz önce söylediğiniz gibi, yani 32-33'lü yaşlarda çok genç esasında. Ve 10 senelik seferi boyunca da bilinen dünyanın en uzak noktalarına kadar gidiyor. Yani Hindistan'a, Pakistan'a, Çin sınırına kadar ulaşıyor, düşünün. Tabii. Yani bütün Mısır'ı ele geçiriyor, Anadolu, Yunanistan. Yani bilinen dünyanın hakimi oluyor. O yüzden tabii hem yapmış olduğu işler, hem savaşları ve belki de burada en önemli olan Hafize Hanım doktrini, yani yaratmaya çalıştığı şey. Çünkü bir hani dünya devleti, bir global, bugünkü kavramı düşündüğümüzde bir global dünya yaratmaya çalışıyor. Yani ırksal, dinsel ve dinsel bir birlikteliğe dayanan, buna gayret ediyor ve tabii bunun karşısındaki en önemli etken de Persler. Yani Pers İmparatorluğu bir yerde Perslerden nefret ediyor Büyük İskender. Yani onları tamamen saf dışı bırakmak istiyor ve enteresandır. 3 tane önemli savaş yapar Perslerle. Bunlardan 2 tanesi de, 2 önemli savaşı da yine Türkiye'dedir, Anadolu'dadır. Bir tanesi Çanakkale yakınında, Biga yakınında, yani Biga Çayı yakınındaki Granicus Savaşı. Orada çok büyük bir darbeyi vurur Perslere. İkincisi de Hatay Dört Yol'daki, yine Türkiye sınırlarımız içerisinde, İsos kentidir. Burada da ikinci darbeyi vurur ve üçüncü darbe, yani en büyük darbesinde daha sonra Gavgamela'da, İran'da Perslere karşı yapacaktır. Ve işte bizim belki de bu, yani gastroarkeoloji dediğimiz deneysel çalışmalara konu olan, ki ben hani yaptığım tüm çalışmalarda bir senaryoyla, yani gerçekçi bir senaryoyla, yani bir tarihsel ve arkeolojik kurguya dayanarak bir hikayeyi yemek kültürüne evrilmeye çalışıyorum. Yani o şekilde olduğu için tabii burada Büyük İskender'in o en son Perslere karşı yapacağı Gavgamela Savaşı'nda Fırat Nehri geçişi bizim için çok önemli bir koridor burada.
1: Şimdi burada özellikle Fırat'tan söz ederken biliyoruz ki İskender belki de Pers İmparatorluğu'na giden yolda Persleri tarih sahnesinden silmeye doğru yol alırken, mesela Ahamenişlerden itibaren başlayan bu İran toprakları, bugünkü İran topraklarındaki Persleri tamamıyla gerçekten yok etme yolunda ciddi adımlar atıyor. Yani bir doğu seferine çıkıyor Anadolu'dan başlayarak. Önündeki en büyük engel belki de Mezopotamya ve Mezopotamya'nın kapısında yer alan Fırat Nehri. Şimdi Fırat hele o dönemlerde çok daha çılgın olmalı. Antik kaynaklar o dönemlerdeki Fırat'ı nasıl anlatıyor bilmiyorum ama Fırat her zaman hem medeniyeti kurmakta, hem o kültürün coşarak gelişmesini sağlamakta, hem Fırat hem Dicle çok önemli nehirler. Ve Mezopotamya'nın kapısı Fırat Nehri. Geçmek çok kolay olmadı herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Tabii şimdi biraz önce söylediğiniz gibi, yani coğrafi kavramlar 2000 sene öncesinden yaklaşık günümüze kadar çok değişti tabii ki. Biz tabii akademik olarak, yani bilinen kaynaklardan, bir takım coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanmaya çalışıyoruz. Burada bir konu başlığı olarak da sizin program başında belirttiğiniz gibi Tapsakos diye bir terim geçiyor. Bu hani bir yerde sığ bir geçit anlamına gelen, birçok dilde de kullanılan, Semitik dillerde de kullanılan bir kavram. Ama tabii bu sığ geçit, çünkü en sığ yeri bulmaya çalışıyorlar. Tabii yani 80 bin kişilik bir ordunun geçebileceğini düşünün ki o dönemde tabii çok önemli bir lojistik devinim de yapıyorlar Makedon ordusu. Yani o güne kadar, yani savaş sistematiğini de tamamen değiştiren, çünkü yaklaşık bir ay, iki aylık bir savaş periyotları, sadece baharda yapılan, hani sözleşip de gelin şu ovada savaşalım denilen sistemi, Büyük İskender müthiş bir ordu sistematiğiyle yılın 12 ayı her mevsim savaşmaya hazır bir ordu yaratıyor ki bugün bile Yani harp okullarında dünyada her yerde Büyük İskender'in

0: bu savaş stratejilerini konuşuyorlar. Yani bugün askeriyedeki lojistik kavramının temelini de Büyük İskender yaratıyor. Düşünün 80 bin kişinin sürekli olarak 10 sene boyunca mobilize olarak, yani hareketli olarak, yani durmuyorlar bir yerde. Sürekli hareket halindeler, savaşıyorlar, yiyecek ihtiyacı, iaşe, ekipman. Yani müthiş bir esasında sistematiği de yaratmış oluyorlar. Tabii mesela burada biraz önce konumuza gelirsek, yani Fırat Nehri'nin en sığ yerini bulmaya çalışıyorlar. Esasında bir takım adaylar var buraya. Hani antik kaynaklarda ve bugün günümüz yazarlarının ve biraz önce bahsettiğim coğrafi bilgi sistemlerinin de bize bahşettiği bir takım bilgiler var. Mesela Kargamış tarafında Cerablus'ta en güçlü adaylardan birisi, antik yazarların burayla ilgili bir takım tutarlı bilgileri var ve bugün bu biraz önce bahsettiğim coğrafi bilgi sistemleriyle hesaplandığında bu mesafe yaklaşık olarak yani %95 oranlarında doğruluk payı olan bir yer.
1: Ama yani, siz Belkıs'tasınız.
0: Evet, biz Belkıs'tayız ve şimdi bir takım dediğim gibi şeyler var. Yani burada farklı görüşler var. Bu anlamda tabii Zeugma, tabii o zamanki ismi daha yok. Yani çünkü Büyük İskender daha geçecek, daha burada herhangi bir kent kurulmuş değil ki. Daha sonradan İskender'in ölümünden sonra Diyatoklar dediğimiz generallerin geldiği bir dönem var. Ve önemli bir generallerinden birisi Seleukos. İkator daha sonradan burada işte karşı tarafta sular altında kalan baraj sularında Apemea ve Seleukia kentini kuruyor ve daha sonradan da burası Roma döneminde yine Zeugma olarak adlandırılıyor. Zaten Zeugma da geçit, köprü anlamına gelen bir sözcük. Belki de bu Kargamış, Cerablus'tan sonra yani antik kaynaklarda da geçen, günümüz yazarlarının da bahsettiği en yine sığ olabilecek yerlerden, yani geçmeye izin verilecek yerlerden birisi de bizim de şu anda kazısını yaptığımız mozaikleriyle meşhur olan Zeugma Antik Kenti. Burası da önemli bir geçit, zaten ismi de oradan geliyor, enteresan. Ve belki de bunu doğrulayan şöyle bir savımız da var. İskender'in generallerinden Seleukos Nikator daha sonradan yine buraya bir kent kurduğuna göre, hani burayı tanıdığını, bildiğini ve buradan esasında geçmiş olduğunu da belki düşündürüyor. Bu sebeple de belki Zeugma, yine Seleukia Zeugma, Tapsakos terimini karşılayan önemli bir yer. Hatta biraz önce söylediniz, gerçekten geçmek çok zor. Yani 80 bin kişilik karşısında bir ordu da var. Onlar da bekliyorlar. Yani nehri geçsinler de biz de hani her geçen kuvveti daha geçtiği anda yıkıp imha edelim diyorlar. Ve mesela İskender'in çok önemli ve sevdiği arkadaşı Hephaistion, çok sevdiği bir arkadaşı daha bu işte biraz önce lojistik kavramdan bahsettim, daha ana ordu geçmeden önce bu Duba köprülerini kuruyor. Yani yan yana getirilen gemiler veya işte böyle malma diyebileceğimiz bir takım hani sandal cinsi gemilerle duvalar yaratıyorlar ve kalın bu halatlarla bağlanıyor. Ve yani dediğim gibi müthiş bir lojistik, bu anlamıyla da bizim Zeugma yanındaki hani İstinbiye, Seleukia'da bu anlamıyla çok önemli bir yerde. Ve düşünün 80 bin asker işte

0: belli bölgelerdeki yerel yiyeceklerle de tanışmak zorundalar. Çok önceden öncü birliklerini yolluyorlar, yiyecek tedariği yapıyorlar, onlar depolanıyor gibi bir sürü yiyecek lojistiği anlamında da çok ciddi boyutta çalışmaları var.
1: Bu arada burada hemen bir virgül koyalım sizinle. Azra'dan söz ettiniz. Azra ile bir konuşalım, sonra tekrar size döneceğim. Sizinle sohbeti kapatalım. Azra yanınızda mı?
2: Burada.
1: Evet, o zaman Azra'ya iyi geceler diyelim. Merhaba.
3: İyi yayınlar.
1: Merhaba, kolay gelsin sevgili Azra.
3: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm dinleyicilerimize zevkmadan, sırasının kıyısından güzel bir gece diliyorum.
1: Şimdi siz stajyer gastronomi öğrencisi olarak oradasınız. Hem de kazı ekibinin günlük yemek hazırlıklarını üstleniyorsunuz. Evet. Gece gündüz çalışıyorsunuz yani.
3: Evet, biraz
1: aslında
3: öyle oluyor.
1: Nasıl, heyecanlı mı, güzel mi peki çalışmalar?
3: Tabii ki güzel. Bu sezon ZFMA arkeolojik projesinde hem stajyer gastronomi öğrencisi olarak bulunuyorum, hem de kazı ekibimizin günlük yemek hazırlıklarını ben üstleniyorum. Yani bir bakıma gündüz toprağın altından tarihi çıkaran arkeolog hocalarımızın ve ekibimizin enerjisini akşam mutfakta hazırladığım yemeklerle ben karşılıyorum.
1: Ne güzel, büyük de bir sorumluluk aslında. Şimdi burada özellikle Fırat geçişinde gastronomik ve lojistik bir dönüşüm söz konusu. Onu bize anlatacaksınız. Büyük İskender'in o Makedon ordusunun Doğu Seferi sırasında beslenmeleri nasıl olmuş, nasıl dönüşmüş, günümüz mutfağında neler var, yansımaları var mı, onları öğrenelim sizden.
3: Tabii. Şöyle tarihi kaynaklara ve arkeolojik verilere baktığımızda Büyük İskender'in babası 2. Filip döneminde Makedon ordusunda çok ciddi bir askeri ve lojistik devrim yapıldığını görüyoruz. Hantal öküz arabaları yasaklanmış, onların yerine katırlar, atlar ve ordunun hızını arttıracak büyük hayvanları getirilmiş. Düşünün ki o dönemin bir Makedon piyadesi sırtında 40 kiloya yakın bir yük taşıyor. Bu yükün içinde 4 ila 6 metrelik o meşhur tarifa mızrakları, kişisel pişirme kapları ve tam 30 günlük ununu taşıyor. Peki bu askerler bu kadar yoruluyor, emek harcıyor, ne yiyordu? Hani buraya gelecek olduktan. Temel diye tamamen karbonhidrat ağırlıklıydı. Askerlerin günlük yaklaşık 3600 kalori alması gerekiyordu. Bu kaloriyi de ağırlıklı olarak arpa, ekmeksiz buğday veya darıdan yapılan lapalardan ve maza dedikleri çift fırınlanmış çok sert kabuklu bisküvilerden alıyorlardı. Maza o kadar sert ki, örnek verecek olursam, askerler bunu şarapla ya da bir et suyuyla ya da bir suyla ıslatarak yiyebiliyorlardı. Protein ihtiyaçlarını ise kurutulmuş tuzlu et, balık ve salamura sert peynirlerden karşılıyorlardı.
1: Bir taraftan da tabii bu askerlerin özellikle hem yiyeceğe çok ihtiyaçları var. Bir taraftan köprüler, az önce Sayın Albustanlıoğlu'nun anlattığı gibi Fırat üzerinde dubalarla köprüler oluşturuyorlar. Çok kalori harcıyorlar ve çok iyi beslenmeleri gerekiyor. Ama evet, su ihtiyaçları var. Fırat herhalde bu ihtiyaçlarını karşılıyor. Su ihtiyaçlarını nasıl gideriyorlar? Üstelik binek hayvanları da suya ihtiyaç duyuyor.
3: Tabii ki su ihtiyacı muazzam. Bir askerin günde en az 2 litre, bir binek hayvanın ise onlarca litre suya ihtiyacı vardı. Bu yüzden ordunun güzergahı her zaman nehir yataklarına paralel seçilmek zorunda. Hatta günlük hidrasyon için çarabı 1'e 3 oranında suyla seyrent içiyorlardı. Buna kresis deniyor. Buradaki amaç hem ferahlamak hem de o dönemdeki su kaynaklarındaki bakterileri dezenfekte etmekti. İşte bu disiplinle kuru rasyonlarla beslenen Makedon ordusu Doğu Seferi'nde, yani günümüz Zeyukma yakınlarında Fırat Nehri'ni geçtiğinde adeta başka bir dünyayla karşılaştı.
1: Evet, Akdeniz'de belki de Kuzey Mezopotamya'da çok daha eski bir tarım geleneği var değil mi? Söz konusu fethettikleri topraklarda, bereketli topraklar çünkü Fırat'tan söz ediyoruz bir taraftan. Dolayısıyla orada karşılaştıkları başka bir beslenme ve yemek çeşitliliği kültürü de onları şaşırtmış olabilir. Onun izleri var mı?
3: Safran, kakule, karabiber gibi lüks baharatlar Akdeniz ve Helenistik saray mutfaklarında ilk kez bu lojistik devrim sayesinde girdi. Ayrıca İskender sefer uzadıkça ordudaki katı kuralları esnetti. Ordu katarına katılan yerel kadınlar kamp ateşlerinde o zamana kadar sadece kuru bisküvi yiyen askerlere yavaş yavaş pişen sulu yahniler, fırınlanmış hamur işleri pişirmeye başladılar. Böylece ordu mutfağı Asya ve Avrupa kültürlerinin bir arada piştiği devasa bir sosyal sopaya dönüştü.

0: Peki bu döneme gelecek olursak, bu deneysel projede nasıl bir menü hazırladınız? O geçmişin yiyecekleri, geçmişin özellikle ortaya çıkardığı mesela bir takım mutfak tabletleri var herhalde, kazılardan ya da çivi yazıları var. Evet. Onların çözülmesiyle ortaya çıkan çok hoş bir sentez var. Buradan ortaya nasıl bir menü çıktı?
1: Tabii izninizle iştah açıcı birkaç detayı paylaşmak istiyorum sizinle.
0: Buyurun.
1: Meze olarak ilk önce yele tablaplarında paşturum, yani gevşeme çorbası olarak geçen, pırasa, sarımsak, taze kişmiş ve ekşi mayalı ekmekle yapılan şifalı bir çorbanın yanında Mezopotamya'nın geleneksel salamura tuzlarını sunuyoruz. Ara sıcakta ise Babil'in tatlı ekşi sos geleneğini yaşatıyoruz. Kemiksiz tavuk etini, bal, tereyağı, nar ekşisi, kimyon ve dönülmüş bademle fırınladığımız amuşa tarzı bir kavuk var. Ana yemeğimiz o dönemin krallara layık ziyafet yemeği olan çuhu, yani antik Babil dana yahnisi, parça dana etini, alkolsüz, sade mal çiçeği, kırmızı pancar, kimyon ve taze rokayla yavaş ateşte pişiriyoruz. Pancarın o derin rengi ve masum aroması ete muazzam bir tabi karakter yaratıyor.
0: Ne güzel. Tatlı var mı?
1: Tabii ki. Tatlımız İskender'in Babil'e vardığında çok sevdiği anlatılan Babil elmalarıyla hazırladığımız tam buğday unu, süzme bal, kavrulmuş susam ve tabii ki bölgemizin gururu Antasus ile tamamlanan elmalı tatites diyoruz. Son olarak bir de içeceğimiz var. O da baharatlı kırmızı üzüm ve nar şırasından yapılan Komagene Kratis ve Mezopotamya'nın en eski fermentelerinden biri olan darı birası, yani boza ile serinliyoruz.
0: Harika, güzel bir menü ve herhalde herkesin iştahı açılıyor, yedikçe yiyesi geliyor.
1: Evet.
0: Çok güzel. Bugün özellikle Akdeniz mutfağının temel zenginlikleri, belki de o bereketli topraklarda ortaya çıkan çok güzel, çok renkli, çok çeşitli ve lezzetli olmasını sağlayan geçmişe dönük bu araştırmalardan ortaya çıkıyor. Demek ki gastroarkeoloji böyle bir şey, sadece taşlar, mozaikler değil.
1: Hayır, değil.
0: O zaman siz bunların gün yüzüne çıkartılmasında çok emek veriyorsunuz.
1: Evet.
0: Sevgili Azra, hem de bugünün lojistiğini, iaşesini siz temin ediyorsunuz. Umarım kolay ve zevklidir. Zor bile olsa zevkli yanları ön plana çıkıyordur.
1: Tabii ki çok zevkli.
0: Mutlu musunuz öyle bir çalışmada görev almaktan?
1: Tabii ki çok mutluyum. Benim içimde bir ilk. Çok heyecanlı geçiyor. İlk defa gördüğüm şeyler oluyor.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Umarız bundan sonra da hem meslek hayatınız hem böyle eğlenceli ortamlarda çok güzel işlere imza atarsınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi geceler. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Evet. Sayın Albustanoğlu, tekrar bu güzel çalışmanın içinde ne hoş işler yaptığınızı vurgulamak isterim. Ve gerçekten Zeugma'da sadece taşları, mozaikleri değil, o dönemin damak tadını, yaşam kültürünü gün yüzüne çıkarıyorsunuz belli ki. Çok zevkli bir çalışma. İstediğinize ulaşıyor musunuz?
2: Tabii ki, yani şimdi bazen soruyorlar falan, diyorlar ki ya bunların tadı nasıldı, yani tam ben de şu örneği veriyorum, diyorum ki her zaman söylediğim şey, 50 sene önce rahmetli babaannemin İstanbul Kartal'daki bahçeli evinde yediğim şeftalinin karşısının elmanın o rayiyasını 50 sene sonra ben bugün hiçbir yerde bulamıyorum. O yüzden tabii ki buradaki amaç, yani bizim yaptığımız çalışmalarda tamamen o tadı yakalamak değil, ama bunun gerçekçi senaryosuyla, hikayesiyle, yani biraz önce bahsettiğimiz, yani önemli tarihsel kişilerin, kişiliklerin veya olayların yemek kültürüne, yani gastroarkeolojiye yansımaları ile birlikte biz bir yerde insanların görsel hafızalarını veya buna bağlı olarak tat reseptörlerini harekete geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden senaryolar bizim için çok önemli. Tarihsel senaryolar önemli. Yani o olmadan, o senaryo, işte biz mesela onun filmlerini hazırlıyoruz, videolarını yapıyoruz, işte seslendirmelerini yapıyoruz, ne bileyim hikayesini bir anlatı haline getiriyoruz ve bundan sonra o yemeği tattıklarında ya belki işte bir ekmek yedik diyecekleri yerde çok farklı. Evet, sanki biz o döneme gittik, işte 2000-2500 yıl öncesine gittik ve o yemeğe doyumsadık. Gerçekten o ordunun bu Fırat kıyılarından geçerken ordunun burada yediği yemeğin hazzını, tadını alabildik de bu da işte dediğim gibi o beyinden gelen o tat

0: reseptörünün algılama gücünü bizim diğer senaryolarla biraz daha destekleyerek bunu sağlamamız. Yoksa tabii ki biraz önce söylediğim gibi o 2500 yıllık tadı tamamen aynısını üretip yapabildik dememiz mümkün değil ama mümkün olduğunca bunu her açıdan tüm reseptörleri harekete geçirerek sağlamaya çalışıyoruz.
1: Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten 2400'leri milattan önce 2400 yıl öncesine dayanan ne kadar hoş bilgiler edindik sizden. Umarız kazı çalışmalarınızın devamı ve sonrasında çok güzel verileri tekrar paylaşırız. İyi çalışmalar, iyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkürler. Bizim tüm kazı ekibimizin de sizlere çok selam ve sevgileri var tekrar. Zeyhukma'dan, Antep Nizip'ten sevgiler. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler, hoşçakalın.

0: Yarımadası'na gidiyoruz. Dünyaca ünlü bu Bodrum Yarımadası, çağdaş sanatın da merkezi olmak üzere çok güzel adımlarla ilerliyor. Ve telefon hattımızda Profesör Doktor Sayın Kıymet Giray ile birlikteyiz. Bodrum'da ve kendisi hem bir akademisyen hem bir sanat tarihçisi, yazar olarak bize anlatacak çok şey var. Bodrum'u çok iyi biliyor çünkü. İyi geceler Sayın Giray, merhaba, hoş geldiniz.
1: İyi geceler.
0: Biz bugün Bodrum'un çağdaş sanat açısından nasıl bir yeri olduğunu konuşalım istiyoruz ama zaten herhalde binlerce yıl önce de antik dünyanın çok önemli, sadece liman kenti değil kültür sanat kentiydi desek yanlış olmaz herhalde, değil mi Sayın Giray?
1: Tabii ki Bodrum'un diğer kentlerden çok farklı bir yapısı var. Tarihin derinliklerinden gelen ve antik dönemin en önemli eserlerinin yapıldığı dünyanın yedi harikasından biri burada. Bir kent, onun için bir slogan oluşturdum. Diyorum ki Bodrum çağdaş sanatın merkezi olmak zorundadır. Bunun için de bayağı bir uğraş vermekteyiz Bodrum'la birlikte. Bu önemli çünkü düşününüz, Herodot burada doğmuş ve şöyle diyor: ebedi mavilikler cenneti Bodrum,
0: evet,
1: için.
0: Evet, ne güzel. Ebedi mavilikler cennetinde ne büyük güzellikler yapılır, değil mi? Ve yapılıyor,
1: evet,
0: zaten.
1: Evet. Yani şimdi düşününüz ki Pedesa diye bir antik kent var. Bu antik kent Lelekleri yerleşkesinin en büyük yapısı, kenti. Dağların tepesinde kurulmuş, hemen Gümbetli Bodrum yolunun kesiştiği yerde. Tepelerde kurulmuş, bütün Bodrum'a hakim. Çok büyük bir antik kent, neredeyse Hieropolis kadar büyük bir antik kent. Sonra Gümüşlük var. Gümüşlük Milos kurulduğu zaman Mavzelos kuruyor bu kenti. Büyük bir deprem sonrasında kent göçüyor. Suyun altında da devam ediyor. Tavşan Adası deyip yolundan yürüdüğü yol aslında temel kalıntılarının, yapı kalıntılarının üzerinden yürülüp bir antik bölgeye geliniyor. Ve hala karşıya geçmeleri, aslında kazıların yapılması daha önemli geçmeden. Ama maalesef orada sürüyor.
0: Tabii.
1: Tabii ki tiyatro var. 13 bin kişi alıyor. 13 bin kişinin girip büyük oyunlar izlediği tiyatro, kentin kuzeyinde yer alıyor ve denize doğru uzanan bir kentten bahsediyoruz. Eğer tiyatroyu 13 bin kişi geliyorsa, kentin nüfusunu da düşünmemiz çok doğru olur diye düşünüyorum.
0: Tabii. Burada özellikle sözünü ettiğimiz gerçekte çok büyük tarihi kalıntı var ama Bodrum'un belki de sadece tarihi binalar, mekanlar ötesinde sokakları bile başlı başına sanat kokuyor, değil mi?
1: Evet, evet, evet, aynen öyle. Tabii ki bunun kökeninde en önemli yapı olarak da mozaryum var.
0: Evet.
1: Yani Artemis'in eşine yaptırdığı ama Mavzelos'un da zamanında, yani bu yapıya başlıyor, hayattayken başlıyor. Artemis de tamamlatıyor yapıyı. Bu yapıya baktığımız zaman Bodrum'un resim, heykel, kabartma konusunda daha o yüzyılda, milattan önce 8. yüzyılda çok önemli adımlar attığını görüyoruz. Anıtı incelediğimizde görüyoruz ki bir mimarı var, Titos. 4 atlı arabayı da bu yapmış anıtın üstünde. Şimdi İngiltere'de British Museum'da. Skopas Doğu cephesini yapmış. Leocris Batı cephesini, Briakis Kuzey cephesini, Timotheus Güney cephesini yapmış. Bunun anlamı şu: 4 ayrı cepheyi 4 ayrı heykeltıraşa veriyor mimar. Ve bunları kendi içinde bir yarıştırıyor. Ve en iyi cephenin hangisi olacağı konusunda da endişeli sanatçılar olanca güçleriyle çalışıyor. Şimdi buradan bu yapıdan bize kalan çok şey yok maalesef ki. Kale yapılırken, kale tekrar yapılırken bu taşlar oraya taşınmış durumda. Ama bunun en güzel örnekleri de biraz önce söylediğim gibi British Museum'da ve Atina Akropolü'nde yeni açılan müzede.
0: Evet.
1: Yani bu çok değerli bir şehirde yaşadığımızı gösteriyor. Buraya gelenler genellikle eğlence için geliyorlar ama bu yapıları görüyorlar mı? Bence çok büyük bir kısmı da bu yapıların içinde geçiyor.
0: Şimdi ben size özellikle burada tam da bu insanların turizm sezonunda gelen insanların, deniz, güneş, eğlence için gelenlerin özellikle Bodrum'un kültüründe, sanatında neler olup bitiyorum peşine düştüğü örnekleri görüyor muyuz? Nasıl insanlar ilgi gösteriyor mu?
1: Gösteriyorlar. 2003 yılından beri ben burada büyük etkinlikler yapmaya başladım. Aspat'ta büyük bir sempozyum 15 yıl düzenledik. Bu sempozyum orada her yıl 6 heykeltıraş ve 6 ressamın bir ay çalışarak ürettiği sanat eserlerinin yapıldığı bir yer oldu. Ve bu etkinlikler hem basın tarafından hem de halk tarafından özellikle izlendi. Gelenler tarafından da izlendi. Çünkü bir ay boyunca o heykelin nasıl yapıldığını, resimlerin atölyesine girip ressamların nasıl çalıştığını görerek, tanık olarak daha da yakınlık kurdular. Ve böylece büyük bir oluşum ortaya çıktı. Bu belki daha sonra Bodrum'un birçok yerinde, genellikle de otellerde çalıştay denilen ama bir haftayla sınırlı bir sanatçıların katıldığı etkinliklere dönüştü. Bir ilk adımını oluşturdu. Ama şu anda orada bir müze oluşması söz konusu. Çünkü bir özel bir vakıf olarak yapıldı bunlar. Kitabı da yazıldı. Orada bir müze oluşacak. Bunu yaparken bizim söylemimiz şöyleydi. Bodrum'un sadece eğlenilecek ve gece gezilecek, sabahlara kadar burada eğlenilecek bir merkez olmadığını göstermek. Tabii ki bu da olacak. Tabii ki insanların Bodrum'da eğlenmeleri de çok güzel bir şey. Orada müzikle beraber yaşamaları, özel mekanların olması da çok güzel. Ama çağdaş sanatla antik sanatı birleştiren ve her alanda da bunu büyük bir yarımadadan bahsediyoruz Bodrum'u söylerken, Torba'dan başlayıp tekrar Bodrum'a kadar dönen büyük bir yarımadanın her yerleşkesinde antikten kalan izlerin yanında çağdaş sanatın olması gerekir diye düşünüyoruz. Sonra 2014-2025 tarihleri arasında Şevket Sabancı Kültür Merkezi'nde İstanbul'da açılmayan çok önemli sergiler kuratörlüğünü yaptım doğrusu. Ve bunlar özel koleksiyonlardan seçkiler, Türk resim sanatının tarihi geçmiş, literatürde yer almış, müzelerin başyapıtlarını yapmış olan sanatçıları Bodrum ağırladı. Tabii ki çok büyük ilgiyle izlendi. Daha sonra Mazderos ve Artemis'le ilgili iki galeri hemen Buharlar Sokağı denilen aslında Cumhuriyet Caddesi olan yerde açıldı. Ve böylece sanatçılar bu mekanlarda sergi açmaya da özen gösterdiler. Sonra Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı yapılmaya başladı. Tabii o da tartışma konusu çünkü henüz daha gelişme adımları 5. yılında atan bir şey etkinlik haline geldi. Sonuç olarak belki de Bodrum çağdaş sanatın merkezi olma yolunda ilk adımlarını atmış oldu.
0: Aslında ben sizi özellikle son zamanlarda hep bir kurdele keserken görüyorum. Sergi açılışları, galeri açılışları, son derece güzel etkinliklerdesiniz ve siz gittiğiniz yerde yazın insanlar tatil gibi düşünüyor orayı ama orada hem tatil hem çalışma ikisini bir arada yapıyorsunuz.
1: Sanat tarihçileri misyonu burada.
0: Hep o değil mi?
1: Evet, yani ben burada var oldum sürece insanların da sanatın peşinde koşması ve onları bunları doğru şekilde ortaya koymak için çalışıyorum. Bu arada tabii önemli iki şey daha oldu. ZAİ açıldı. ZAİ Yunus Büyükkuşoğlu'nun açtığı Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden biri. Bir kültür merkezi kütüphaneyle başladı. Çevresinde bir galeri oluştu. Ve bir yemek kültürü de gastronomi açısından önemli olan bir yemek kültürü de orada gelişti. Ama daha büyük bir adım atılacağını biliyorum. Çünkü Büyükkuşoğlu'nun koleksiyonu Türkiye'nin önemli koleksiyonlarından ele geçirilemeyecek kadar değerli.

0: önemli eserlerin olduğu bir koleksiyon. Ona müze oluşması konusunda da uzun zamandır büyük çabalar harcanıyor. Ve bu çabalar içinde çok enteresandır. Çünkü sanat eserleri olan, bunun için müze yapacak maddi ve manevi gücü sahip olan kişileri kucaklamalıdır Bodrum diye düşünüyorum. Bu en sonunda da bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Ama evet, kolay da olmuyor biliyorsunuz.
1: Tabii. Fakat çok güzel sergiler ve haberler geliyor Bodrum'dan. Çoğu soruyor, evet, Bodrum'da neler oluyor diye. Bodrum'da çok güzel şeyler oluyor. Umarız Venedik gibi, dünyada çok önemli, Bilbao gibi, Kassel gibi son derece, evet, önemli bir sanat merkezi haline gelecek Bodrum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Olması gerekir. Yani bunu yapmak zorunda, böyle tarihi olan ve Ege'nin en güzel yerinde yer alan dünyanın yedi harikasından birini sanat eseri olarak burada çevresinde dolaşan insanların Çağlar Sanat Müzelerini de burada gezmeleri lazım. Bir başka adım da Devrim Erbil tarafından atılıyor. O burada kendisine bir mekan aldı ve burada yaşamaya başladı ve o da müzesini kurmak için büyük arazi aldı. O müze de burada kurulacak diye düşünüyorum. Biraz zor oluyor. Gerçekten biraz zor oluyor. Çünkü bunlar için herhangi bir belediyeden veya devletten bir yardım istenmiyor. Kendi müşteriyle kurabilecek kapasiteye sahip koleksiyonerler ve sanatçılar.
1: Harika.
0: Bu durumda en önemli adımı atacaktır artık. Yani bu iki müze de açılırsa.
1: Gelince burada ayrıntılarını konuşalım. Peki. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Neler yaptığınızı yüz yüze bir araya gelince üzerinde duralım. Çok teşekkür ediyoruz Hilmet Hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Güzel Bodrum ve Bodrum gecelerinin sanatı, kültürüyle dolu eğlenceler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Sanatla yaşayalım. İyi akşamlar.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Kıymet Giray programımızın konuğuydu. Çağdaş Sanat ve Bodrum Birlikteliğini konuştuk.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden Sunap Ekuysal var. Şimdi 22 Temmuz 2008'de aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: İtalya Radyosu'nda hazırladığımız Güldürenler Düşündürenler adlı dizimizin 43. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümün konuğu tiyatro ve sinemadan tanıdığınız bir sanatçı. Şimdi Sunap Ekuysal'la program yapımcısı arkadaşımız Metin Öztekin'in yaptığı konuşmayı sunuyoruz.
2: Merhaba Sayın Sunap Ekuysal.
3: Merhaba efendim.
2: Efendim, o sıcak üslubunuzla sanatınızla ilgili özgeçmişinizi özetler misiniz?
3: Çok teşekkür ederim. Hay hay efendim. Şimdi ben efendim Eminönü Halk Evi Tiyatrosu'nda annem amatör olarak çalışıyordu. İlk tiyatroyu orada tanıdım. Sonra Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü İstanbul Konservatuvarı'nda bale ve tiyatro eğitimi. Sonra Şehir Tiyatrosu'nun kadrolu sanatçısı olduktan sonra film çalışmaları başladı. Bir ara kocamla kendi adımıza bir özel tiyatro girişiminde bulunduk. Sonra TV icadı oldu. Ama tiyatro tek ve biricik aşkım.
2: Sizin bu arada evet, beyaz perdede de rolleriniz
3: tabii,
2: oldu.
3: Tabii.
2: Seyirciniz sizi çok sevdi, çok tuttu. Bunu neye bağlıyorsunuz?
3: Bunu efendim, şimdi tiplerimiz o kadar belli tiplerdi ki, çizgileri daha çok onlara yakın tipleri oynuyorduk biz. Onlara yakın tipler, yani halkın daha çok hoşlanıcı şeyler, güldürü kısmı bizde olduğu için akıllarda bizler kalırdık. Biz de ona tabii çizdiğimiz tiplere borçluyuz.
2: Biliyorsunuz bu programın adı Güldürenler Düşündürenler.
3: Evet, evet öyle efendim.
2: Gülmek ve güldürmek deyince özetle neyi anlıyorsunuz?
3: Efendim bakın, biz oynarız, seyirci ne algılarsa ona göre karşılık verir. Eğer komik bir durumu sergiliyorsak güler, acıklı bir durumu yansıtıyorsak ağlar. Bu bir alışveriştir değil mi efendim? Bu ilişkide alanda veren de işini iyi yapmalı.
2: Acıklı roller oynadınız.
3: Gayet tabii.
2: Güldürücü roller
3: tabii,
2: oynadınız.
3: Tabii,
2: hangi
3: alışveriş.
2: Hangilerini daha çok severek oynadınız?
3: Efendim şimdi güldürmek biliyorsunuz zor bir olay aslında. Yani ağlatmak daha kolay.

0: Bütün rollerimi severek oynamışımdır. Hepsini hiç ayrım yapmam. Ayrım yapmadan söyleyebilirim. Bütün rollerimi severek en küçüğünü dahi oynarım. Çünkü bir işi sevmek lazım. Sevince de o zaten iyi çıkıyor ortaya.
1: Peki hiç unutamadığınız, sizde iz bırakmış bir rol oldu mu?
0: Unutamadığım Rıpan piyesinde, biliyorsunuz, Fakir Baykurt'un. Onda Uluguş Nine'yi oynadım ben. Bu Uluguş Nine'yi unutamıyorum. Şu da neden unutamıyorum. Bütün rollerimi unutamıyorum aslında ama Uluguş Nine'nin şeyi daha bir başka anısı. Ben de şöyle ki, bu Uluguş Nine ödül aldırdı bana.
1: Evet.
0: Bu sanat hayatımda. Daha çok güzel roller oynadım. Onun yanı sıra da almam lazım gelen ödülleri Uluguş Nine aldırdı bana. Demek ki zamanı oymuş diyoruz biz. Uluguş Nine'den ötürü Avni Dilligil ödülü, Ulvi Uraz ödülü verildi.
1: Her işin kolay ve zor yanları vardır.
0: Muhakkak.
1: Sizin mesleğinizin, sizin işinizin kolay ve zor yanları neler olabilir?
0: Her meslek gibi bizimki de çok zor, biliyorsunuz. Çünkü ben aslında benim işimin zor olduğunu sanıyordum. Aslında etrafa şöyle bir baktığımız zaman bizimki hafif kalıyor. Şöyle diyebilirim, daha çok çok zor meslekler, işler var. Bizimkinin zorluğu bir kere çok okumak, çok çalışmak lazım. Zorluğu şuradan oluyor. Bir kere saatsiz bir iştir. Hani 9'da gelinip de başlayıp işe, bir de mesai biter, gidelim evimize değildir. Biz herkes evine dönerken biz evimizde yaptığım için girmem. Evet, bu böyle yani. Bu bilinen bir şey. Benim bilinen tarafımdır. Bütün bunu arkadaşlarım da etrafımda bilirler. Görevdir diye alırım. Görevdir diye yaparım. O kendiliğinden zaten ortaya çıkar. Yoktur yani böyle bir eğilimim, çabam. Yani şurada da zaten gidip geliyorduk, onu seyrediyordum. Tamamen bir tesadüf, rastlantı diyeceğim. Ferih Egemen, bilirsiniz, İsmen rahmetli oldular. O gelip gördü, seyretmiş beni. Konservatuvarda, şeyde, halk evinde. Böyle bir çocuk tiyatrosu bölümü olacak, şehir tiyatrolu, seni alacağım, gelir misin dedi ve girişle başladı bu iş zaten. O kadar. Hiçbir şey yok ve ben bu yüzden devam edemedim tahsilime. Daha cazip geldi çünkü. Ve ekmek parası başladı daha o zamanda.
1: Evet.
0: Ondan sonra oradan da hala da gidiyor devam. Durmamacasına gidiyoruz. Sene 1947 çocuk bölümüne giriş, şimdi sene.
1: Siz, Sayın Suna Pekuysal, en çok neye gülersiniz?
0: Ben. Şimdi bu da enteresan tabii. Ben komik olan şeye gülüyorum. Ama komiklik demek yani ne demek? Kendiliğinden, o da mesela hiç sizin düşünemediğiniz bir şeydir benim güldüğüm olay. Mesela hiç aklınıza gel, buna da gülünür mü dersiniz? Ben ona gülebilirim. Aslında bizim gibi tipleri, yani biz güldürenleri diyelim artık madem öyle. Konumuz,
1: evet.
0: Güldürmek çok zor.
1: Evet.
0: Çok zor bir hikaye ve ben kolay kolay gülmem.
1: Bir doygunluk sonucu.
0: Gülmem. Bir şey herhalde bu. Ben dediği bu. Bütün arkadaşlarımda vardır bu şey.
1: Zaten siz çok gülseniz belki karşıdakiler az gülecek.
0: Bilmiyorum yani, gülemiyorum fazla. Güldüğüm zaman da o ama şeydir yani, esaslı gülerim.
1: Evet. Şu konuşmalardan aşağı yukarı seyircilerle ilişkileriniz ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Ama hani
0: evet,
1: bizlerin bilmediği. Evet. Yönler neler olabilir başka, seyircilerle ilişkiniz?
0: Valla ben onları çok seviyorum. Ben seyircilerimi, galiba onlar da beni seviyorlar, sağ olsunlar. Her vesileyle bu sevgilerini bana duymakla yarışıyorlar, adeta duyuruyorlar. Ben onlarsız olamayacağımı biliyorum ama acaba onlar bensiz olurlar mı dersiniz? Bunu bilemem.
1: O da çok zor. Çok Suna zor. Hanım, peki seyircileriniz arasında şunu da şöyle yapsaydın daha iyi olurdu diyenler oluyor mu? Hiç böyle durumlarla karşılaştınız mı?
0: Tabii oluyor. Şimdi biraz evvel zaten söyledim. Mesela onu öyle değil de böyle oynamalıydın. Sana o roller değil, bu roller yakışıyor. Yani onu da yapsaydın diyen olur. Tabii ki olur. Ve ben dinlerim. Benim en iyi tarafım da dinlerim. Kafama, aklıma yatıyorsa tabii ama.
1: Şöyle bir durum hiç geçti mi başınızdan? Herkesin güldüğü bir yerde hiç gülmeyen bir kişiye rastladınız mı? Tepkiniz ne oldu?
0: Tabii. Rastladım, hem de çok. Ön yargıda bulunmamak lazım. Yani ille de bu komedi piyesine geldi, ille de gülecek diye bir şey de yok. Mesela onun tepkisi başka oluyor. O gülmüyor da alkışlıyor.
1: Evet.
0: Gülmüyor arkadaş.
1: Ya da içinden gülüyor.
0: Evet, o seyircimiz mesela. Ya da tebessüm ediyor sadece, ille de. Kişiler ille burada, şurada, her gece. Mesela bizim oyunumuzda böyle belli yerlerimiz vardır. Burada da bu gece gülmediği zaman seyirci, eyvah bu gece. Nanay, seyircide iş yok. Tabirler böyledir bizde, gülmeyeni olmadı. Hepsi bir araya toplanmış, asık yüzlü seyirciler deriz.

0: aramızda. Evet. Değil işte, ilgisi yok onu. Bence o yanlış bir şey. Niye diyeceksiniz? Çünkü yanlış. Herkes aynı yerde aynı coşkuyla aynı ho ha böyle gülmez. O belki alkışlıyor orada, belki de tebessüm, belki de düşündürüyor onu o güldürecek ya. Belki de düşünüyor, düşündüğü için de gülemiyor.
1: Evet.
0: Ya bunu bu açık böyle yani.
1: İzin verirseniz biraz da özel sorulara gelelim.
0: Evet.
1: Sevdiğiniz için mi, yoksa daha çok geçiminizi sağlamak için mi sanatınızı sürdürüyorsunuz?
0: Bakın, para kazanacak çok daha kolay ticaret konuları olmalı, değil mi? Tiyatro yaparak zengin olan birini tanıyor musunuz? Yok. Tabii ki severek yapıyoruz. Sevdiğimiz için bu güzel şeye değindiniz ki.
1: Tabii.
0: Okumak değil mi? Da öptü. Sana çok teşekkür ediyorum. Sen benim dedi sinir ilacımsın dedi. Yani ne gibi bir şey anlamadım efendim dedim. Yani sinir ilacı var ya içilen dedi, hap dedi, onun gibi dedi. Sana geldiğim zaman tiyatrona seni dedi piyesini seyrettikten sonra eve gidip rahat bir uyku uyuyorum ve çok güldüğüm için rahatlıyorum dedi. Yani ilaç gibi geliyorsunuz bana. Allah sana ömrüne ömür katsın. Ben de efendim size de inşallah dedim. Çok anı çok.
1: Lütfen.
0: O kadar çok ki. Efendim turnedeyiz. Yine bir şey Karadeniz'de bir yerdeyiz. Oynuyoruz. Oraya da tiyatro daha çok az gitmiş bu. Epey oluyor 15-17 sene evvelki bir anım. Sinemada yapıyoruz tiyatro biliyorsunuz. Sinemada tiyatro zaten hala gene öyle. Tiyatro binası yok. Sinemalarda oynuyoruz. Sinemaya geldik. Piyesimiz işte şeyimiz dekorumuz kuruldu. Bir sahneye çıktık oynuyoruz. Birinci perde oynarken bir düdük sesi. Devamlı gülüyor halk, alkışlıyor fakat rırt diye bir düdükte duruyor ve halk susuyor düdük sesinde. Tekrar biz oyuna devam ediyoruz. Tekrar bir düdük sesi, gene bir alkış, gene duruyorlar. Gene düdükle gülüyorlar filan. Biri bir komanda ediyor ama ki ya niye, ne yapıyor diye. Sonra perde kapandıktan sonra çağırdık arkadaşları, yetkililere gönderdik. Dedik ki niçin düdük sesi var acaba, yani bir şey mi var, yasak mı burada oyun oynamak, ya ters bir şey mi yapıyoruz biz, şaşırdık sahnede dedik. Hayır efendim dediler. Burada işte eşlerini gelip alıp gelen, hanımlarını alıp gelenler, seyirciler var. Daha çok tiyatroda bilmiyorlar. Buranın şeycisi, yer göstericisi elinde düdüğüyle burada gülünür, burada susulur diye düdükle onları idare ediyormuş meğerse. Gülün, burada alkışlayın. O düdük oymuş efendim. Meğerse aman dedik, Allah elinizi versin. Hoşumuza gitti tabii. Hem de güzel bir şey tabii. Mesela yani güleceksiniz, alkışlayacaksınız. İşte bu tiyatrodur. Böyle oynanır, şöyle yapılır gibi.
1: Yine bir Karadeniz turnenizde galiba.
0: Turnesinde.
1: Onu da lütfen.
0: Onu da hiç unutmayalım.
1: Tabii efendim, tiyatro oralara gide gide artık şimdi böyle artık seyirci azalmıştır. Iyi, kalmamıştır
0: şimdi
1: belki de.
0: Şimdi bu ara çok gitmek istiyorum inanın. Tekrar acaba
1: ne durumda?
0: Ne durumda ve nasıllar ve ne, yani iyiler. Biliyor musunuz beni çoğu şey tanımaz da orada. Ben bizde bir anım daha var. Çok enteresandır. Gene Karadeniz'de perde olmuş iki. İkinin ortasını yaralı Hülleci diye bir piyes oynuyoruz.
1: Evet, üç perde.
0: İki, üç perdedir. Düşünün, kıyafet değişik tabii. Hiçbir zaman sunu olarak çıkmıyoruz sahneye. Orada bir Adile Hanım diye bir ev sahibini canlandırıyordum. Kıyafet, makyaj ona göre kıyafet tabii. Kostüm tanınmıyordu. Yani tanımakta güçlük çektikleri için. Nerede? Hani bize sizi Suna Hanım var burada oynayacak diyordunuz. Yalan söylediniz diye bağırıp çıkanlar olmuştur. Ayol oynuyorum, sahnedeyim. Nasıl anlatalım ki ben oyum? Hayır efendim, biletleri geri verin.
1: Sayın yani, Suna Pekuşsan. Evet, şimdi evet. Bu güzel anılardan sonra belki bizim unuttuğumuz bir nokta kalmıştır. Dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Dinleyicilerimize çok iyi bir seyircimiz var. Her şeye rağmen biz bu kadar iyi seyircimize çok iyi şeyler de veremiyoruz. Yani her şeye rağmen onlar çok iyi. Bilmiyorum. Yani benim görüşüm bu tabii. İyi bir seyircimiz var. Çok sonra sevdiler mi candan severler. Bu da bilinsin istiyorum. Evet. Sevmediklerini de zaten sevmezler yani. Seyircimiz böyle bizim. Sevdiklerini de unutmazlar kolay kolay. Ben onlara ne diyeyim? Hepsine mutluluklar diliyorum. İyi günler.
1: Biz de efendim size çok teşekkür ederiz. Sağlık dolu, uzun bir ömür dileriz.
0: Sağ olun efendim.
2: Biz de Suna Pekuysal'ı saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Böylece Gecenin içinden programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Ercan Çil ve Kerem Arıkaya ile birlikte ben Hafize Okan. Hepinize güzel bir gece diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alemi İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi olan Lozan Barış Antlaşması 103 yaşında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Kurtulmuş, Lozan Antlaşması'yla teyit edilen hakların kararlılıkla savunulması gerektiğini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 91 milletvekili istifa etti. Özgü Özel ve ekibi yeni partiyi resmen kurdu. Ankara Milletvekili Murat Emir partinin kuruluş evrakını İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özgür Özel ilk toplantıda partinin genel başkanı seçildi. Yeni partinin kurulmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 44'e düştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 91 milletvekilinin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü topladı. Toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetimine yapılacak görevlendirmelerle olağan kurultay süreci ve izlenecek yol haritası ele alındı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle en düşük emekli aylığı %17,76 artırılarak 23.552 liraya yükseltildi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Ayrıca malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara aktarıldı. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Hazal Kaya ve Fatih Altaylı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Dışişleri Bakanlığı işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınadı. Filistin topraklarını gasp eden yerleşimci teröristlerin ve destekçilerinin işledikleri suçların cezasız kalmaması ve adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz karar vermediğini söyledi. İran gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor dedi. Trump, iki yol var, bence bu daha akıllıca olan ancak diğer yol muhtemelen daha kolay ve bu da yaptığımıza devam etmek diyerek İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Rusya-Ukrayna cephe hattındaki karşılıklı saldırılarda Ukrayna'da 11, Rusya'da da 6 kişi yaşamını yitirdi. Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin gelecek hafta Washington'da Başkan Trump'la görüşmesini

0: küreğini duyurdu.
1: Spor.
0: Filenin Sultanları bugün Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlar yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Saat 14.30'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Monza'ya 2-0 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçika'dayken Lothar Dont yönetecek. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan gece ezgilerinin ruhu dinlendiren o kadim iklimine hoş geldiniz. Bugün programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgileri başlıyor. Mehmet Özbek'in Abdullah Tunç'tan derlediği Elazığ türküsünü Ahmet Tuzlu'dan dinliyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar.

Mehmet Şaban Ataman'a ait Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünle sardılar beni.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle Dilek Karadağ sizlerle. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Nidal Tüfekçi'nin derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek'ten dinliyoruz. Yeşil ayna takındın mı beline, gelin kurban olam tatlı diline.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Hayatın fırtınaları sertleştiğinde insanın sığınacağı o en sarsılmaz limanı, gölgesiyle ferahladığımız, duruşuyla güç bulduğumuz o sessiz kahramanı konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde bu kez babaya hürmetin, o asil adabına, o sessiz sözleşmesine odaklanacağız. Baba bizim için bir geçim köprüsü ya da bir yasak koyucu değildir. Baba bu hayattaki ilk istikametimiz, şahsiyetimizin temelindeki o en sert ve en dürüst taştır. İnsan babasına gösterdiği hürmet kadar güven verir dünyaya. Zira arkasındaki dağa sırtını dönenin ufka bakacak mecali kalmaz. Şükrü Erbaş o dertli ve derin sessizliğinde babanın ölümüyle başlar insanın asıl gurbeti derken aslında bir varoluşun omurgasını işaret eder. Şükrü Erbaş'ın penceresinden bakıldığında baba insanın yeryüzündeki ilk vatanı, ilk emniyetidir. Ona gösterilen nezaket sadece bir aile kuralı değil, hayatın o çetin şartlarına karşı verilen emeğe, dökülen alın terine ve saklanan o mahrem yorgunluğa duyulan şükran borcudur. Babanın karşısında sesi alçaltmak bir boyun eğiş hali değildir.

0: Onun sessizce üstlendiği o devasa sorumluluğa karşı gösterilen vakur bir ihtimamdır. Babanın bakışındaki o sitem bile evladın ruhunda bir edep süzgeci oluşturmalıdır. Mehmet Akif'in o eğilip bükülmeyen, haksızlık karşısında kükreyen imanlı duruşunu hatırlayalım. O dev yüreğin babası Tahir Efendi'ye olan bağlılığını ve hürmetini. Akif'in dünyasında baba, karakterin mayası, imanın ilk muallimidir. Üstad Necip Fazıl ise babayı, ruhun o bitmek bilmeyen çilesi içinde sığınılan bir otorite ve şefkat dengesi olarak görür. Bizim medeniyetimize baba orta kapıdır. Yani cennete açılan o eşsiz yolun tam ortasındaki emniyettir. Bu kapıya gösterilecek hürmet sadece sözle değil, onun çizdiği o asil yolu kirletmeden yürüyebilme zarafetiyle de mümkündür. Babaya nezaket, onun yaşlılığında ona acıyarak bakmak değil, onun bir zamanlar bizi nasıl koruduğunu hatırlayarak o güven dağının gölgesine sığınmaktır. Bergson şahsiyetin sürekliliğini hafıza ile açıklar. Bergsoncu bir bakışla babamızla kurduğumuz her saygılı bağ aslında kendi gelecekteki karakterimize attığımız en sağlam temellerdendir. Ona gösterilen her rikkat insanın kendi şahsiyet şeceresine vurduğu bir asalet mührüdür. Gazali İhyası'nda baba rızası Allah'ın rızasından bir cüzdür diyerek meseleyi bir iman davası haline getirir. Gazali'ye göre babaya hürmet sadece onun varlığına değil, onun temsil ettiği o hukuka ve emeğe duyulan bir saygıdır. Sadi Şirazi'nin Bostanı'ndaki o hikmetli uyarıyı da unutmayalım. Babasının gönlünü kıran, dünyada sığınacak liman bulamaz. Buradaki liman insanın kendi iç huzurudur. Nezaket bir babanın yorgun gözlerinde kendi çocukluğunu görebilmek ve o yorgunluğu hafifletebilecek bir tebessümü bir evlat vakarıyla ona sunabilmektir. Kıymetli dinleyiciler, bugün babalarımızın ellerindeki o sertleşmiş nasırlara, yeryüzündeki o her bir çizgide saklı duran hikayelere biraz daha dikkatle bakalım. Onları sadece bir ihtiyaç giderici olarak görme yanılgısından sıyrılıp birer hikmet çınarı olarak baş tacı edelim. Eğer babamız hayatta ise bugün o sarsılmaz dağın yanına gidelim ve sesimizdeki tüm çiğlikleri kapının dışında bırakarak onunla sevgiyle konuşalım. Eğer o çınar devrilmiş ve toprak olmuşsa ona gönderebileceğimiz en büyük nezaket hediyesi onun adını haysiyetle yaşatmak ve onun bize bıraktığı adamlık mirasına halel getirmemek olsun. Unutmayalım ki babaya gösterilen ihtimam insanın kendi haysiyetine attığı en büyük imzalardan birisidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, babalarının vakarının üzerimizde bir gölge olduğu, hürmetin ve sadakatin gönlümüzde kök saldığı, evlatlık hukukunun baş tacı edildiği güzel günler diliyoruz. Hayırla, bereketle, vefayla, ihtimamla kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın ritmi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Serdar Özeren ve spikeriniz ben Sıla Koç. Hayat kurtaran kan bağışı. Ne yazık ki yaz mevsiminde bir miktar düşüyor. Oranların artırılması için farkındalığa ihtiyacımız var kuşkusuz. Kızılay Kan Bağışı Yönetimi Müdürü Selin Çöplen bugün konuğumuz olacak.

0: Kontrolsüz dalışlarla deniz ve havuzda oluşan kazaların yanı sıra scooter kazaları da korkutmaya başladı. Ergenlik dönemindeki çocuklarımızda ciddi yaralanmalara ve travmalara yol açabiliyor. Ayrıntıları İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan doktor, öğretim üyesi Ruhat Ünlü'nün katkılarıyla ele alacağız. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk konuğu Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Sayın Selin Çöplen. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuda dinleyicilerimizle buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Tabii kan bağışından sıkça konuşmaya çalışıyoruz biz. Çünkü hayat kurtarıyor. Hepimiz için çok önemli. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Ama yaz geldiğinde daha da fazla konuşmak gerekiyor galiba. Neden daha fazla söz ediyoruz yaz geldiğinde?
1: Aslında değişmeyen tek şey sağlık hizmetlerinin devam ediyor olması. Çünkü hastanelerde tedaviler yazın da sürüyor. Ameliyatlar devam ediyor. Talasemi hastalarımızın ay içerisindeki gereksinimleri sona ermiyor. Kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duyan hastalarımızın yılın her günü tedavilerini almaya devam etmesi gerekiyor. Fakat yaz aylarında insanların günlük yaşamlarında değişimler yaşabiliyor tabii ki takdir ederseniz. Şehirler değiştiriyoruz, tatil planları yapıyoruz, rutinlerimize ara veriyoruz. Evet. Ülkemizde tarım ve yayla kültürü olduğu için bazen şehir merkezlerinden ulaşıyoruz. Biz de tam bu noktada küçük ama anlamlı bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Yaz planlarımız değişebilir ama iyilik alışkanlıklarımız değişmesini istiyoruz.
0: İyilik alışkanlığı, ilginç bir tanım. Neden böyle diyorsunuz acaba?
1: Çünkü kan bağışı yalnızca bir sağlık hizmetine destek vermekten çok daha öte. Aynı zamanda toplumsal dayanışmanın çok güzel bir örneği. Nasıl ki aile büyüklerimizi düzenli olarak arıyorsak, sağlık kontrollerimizi ihmal etmemeye çalışıyorsak, kan bağışı da belirli aralıklarla hayatımızın doğal bir parçası. O yüzden iyiliğin de alışkanlık olarak kazanıldığını düşünüyoruz.
0: Güzel. Şimdi yazın insanlar hayatlarında değişiklikler yapıyor dediniz. Şehir değiştiriyorlar, tatil planları yapıyorlar vesaire. Peki Kızılay buna uyum sağlıyor mu? Belki Kızılay'ın da bu yönde bazı çalışmalar yapması gerekiyor.
1: Kesinlikle. Tabii ki kan hizmetleri olarak biz de kendimizi yaz aylarına hazırlıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Şu anda 150 tane sabit noktamızda hizmet vermenin yanında 150 ekibimizle birlikte yaz boyunca sahil şeritlerinde, meydanlarda, festival alanlarında, alışveriş merkezlerinde ve tatil bölgelerinde görev yapıyor arkadaşlarımız. Amacımız insanların günlük hayatını kolaylaştırmak, kan bağışı için böyle uzun planlar yapmalarına gerek kalmadan bulundukları yerlerde kan bağışı yapabilmelerine elverişli bir ortam sağlamaya çalışıyoruz.
0: Belki bazı endişeleri vardır vatandaşlarımızın. Mesela sıcak hava, nemli hava kan bağışı yapmaya engel mi? Sağlık açısından bir sıkıntı yaratıyor mu?
1: Şöyle tabii ki genel olarak zaten insan sağlığı açısından öğle saatlerinde, özellikle yaz aylarında öğle saatlerinde dışarı çıkmak elbette hepimiz için endişe verici. Özellikle yaşlılar ve buna ihtiyaç duyan kişiler olabiliyor. Ama bununla birlikte biz çalışma saatlerimizde de revizyonlara gidiyoruz. Sabit noktalarımız zaten klimalı ortamlarda olduğu için burada biz soğutma işlemlerini, klimalandırmayı, iklimlendirmeyi yapabiliyoruz. Bunun yanında bahsetmiş olduğumuz bu gezici ekiplerimizle ise genellikle öğleden sonra daha havanın serinlemeye başladığı saatlerde, mesai saatlerinden sonra ya da insanların daha çok böyle gezintiye çıkabildiği saatleri değerlendirmek açısından mesai saatlerimiz bizim yaz döneminde akşam üstü başlar, gece yarılarına kadar devam eder. Biz de bununla ilgili önlemleri alıyoruz. Bulunduğumuz ortamı da iklimlendirme yöntemiyle soğutmaya da çalışıyoruz. Elbette bağışçılarımızın sağlığı bizim en birinci önceliğimiz.
0: Sayın Çöplen, bir de tabii nasıl saklandığı, nasıl nakledildiği de önemli bu kanın. Şimdi bu mobil ekiplerle o düzen nasıl sağlanıyor?

0: var ve süreç nasıl?
1: Bizim kan bağış merkezlerimiz gün içerisinde yapmış olduğu tüm planlamalar bölge kan merkezleri tarafından da takip ediliyor. Ve gün içerisinde belirli rut saatlerimiz var. Bu rut saatlerimizle kan bağış merkezlerimizden, kan alma birimlerimizde ve bu gezici ekiplerimizde alınmış olan kan bileşenleri uygun ısılarda zaten muhafaza ediliyor. Sonrasında bu araçlarımız bu kan bileşenlerini, alınan kan bağışlarını toparlayarak bölge kan merkezimizdeki bileşen hazırlama ünitesine getiriyorlar. Hı hı. Gün içerisinde bunu bir ya da iki defa rut planlarına göre ya da gece yarısında da ekiplerimiz devam ediyorsa belki üçüncü bir ek rutla beraber, planlamayla beraber sürekli olarak bölge kan merkezlerimize uygun ısı koşullarında transferi sağlanıyor.
0: Şimdi yeni bir projeniz var. Mahallenin gücü kan bağışıyla büyür adını taşıyor. Nedir bu proje acaba?
1: Şöyle söylemek doğru olacaktır. Biz aslında mahalle kültürüyle büyüyen çocuklarız ve mahalle kültürünün çok güçlü olduğuna inanıyoruz. Mahalle sadece aynı sokakta yaşayan insanlar değil elbette, birbirini tanıyan, güvenen ve dayanışma gösteren bir insanların oluşturduğu sosyal bir yapı. Bu yüzden de muhtarlarımızla işbirliği yapıyoruz. Burada valimizin, kaymakamlıklarımızın işbirliğiyle beraber muhtarlarımızı da işin içine dahil ediyoruz. Muhtarlarımız mahalle sakinlerini bilgilendiriyorlar ve kan bağışı organizasyonlarına destek oluyorlar. Hı hı. Vatandaşlarımız da komşularıyla beraber muhtarlarının destekleriyle gelip kan bağışı yapıyorlar. Mahallenin ortak bir iyiliğine dönüşüyor aslında. Zaten yıl içerisinde sadece yaz olarak demek doğru olmaz. Yıl içerisinde de muhtarlarımız bizim en büyük destekçilerimiz arasında, ama geçtiğimiz yıl İstanbul Avrupa yakasında muhtarlarımızın organize olduğu pilot bir uygulama yapıldı eş zamanlı olarak.
0: Evet.
1: 149 noktada 20 bine yakın kan bağışına vesile oldular. Bu güzel uygulamayı biz yaz aylarında eş zamanlı olarak birçok ilimizde bu yıl başlatmış durumdayız.
0: Muhtarlara çok iş düşüyor sanıyorum. Bu projede rolleri çok önemli, öyle değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü muhtarlarımız mahallede güven duyulan kişiler. Vatandaşla en yakın iletişim kuran aslında kamu temsilcileri bir yanda. Hı-hı. O yüzden de onlar bir duyuru yaptığında, bilgilendirme yaptığında, bu projenin öneminden bahsettiğinde, sizlerin de üzerinde durduğunuz, sağ olun bu gündemde de oluşmasını sağladığınız yaz aylarındaki bu hareketlilikte Kızılay'a nasıl destek verebiliriz, bizim tanımadığımız insanlara nasıl iyilik yapabiliriz noktasında ortak bir çözüm buluyorlar. Biz de bu güveni toplumsal bir dayanıştırmaya dönüştürmek istedik ve mahallede oluşan bu birlik duygusu kan bağışına olumlu bir şekilde yansıdı.
0: İlginç, aslında biraz daha bireysel düşünülür değil mi kan bağışı, hem sağlık açısından. Siz bunu sosyal bir davranış gibi anlatıyorsunuz daha çok. Buna mı dönüştürmeye çalışıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle çok güzel ifade ettiniz. Kan bağışı insanların birbirine güvenmesi. Tanımadığımız insanlar tarafından aslında birbirimize bir bağlıyız. Tanımadığımız insanlarla bir kan bağışı yaptığımız zaman farklı bir şehirde, farklı bir hastanede, hiç tanımadığımız, farklı kültürdeki, farklı bir yaştaki kişiye ona bir hayat ışığı oluyoruz. Hayat umudu oluyoruz aslında. Ve tanımadığı insanlar için gelip zamanını harcıyor. Aslında çok kıymetli bir şeyini harcıyor bizler için. Hı hı. Ve bugün yaptığınızda bir dayanışmaya, bir başka aileye de bu dayanışma davranışıyla bir aileye umut olabiliyorsunuz. O yüzden bu kan bağışı toplumun birbirine verdiği sessiz bir iyilik hareketi aslında.
0: Birlikte bir şeyler yapma duygusu da sanıyorum. Belki yüz

0: kemik iliğimiz tarafından üretilirken miyatları dolduğunda bunların da bir yaşam ömrü var bu hücrelerimizin. 90 günde bir, 5 günde bir, 10 günde bir şeklinde farklı zamanlarda bu hücrelerimizde aslında vücudumuzun kendi ritminde değişiklik yapıyor. Ama kan bağışı yaptığımızda bu ritmi biz kendimiz dışarıdan biraz daha tetiklemiş oluyoruz. Yeni hücreler salınmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Bununla beraber tabii ki bağışlayan kişinin her 3 ayda bir, erkekler 3 ayda, kadınlar 4 ayda bir bu bağışı yapabiliyorlar. Hı hı. Bu kan bağış üretimini biraz daha desteklemiş oluyorlar aslında. Kemik iliklerini biraz daha harekete geçiriyorlar. Böyle bir faydası olduğunu söyleyebiliriz ama en önemli faydasının manevi tarafında olduğunu söylemek de mümkün.
1: Hı hı hı. Şimdi erkekler için farklı, kadınlar için farklı bir süreden bahsettiniz. Bu şunu düşündürüyor. Herkes verebilir mi kan? Herkes için uygun mudur acaba? Neye göre alınıyor bağışçılardan?
0: Şu anda Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanmış, bizim de tüm kan bankacılığı süreçlerimize rehber olarak kullandığımız yayınlanmış bir rehberimiz var. Hı hı. Bu rehbere göre der ki 18-65 yaş aralığında her sağlıklı, kendini sağlıklı hisseden vatandaşımız kan bağışçısı adayı olabilir. Ancak tabii ki kan bağışına geldiklerinde kendilerine bir sorgulama formu doldurtuyoruz. Hmm. Bu sorgulama formunda bağışçımızın hem kendi iyilik halini koruyabilmek hem de kan verdikten sonra hastanın iyilik halinin devamını sağlayabilmek üzere hazırlanmış sorular var. Hmm. O yüzden burada kadın ya da erkek fark etmeksizin 18 yaşını doldurmuş herkes kan bağışçısı adayı olabilir. Burada küçük bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra, yani tansiyon, nabız, kan sayımı gibi süreçlerden geçiyor. Erkek ve kadın arasındaki bu sürenin farkı da takdir edersiniz ülkemizde biraz kadınların demir eksikliği yaşamasından kaynaklı olarak kan bağışı arasındaki süre biraz daha erkeklere göre uzun.
1: Kadınların sağlığını korumak için yapılan kesinlikle bir şey. Ve sonrasında aslında kan olabilecek bütün testlerden geçiyor mu? Böyle bir süreç mi işliyor?
0: Tabii ki kan bağışını gerçekleştirdik. Burada öncesinde bir zaten bağışçımızın iyilik halini kontrol etmiştik. Kan için riskli bir durum olmadığını en azından vermiş olduğu bilgiler dolayısıyla hekimlerimiz teyit ettikten sonra kan bağışı işlemi gerçekleşiyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bu transfer edilen kan bağışlarımız bölgede hem ürünleri, yani bir ünite kan 3 farklı bileşene ayrılırken bir yandan da 4 ana laboratuvarımızda testlere tabi tutuluyor. Hı hı. Burada da kan yoluyla bulaşabilecek bir hastalık yönünden testleri çalışılıyor. Bunlar nelerdir? Hepatit B, hepatit C, HIV ve sifilistir. Burada iki yöntem uyguluyoruz. Hem ELISA testlerimizi yapıyoruz hem de gerçekten uluslararası bu tetkiklerde çok önemli olan NAT testi yapıyoruz. Buradaki temel hedefimiz herhangi bir hastalık riski bulunan kan bileşenini ihtiyaç sahibine ulaştırmamak. Bu NAT testi olabilecek pencere dönemindeki hastalıkların bile riskini minimize ettiği için NAT testini de uyguluyoruz. Burada herhangi bir pozitiflik çıkmış kan bileşeni direkt olarak Kızılay'ın laboratuvarlarına zaten imha sürecine giriyor. Bunun dışında hazırlanan kan bileşenleri uygun bileşenler uygun ısı koşullarında saklanmak üzere depolarımıza alıyor. Sonrasında da hastanelerin ihtiyaçlarına göre transferleri sağlanıyor.
1: Peki şimdi ya yaz için dinleyicilerimize söylemek istediğiniz özel şeyler var mı? Çağrılarınız var mı? Yaz ve Kızılay kan bağışı konusunda ne söylersiniz?
0: Tabii ki şöyle söylemek isterim. Tatil planlarımızın arasına sadece yarım saatlik bir iyiliği ekleyebiliriz. Yola çıkmadan önce ya da tatilde bulunduğunuz şehirlerde ya da uygun olduğunuz bir zaman diliminde yarım saatinizi bize ayırmanız bizler için çok önemli. Çünkü kan bağışını sadece bir iyilik hareketi olarak düşünmenin yanında burada üç hayata dokunmakla birlikte yeşil vatana da destek olduklarını söylemek istiyoruz. Bu şu anlama geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz işbirliği kapsamında her bir kan bağışı sonrasında doğaya 3 fidan dikiliyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında bu projemiz başladı ve yılbaşına kadar kan veren bağışçılarımızın adına özellikle daha önce de yangınlar sebebiyle zarar görmüş alanlar başta olmak üzere 4.7 milyon fidan doğayla buluştu ve nefes olmak üzere toprağa biz

0: ekildi.
1: Ne güzel.
0: O yüzden evet, yaz mevsimi bir araya gelmenin ve paylaşmanın mevsimi olduğunu söylemek isterim. Nasıl ki ailemizle, dostlarımızla, komşularımızla bir araya geliyorsak bu paylaşma kültürünü hem büyütebiliriz, hem yeşil vatanımız için doğaya da bir fidan hediye edebiliriz. En yakın kan bağış noktalarımız için de www.kanver.org resmi web sitemizden takip edebilirler ya da 168 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi alabilirler.
1: Bazen de duyurular oluyor, işte şu hastanede yatan bir hastamız var, bunun için kan verebilirsiniz deniliyor. O süreç nasıl işliyor acaba, bunu da öğrenebilir miyiz Sayın Çöplen?
0: Tabii ki. Şu anda biz Türk Kızılay olarak yaklaşık 1140 hastaneyle şu anda tüm kan bileşenleri Türk Kızılay tarafından karşılanıyor. 10 tane de süreli bölge kan merkezimiz kalmış durumda. Bu süreli bölge kan merkezlerimiz kendi kan bileşenlerini, kendi kan ihtiyaçlarını hastaneleri bünyesinde hallediyorlar. Kendi bağışçılarını davet ediyorlar. Muhtemeldir ki bu duyurular belki bu hastaneler nezdinde de olmuş olabilir. Bununla birlikte bizim hizmet vermiş olduğumuz 1140 hastanede bu ihtiyacı biz zaten stoklarımız şu anda yeteri seviyede olduğu için herhangi bir sorun olmadan karşılayabiliyoruz. Buradaki sağlık çalışanlarımızın iyi niyetiyle beraber oradaki hasta yakınlarının gönüllü kan bağışçısı olması için böyle bir çağrısı, yönlendirmesi olabiliyor. Şunu söyleyebiliriz. Eğer hasta yakınıysanız, hastanız için bir kan bileşeni ihtiyacı oluyorsa bunu hastanedeki klinisyenler ya da kan merkezindeki görevlilerin yazılım üzerinden Kızılay'dan talep etmelerini bekliyoruz. Çünkü biz bu talepleri yazılım üzerinden görerek hemen stoklarımızdaki kan stoklarını kontrol ederek hemen transferini arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar. Burada en önemli şey hastanenin Kızılay'dan bu talebi yapıyor olması. Çünkü artık eski sistemlerde, bu hatırladığımız belki sistemlerdeki gibi elden kağıtla ya da telefonla kan bileşeni istemi artık tamamen sona erdi. Evet. Hastaneler ve Kızılay arasındaki yazılım sayesinde bu kan ihtiyacı bildiriliyor. Bizler de en hızlı şekilde ihtiyacı karşılıyoruz.
1: O zaman sohbetimizin sonunda dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz acaba?
0: Öncelikli olarak bu programda bizleri ağırladığınız için size ve yayın ekibinize çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Şu anda bizleri dinleyen kıymetli kan bağışçılarımıza iyi ki var, kan dostum diyoruz. Onlar olmasa çünkü bu anlamlı süreci yürütemeyiz. Bu kan bağışı 7-24 devam eden yaz ve kış mevsimi gibi herhangi bir mevsime indirgenmeyecek kadar çok önemli bir süreç. Onlar bize yarım saatini ayırarak bu iyilik hareketinin bize vesile olmasını sağlıyorlar aslında. Biz Kızılay olarak aracılık yapıyoruz iyilikseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında. Bizlere de bu güzel duygu yaşattıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bizleri dinleyen ve harekete geçmek isteyenler varsa da bizleri takip ederek, en yakın kan bağış noktalarına giderek, yarım saatini ayırarak şu anda hiç tanımadığı birine yardımcı olmaları için güzel bir gün diyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hemen bize katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyoruz ve ekiplerinizdeki bütün çalışanlara da sevgilerimizi iletiyoruz. Kolaylıklar, iyi günler.
0: Sevgiler bizden, hoşçakalın.
1: Kızılay Kan Bağış Yönetimi Müdürü Selin Çöplen konuğumuz oldu.

0: Yaşamın temposunda yeni bir nefes. Bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümünde yine yaz mevsiminde artan bir riskten bahsetmek istiyoruz. Keşke hiç olmasa ama yaşanıyor kazalar maalesef. Kontrolsüz alışlar ve scooter kazaları hayati risk oluşturabiliyor. Biz de bu konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuda bilgiler almak istiyoruz. İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Doktor Sayın Ruhat Ünlü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yaz demek biraz hani tatil, biraz serinleme amacıyla dalışlar, deniz ve havuz aklımıza geliyor ama bunlarda kaza riskleri de var. Ne tür tehlikeler söz konusu acaba?
1: Evet, burada iki büyük tehlike var bence. Birincisi kişinin suyun altında kalması ve oksijensiz kalması. İkincisi ise özellikle başını havuzun tabanına, kayaya veya sert bir cisme çarparak hani boyun ve omurgasını yaralaması gibi bir durumla söz konusu olabilir. Bunun yanında işte kafa travmaları, omuz çıkıkları biz çok görüyoruz. Kol ve bacak kırıkları yine oldukça sık görüyoruz. Kesikler olabiliyor. Kas yaralanmaları, ciddi kas yaralanmaları da görebiliyoruz. Denizde dalga varsa, akıntı işte veya suyun dibini biz göremiyorsak bu da tabii riskleri daha da arttırabiliyor.
0: Şimdi özellikle balıklama dalış riskli sanıyorum, değil mi? Neler olabiliyor? İnsanlar bunu çok düşünmüyor. Bu şununla sonuçlanabilir demiyor ama bunlar yaşanıyor maalesef.
1: Maalesef. Yani bizim de en korktuğumuz yaralanma türlerinden biri bu. Boyun omurlarının kırılması, bu omurga kemiklerimiz, vücudumuzu taşıyan, orta hatta bulunan omurga kemiklerimiz.

0: yaparsanız kırılabiliyor veya yerinden çıkabiliyor. Bu boyun omurlarının hani bizim için önemli olan kısmı şu. Bunların içinden hani beynimizle vücudumuzdaki işte kollarımız, bacaklarımızdaki arasında bu iletişim sağlayan bir omurilik var. Bu çok önemli bir yapı. Bu ciddi bir zedelenme yaşayabiliyor tabii ki. Bunun dışında da yine bu hani balıklama dalışta köprücük kemikleri çok kırılabiliyor. Dediğim gibi az önce bahsettiğim omuz çıkıkları, el bileği kırıkları, kol kırıkları da sık görülebiliyor. Bazen de işte kişi tabana böyle hani başına hızlı bir şekilde çarptığında da ciddi bir hasar oluşturabiliyor. Yani biz küçük bir temas gibi düşünebiliyoruz ama kişide sonrasında oldukça sıkıntılı süreçler oluşabiliyor.
1: Havuzlar daha mı riskli yoksa deniz içinde geçerli mi bu? Çünkü hani havuz biraz daha o derinlik o kadar olmuyor. Burada daha mı çok yaşanıyor?
0: Yani şöyle havuzlarda ve denizlerde bence ikisinde de risk oldukça fazla. Çünkü kişi başı önde ve yüksek bir hızla suyun içerisine giriyor. Hani balıklama dalmanın hani genel olarak yasak olmasının sebeplerinden biri de bu. Derinlik algısını da kişi genelde kaybedebiliyor. Suyun ne kadar derin olduğunu tahayyül edemeyebiliyor. İşte suyun altında bir kaya varsa denizden bahsediyorum. Hani fark edemeyebiliyor. Bir kum tepesi ya da mesela havuzun eğimini fark edemeyebiliyor. Bu süreçte de kişi tabii başını tabana çarpıyor. Ve bütün yük de doğrudan boynuna biniyor.
1: Şimdi gençler ve çocuklar asıl galiba risk altında. Onlar çok seviyorlar çünkü hem hareketliler, balıklama dalmayı bazen oyun gibi de görebiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Acaba nasıl anlatabiliriz onlara ve onlar için nasıl önlemler alabiliriz?
0: Bunları önerebilirim. Çocuklar suyun yanındayken, yakınındayken mutlaka bir yetişkin tarafından izlenmeli bence. Ama hani bu yetişkin elinde telefonla falan ya da böyle bir sohbet ortamındayken bence öyle bir gözetim yapmamalı. Bu çünkü gerçek bir gözetim olmuyor. Gözünüzden herhangi bir şey kaçabiliyor. Ya da işte derinliği bilinmeyen yerlere balıklama atlanmamalı. Dalış yasaktır. Levhaları oluyor biliyorsunuz. Onlara uymak gerekebiliyor. Ya da ilk girişte her zaman ayaklar önde girilmesi daha uygun. İşte çocuklara yüzme ve su güvenliği eğitimleri verilebilir. Açık denizlerde bulunuyor isek can yeleği mutlaka kullanılmalı. Havuz kenarlarında mesela koşulmamalı. Çok sık görüyoruz. Bunun kazalarını da sık görüyoruz maalesef. Birbirlerini suya itme, mesela su altında nefes tutma yarışmaları falan da yapıyor çocuklar. Hani çok sonuçlarını tahmin edemedikleri şekilde. Ya bir de alkol alındıktan sonra yüzmek ya da dalmak da oldukça tehlikeli. Bunu da belirtmekte fayda var.
1: Gençler ve çocuklar deyince scooter da akla geliyor çünkü yoğun kullanıyorlar ama aynı şekilde scooter kazaları da sıkça yaşanıyor sanıyorum, değil mi Sayın Ünlü?
0: Evet, kesinlikle. Yani çok yaygın bir hale geldi biliyorsunuz ulaşım amaçlı. Hem küçük hem yavaş gibi görünüyor bu araçlar ama çok korumasız bence. Çukurlar, kaldırım taşları, ıslak zeminler, ani fren yapılması kişiyi doğrudan hani bu korunmasız küçük araçların üzerinden fırlatıp yere düşürebiliyor. Scooter kazalarında da yine biz oldukça sık görüyoruz. El bileği kırıkları, dirsek, omuz kırıkları, köprücük kemiğinin yaralanmaları, kırılmaları ama tabii ki bu tip durumlarda en büyük risk baş, yüz ve boyun yaralanmaları oluyor. Çünkü kask takmak hani bazen yerine getirilmiyor maalesef ya da işte çok hızlı gitmek gibi durumlar ciddi sıkıntılar yapabiliyor. Ben ne önerebilirim? Mutlaka kask takılsın, hani hız yapılmasın. Bir de bu scooterlara birden fazla kişi binebiliyorlar. Hani sizler de mutlaka denk gelmişsinizdir. Telefon kullanımı da bunların üzerinde olabiliyor. İşte ya da alkollüyken veya işte araç trafiğine karşı da çok dikkatli olmak gerekiyor.
1: Bu tür kazalarda omurga ve boyun yaralanmaları biraz daha herhalde detaylı konuşmak lazım. Ne gibi sonuçlara götürebiliyor insanları?
0: Tabii ki. Hafif yaralanmalar da olabiliyor bu tip durumlarda. Kas ağrıları, boyun tutulmaları olabiliyor. Ama ağır yaralanmalarda omurga kemikleri kırılıyor. Omuriliğe bir baskı oluşuyor. Kişinin kollarında veya bacaklarında ciddi güç kayıpları görebiliyoruz. Uyuşmalar, his kayıpları, işte idrar yapar,

0: veya bağırsak kontrolünün bozulması olabiliyor. Boynun üst kısımlarındaki çok ağır yaralanmalar bazen solunum kaslarını bile olumsuz etkileyebiliyor. Yani çok ciddi bir yelpaze gibi düşünebiliriz bunu. Çok basit bir yaralanmadan çok ciddi kişiyi hani çok olumsuz bir duruma sevk edebilecek kadar ağır yaralanmalar olabiliyor. Kazadan sonra da boyun ağrıları, kol veya işte bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ya da hareket kaybı falan varsa kesinlikle kişiyi yürütmemek lazım. Ve hemen bir 112'yi aramamız gerekiyor.
1: Hı hı. Şimdi böyle bir kaza yaşandığında çevredeki insanlar yardım etmek istiyor doğal olarak. Evet. Nasıl davranmak lazım acaba? Şimdi kısmi felç riski var, felç riski var, farklı riskler var. Doğru ilk yardım nedir?
0: Size şöyle kısaca kısmi felci de hemen söylemem icap eder. Sonrasında da ilk yardıma geçebilirim.
1: Buyurun lütfen.
0: Bu kısmi felç özellikle omuriliği beyinle vücut arasında kalan böyle bir kalın böyle bir elektrik kablosu gibi düşünebiliriz bunu. Omurilik ezildiğinde, sıkıştığında ya da bazı sinir lifleri hasar gördüğünde beynin gönderdiği mesajların bir kısmı vücudumuza, beyinden vücuda ulaşamıyor. Bazı sinir yolları çalışmaya devam ediyorsa biz buna kısmi yani tam olmayan bir yaralanma diyoruz. Ama buradaki kısmi vücudun bir yarısının felç olduğu anlamına gelmiyor. Sadece ulaştığı hedef organın tam olarak çalışmadığı anlamına geliyor. Boyun seviyesindeki yaralanmalar yani daha üst yaralanmalar diyeyim hem kolları hem bacakları etkileyebilir. Ama sırt ve daha aşağı bel bölgesindeki yaralanmalar ise daha çok bacağı etkiliyor. Hasarın seviyesi işte ne kadar yukarıdaysa etkilenebilecek vücut alanı da o kadar geniş. Şimdi ilk yardım olarak da şunları söyleyebilirim. Öncelikle yardım eden kişi kesinlikle kendi güvenliğini sağlamalı. Bu bizim ABC'miz gibi. İyi bir yüzme bilmeyen kişinin kontrolsüz bir şekilde suya atlaması hani ikinci bir kazaya sebebiyet verebilir. Ve mümkünse can kurtaranı da haber vermemiz gerekir. 112'yi mutlaka aramalıyız. Kişiye can simidi ya da böyle ip ya da uzatılabilecek bir cisimle ulaşmamız gerekiyor. Kişi sudan çıkarıldıktan sonra da bilinci ve normal nefes alıp almadığı kontrol edilmeli. Nefes almıyorsa yine eğitimli kişiler tarafından bu canlandırma uygulamasına yani kardiyopulmoner resütasyon dediğimiz CPR'a başlanması gerekiyor. Eğitim almamış kişiler ise maalesef 112 görevlilerinin telefonda verdiği talimatları uygulamalı. Kendileri eğer bunu yapamayacak gibi hissediyorlarsa mutlaka hastaya dokunmamalılar. Başüstü dalış veya işte hızlı skuter kazaları varsa boyun yaralanması ihtimali kesinlikle var. O yüzden de kişi oturtulmamalı, yürütülmemeli, başı ve boynu gereksiz yere çevrilmemelidir. Biz bunları maalesef görüyoruz. Ancak kişi nefes almıyorsa öncelikli olarak o hayat kurtarıcı müdahale yani CPR dediğimiz durum başlatılmalıdır.
1: Bu yapılan hatalar sadece faydalı olmamak değil, değil mi? Ekstra zarar verebiliyor hastaya yanlış yapılan müdahaleler. Mesela kazazedenin hemen sudan çekilmesi de önerilmiyor galiba. Ne gibi ek zararlar olabiliyor?
0: Evet, kesinlikle haklısınız. Bunları şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor burada. Sudan çıkarmak aslında yanlış değil ama kontrolsüz ve sert bir biçimde kişiyi sudan çıkarmak yanlış olabilir. Yani kişinin sonuçta bir boğulma tehlikesi olabilir. Onu güvenli bir şekilde sudan çıkarmalıyız ve hani nefesini değerlendirmemiz gerekiyor. Ama kişiyi başından ya da kollarından hızlıca çekmek, boynunu bükmek, hemen ayağa kaldırmak, yürütmek, var olan bir omurga kırığı varsa onu hareket ettirebiliyor. Aslında sizin dediğiniz gibi var olan hasarı daha da arttırabiliyoruz. Skuter kazalarında da kaskı gereksiz yere çıkarmak yine hani ya da yaralıyı oturtmak ya da bir şeyin yok diyerek yürütmek kesinlikle doğru değil. Yine boğulan kişiyi böyle özellikle ters çevirip hani bunu da görüyoruz akciğerlerindeki suyu çıkarmaya çalışıyorlar bazen hani muhakkak de, görülmüştür bir yerlerde.
1: Tabii.
0: Bunlar da çok uygun değildir. Kesinlikle öncelikle CPR dediğimiz o kardiyopulmoner resütasyon yani canlandırmayı başlatmak gerekiyor. ve 112'yi aramamız gerekiyor. İyi niyetliyiz ama bilinçsiz bir hareket kişinin mevcut yaralanmasını ağırlaştırabilir.
1: Peki bu tür yaralanmalar ne kadar kaçınsak da yaşandığında tedavi süreçleri nasıl işliyor acaba Sayın Ünlü?
0: Öncelikle hastanın bu hayati durumunu, solunumunu ve dolaşımının değerlendirilmesi gerekiyor. Daha sonrasında kol bacak hareketleri, his kayıpları ve omurga hassasiyeti bakılıyor. Kırık şüphesinde röntgenler, tomografiler çekilir. Omurilik bağ ve sinir hasarı düşündüğümüzde de çoğunlukla MR incelemesi yapıyoruz. Basit yerinden oynamamış kırıklar bazen alça atel, boyunda bir problem varsa boyunluk ve istirahatle tedavi edilir. Ama yerinden oynamış ciddi kırıklarda genelde o kemiğin yerine getirilmesi, biz bunun ameliyatlarını yapıyoruz. Ve ameliyatla sabitlenmesi gerekiyor. Omurilik yaralanması varsa da farklı uzmanlık alanları bir arada çalışarak, işte ortopedi olur, fizik tedavi, nöroşirurji, bunlar hep bir arada çalışarak bir tedavi planlaması gerçekleştiriliyor.
1: Genellikle hangi durumlarda cerrahi müdahale ve fizik tedavi gerekli oluyor?
0: Hemen size bunu da ileteyim. Omurga dengesizse, kırık parçalar sinir ve omuriliğe baskı yapıyorsa, omurlar yerinden çıkmışsa ya da kol bacağı kırık ciddi bir şekilde kaydıysa bu kırıklar, ameliyat gerekiyor. Ameliyatın amacı kemiği düzeltmek, omurgadaysa problem omurgayı güvenli bir hale getirmek ve sinirlerin üzerindeki o baskıyı azaltarak fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamak. Fizik tedavi sadece ameliyat gerektirmeyen hastalar için gerekli gibi bir durum söz konusu değil. Ameliyat hastalarında da daha sonrasında mümkün olan en erken ve en güvenli dönemde fizik tedavi başlanıyor. Yani kas kaybını, eklem sertliğini azaltıyor. Kişinin yeniden oturmasına, ayağa kalkmasına, yürümesine, gündelik işlerini yapmasına yardımcı oluyor. O yüzden rehabilitasyon cerrahinin en büyük tamamlayıcısı bence.
1: Peki bu tedaviler sonrasında hastaların günlük yaşamına dönüşü nasıl oluyor? Dönüş şansları hızlı ya da yavaş nasıl ilerliyor acaba?
0: Yani bu bence tamamen yaralanmanın ağırlığına bağlı. Çünkü basit bir kırık veya bir çıkık uygun tedavilerle tam bir dönüş sağlayabiliyor hayatın içerisine. Ama omurilik yaralanmalarında hasar seviyesi ya da işte omuriliğin kısmen mi tam mı etkilendiği, bunlar çok önemli bizim için. Kısmi yaralanmalarda iyileşme ihtimali genellikle daha yüksek olduğu söylenir. Çünkü beyinle vücut arasında hala bir miktar iletişim vardır. Bunu hani basitçe böyle anlatabilirim. Ama iyileşme bazen aylar sürebiliyor. İşte erken tedavi, düzgün ve düzenli bir rehabilitasyon süreci, hastanın tedaviye de katılımı çok önem taşıyor. Çok ağır yaralanmalarda kalıcı ciddi kayıplar olsa bile hani geri dönüşsüz bazı problemler de yaşanabiliyor. Ama rehabilitasyon kişinin daha bağımsız bir hayat sürmesini sağlayabilir, yardımcı olabilir buna.
1: Tabii bunu bir hekim olarak sizin söylemeniz, çünkü sonuçlarla karşılaşıyorsunuz, sizin söylemeniz çok önemli. Havuz işletmelerinin, plajlarının da sorumlulukları var, öyle değil mi?
0: Tabii ki. Kesinlikle havuzlarda bence derinlikler açık ve görünür bir şekilde yazılmalı. Sığ alanlarda da mutlaka dalış yasaktır uyarıları bulunmalı. Kaymaz zemin yapılmalı. Yeterli bir aydınlatma bulunmalı. Güvenli merdivenler ve tabii ki bence en önemli şeylerden biri de bu. Düzenli bir bakım sağlanması gerekiyor. Eğitimli can kurtaran bulunmalı. Can simidi yine bulundurmaları gerekir. Sedye en azından basit bir ilk yardım çantası ve mümkünse diyorum, hani her yerde olmayabiliyor, bir otomatik şok cihazı da hazır bulundurulmalıdır. Plajlarda akıntı, dalga ya da hava koşulları renkli bayraklarla açıkça belirtilmeli. Yüzme alanları, tekne ve su sporları bölgelerinden ayrılmalı. Çünkü bu tip kazalar da yaşanabiliyor maalesef.
1: Evet.
0: Personelin düzenli ilk yardım eğitimi alması ve her işletmenin yazılı bir acil durum planında bulunması gerekir.
1: Ailelere ve gençlere ne söylemek istersiniz? Mesajınız nedir bu tür kazaların yaşanmaması için?
0: Bu tür kazalar büyük bir kısmı önlenebiliyor. Yani su kazaları, skuter kazalarının büyük bir kısmı önlenebiliyor. Derinliğini bilmediğiniz bir suya başüstü atlamayın. Çocukları suyun yanında bir an bile gözetimsiz bırakmayın. Scooter kullanırken mutlaka kask takın, hız yapmayın ve telefonla ilgilenmeyin. Çünkü bu üç şeyi oldukça sık görüyorum ben maalesef.

0: bir anlık böyle bir cesaret göstergesi ya da işte böyle arkadaşlarımıza kendimizi kanıtlama isteği ömür boyu sürebilecek bir yaralanmaya dönüşebilir. Yani gerçek cesaret bence riski küçümsemek değil de güvenlik kurallarına uymaktır diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bunların yaşanmamasını diliyoruz tabii ki. Sağolunuz bu bilgiler için. İyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler.
1: İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'ndan öğretim üyesi Doktor Ruhat Ünlü konuğumuz oldu.

0: Yaşamın ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Aslında haftayı birlikte bitirdik. Umarız pazartesi aynı saatte Radyo 1'de sizlerle buluşuruz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Serdar Özeren ve ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz sizlere. Hepiniz umarım iyisinizdir.

0: Japonların uzun ve sağlıklı yaşam sırlarından bahsedeceğim bugün. Onların uyguladıkları yöntem şöyle: sabahları aç karnına su içiyorlar. Aç karnına su içmek toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu gibi enerji veriyor. Bunun yanı sıra cildin esnekliği korunuyor, hücreler yenileniyor, idrar yolları temizleniyor. Bitmedi, metabolizma hızlanıyor, kilo vermek kolaylaşıyor. Mide asidini dengeleyip kabızlığı önlediği gibi kırışık oluşmasını engelliyor. Dikkat ederseniz ülkemize gelen Japon turistlere şöyle bir bakın, hakikaten ciltleri pırıl pırıl. Yani böyle yaşlıları bile kırış kırış değiller. Kırışıklık olmasını engellemenin yanı sıra cildin nemli kalmasını sağlıyor. Organlar daha iyi çalışıyor. Atık maddelerin dışarı atılması kolaylaşıyor. Araştırmacı Yamamoto, Japonlarda uzun yaşama katkıda bulunan bir diğer sırrı da şöyle açıklıyor: daha fazla hareket etmek ve bunu günlük yaşama dahil etmek diyor. Süper asırlıklar arasında yaygın olan bir başka alışkanlık da harahachi. Bu sadece %80 doyana kadar yemek yemek. Yani onlar buna harahachi diyorlar. %100 doymayı değil, midenizin %80 doymasını hedefliyor ve bunu yapıyorlar. Yani tam doymadan sofradan kalkmak, ki Peygamber Efendimiz de zaten sallallahu aleyhi ve sellem doymadan, tam böyle tıka basa doymadan sofradan kalkmayı özellikle tembihliyor. Yamamoto Japonya'da insanların radyo jimnastiği diye bilinen ve dinleyicilerden günde 5 dakika vücut ağırlığı egzersizleri yapmalarını isteyen bir radyo yayınına katıldıklarını belirtiyor. Son olarak Yamamoto insanları strese girmemeye çağırıyor. Bu süper asırlıkların verdiği tavsiye şöyle: çok stresli ya da bunaltıcı ortamlarda bulunmamaya çalışın. Evet, aslında bu nasihatleri gençler çok dikkate almıyorlar. Ama benim yaşıma geldiğinizde dikkate alıyorsunuz. Çünkü artık vücut eski performansını gösteremiyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş merdivenlerden basamak basamak indiğinizi hissediyorsunuz ve sağlığınıza daha çok dikkat etmeye çalışıyorsunuz. Evet, Japonlar, Japonya deyince tabii aklıma sakura, yani kiraz çiçekleri, kiraz ağaçları geldi. Bugünlerde gerçekten doğa yürüyüşleri yapmak, pikniğe çıkmak, doğada dolaşmak çok keyifli oluyor. Hepinize sağlıklı, mutlu, çok gezmeli günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrasında geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. İstanbul'da cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı dedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alem İslam'ın içinde Türkiye'nin lideri olarak bu süreci yaşamak bizlere nasip oldu, bundan dolayı çok mutluyuz diye konuştu.